0: yaptım. Sarımsak ve soğanlarım iyice etle birlikte karamelize olasıya kadar kavurmaya devam edeceğim. Şimdi burada etlerim sotelenirken aynı zamanda kekiklerimi ince bir şekilde doğrayacağım. Etime ilave edeceğim. Etimle birlikte kekikler burada sotelenirken. Şimdi baharatlarımı ilave edeceğim. Kırmızı toz biberimi ilave ettim. Tuz, karabiber ilavesi yaptım. Bunlar burada sotelenirken hemen sarımsaklı yoğurdumu yapacağım. Sarımsaklarımı ezdim. Yoğurtla birlikte güzelce karıştıracağım. Patateslerimi ince ince doğrayacağım. Ve ince bir şekilde doğradıktan sonra kibrit haline getiriyorum. Yani jülyen haline getiriyorum. Patateslerimi suya attım. Bu arada tavama yağ koydum. Yağım ısınırken hemen ben de patateslerimi yıkadım. Kızgın yağda patateslerimi çıtır çıtır olasıya kadar kızartacağım. Geçelim domates sosuna. Domateslerimi ortadan ikiye böldüm. Güzel bir şekilde rendeledim. İçerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yaptım. Tavaya aktarıyorum. Tavada yaklaşık 1-2 dakika bir taşım kaynatacağım. Şimdi sunum zamanı. Daha önceden çıtır çıtır kızartmış olduğum patatesi tabağın ortasına yerleştirdim. Üzerine sarımsaklı yoğurdu ilave ediyorum. Üzerine karamelize olmuş etimi ilave edeceğim. Ve son olarak domates sosumu ilave ettim. Doğranmış maydanozla da servise sunacağım. Şimdi denelerinize sağlık, kolay gelsin. Benim yemeğim. İzlediniz.
1: Evet.
0: Süremiz 40 dakika.
2: Bezleri nereye koyacağız ya?
0: Çekil bana.
1: Bezleri nereye koyacağını bilmiyorsun. Getir. Daha buraya yemek yarışmasına geldin.
3: Getir cebime.
0: Saffet abi, dakika bir gol ver hemen. Bu taraftan sana bir rüzgar geldi.
2: Ol, gelsin bakalım dur. Gelsin bakalım şefim. Şimdi görüşeceğiz.
0: Ya. Nerede görüşeceksin?
2: Tezgahın başında.
1: Vallahi seni hiç gözüm tutmadı Saffet. Beni affet ama.
2: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Hop dur orada. Bir saniye. Efendim bu şık ve zarif alyansları, saatlerimizi evet, bir çıkartalım. Evet, evet, Kemal niye söylemiyorsun
1: çıkartacaktım
0: rakibine?
1: Çıkartacaktım da unuttum gerçekten.
4: Ben tamamen böyle hani yemeğime odaklandığım için spor ayakkabıyla falan geldim. Çiğdem Hanım süslenmiş gelmiş. Anlam veremedim.
1: Ben sadece kendime bakmayı seviyorum. Her zaman ben böyleyim. Topuklu ayakkabıyla yemek mi yapılır? Tabii ki spor ayakkabısıyla seyirciler karşısına çıkmıyorum. Çıkmayacağıma göre gayet şık, güzel bir şekilde çıkmak istiyorum. Bu bir saygıdır bence.
0: Saffet Bey, panik mi var?
2: Ben de biraz böyle bir... Ben
0: hayat... Daha önce yemek yaptın mı?
2: Yapmadım hocam, şefim yapmadım be yemekle. Ben bir yumurta kırmasını biliyorum ben ya. Bunu ince doğruyordu.
0: Evet.
1: Pardon da yemek yapmadıysan buraya niye geldin?
2: Öğrenmeye geldik canım.
1: Burası benim. Öğrenme yeri değil. Yarışma kazanacaksın. Bakacağız. Bilerek geleceksin. Olur mu öğrenmeye? Sen o zaman yemek kursuna git. Burada işin ne?
3: Acemi Birliği değil ki burası.
1: Acemi Birliği burası değil dediği gibi. Burası usta bir yerli. Acemiliğini başka yerde yapıp geleceksin.
2: Görüşeceğiz.
1: Görüşeceğiz. Vallahi hiç gözüm tutmadı seni.
3: Buna hemen dakika bir gol bir.
2: Bakalım Şebnem miydi adınız?
1: Yok, Meliha.
2: Ha Şidem Hanım, pardon.
1: Meliha.
0: Sen daha önce yemek yaptın mı?
4: Tabii ki şefim. Yemek yapmadan nasıl geleyim buraya? Saffet abi gibi rezil olurduk burada.
0: Ne diyorsun, rezil olacak diyor.
4: Daha bıçağı bulamadı şefim. Bıçağı burada falan arıyor.
2: Bıçak nerede ya?
4: Bıçak burada.
2: Allah Allah, biz bıçak arıyoruz orada arkadaş ya. Yalnız titiz olalım. Herkes elini belini yaptı mı hani?
1: Titiz olalım diyorsunuz da hiçbiriniz elinizi yıkamadınız. Böyle bir şey yok yani.
0: Abi hijyenliğin de çamurlu soğan da etin üzerinde duruyor.
2: Ulan şefim kusura bakma dur işte hani oluyor ya. Tencere evet. Nerede ya, tencere niye koyacaksın?
0: Tencere nerede mi attı abi? Panik yok.
4: Saffet abi önce bir bak etrafına.
0: Etler jülyen olacaktı, etler kuşbaşı oldu.
2: Jülyen ne demek ya?
0: He?
2: Jülyen ne?
1: Jülyen. Ben şok.
0: Kemal jülyen ne demek?
3: Jülyen yan doğuracaksın yan. Dayıcığım, yanına doğrayacağım.
2: Yan mı oluyoruz?
3: Tabii.
1: Söyleme Kemal, niye söylüyorsun ya? Yanlış yapsın, be. Bırak.
0: Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Haydi.
4: yemek yarışmasına gelmişiz. Julien ne falan diye bana falan sordu. Ben kaldım yani, şok oldum. Gerçekten inanamadım.
2: O kendine baksın. O kendine baksın. Daha dünkü çocuk da sen. Onun evde yatması gereken, uyurması gereken buraya gelmiş, bize akıl veriyor. Hadi kız sen de. Aha.
0: Semanur.
4: Efendim.
0: Sen bu yemeği yetiştirmeyi falan düşünüyor musun?
4: Ya Semanur, düşünüyorum.
0: Bak Semanur'daki hareket bu.
4: Üç gün.
0: Sen üç gün önce yetiştirirsin bu yemeği. Hızlı.
4: Yetiştireceğim şefim, merak
0: etmeyin. Korktun mu şeyden, rakiplerinden?
4: Hayır tabii ki.
0: Adem'le Kemal aldı başını gidiyor.
4: Ben korkacak kimse göremedim.
1: Aa, güleyim bari.
3: Senin gözler görmüyor herhalde uzağa.
4: Görüyor gayet.
3: Biraz uzak kaldık herhalde. 21 yaşında bu performans.
1: Buna katılıyorum ama gülmekten.
4: Son gülen iyi güler bence.
1: Bak ojelerini bile çıkartmadan gelmişsin, elini yıkamadın, yemek böyle yapılmaz.
4: Ben elimi yıkadım.
1: Güzelim,
4: Çiğdem
1: öğrenmedin mi?
4: Çiğdem Hanım yarışma esnasında fazla gereksiz konuşuyor. Hani böyle yemeğine odaklanamıyor zaten ama yemek yapabildiğini zaten düşünmüyorum. Gereksiz bir konuşuyor aralarda, bir şeyler söylüyor.
1: Ben asla gereksiz yerde konuşmam. Herkesin haddini bildiririm, lafımı sokarım. Gerektiği yerde, gerektiği şekilde konuşmayı bilirim. Sema Nur kim de bana öyle bir şey söyleyebiliyor ki?
0: Bu kadar yağda ne pişireceksin ya?
1: Bunu da alacağım yani. Alırım, hemen alırım. Hiç sorun değil. Biraz fazla oldu yani.
0: Sen evde bu kadar müsrif misin böyle ya?
1: Biraz, ben aslında çok tutumluyum.
0: İşte... Biri, Kemal, bir litre yağda... Kemal, sen de mi aynı şeyi yapıyorsun?
3: Aynı şeyi yaptık şefim. Ben de hata yaptım.
4: Ya şefim...
3: Çok koydum yağı.
0: Oğlum bu yağ, patates kızartırım ben bununla.
3: Ya evde bol bulamayınca burada bol bulduk, koyduk. Ne
0: bol buldum, çöpe mi döküyorsun? Al kenara. Yeniden başka bir tencere koy. Hızlı!
3: Bundan pişireyim şeyi.
1: Neyi onda pişireceksin? Onda olmaz Kemal.
4: Hı? Yumurta tavasında
1: ya
4: et pişirmeyi.
1: Ya bunlar nereden geldiler buraya? Ben burada birinci belli. Kemal çok iddialı konuşuyor. Geçen yarışmada ben seyrettim. Hiçbir şey yoktu. Hiç iddia falan görmemiştim. Sadece konuşması hoşuma gitmişti Kemal'in ama benim için iddialı. Kendini öyle gösteriyor. Şimdi biraz tecrübelenmiş ya.
3: Çiğdem abla dişli ama fark etmez.
1: Ama sevindim ya. Böyle hiçbir şeyden anlamayan olsun.
3: Bak,
1: ben
3: diyor,
1: soyamıyorum.
3: Bundan var diyor.
0: Soyamıyorsun da Çiğdem abla patates...
1: Ya yapmayın şefim ya. Yapmayın.
0: Yarışmadan sonra ailen, çevren nasıl bir tepki gösterdi?
3: Herkes yemek istiyor.
0: Herkes yemek mi istiyor?
3: Tabii.
1: Senden yemek isteyenler yemek yapmayı bilmiyor galiba.
3: Göreceğiz bakalım kim biliyor kim bilmiyor.
2: Doğru.
1: Göreceğiz. Semanur, hiç sesin sedan çıkmıyor güzelim.
4: Ben yemeğime odaklandım.
1: Sen doğru programda olduğundan emin misin?
4: Tabii ki.
1: Böyle gömdüm kafayı.
4: Patatesin yarısı maalesef ki çöpünüzün içinde.
1: Bak canım benim, bak karşı
4: buradan
1: gözüküyor.
4: Buradan görebiliyorum ne kadar
1: gözüküyor.
4: Kalın olduğunu.
1: Sen keyfine bak hadi.
4: Çiğdem Hanım kaybedeceği için bence üzüntüsü fazla olacak. Çünkü kendine çok fazla güveniyor ve kaybedeceğini de biliyoruz zaten.
1: Kendime güveniyorum ve özgüvenim de gayet güzel. Tam böyle kıvamında bir özgüvenim var. Kendime güvendiğim için bu özgüvende zaten.
0: Efendim bu hafta Tokat.
4: Evet.
0: Trakya 3-5.
3: Ne?
1: 3-5. 3-5 ben.
0: Diyarbakır. Diyarbakır.
3: Diyarbakır. Güzel.
0: Ve Karaman. Karaman'ın koyunları meşhur diyorlar öyle.
1: Sonra çıkar oyunu.
3: Yere bakan yürek yakan.
2: Oyunu sonra çıkar.
0: Karaman. Onu neden demişler Saffet?
2: Şefim onu neden demişler biliyorsun da şimdi bak.
0: Vallahi ben bilmiyorum.
2: Ayak yapma.
3: Söyle bakalım Karaman'la.
0: Söyle bakayım neymiş?
2: Osmanlı Selçuklu zamanında böyle savaşırken.
0: He.
2: Tamam mı? Yani düşmanlar 3000 kişiyken bizimkiler 300 kişiymiş.
0: He.
2: Savaş kararı alınmış geceleyin savaşılacak ya.
0: He.
2: Bizimkiler ta baktı ki aa ulan bunlar çok kalabalık. Ne yapalım? 1000 tane koyun keçinin... Kulaklarına mum bağlıyorlar, mum ışığı yakıyorlar, biliyor musun? Düşmanın üzerine doğru gidiyorlar. Bir bak, Allah bunlar kalabalık diyor, gerisin geri kaçıyor. Ondan sonra öyle kalmış hani Karaman'ın koyunu, sonra çıkar oyunu diye. Ben bu kadar biliyorum. Dur şu anda bir dakika da, dur şu işi bir şey yapayım. Dur.
1: Şimdi Şefim bir şeye bakabilir miyim?
0: Neye bakabilir misin?
1: Şu masaya gidebilir miyim 2 dakika?
0: Bir git bakayım ne oluyor, ne bitiyor?
2: Neye bakacağım?

0: Hayır. Allah Allah.
1: Patatesin yarısı diyorsun da seninkinin komplesi burada şekerim. Hadi güzelim.
2: Yok benimki gayet iyi soyuldu.
1: Belli bak bak karşısı gözüküyor.
3: Hepinizinki kalın kalın soyuldu. Soyacak vermiştim ama şefim biz evde kullanamıyoruz dedi Çiğdem Hanım.
1: Ben kullanamıyorum sadece.
2: Sen ben de pek kullanmıyorum şefim. He? Ben de pek kullanmıyorum.
3: O yüzden yarısı çöpe gidiyor.
1: Semanur'un yemeği hiç iyi gitmiyordu. İki tane rakip yan yana en kötü şeyi yapan, yemekleri yapan iki kişi yan yana gelmiş. Bu kadar tesadüf olmaz yani.
2: Yeterince ince yapmaya çalışıyor.
3: Abi bildiğin bu çoban kavurmaya döndü ya.
0: Vallahi mı? Ne o? Nasıl olacaktı başka?
3: Abi jülyen doğuracaktı ince ince.
0: Soğanı.
3: Evet soğanı da eti de.
0: Jülyen mi?
3: He.
4: Yanına doğrayacaksın yanına. Yan yan doğrayacaksın.
3: Yan yan gösteriyor bak.
4: Bak böyle yan yan doğrayacaksın.
0: Ha, tamam patatesi yan yan doğruyor tamam.
4: Hepsini yan doğra. Bak işte doğra oradan bir şeyler. Parmakları doğramadan ne doğrarsan doğra.
5: Ya Saffet Aga ne yaptığını kendi de bilmiyor. O da benim gibi bazen karıştırıyor. Panik olunca hata kalkıyor. O da kendiliksiz benim gibi. Ben de öyleyim bazen. Böyle abuk subuk yapabilirim yani normal.

0: Saffet, ne yapıyorsun?
1: Gördüğün gibi ya ben...
0: Doğruya biliyor musun? Soya biliyor musun?
2: Kaşığı da bunun içerisinde mi çıkartalım?
1: Elimizden gel.
2: Teflon tavaya metal kaşık vurulmaz. Değil mi?
0: Şuradaymış, evet.
2: Bak burada kaşık var, burada. Tamam. Burada.
0: Göremedim. İlk günün acemiliği.
2: Göremedin mi?
0: İlk günün acemiliği.
2: Burada yaşlılık, bak. Yaşlılık.
0: Bir de şunlara bakmaktan yemeğime bakamıyorum.
2: İşte genelde öyle oluyor.
0: Saffet.
2: Oğlum bu etler yandı, yandı.
0: Yaktı beni.
2: Geçen haftaki rakipler mi Çiğdem mi? Senin yanına güçlü bir rakip gelmiş bugün.
0: Tabii ki Çiğdem.
3: Bakacağız bakalım ya. Güçlü mü, güçlü mü, değil mi? Çiğdem abla iyi gidiyor şimdi sol kulvardan ama da bakalım. Yarışın sonunu göreceğiz.
0: Aslında ben sağ kulvarda iyi giderim.
3: Benim solumdasın abla. Sağını solunu mu unuttun?
0: Yok, ben sağ kulvarda iyi giderim. Sen benim için hiçsin yani, onu demek istiyorum.
3: Bakacağız bakalım. Hep öyle derler ama Umut fakirin ekmeği be.
1: Ya bu kelime kavgada söylenmez Kemal. Şey Kemal mi?
3: Ya yaşını örmeten bir şey demeyeyim şimdi. Dur bakalım.
0: Aa, ne münasebet. Kaç yaşındasın?
3: Kaç mı yaşındayım?
0: Hepinizden daha içim genç, ruhum genç.
3: Ya onu başkasının i̇şte söylemesi ya. Lazım i̇şte sana ablacığım.
0: Söylüyorlar zaten. Ona dayanaraktan söylüyorum. Güveniyorum kendime. İşte
3: demek senin kalbini kırmak istememişler. Ne yapsın?
0: Vallahi kırarsan cevabını da alırsın Kemal'cim.
3: Kalbini kırar mıyım ben senin ya? Ben senin kalbini kırar mıyım ya?
0: Sen benim kalbimi kırarsan ben de senin puanını kırarım. Bu kadar basit.
3: Ya sen kendine sıfır verme de boş ver gerisini.
0: Ben kendime sıfır
3: vermiyorum. Ben tecrübeliyim ablacığım. Bak biz onu haneden yedik. Şimdi biliyoruz ne yapacağımızı.
2: Ne yaptın be?
3: Vallahi kendi yememe sıfır verdin diye ne güldüler bana be. Kahvede bile güldüler, mahalle kahvesinde.
4: Gelsin puan. Sıfır. Sıfır.
3: Evet. Onlar bana sıfır verirken iyi ya.
2: Çocuklara yemek yapıyor musunuz evde?
1: Evet.
0: Ben.
2: Çocuklar kaç yaşında?
0: Çocuklarım benim.
2: Büyük.
0: Büyük.
2: Torun var mı?
0: Ay evet. 1,5 aylık bir torunum var. Çok tatlı.
2: Allah bağışlasın.
0: Öpüyorum Uzay. Öpüyorum. Çidoş'una şans dile.
3: Şanslı olsa keşke.
0: Vallahi hiçbirimizin şansı yok bende bugün.
3: Bakacağız be ablacığım. Dur acele etme.
0: Bu hafta hiçbirinizin şansı yok.
3: Arife'yi göre bayramı göremeyebilirsin. Dur bakalım.
0: Kemal, ben seni tanıyorum, seyrettim, biliyorum. Karşıdakiler de zaten baksana gömülmüşler.
3: Vallahi abla bakmakla öğrenirse kedi kasap olurmuş. Bakalım bakalım ne kalsın.
0: Ne sesleri çıkıyor, ne sevdaları çıkıyor.
5: Yalıyor, evet ama farkındayım, ne yapacağımı bilmiyorum. Buna ben kapatayım.
2: Sor Çiğdem ablaya.
5: Çiğdem abadan bir şey öğreneceğim.
2: Kemal'e sor, tecrübeli bak.
0: Sor.
5: Hayır, Kemal Bey bilseydi birinci olurdu bence.
2: Öyle mi?
3: Ya.
2: Aha. Kemal, buyurun.
3: Biz gönüllerin
5: İlk
3: birincisiyiz
5: defa buraya geldin.
0: Sen hadi. Gönüllerin birincisi olarak kalacaksın zaten Kemal.
3: Öyle mi?
0: Evet.
3: Sana öyle geliyor.
0: Öyle kal, boş ver. O sana daha güzel yakışıyor.
5: Kemal beni tanımadığı için çok fazla iddialı konuşuyor. Eğer 10 bin lira alacak olsaydı ilk yarışmasında alırdı 10 bin lirayı. Şu an bence biraz fasatizo.
3: Onu da fasulyeden sayayım ben. Biz kimi fasulyeden sayacağımızı iyi biliriz. Çünkü biz saymayı fasulyeyle öğrendik, biliyorsunuz.

0: Kemal o patatesler pişecek mi? Hani biraz yağ koysan.
1: Zafiyet.
2: Koydum şefim, pişecek.
1: Zafiyet, hem konuşup hem yemek yapamıyorsun.
2: Yakmak istemiyorum
1: galiba.
2: Şefim, yakmak istemiyorum.
3: Bir dakika, Allah Allah.
4: Zafiyet abi şu an ne yaptığının farkında bile değil.
3: Aynen.
0: Haydi.
1: Rüyada
4: Zafiyet. Rüyada şu an. Burada Zafiyet olduğunu abi, farkında değil.
2: Şu an gelişine çalışıyordu, bakalım ne olacak.
0: Nasılsın efendim?
3: Nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın? Bu ne ya?
3: Şefim kavurya pişiyor da işte.
0: Tamam pişiyor, sıkıntı yok. Patatesleri koymayı düşünmüyor musun?
3: Patatesleri hemen başka bir tencereye koyacaksın değil mi patatesleri?
0: Yok, bunun üzerine yok ilave edeceksin. Ha. Orada pişecek.
4: Şefim bilmiyor ki.
0: Ya bak Çiğdem bilmiyor, ne yapıyor? Çiğdem abla aldı başını. Allah!
4: Nazar değdi.
2: Nazar. Yerler.
1: Nazar değdi.
3: Tavadan ya, Allah'ını seversen
0: bari. Bak abi buraya koy. Tamam mı? İçine yağ koy.
3: Hah, yağ koyuyoruz, dur hocam.
0: Bayağı bir yağ koy, at patatesleri de içerisine ya, ama yağ ısındıktan sonra.
1: Söylemeyin, bırakın ya.
0: Ben size de söylüyorum.
3: Söylemeyin. Ne oldu yani, ne oldu söylediniz hemen yani, ne
0: şu
3: oldu?
0: Şu ana kadar en tecrübeli, en temiz yemek yapan vallahi Çiğdem abla.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evde de böyle misin? Giyimine, şefim, kuşamına çok özen gösteriyorsun, tabii çok ki, presentable'sın.
1: Tabii ki.
2: Ben de genelde damatlıkla yemek yapayım. Giyim takımımı damatlıkla yemek yaparım genelde.
1: Damatlık giymeye gerek yok. Şık ve temiz olmak her zaman iyidir.
2: Tamam işte biz damatken şık ve temizlik.
1: Bir de özellikle ekran karşısına çıkıyoruz. Tabii ki biz temiz ve güzel olacağız. Milyonlar bizi izliyor. Örnek tamam insanlar olarak.
2: Ama biz düğüne şık gelir gibi gelmedik ama ne yapalım.
1: Düğün mü bu?
4: Topuklu ayakkabılar rahat edebiliyor musunuz?
1: Tabii ki, alışığım çünkü canım benim.
0: Zaten evde de saçınızı başınızı böyle yapar mısınız?
1: Ben sabah kalkarım, elimi yüzümü yıkarım, saçımı falan bir güzel düzeltirim. Üzerimi giyerim, ondan sonra bütün işlerimi yaparım. Ve 32 yıllık evliyim. Hayatımda bir kere bir kadın evime girmemiştir, yardımcı kadın. Bütün işlerimi kendim yapıyorum, temizliğimi. Bütün eşyalarım da bembeyaz. Koltuklarım 22 senelik.
0: Niye
1: gelen
0: beyaz?
1: Yeni mi aldın? Titizim, seviyorum.
0: Temizliği seviyorsun.
1: Temizliği seviyorum, titizim.
2: Neye beyaz? Beyaz olmayanlar titizliği sevmiyor mu?
1: Ama 22 sene aynı şekilde korumak var Kemal.
2: Ya korumak önemli. Ya parayı bulamamışsındır. Bulsan değiştirirsin. Koltukçulara
1: alınca belki değiştiririm be Kemal.
2: 10 bin ne olacaksa ben sana yardımcı olayım mı abla?
1: Ay be, sen niye buraya geldin o zaman Kemal?
2: Ya ben spor olsun diye katıldım.
1: Sabah spor yap o zaman, seni bir spor
2: sabah yaparak
1: göndereceğiz buradan zaten.
2: Olur.
0: Sabahları spor yapıyor musun Çiğdem abla?
1: Ben yürüyüş çok seviyorum. Hı-hı. Bisiklet binerim, yürüyüş yaparım.
0: Kemal'le ikinizin sabahleyin spor yaptığını hiç düşünemiyorum.
1: Kemal'e spor yapmış gibi bir hali var mı?
0: Yapıyor musun Kemal?
1: Ben hiç öyle, bakın. En azından belli.
2: Aman abla, tansiyon masyon yapmayız şimdi. Kanatlanmayasın burada her yere.
4: Çiğdem Hanım bence buraya tamamen kendini göstermek için gelmiş. Tamamen.
1: Buraya kendini göstermeye gelmiş diyorlar galiba. Ben kendimi göstermeye gelmedim. Beni gören zaten görüyor. İki gözü olan beni zaten görüyor.
0: Evde yemek yapıyor musun?
4: Tabii ki yapıyorum şefim. Evet. Çok
0: en
4: da
0: çok
4: güzel
0: ne
4: yapıyorum.
0: Yapıyorsun?
4: Ben kuru biber dolmasını çok seviyorum.
0: Evet.
4: O yüzden de
1: nasıl yapıyorsun?
4: Kuru biber dolması.
1: Bir tarifini alabilir miyim?
4: Bilmiyor çok musunuz Çiğdem Hanım?
1: Ben hiçbir şey bilmiyorum.
0: Çiğdem abla bir dakika bekle.
4: Buyurun.
0: Saffet abi bu ne?
3: Ateşle kızartıyoruz.
0: Kızarmış patatese mi? Kavurma patatese benziyor. Bunu derin yağda
4: haşlıyor şu an.
3: Biraz daha yağ döküyorum ona başlayayım.
0: Zahmet olacak.
3: Tamam şefim.
0: Zahmet olacak. Dök. Hepsini boşalt.
3: Vallahi ama tamam şefim, buna tamam ha.
0: Çiğdem abla.
1: Buyurun. Şefim buyurun.
0: Hepsi patatesi yanlış pişirdi.
1: Sizden güzel puanlar bekliyorum.
0: İnşallah.
1: Ya şansları yok. Hiçbirinin şansı yok.
0: Of.
1: Çiğdem'in olduğu yerde kimsenin şansı olmaz. Ne yaptın? Hangi yağ kullandın? Saffet Bey,
2: Saffet
1: yanlış
2: abi
1: yağ kullandınız. Arkanızda yağınız.
2: Saffet abi bak işte hangisinin rengi hoşuna giderse onu kullanma.
3: Ula elimizdeki hazır yağ bitirdi böyle mi?
1: Ben Saffet'i yok görüyorum. Biz üç kişi yarışıyoruz burada gibi. Saffet yok. Zaten yok yani, yok.
3: Öyle beni hani panik atak görüp de hani beni böyle bir şeyden anlamazmış, bir şeyden yapamazmış gibi falan geldi ona ama dur bakalım ilerleyen zamanda göreceğiz daha, göreceğiz.
0: Kemal, bugün sana bir özgüven gelmiş ya.
2: Evet.
0: Geçmiş yarışmadan tecrübe
2: var. Tecrübeliyim, hiç telaşa kaptırmayayım kendimi.
0: Vallahi.
2: Ya hiç gerek yok. Hiç gerek yok.
0: Şimdi geçen yaptın ya, oğlum çevirme. Yağdaki olan bir şey çevrilmez.
2: Dökmeden çevireyim be şefim.
0: Ne yaptı? Bunları ben mi döktüm buraya?
2: Onlar damladı kaşıktan.
0: Bu yağda bu patatesler pişecek mi?
2: Pişecek.
0: Çekti patates yağı. Sen de mi yağ koyacaksın?
2: Ekleyeceğiz.
0: Eklersen o patates yağ çeker.
1: Böyle şey olur mu ya? Hiç de bilmiyorum. Azıcık gerçekten böyle azıcık yemek ekleyeceğiz. Yapmak mı olur ya? Bunları nasıl yiyeceğim bilmiyorum.
0: Ben bunu çıkartmayı düşünüyor musunuz içinde?
1: Rendemi arıyorum. Daha biraz daha olsun şefim.
0: Öyle mi? Yok yani içinde bırakmasın.
1: Yok karıştırıyorum sürekli de onun için.
0: Evet. Uyanıklık var mı?
1: Uyanıklık yani herkes kadar diyelim.
0: 8'e kadar mı? Kemal'den zekilik, biraz mı?
1: Biraz zekilik var.
0: Öyle mi? Evet. Oo.
1: Akıllı kadınım. Göreceğiz.
2: Bütün kadınlarımız akıllıdır.
1: Neyi göreceksin? Ortadayım şekerim.
4: Bu haftaki yarışmacılar arasında en genci benim. Bu benim için bence büyük bir avantaj. Çünkü onlar bir panik olacaklar. Yaşlarından ötürü bir panik olacaklar. Bir yemeklerini yapamayacaklar. Ama onun dışında ben çok enerjik olduğum için yemeklerimi çok güzel yapıp aradan böyle sıyrılacağım.
1: O gençliği bana sökmez. Pısırık duruyor. Onun gibi 10 taneyi ben cebimden çıkartırım ya. Benim ruhum genç. İçimdeki çocuk ölmedi benim.

0: Tafet Bey.
1: Şefim nasılsınız ya?
0: İyiyim valla, sen nasılsın toprağım?
1: Aman.
0: Ne olacak bu, niye köpürdü?
1: Ne bileyim niye köpürdü lan? Niye oldu, niye böyle oldu bu?
0: Sen askerliği nerede yaptın?
1: Askerlik ben Acem Birliği, Kütahya, Usta Birliği, Kayseri.
0: Ben seni askerde hiç karşılaşmadım seninle ya.
1: Vallahi mi?
0: Ne bileyim, asker arkadaşınmış gibi konuşuyorsun da. Ne olacak bu?
1: Ne bileyim niye köpürdü bu ya?
0: Niye köpürdü? Sıcak yağın üzerine soğuk yağ döktün, o da köpürdü. Koy koy, şunu içinden çıkartmazsan erir bu. Göster.
2: Bunu kullanman gerekiyor. Neyse, sana bir çığ vereyim.
1: Kız, ah! Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım.
0: Bakayım. Allah! Hata, büyük hata!
2: Saffet abinin patatesleri çok kötü oldu. O patateslerden asla ve asla puan beklemesin.
1: Geçsin onları. Patatesleri, benim patateslerim çok kötü olmuş. Gayet de güzel doğradım. Cüllen midir, cüllü müdür? Ne güzel doğradım patatesleri de.
0: Hata büyük!
1: Şimdi bu ilk gün işi dur bakalım bir ya. Bir idare et, inşallah iyi olur ya.
0: Güzel! Kemal bir ters yüz etsen.
3: Edeceğim şefim.
0: Bunlar yanmasa?
3: Yanmadı şefim onlar. Gayet güzel gidiyor şimdilik. Telaşa
0: tamam.
3: Kaptırmıyor.
0: Tamam, okey. Evet, hızlı. Çıtır çıtır bir patates geliyor.
2: Ağzınıza benimki, ya şefim benimkine hiç bakmıyorsunuz.
0: Wow, bak Allah var. Sema Nur'un patatesi daha güzel duruyor. Çünkü o bol yağda pişirdi.
2: Şefim buradan görüyorum, yağı biraz bekletseydiniz Şidem Hanım.
4: Yani işine bak güzelim.
2: Yağlı mı yiyelim yani?
4: Ben onu yaparım, sen keyfini bozma. Doğrusunu söylemek gerekiyorsa en güzel patates de et de benim olmuştu. Gerçekten. Öbürleri yaktı, kuruttu, yağ çektirdi, yağ kokusu vardı.

0: Şefim maydanozu atıyor muydum içine?
1: Nereye abi?
0: Etin içine.
1: Vallahi bilmiyorum, izlemediniz mi?
0: Ya izledim de işte ya.
1: Sor Kemal'e. Kemal. Sistem Hanım'a sor.
0: Kemal'cim maydanozu atıyor muydun?
2: Ben oradan hiçbir şey beklemiyorum.
1: Hayır abi, atmıyorsun.
0: Onu en son neyin üstüne koyuyordun?
3: Koy benim üstüne. Atıyoruz abi, atıyoruz, onun içine atıyoruz. Her şeyi koy. Domatesi de öyle koyuyorsun, küp küp doğrayıp.
1: Söyleyeyim sana.
0: Allah Allah, burada abi hiç kimse bir yardımda falan bulunmuyor.
1: Ben sana yardım ettim, daha ne yapayım ya?
0: Şefim sağ ol, var ol. Bana bazen bir heyecandan şey yapıyorum, kusura bakma şefim, idare et ya.
1: Abi sen insafsız rakiplere mi denk geldin? Ya, ne yapayım? Kimse yardımcı olmuyor sana. Çiğdem ablaya sor bakayım, nasıl yapıyormuş?
0: Çiğdem Hanım.
2: Buyurun.
0: Bu maydanozu neyin üstüne koyacağız?
2: Kafanın.
0: Kafayın mı?
2: Aha.
0: Kafana zaten daha
2: çiçek
0: yapmışsın.
2: Çiçek olarak.
0: Vay vay.
3: Hani şefi de dinlemedin. Okey, bunda eminiz zaten, şefi dinlemedin. Not da almadı ama hani biraz beynini de kullanması gerekirdi bence. Hani patit şey, maydanozları nereye koyacağı hakkında onu bile bilmiyor.
0: Yemin olsun benden bir cacık olmaz ya.
2: Olmaz bak, kendi de kabul etti Kemal.
0: Allah Allah.
1: Niye öyle dedin ya? Anlamış öyle niye umutsuz konuştun?
0: Ya hayır şefim, burada koca bak delikler dururken gitmişiz daracık deliğe domatesin şeyini rendelemeye çalışıyoruz ya.
1: Abi evde hiç yemek yapmadın.
0: Yapmadım diyorsun. Ben şefim.
1: Biz erkekler böyle. Günün birinde mutfağa girmezsen, günün böyle birinde mutfağı sana öğretirler.
4: Öyle mutfağa sokarlar adamı.
0: Zaten yemek yapmasını bilsen var ya.
1: He. Ne yapardın yemek yapmasını bilsen?
0: Tek yaşadım abi.
1: Tek mi?
0: Tek yaşadım.
1: Niye ya? Aa,
4: sunmuş o. Yengem onu tepeliyor herhalde, sunmuş o.
0: Tepeliyor derken ne? Nasıl yani şey, Kemal?
1: Ya işte.
2: Bir şey söyleyebilir miyim? Bu erkekler neden böyle hanımların olmadığı yerde arkadan atıp tutuyorlar, önde de kedi gibi oluyorlar?
0: Benim anacığım, ben korkmam. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Ben ne korkacağım?
1: Yenge şu an izliyor mu seni?
0: İzleyecek, izlesin. İzlesin şefim.
1: Ne der izleyince? Şimdi böyle yaptın ya bunu.
0: Şimdi Allah, Allah ciğerin vurmasın senin. Allah, Allah. Onun iş yapışına bir bak. Allah, kurban olduğum Allah'ım ya Rabbim.
4: Çok oluyor gene be.
0: Ben bunu ne diyeceğim de al dedim ki falan diye şimdi başladı.
1: Der mi?
0: Ben bunu ne diye al dedim ki falan diye.
1: Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten hiç mi mutfağa girmedin?
0: Ya girmedim şefim. Ben bak, bak yumurtayı çok güzel yaparım. Bir de menemen yaparım.
4: Ya yumurtayı.
0: Yumurta yaparken 3-4 tane tabak indirdim. Bir menemen yapayım, 10 tane tabak indirdim mutfağa.
1: Yenge kovalamıyor mu seni?
0: Ondan sonra yaptım.
4: Kovalıyor işte, ondan sunmuş, ay bıkmış.
0: Başlar ondan sonra şimdi bağırma. Yaptığın soksun da Allah bilmem ne olur, Allah Allah diye başla şimdi bağırmaya.
4: Yenge onu gagalayacak, eve gitsin. Safvede iptal. Offline.
0: Benim hanımım zaten çok güzel yemek yapıyor. Benim hanımım üstüne hani yemek yapan kişiyi ben daha tanımam. O yüzden ben hani yemek işine, mutfak işine girmiyorum da. Ben ha bir çay demlerim. Benim çayımda zaten içtikçe adam içesi gelir ya. İşte bu kadar.
1: Etler burada yanacak ama.
0: Ya şefim yandı o buraya ya.
1: Son 9 dakika.
3: Gerçekten mi?
1: Son 9 dakika.
2: Eyvah eyvah eyvah.
0: Ana, 9 dakika mı diyor?
1: Evet. Bak bak. Handan yengem senin değerini biliyor mu?
4: Biliyor be, bilmez mi?
1: Bak görüyorsun değil mi?
4: Beni çiçeklerle karşılıyor.
1: Hadi canım.
4: Kaktüs almış bana. 10.000 liraya getirmedin, gel gözüme gözükmedi.
1: Kaktüs mü?
4: Evet. Almış bana bir leğen kaktüs.
1: Yengem kusura bakma da sen de yani ala ala adama kaktüs mü aldın ya?
4: Senede bir kere çiçek açarmış, dünyanın en güzel çiçeğini açarmış. Öyle diyor bana.
2: Kaktüs mü?
4: Tabii.
1: Hadi ya bak.
3: Doğrudur.
1: Güzel bir bilgi ha.
4: Güzelle ölme eşyam ölme. Bekleyeceğiz biz onu, şimdi senede bir kere çiçek açsın. Handan. Yapacak bu işi pandan. Sen merak etme, 10.000 bizde. Emanete almaya geldik.

0: Kemal. Ha işte. Andan yenge buraya da göndermiş sana al.
1: Sen gene insaflısın bu küçük.
0: Öyle mi?
1: Bana aldığı sarılsam olur yani. O kadar.
0: Oğlum Handan yenge buraya gönderdi bunu.
1: Ya Handan niye böyle şeyler yapıyorsun hayatım? Tam yemeğin ortasında şimdi stres yaptırıyorsun bana, gördüm. Bunu şimdi psikoloğum bozuldu.
2: Psikoloğum nasıldır?
1: Yaşlı insanlar öyle der. Psikolojim demez, psikoloğum.
0: Handan'a sesler. 10 bin lirayı alacağım de buradan.
1: Handan 10 bini alıp geleyim. Dur, dilim dolaştı.
3: Onu geç.
4: Onu bile söyleyemedin, alamayacağın kesin.
2: O kadar inanmıyor ki kendine.
0: Sen bir paniksin.
3: Hocam sen şefim, ben panik değil de hocam. Ulan nerede peçete?
0: Ne arıyorsun?
2: Gözünün önündeki peçeteyi göremiyor.
0: Abi bu patatese ne oldu burada ya?
3: Pişiyor hocam, şeyim, şefim pişiyor.
0: Ha, bırak bakayım
3: Allah
0: bana.
3: Allah iyi gevre, tam çoban patatesi oldu ya.
0: Çoban patatesi mi oldu?
3: Ha, bilirsin sen.
1: Çoban salata soba ya, sen yediğinle gördüğünü karıştırıyorsun.
0: Daha da çoban nereden bulacak yağ tavayı da patates yapacak?
3: Ya şefim aşk olsun sen. Yani... Ya inşallah bir Karaman'a şöyle bir yaylaya bir çıkarız da. He. Sana orada bir patates pilavı yaparım ben sana.
0: Patates pilavı?
3: Patates pilavı, kumpirli pilav deriz biz.
0: Kumpirli pilav? Ha,
3: dibi yanık böyle.
0: He. Yemek... Yetişecek mi yemek?
3: Yemek
0: yok. Sosunu koymamışsın daha ocağa.
3: Neyin sosunu ya?
0: Domates sosu ne yapacaksın? Bak burada kaynatıyorlar.
3: Ha, onu bir de kaynatıyor muyuz biz?
0: Yok abi.
1: Yok öyle, çiğ
2: ona
1: koyacağım.
2: Ona bakıyorsun öyle. Saffet abi her şey gibi sosu yapmayı da unuttu. Ben şok oldum zaten. Sosu da en son bir böyle bir çevirdi, pişmedi soslar, bir yağ koymadı, bir şeyler oldu yani.
3: Acaba başka hangisinde kalacak?
0: Evet.
3: Arkadaşım.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim, bu yemek yetişecek mi? Sence? Sol! Beş dakika! Sol! Beş dakika! Sol! Beş dakika!

0: Bunu kavurmayı düşünmüyor musun? Tabanı tuttu bunun, yandı.
1: Hiç tutmaz. Hiç merak etmeyin.
0: Çok. Nasıl hiç
1: çok
0: merak
1: etmeyin? Çok güzel olacak. Süper oldu bakın.
0: Evet.
2: Şefim bu zaten.
0: Hani bakayım?
2: Lokumme, lokumme, lokumme.
0: O taraf yaktı, bu tarafta bol yağın içerisinde.
3: Ben kim yaktı? Yanarken aldım. Ha o.
0: Bu yanmadı mı?
1: Kömür olmuş, yanmak da ne demek?
0: Hadi karamelize olmuş
3: karamelize
0: diyelim.
3: Karamelize olmuş.
0: Yanmış demeyelim de.
1: Ay. Bence o
0: kurumuş.
1: Bence
0: hızlı.
1: O kömür olmuş.
0: Buraları falan ben mi temizleyeceğim Çiğdem abla?
1: Hayır tabii ki biz temizleyeceğiz.
0: Ne zaman?
1: Ben sürekli temizliyorum.
0: Vallahi hiç temizliyormuşsun gibi durmuyor. Siz... Kemal hızlı.
2: Hızlıyım şefim.
0: Tabaklar, prezentasyon çok güzel olsun, temiz. Hızlı. Haydi Saffet abi. Hop hop hop hop. Hayır hayır hayır hayır. Ne yapıyorsun ya?
4: Ne bileyim, patatesle alacaksın. Böyle mi alacaksın patatesi?
0: Nasıl abi, alacaksın. Onu bir kağıtta süreceksin. Böyle yağlı yağlı konmaz.
4: Kağıtta mı süreceğim?
0: Yok, fırın tepsine al.
4: Şefim,
0: bunun
4: nasıl?
0: İçerisinde baharatı nerede? Tuzu, karabiberi.
4: Vallahi tuzu,
0: hızlı,
4: karabiberi.
0: Hızlı, önünde duruyor. Hızlı. Yardımcı olmak ister misin?
3: Hayır.
0: He?
3: Hayır.
4: Allah iyiliğini versin. Sen dur bakalım kız.
3: Ben çünkü kendi evimi yetiştirmem lazım şu an.
1: Yetiştirebilecek misiniz?
3: Evet. Bitti bile.
4: Ya bu niye akmıyor kardeşim? Bu niye akmıyor?
0: Ne akmıyor?
4: Niye gitmiyor bu ya? Bu
3: çevirmeniz
4: ne ya?
3: Çevirmeniz gerekiyor.
0: Çevir, çevir, çevir.
4: Abi. Abi. Bu şeyleri eski anabam tuzlu muzlu böyle. Yok bu ne ya?
0: Anam babam tuzlu zaten.
4: Allah'ım ya.
2: Sen bilmiyorsun onu, ben bileceğim be. Karaman tuzlu.
0: Bak.
4: Bu ne ya?
0: Ha? Bak, abi sen kafasından tutup çevirmesini bilmiyorsan ben ne yapayım?
4: Bunu neye süzüyorum ben şimdi ya?
0: Abi onu bir tabağa nasıl süzüyor? Çiğdem abla göster. Gel göster, gel.
1: Ya ben yapacağım yemeğini.
0: Bak sana yardımcı oluyor.
4: Ya bir yap, nasıl gel bakalım ablacığım.
1: Neyi süzeceksin?
4: Şu patatesi, patatesi.
3: Patatesi. Önce bir tabak çıkarmanız gerekiyor.
4: Tabak mı?
3: Evet.
1: Tabağın ne olduğunu biliyorsun değil mi Safiye?
4: Ha. Ya sen.
1: Tabanın sapını tutar
4: dur,
1: mısın?
4: Tabii tabii, get.
1: Ya üç tane elim olmadı.
4: Yavaş, hep yarasının dışına döktü sende. Allah iyiliğini versin.
1: Sen niye bu kadar
0: indir,
1: az
0: indir,
1: patates
0: yapıyorsun? İndir, indir biraz.
1: Sen bu kadar havaya kaldırırsan ben de tabii.
4: Tamam,
1: tamam, tamam.
2: Bakın işte uğraşın, yapın.
4: Allah Allah.
1: Şuraya
4: niye
1: koyuyorum.
4: Ben...
0: Çiğdem abla yandı bu, yandı.
1: Yaktı beni Kemal.
2: Vallahi elim ermedi.
0: Sen ne yapayım mi?
2: Maydanoz doğrayayım şefim.
0: Bu yoğurtla tereyağını ne yapmayı düşünüyorsun? Nerede doğru bunun yağı? At, at içeri tuzu, karabiberi buraya.
2: Attım.
0: Bak öğren, bak, bak, bak öğren. Bak Çiğdem abla, bu saplar olmaz.
1: Doğrayacağım, yarım bıraktım geldim oraya.
3: Bir ara bir... Çiğdem Hanım Saffet abiye yardım etmeye gitti. Şef ona söylediği için. Bence biraz şefe kendini iyi göstermek için, şeften iyi bir puan almak için yardım ettiğini düşünüyorum. Yoksa tamamen iyi niyetinden falan değil.

0: Abi ne yaptın ya?
1: Abi.
2: Üstüne mi dökecektik biz bunu ya?
1: Aa!
0: Son bir dakika.
3: Kömür yapmış.
0: Tamam,
3: etleri.
0: Tamam.
3: Kömür.
0: Saffet abi kötü puan alacaksın. Ne olur hızdan. Sosun dibi tutuyor. Üstüne yoğurt koy, tuzunu, karabiberini at, bulaşını toparla.
2: Attım.
0: Bak hızlı. Ağır ağır olmaz.
1: Şefim bitirdim ben.
0: Nereye çok bitirdin? Kaldı. Buraları ben mi toplayacağım?
1: Toplayacağım şimdi. Yemeğimi
0: hızlı.
1: Bitirdim.
0: Maydanozları ortasına değil, bol maydanozlu mu gelecek? Taktik mi yapıyorsun? Çiğdem taktik
1: hayır,
0: mi yapıyor
1: taktik
0: burada?
3: Yapsın o istediği onun kadar taktik yok. Yapsın zaten onun şey.
1: Şöyle biraz da süsleyeyim
3: olmadı
1: şefim.
3: Yemeği.
0: He.
1: Göze de hitap etmeniz.
0: Göze de hitap. Bol maydanozu
1: çok
0: direkt
1: gözü. Çok güzel gözükmüyor mu?
0: Bilmem. Bu patatesler ne olacak burada?
2: Patates hem alıyoruz hem hemen.
0: Yemeğe falan koymayı düşünmüyor. Abi yok. Git elini ayağını bir yıka gözünü seveyim ya. Koş. Koş. Siz elinizi falan temizlemeyi bir yıkamayı bu tezgahı ben mi temizleyeceğim?
1: Temizliyorum şimdi.

0: yemek ne öyle ya? Boca etmişsin her şeyi.
1: Ben mi?
0: Yok ben. Batırdın. Bozma. Sağını solunu bir sil, tabağı bir sil.
1: Sileceğim bir saniye.
0: Ama tabağın etrafı pis efendim. Son 30.
1: Sileceğim.
0: Son 30. Oğlum çoban salatası yap demedim sana. Nerede bunun domates sosu? Domates sosu dökmeden maydanozu niye attın?
2: Acemiliğime geldi şef.
0: Kaşık falan yok mu sizin evde? Andan kaşık öğretmedin de buna.

0: 10 9 8
1: Bacaklarımı kontrol.
0: 7 6 5 4 3 2 1 0 Kaldır elleri. Kemal bırak kaldır elleri.

0: Ocak niye çalışıyor Kemal? Andan! Doğalgaz faturasını sen ödüyorsun oğlum. Niye onun altına çıkıyorsun?
1: Unuttuk şef.
0: Abicim bırak, elleme, dokunma. Pardon. Belki ben bakacağım, puan kıracağım.
2: Tamam şef.
0: Bol yağlı, bol soslu bir çökertme kebabı tadımı yapacağız. Hazırsak tadım zamanı başlasın. Benim yemeğim. Felaket baskın bir baharat tadı var bunda.
2: Allah canın almaya senin.
3: Yoğurdu çok sarımsaklı geldi bana.
0: Maşallah birket.
2: Şefim bunda tuz yok.
4: Sana inanamıyorum.
0: Bir de pıtırcıkla uğraşacağız şimdi.
4: Baharatı fazla geliyor.
0: Ya gördün bak. Yavayım da yutayım.
4: Çok güzel.
0: Sence kimin bu?
2: Kimin olabilir?
0: Saffet Ağa'nın olabilir bu.
4: Gerçekten iyi anlıyormuşsun.
0: Puanın gelsin.
2: Sıfır.
0: Trakya işi yapmışsın ama tersten.
3: Ben buradan gördüm şefin verdiğini.
2: 60 yaşındasın, tam buradan görüyorsun.
3: Bulursam senin sıfırı basacağım.
0: Puanın gelsin.
3: Sıfırın sıfırı.
0: Gel gör şaheserini. Benim yemeğim. Günlerden çökertme günüydü. Muhteşem çökertmeler hazırlandığına göre tadım zamanı başlasın. Kemal hazır mısın veya ilk seninle başlasak?
1: Gene mayın eşya gibi en önden biz geliyoruz. Ne yapalım?
0: Trakya'nın gülü Kemal gel.
1: Heh, geldik gene jokeyle.
0: Buna bu hafta jokey demesek başka bir şey daha benziyordu. Neydi? Kaynakçı gözlü.
1: Kaynakçı gözlü. Arımaya gibi olayım ben bunu takınca. Ekranda kendime baktım. Arımaya gibi.
0: Arımaya ne be?
1: Çizgi film vardı ya biz kızarken ben. Arımaya. Arımaya. Geziydi bal topluydum ormanda.
0: Arımaya.
1: Maya maya arımaya.
0: Heh. Arımaya gibi oladı. Arımayı merak ettim ben de ya. Kemal.
1: Arımaya uçuyor bu ormanda.
0: Nasıl uçuyor? Göster bakayım.
1: Uçuyor ormanda. Arımaya geziyor ağaçları.
0: Şu koltuğa da hep niye böyle yan oturuyorsun? Düz oturur musun?
1: Gözler kapalı olunca korkuyorum biraz. Bu arkası nerede bunun?
0: Ayakların yere değiyor mu?
1: Değiyor böyle öne oturunca.
0: Hep oturun. Ayaklarını gösteriyorduk. Hazırsan başlayalım.
1: Hazırım şefim. Trakyalı olduğuma kırmızı giydim bugün. Ayak kaplarım da kırmızı. Uğur getireceğini düşünüyorum bugün bana kırmızının.
0: Ağzımızı açalım.
1: Şefim bu tuz zaten sıfır hiç yok şap gibi. Bir de pişmemiş bu be ya. Tam pişmemiş yani. Bir de bütün bir şey geldi ağzıma. Böyle sarımsak tanesi gibi. Benim tatsız tuzsuz bir şey bu.
0: Kimin olabilir?
1: Bu çok telaşa kaptırdı bizim. Neydi Ağa'nın adı be?
0: Saffet.
1: Saffet Ağa'nın olabilir bu.
0: Başka kimin olabilir? Senin olabilir mi mesela?
1: Olamaz benim.
0: Nereden olabilir? Olamaz benim.
1: Hayır olamaz, ben yemem tanırım.
0: Gelsin puanın.
1: Sıfır. Geçen yarışmada verdik bol bol, ondan sonra oturduk ağladık. Kaktüs beğen dediler üzerine.
0: Kaktüs?
1: Kaktüs almış ablam bana, çiçek hediye. Bileyen kaktüs beğen, beğen istediğin senin olsun diyor.
0: 10.000 lirayı kazanırsan çiçek sen götürürsün artık onu.
1: Tabii be, bir kucak, bir çuvalla götüreceğim eve çiçeği.
0: Çiçek çuvalla gitmez ama.
1: Ben çuvalla götüreceğim, çuval hesabı diyeceğim, bir çuval çiçek ver bana. Evin her tarafını donatacağım çiçeklerle.
0: Açalım. Nasıl buldun?
1: Gayet güzel. Tuzu yerinde, baharat yerinde. Patatesleri güzel pişmiş. Et güzel pişmiş. Tahminimce bu benim yemeğim şefim. Gayet güzel pişmiş kıvamında. Mis, lokum. Bir önceki lastik gibi. Bu lokum gibi. Bu benim yemeğim şefim.
0: Puanın gelsin.
1: Beş.
0: Beş.
1: Tabii.

0: Açalım. Kemal ne oldu?
1: İçiyi dil bu.
2: Kör boğazıma kaçtı baharat. Gözlerde kapalı yaşaramıyor. Çok baharatı sonradan mı attı, ne yaptı? Felaket baskın bir baharat tadı var bunda.
0: Ne koymuş olabilir baharat?
2: Vallahi onda kırmızı biber koyduk ya toz. Onu herhalde ya geç koydu fark etti son alan bu arkadaş. Kimse bu.
0: Kim olabilir?
2: Kim olabilir bu? Telaş yaptı bizim o pıtırcık yok mu genç kızan?
0: Ya seninse?
2: Dil benim be.
0: Çiğdem Hanım mı olabilir bu?
2: Olamaz.
0: Saffet'in?
2: Saffet Ağa'nın kinezatı puanladık onu. Saffet Ağa'nınki de ilk lastik. Bu pıtırcın.
0: Gelsin puanın.
2: Sıfır.
0: Sıfır.
2: Tabii. Baharatı bedava buldu herhalde. Basmış baharatı hiç karıştırmamıştı. Yavayım da yutayım.
0: Ne yapıyorsun? Ayar mı yapıyorsun?
2: Yok bir şey kaldı burada.
0: Nerede?
2: Yutayım da burada kaldı.
0: Tünelde?
2: Tünelde kaldı.
0: Açalım.
2: Baskın bir soğan tadı var. Eti bile bastıracak kadar.
0: Herkes aynı soğanı verdi canım.
2: Öyle değil şef. Bu çok baskın. Baharat az tad aldım baharatta. Tuz dengesi şöyle böyle. Bana laf yetiştirmeye kalkarken o kendini karıştırdı orada.
0: Kim o?
2: Çidoş.
0: Çidoş kim ya?
2: Çiğdem ablanın be. Çidoş diyor bana kısaltma o Çiğdem. Çiğdem abla uzun sürüyor. Çidoş diyor bana. Sordu bana diyebilir miyim dedim. Kendimi genç hissettirdi. Ne yapsın? Ben de dedim deyim bari Çidoş.
0: Çidoş.
2: Ha, Çidoş'un yemeği bu.
0: Gelsin puanın.
2: Sıfır.
0: Peki çıkartalım gözlüğü.
2: Yine her şeyden dört tane var.
3: Benden bir tane var.
2: Buldun mu kendi yemeğimi? Buldum. Fıtırcık.
4: Buldum. Gel bakalım.
0: Çiğdem'e verdim 5 puan.
3: Teşekkür ederim Kemal abi.
2: Gene mi be?
3: Gene be.
2: Ya gördün bak.
4: Yavuyum hakkımı yedin ama.
2: Kim hakkını yedi?
4: Beğendin.
2: Senin tamam tabağından yedik hakkını
4: bak,
2: yemedik.
4: Bak benimkinden yoğun soğan diyorsun. Yoğun soğan tadı alamazsın bir kere. Neden diyeceksin? Ben çok güzel onu...
2: Ya sen benim ağzımda mısın? Sen nereden bileceksin?
4: Çok beğendin ama bana puan ve yemeğimi tanıdın. Çünkü en güzel yemeği benim çıkardığımı biliyorsun. Onun için sıfır verdin. Güzel yorum yaptın ama sıfır verdin. Çidoşçu,
2: eti pişmiş.
4: Evet.
2: Pişmemiş dedik
4: evet,
2: mi?
4: Hayır, yemedik. Güzel yorum yaptın tamam. Ama sıfır verdin.
2: Peki bana soğanlı tarafından geldi. Şimdi ben ne yapayım? Ben ağzıma girenden sorumluyum.
4: Öyle şey olur mu? Hepsinden karışırsın.
2: Ama öyle şey, ben ağzımda olandan sorumluyum.
4: Kabul et, hakkımı yedin.
3: Ağzının tadını bilmiyorsun.
4: Bulursam seni sıfırı basacağım.
2: Bulursan basarsın.
4: Haksızlık
0: Saffet.
4: Yaptın.
2: Haksızlık. Evet. Yok. Haksızlık yapmadım.
4: Bari bir üç verseydin.
0: Ne diyorsun? Sıfır verdi. Sana da sıfır verdi.
4: Bak gözün de atıyor.
5: Benim yemeğim o kadar berbat mıydı Kemal? Allah canın almaya senin. O kadar
2: güzel. Pişme pişmemiş. Bu kaldı boğazımda elimle buradan aşağı ittirdim de.
3: Peki benim yemeğim?

0: Benim yani ama lezzetten anlasaydın eğer zaten benim yemeğim 5 verirsin.
1: Lezzetten anlarım ben. Hiç bana şimdi şey yapma.
2: Benim
1: şimdi
2: yemeği...
0: Biliyorsun ne kadar kötü yaptığın yemeği.
2: Sema'nın yemeği de benimkini şey yaptın.
1: Bir tanesi baharat sonraktan anlamış o işi. Baharatı sonraktan katmış. Baharat geldi olduğu gibi eti bastırdın.
3: Saffet abiye söyledim.
1: Saffet abi sen bence inşaat malzemesi işine gir. Orada daha başarılı olursun.
2: İnşallah inşaattan da.
1: Anlamıyorum ama maşallah birket.
2: Allah iyiliğini versin senin Kemal. İnsan beşi de verdi bana ya.
1: İlk günden beyaz bayrak aynı yaptım. Çıptığın gibi bitirdim. Beşi de verdim kendime. Bundan sonra da pat pat pat pat pat koyacağız beşi geçeceğiz.
4: Kemal bundan sonra yemeğini bulamayacak. Benim yarından sonra gözüm Kemal'in üzerinde.
3: Saffet abi gel.
1: Geç bakalım Saffet abi.
2: Ya ben niye böyle takıldım ya? Niye
3: neye
2: böyle...
3: takıldın?
2: Ne bileyim niye böyle bir aptallaştım ben? Niye
3: estağfurullah
2: böyle
3: canım.
2: Bunu takıyoruz.
3: Hazır mısın?
2: Hazırım şefim.
3: Açalım.
2: Ekşi, tuzsuz. Ulan ben tuz atmadım mı ya?
3: Neyi eksik, neyi fazla?
2: Şefim bunda tuz yok. Sarımsak hiç yok. Bu benim olamaz ya. Ben hani 50 de kötü yapsam benim yemeğim tatlıdır.
3: Kimin olabilir?
2: Bu kimin olabilir? Kimin olabilir? Bu Çiğdem Hanım olabilir ya.
3: Senin olabilir mi?
2: Hayır.
3: Kemal'in olabilir mi?
2: Kemal çok tatlı benim yemeğim. Çok güzel falan diyor. Benim olabilir diyordu. Eğer bu Kemal'ın yemeği ise benim yemek nasıl?
3: Sence kimin bu?
2: Sema Nur senin kız bu yemek.
3: Puanın gelsin.
2: Sıfır. Benim mi lan?

0: Açalım.
1: Ulan bu et güzel pişmiş. Bunun tuzu muzu da biraz az. Lan Kemal senin olabilir mi lan bu? Şeyin de olabilir, Çiğdem Hanım'ın da olabilir ya. Benim etim acaba bu kadar pişti mi böyle ya? Tuz yok bunda ya.
0: Evet, gelsin tahmin.
1: Battı balık, yani buna da sıfır şefim.
0: Sıfır?
1: Evet.

0: kafa karıştı benim ya. Bu ne oldu? Bu yemek benim olabilir mi acaba ya? Neyse geçti geçti artık.
1: Açalım.
0: Bu benim olabilir mi ya? Bu benim yemeğim ya. Oğlum Saffet. İçgüdülerini güçlendir. Altıncı hissini kullan. Şefim bu benim yemeğim ya.
1: Gelsin puanın.
0: Beş.

0: Açalım.
1: Lan bu da güzel pişmiş kıtır kıtır. Ulan bu patatesle falan vallahi benim olabilir bu ya. Olabilir mi ya?
0: Nasıl olmuş patatesleri?
1: Bir kıtırtı var. Benim patates sanki biraz yandı gibiydi ya.
0: Kimin olabilir sence?
1: Şefim kimin olabilir bu yemek? Kimin olabilir? Kimin olabilir? Kemal senin olabilir mi lan? Allah iyiliğini versin senin.
0: Gelsin puanın.
1: Buna da 3 veriyor.

0: Şimdi çıkartabilirsin gözlüğü.
1: Sen altılı kupon yapar gibi puan yapıyorsun abi. Güçlerime güveniyorum, güçlerime güveniyorum. Altılı kuponu mu yapıyoruz abi?
2: Vallahi mi?
3: Safet abi, yemek yapmayı bilmiyorsun da gerçekten iyi anlıyormuşsun. Ben anladım.
2: Sana mı verdim
3: bunu? Lezzetten iyi anlıyorsun.
4: Çok anlıyor, çok belli. İki tane kötü yemek.
3: Bravo.
4: Puan verdim.
0: Buyurun alalım yerinize sizi, sonra bakalım kaç puan vermişsin.
1: Gör gör şaheserini.
2: Aha!
1: Kendini tutturdun.
2: Lan vallahi billahi. Ulan üçü bak hele bak başı başı.
3: Safet abi niye üç verdin? Beş verseydin işte.
1: Niye Sema Nur
3: senin mi? Cebinden mi çıkıyor sanki
2: puanlar? Senin
3: puanlar?
2: İsmin Sema Nur mu kız?
4: Orada ha? Okumuyor musunuz kime verdiğinizi?
2: Dur gözlerim şu anda. Sen de bir geç oraya da. O gözlüğü bir tak, ondan sonra görürsün sen hangi konuya.
4: Ya gidip orada güzel yemeğe sıfır basıyorsunuz. Yapamadığınızı anladığınız
2: hiç
4: için
2: hoş değil,
4: iki tane
2: hiç,
4: olmayan hiç. Yemeğe beş
2: ne tadı vardı, ne tabii, tuzu tabii, vardı. Tabii. Tabii herkesin bir damak
3: Safet
2: zevki
3: abi,
2: vardır.
3: Bravo.
1: Ağlayacaksak oynamayalım arkadaşlar. Ağlayacaksak oynamayalım.
4: Safet Bey bak yediğinizi bile bilmiyorsunuz. O yanık et de ağzınıza geldi. Ben buradan gördüm şefim.
3: Patates dediniz. Patates dediniz.
4: Patates dediniz. Çıtırlı geldi.
2: Şidem Hanımcığım.
4: Etin yanığı geldi size. Etin ben buradan patates. Görüyorum Safet
2: sen
4: Bey.
2: Görüyorsun buradan.
4: Evet. Çatala yanık et geldi, siz de ona patates çıtır dediniz.
1: Ronaldo ile Messi kapışıyor.
2: Tam buradan görüyorsun.
4: 60 yaşındayım.
2: Ha, yok pardon ben çok mu söyledim?
4: Yok 70. Benim yemeğimi eleştirebilir, yapı şeklimi eleştirebilir. Oradan kalkıp da yok gözün görüyor mu, yok yaşın bilmem ne, çok ayıp şeyler.
2: Ya Çiğdem Hanım'ı bilmiyorum ki Çiğdem Hanım yani kendini de bir yani Adriana Lima'mı zannediyor, Angelina Jolie'mi zannediyor. Bir şey hemen alınıyor arkadaşım ya, niye alınıyorsun? Yani ne var yani? Yaşlı değilmiş işte, sen niye bozuluyorsun? Sen de bana diyorsun 100 yaşında diye.
0: Gel Çiğdem abla gel.
2: Çiğdem Hanım pardon.

0: Hazır mısınız?
1: Hazırım. Burada mısınız şefim?
0: Buradayım, buradayım. Açalım. Nasıl bulduk çökertme kebabını?
1: Çökertme kebabının eti pişmiş. Patatesi de fena değildi. Yoğurdu çok sarımsaklı geldi bana. Bu benim yemeğim olabilir mi? Yani etinin pişmişliğini şey düşünürsem benim yemeğime benziyor.
0: Kimin olabilir?
1: Bu yemek Kemal'in olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım gelsin. Şimdi Kemal'e de vermek istemiyorum. Ya benim de olsa risk alacağım ben. 0 vereceğim.

0: Ay, çok heyecanlıyım.
1: Açalım.
0: Bu da benim yemeğime benziyor. Soğanı güzel karamelize edilmiş. Eti de pişmiş. Ben bunu beğendim şefim.
1: Kimin olabilir?
0: Bu yemek benim olabilir diyorum.
1: Puanın gelsin.
0: 5 diyorum. Yapacak bir şey yok, kime giderse artık.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk çökertme kebabını?
1: Ya bu benim tahminime göre Saffet'in yemeği. Demin yorumlarda da çok baharatlı olduğunu söyledi Kemal. Bu da bana çok baharatlı geldi.
0: Nasıl buldun patateslerini falan, sosunu?
1: Yani fena değil aslında, çok kötü olmamışım. Kalkıp da şey yapamam, çok kötüleyemem. Baharatından, hani fazla bir baharat var bu yemekte.
0: Puanın gelsin.
1: Buna da 0 veriyorum.

0: olursa bilmiyorum. Hiç beğenmedim. Çok acayip bir yağ tadı var. Zor yuttum. Yani ayıp olmasa çıkartacaktım da.
1: Kimin olabilir sence
0: bu? Bu bizim Şirine'nin olabilir. Hiç beğenmedim. Hiç olmamış. Ay. Benimse de yani yazıklar olsun bana gerçekten. Böyle bir yemek çıkarttıysam ben bir daha yemek yapmayayım.
1: Puanın gelsin.
0: Sıfırın sıfırı var mı? Ay.
1: Açalım gözümüzü. Nasıl buradaki heyecan?
0: Çok kötü.
1: 8 mi görüyorsun Kemal gibi beni?
0: Kemal gibi 8. Ben 16 görüyorum.
2: Yaştandır.
0: Taktılar yaşıma, kıskanıyorlar beni.
1: Buyurun alalım yerinize. Bakalım.
0: Şefim buldun mu?
1: Bilmem.
2: Gel gör şaheserini.
3: Gel gel.
2: Teşekkür ederim.
3: Buldun gel. Çiğdem
2: teşekkür abi. Ederim Çidoş.
0: Gel. Sana mı verdim?
2: Ne vereceksin? Güzel yemek yemiyor bu masada. Teşekkür ederim.
4: Çiğdem abla sana inanamıyorum. Son yaptığın yemek benim değildi bu arada.
0: Kimin
4: Saffet
0: de?
4: Abinin
2: nasıl
4: de.
2: Nasıl buldun? Abi. Cana kast eder gibi yemek
0: berbat,
2: yapmıştın sen.
0: Berbat.
2: Öldüreceksin ablayı nüfustan düşeceğiz ya.
4: İlk yemek benim de. O
0: gerçekten
4: da güzeldi. Niye
0: berbat. Hayır, hayır, hayır.
2: Benim yaptığım yemek güzel miymiş?
0: İkimizin yemeği arasında kaldım değil mi?
3: Çiğdem Hanım onda yanlışım var. Sen bak önce 3 tabak tattın ya. Onlar senin ağzını böyle
0: yok, yok. Yapınca. Hayır hayır.
3: Tamam mı?
0: Hayır ben 2 tabak arasında
2: kaldım. Senin olmadı.
3: Tadalamadın.
2: 3 tabağın kabahati var bu seninkisi.
0: Gerçekten çok acayip bir yağ tadı.
3: Görseydin bari Allah yedin.
0: Görmemek gerek yok.
1: Çiğdem abla kendi tabağını bayağı gömdün ama.
4: Evet,
1: çok baharatlı
4: kendi tabağını bayağı gömdün. Evet.
0: Baharatlı ben o kadar baharat koymamıştım ya.
1: Ne, havadan mı geldi o baharat?
0: Valla ya bayağı baharatlıydı.
2: Gözlerine sıkmışsın. Hmm.
1: Kemal'in yorumlarının etkisinde kalmış olabilir misin?
0: Evet.
1: Ters köşede yapıyor olabilir.
0: Evet doğru artık.
1: Hepiniz iyi, yani.
0: Yemeyeceğim o numaraları.
3: Sen kaç yaşına gelmişsin kendi yemeğine tadını bak, bilemiyorsun.
0: Bak buluşuruz böyle.
3: Hayır bir dakika.
0: Ya sen kaç yaşındasın da benim yaşıma
3: tatmıyorsun? Aynı tertimin tertimi gittim. Hayır
0: bir şey.
2: Asker arkadaşım.
0: Bak 68'lisin 68'liyim dede gibi duruyorsun ya. Görünüşüme ve yemeklerime bakacaksın.
3: Sema Hanımcığım sen ben
0: bir daha lütfen
3: anlamadım.
0: Yaşımı gündeme getirme.
3: Anlamadın sen ben demek istedim bak yanlış anlıyorsun. Hayır,
1: Sema
3: yanlış
1: niye anladım. Korkarak Allah arkaya doğru gidiyorsun
4: şeydim
1: ya?
4: Çok gencim çünkü burada.
0: Ben yaşımla gurur duyuyorum. Ben 51 yaşındayım ve bundan da gayet çok mutluyum. Ama burada özene girilmesi hoş değil. Ya cahil insan. Aslında ben kendime de kızdım. Ya cahil insana uyup da niye sinirleniyorsun ki?
3: Çiğdem Hanım evet kafayı bana takmış. Taksın hiç de umurumda değil yani. Ben hani hiç buz gelir tırın gider. Ben kendi işime bakarım.
1: Gel gel.
4: Gideyim ben yani.
1: Gel.
3: Hayır madem.
2: Kızcık geç.
3: Kendi yemeğini nasıl bilemedim ben ona şaşıyorum.
0: Bilemeyebilirim ilk günü ne heyecanı. Siz tecrübelisiniz bilebilirsiniz.
3: Işte, yapabilir
0: olabilir.
1: Tamam şimdi sıra Sema Hanım. Merhaba, hoş geldin.
4: Hoş buldum.
1: Nasıl hissediyorsun kendini?
4: Şu an iyi hissediyorum.
1: O zaman kendi gözlüğü takalım.
4: Kendi yemeğimi bulacağım. Hemen takıyorum.
1: Bakalım gözlük takınca ne oluyor? İş değişiyor. Nasıl
4: takacağım?
1: Semoş.
4: Şefim, ben bu kadar karanlık olacağını tahmin etmedim.
1: Hadi ya.
4: Şu an gerçekten sanki burası karanlıkmış gibi oldu.
1: Açalım. Nasıl buldun çökertme kebabını?
4: Yağ donmuş. Yani çok kötü bir yağ tadı alıyorum. Patatesler de normalde kıtır olması gerekirken bu bayağı yumuşak. Et güzel pişmiş. Et okey yani. Onun dışında...
1: Kimin olabilir?
4: Ama kötü ya bu. Saffet abinin bu yani.
1: Gelsin puanın.
4: Sıfır.

0: Şefim geliyor musunuz?
1: Buradayım.
2: Korkuyorum.
1: Korkma ya. Karanlıktan korkuyor musun normalde?
0: Ya korkmam da. Ne bileyim, tuhaf oldu.
1: Ve açalım. Korkuların hala devam.

0: Ediyor mu?
1: Hayır, korkmuyorum şu an.
0: Başka neden korkuyorsun?
1: Bunu söyleyemem.
0: Niye?
1: Çünkü bayağı komik.
0: Söyleyebilirsin canım.
1: Şey, ben yokuştan korkuyorum.
0: Yokuştan mı?
1: Evet, ben inemiyorum yokuştan. Bayağı. Çok şükür böyle yana merdiven yapıyorlar bazen. Oradan iniyorum ama yapılmadığı yerlerde ben yokum yani. Hmm. İnemiyorum.
0: Yemeği nasıl buldun? Gelsin
1: yemeği nasıl
0: yorumlar.
1: Buldum? Güzel. Pişmiş eti. Patatesler de pişmiş. Baharatı fazla geliyor. Ama yemek güzel. Pişmiş eti falan.
0: Kimin olabilir?
1: Baharat da yerinde. Bence bu Kemal Bey'in yemeği olabilir. Diğer yarışmacıların düşüncelerinden yola çıkıyorum.
0: Strateji mi uyguluyorsun?
1: Strateji değil, sadece dinledim. Güzel dinledim. Diğer yarışmacılara yapmadı bunu.
0: Gelsin evet. Puanlar.
1: Gelsin puan. Puan geliyor. 0.
0: Kime 0 verdin?
1: Kemal Bey'e.

0: açalım.
1: İşte bu yemek benim yemeğim şef. Çünkü ya yapsam bu kadar güzel yapabilirmişim. Ya kim yaptı bilmiyorum evet ama kim yaptıysa da çok güzel yapmış. Ama bu tabak benim tabağım.
0: Nereden aldın?
1: Patatesleri ben çıtır çıtır yaptım olması gerektiği gibi. Eti çok güzel pişmiş. Evet biraz sarımsağı fazla. Ama bence olması gereken de bu. Bu yüzden bu tabak kesinlikle benim tabağım. Ya of ya benim değilse çok üzülürüm.
0: Puanın gelsin.
1: 5.

0: Şimdi ağzımın tadı bozulacak şefim.
1: Niye?
0: Saffet abinin yemeği gelecek bence. Öyle hissediyorum. Ne güzel kendi tabağımdan sonra güzel bitirecektim.
1: Açalım.
0: Çok güzel. Patatesler çıtır çıtır. Et güzel pişmiş. Tuz sorunu var. Ben biraz tuzda biraz sorunluyum. Yani tuzu böyle ya böyle çok kaçırıyorum ya da çok az. Bunda da biraz evet tuzu az. Tuz gelmedi bana. Ama onun dışında güzel olmuş. Yani böyle çıtır çıtır et güzel pişmiş. Bir özleşleşmiş yani yemek birbiriyle.
1: Kimin olabilir?
0: Benim.
1: Wow.
0: Ya bir tane daha beş vereceğim.
1: Ver canım.
0: Sonuç evet cebimden çıkmıyordu.
1: İster sıfır ver, ister beş, üç, iki, bir. Gelsin puan.
0: Dört. Neden dört verdim bilmiyorum ama dört.
1: Açalım gözümüzü. Verdin hepsine 5 puan, 5 puan. Kendine de verdin 0 puan. Ya. Bir bak bakalım.
0: Şefim ciddi misin?
1: Bir geç yerine.
0: Gitmek istemiyorum oraya.
2: Gel gel şu an yerini gör.
0: Bilmiyorum
2: gel.
0: Ya.
2: Gel. Çok iyi yemek yapıyorsun ya gel.
1: Geçelim yerimize.
2: Gel canım kardeşim. Gel pıtırcığım gel. Bak. Bir de bana kaç verdin ona bak.
0: Kemal abi gerçekten güzeldi ama. Gerçekten
2: anlıyorsunuz
0: güzeldi.
2: Yemekten bunu.
0: Son yediğim Kemal abinin miydi?
2: Evet.
0: Senin miydi Kemal abi? Güzeldi.
3: Benimkini de beğendim.
2: Beğendin. Ona niye sıfır verdin?
3: Neden sıfır verdin?
0: İlk yediğim tabak kötüydü. Kendiminki miydi yoksa?
1: Saffet Bey'in tabağı.
2: Saffet Agan'ın.
0: Çok kötüydü o. Hani böyle
3: o hiç olmamış.
0: Tuhaftı.
3: Onunla benim tabağım
1: da dediğin.
2: Çiğdem. Onunla Çiğdem ablanın yemeğini
0: ben
2: beğendim.
0: Ben kendi tabağımı Kemal abiden önceki tabağım mıydı?
2: Evet.
0: O da o ve Kemal abinin tabağı.
2: Ama şunu demiyorum ben sana bak. Çiğdem ablanın yemeğini çok güzel dedin. Beğendin ama sıfır verdin.
0: Ya yemekler güzel. Yani sonuçta aynı malzemeleri yani kullanıyoruz.
2: Ama
0: hayır ama Saffet
2: yemek aynı malzemeleri. Ben getirmedim.
0: Hayır burada. Saffet abinin yemeği kötüydü.
3: Ben anladım burada güzel.
1: Hepsi sana sıfır verdi ya Çiğdem abla.
3: Evet. İkinci yemekte görüşeceğiz.
1: Sen kendine de sıfır verdin.
3: Ben ilk günün acemiliği diyorum.
2: Olur yani.
4: Çiğdem hanımcığım bak buradası bir yarışma. Burada yok şunu dedin, yok bunu dedin. Hani bu tür şeylere böyle yani anlayacaksan... Ona kınayacak olsan ben senden daha çok alınganım. Ama burası bir yarışma. İstediğin her şeyi söyle bak sen bana dede gibi diyorsun.
3: Söyleyebilirsin ama özele girmeyeceksin.
4: Ya özelle özelle alakası
3: haddini
4: yok.
3: Haddini bileceksin.
4: Senin eğer 10 tane hayranın varsa benim 1000 tane hayranım var.
3: Bakın hani bakın. O yüzden sizin hayranınız beni zaman, hiç ilgilendirmiyor.
4: Ama yok benim
3: İsterse
4: çok çevrem var.
3: Bir saniye.
4: Kutu falan da böyle hani
3: bakın,
4: şey yapmayın.
3: Bakın motora bağladınız.
4: Hayır,
3: kumanda
4: bak,
3: var mı? Susma düğmeniz var mı? Bir saniye haddinizi bileceksiniz. Eleştireceksiniz.
4: Burası bir yarışma.
3: Bir saniye. Bir saniye. Ben sizi dinledim. Bir saniye.
4: Söyle anlat.
3: Siz de beni dinleyin. Heh. Sizin isterse milyonlarca hayranınız olsun.
4: Hayır takipçi. Sen az önce
3: bir saniye.
4: Ya.
3: Bir saniye.
4: Diyorsun ya az önce.
3: Beyefendi benim, anlıyor musunuz beni? Bir saniye diyorum. He. Anlayabiliyor musunuz?
4: Anlıyorum mesela.
3: Algılarınız açık mı?
4: Evet.
3: Bir saniye dinleyin o zaman. Ben size diyorum ki beni eleştirebilirsiniz. Yemeğimi eleştirebilirsiniz.
4: Tamam.
3: Benim özelime giremezsiniz.
4: Özel ne alakası
3: var? Sizin milyonlarca...
4: Yaşla başla ne var yani? Ya? Sen yani... Hani
3: bir saniye susar mısınız?
4: İstemez. Senin ya de siz, görüntün belli, benim de görüntüm belli.
3: Ben sizinle konuşmuyorum bile. Konuşma, ben sizinle konuşmuyorum.
1: Tamam, siz, yaş...
4: Alınkandık, hayır öyle
1: dakika,
4: şey olmaz.
1: Bir saniye, bir araya gireceğim.
3: Bir saniye, önce dinlemeyi öğreneceksin.
1: Keselim.
3: Saffet bundan sonra benden kesinlikle yardım isteyemez. İstese de zaten yapmam. Asla böyle bir şey olamaz. Saffet zaten nereden vurayım diye kalktı. Çünkü gözlerine beni kestirdiler. Ben Çiğdem Hanım'ı nereden vursam, nereden vursam buradan özeline gireyim de Çiğdem'i sinirlendireyim. Ama o bir kere olur, bir daha da olmaz.
1: Sema Hanım, dışarı çık istersen.
0: Çok
2: korktun mu?
1: Geçer misin ortaya?
3: Korkmana gerek
4: yok.
3: Korkma
4: sen. Bir
1: şey yok ya.
3: Sen de mağazımı oynama şimdi.
4: Allah Allah.
1: Saffet abi Çiğdem Hanım'la yaşla ilgili bir şey söyledi doğru mu?
4: O abi da aynı alındı. Şefim evet.
1: O zaman özel ise özele girmeyelim.
3: Giremeyeceğim.
1: Kapatalım yani... konu kapanmıştır. Sema Hanım sen de korkmana gerek yok.
2: Korkma.
1: Birisi annen yaşında, birisi baban yaşında, birisi aynen. Abin
0: ben
1: yaşında.
0: Ben Çiğdem ablam.
1: Sıkıntı yok.
2: Niye biz abi değil miyiz yani?
4: Sen Çiğdem ablana sıkı sıkı sarıl.
2: Ama biz sana pıtırcık diyoruz, kardeşimiz diyoruz.
1: Evet, hazırsanız benim tadım başlasın.
2: Hazırız şefim.
0: Hazırız şefim.
1: Çiğdem abla senden başlamak istiyorum.
3: Tabii ki.
1: Bunun görüntüsü... ...çökertme kebabından ziyade bol bol yağlı... ...et soteli, patatesli, yoğurtlu bir kebap. Aşırı eti yağda çok pişiriyorsunuz dedim. Yağ boşaltmana rağmen hala et yağlıydı. Bakalım tadı nasıl olmuş? Patatesler çıtır çıtırdı. Sosu döktün üstüne kapattın patatesleri yumuşacık oldu. Çok lezzetli ya.
3: Teşekkür ederim. Sizin yorumunuz benim için daha önemli.
1: Ama bu çökertme kebabı olmamış.
3: Olmamış.
1: Çok lezzetli. Muhteşem. Aşırı yağlı. İlk günün günahı olmaz. Ya 5 değil. Sana puanım

0: Ben ilk günden şefimden 3 puan aldım. Yarından itibaren bütün 5'ler bana gelecek. Bundan çok eminim.
1: Gelelim Saffet abiye. Saffet abi, sana etini bulman için güzel, evet, bir şey, taktik uyguladım. Dedim ki jülyen dedim. İlk başta jülyen başladın. Sonra küp küp doğradın. Hani ağzıma küp gelirse benim.
2: Hayır. Jülyen'i inan şefim sondan kere ben kafa benim.
1: Patatesleri niye jülyen doğradın ya? Onları da kuşbaşı doğrasaydın.
2: Ama patatesler hani o aklıma geldi, böyle gördüm ya ekranı niye doğrayınca.
1: Bu kadar böyle kocaman maydanozları Karaman'da koyunların önüne koyuyorlar, biliyorsun değil mi? Maydanoz çok,
2: evet,
1: lezzetli.
2: Biliyorum maydanoz o şefim, ne olacak ki maydanoz ya? Onu ben böyle şeyle yiyorum.
1: Ben elimde. maydanozu üzerine tat versin diye az bir şey atın dedim. Sen bolca doldurdun. Yoğurdu kenarına niye koydun?
2: Şefim işte hani...
1: Anlayalım diye.
2: İskender. Yok hayır şefim, bak inan öyle bir aklıma geldiyse bak
0: İskender
2: hani...
0: İskender
2: nasıl dersen de öyle olur. Üç öyle aklıma gelmedi, yok.
1: Sana puanım... 0.
2: Teşekkür ediyorum. Adamsın şefim.
1: Gelelim Sema Nur'a.
3: Pıtırcık.
1: Pıtırcık.
3: Pıtırcık.
1: Kıtır kıtır olmuş bir et, yanmış bir et. Orada tavada da göstermiştim bunları. Niye bu kadar çok yaktın ya?
3: Çok güzel oluyormuş değil mi?
1: Hiç güzel olmuyor. Bir yemeğin odak noktası et. Aslında lezzetli bir yemek. Ama lezzetli bir yemek diye de yanmış bir ete maalesef sana puanım.
3: Demeyin.
1: Hadi bir vereyim sana.
3: Teşekkür ederim şef. Şeften 1 puan aldım. Evet çok üzüldüm ama yıkılmadım. Yarın tekrar aynı motivasyonla devam edeceğim. 5 puanı şeften alacağım.
1: Kemal, biliyorsun Trakya'da ayçiçek yağları, ayçiçek tarlaları boldur.
4: Gündönlü tarlası bol.
1: Şimdi ben sana bir hareket yapacağım. Gel yanıma. Ben bu kadar yağ yiyemiyorum.
4: Doğrudur şef.
1: Bak bir kaşık yağ. Şöyle dökelim. Maşallah. Kendi yiyebileceğin, gel.
4: Yiyemem şef.
1: Kendi yiyemeyeceğin yemeği başkasına yapma. Aç. Aç.
4: Hakikaten.
1: Evet hakikaten. Aç. Aç. Zeytinyağı iyidir, aç.
4: Zeytin değil, ışırlan yağısı.
1: Önüne geç. Senin tarlada da ayçiçek yetişiyor mu?
4: Tabii.
1: Bakar mısın şu yağa?
4: Yağın hastasıyız. Gündönlü yağısı. Favorimiz.

0: patates çok güzel. Et de çok güzel. Sosu da muhteşem. Ama
1: yağlı.
0: Bol yağlı böyle, bol yağlı. Lezzetli ama lezzetin yanında da
1: çok yağlı.
0: Sağlık açısından patatesi bol yağda pişirdin, süzmedin. Keşke eti koyarken şöyle bir kepçeyle süzdürseydin de koysaydın da sana 5 verseydim. Sana puanım 2.
1: Sağ olsun şefim. Bir daha aynı hataya düşmeyeceğiz.
0: İlk günün puanlarını açıklayacağım. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Hazırız şefim.
0: Çiğdem. İlk günün sonunda almış olduğun toplam puan 3. Onu da benden aldın.
3: Onu da siz verdiniz. Saffet abi. Ediyorum.
2: Evet şefim.
0: İlk günün totalinde almış olduğun puan 5.
2: Teşekkürler şefim.
0: Sema Nur. İlk günün sonunda almış olduğun puan 9. Ve Kemal, ilk günün lideri. Bugün toplamda almış olduğun puan 16. Biliyorsun.
1: Yağlı da yapmayaydım.
0: İşte yağlı yapmasaydın güzel puan alırdın, bol yağlı. Kemal biraz antrenmanlı ama antrenmanlı olmasına rağmen bol kepçe yağ doldurarak
1: 5 alacağı yerde 2 aldı. Ya ben şöyle geri yaslanayım da tebele durayım. İlk günü lider kapaydım. Ondan sonra da böyle gider. 5, 5, 5 üstüne. Hiç vites düşürmek yok bundan sonra. Çat çat 5.

Şu an Hisarlık Tepesi'nden bakarsanız karşınızda gümüş rengi koca koca taşlarla örülmüş bir duvar ve bu duvarın çevrelediği bir höyük, amfi şeklinde küçük bir açık hava tiyatrosu ve bir zamanlar oralarda bir takım yapılar olduğunu gösteren taşlardan başka hiçbir şey göremez, hatta hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ama bu toprağın, bu denizin üstünde ve altında olanları, yatanları düşününce anlarsınız ki Çanakkale'de neden rüzgar durmaz ve deniz durulmaz? Troya.

0: Hocam, şimdi Troas bölgesinin Troya antik kentindeyiz ve arkamızda evet. görkemli bir Truva atı mevcut. Yani buranın sembol yapılarından bir tanesi değil mi?
1: Gerçekten şimdi bu atı gören herkes zaten buranın Troya olduğunu anlamıştır. Evet. İlk önce şunu söyleyeyim yalnız. Biz buraya Truva diyoruz aslında.
0: Truva.
1: Türkiye'de.
0: Ama antik kentin adı Troya.
1: Homeros Yunanca yazarken Troya diye yazdı. Azra Ayrat'ın söylediğine göre biz herhalde Fransızca tercümesinden okuyup böyle bir isim verdik. Yani Azra Erhat öyle söylüyor. Biraz önce söylediğim gibi bu atı gören işte buranın Truva şehri olduğunu ya da Troya şehri olduğunu hemen anlamıştır. Anlayayım. Ama böyle bir at var mıydı acaba?
0: Onu isterseniz programın ilerleyen bölümlerinde cevabını arayalım. Ama şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Arkamızda görmüş olduğumuz bu güzel Truva atı 1974 yılında İzzet Semercioğlu tarafından yapılmış ve antik kentin girişinin en güzel yerine konumlandırılmış.
1: Ben programın ilerleyen bölümlerinde değil de şimdi anlatmak istiyorum.
0: Siz ne söylerseniz anlatın o zaman hocam. Siz çok güzel anlattığınız için ben arada burada
1: şimdi,
0: dinlemek düşünüyorum.
1: Şimdi şöyle bir şey var aslında şaka bir tarafa. Biz tabii Troya kentini bir savaşla asıl tanıyoruz en fazla. O savaşta İlyada'da anlatılan Homeros'un işte destanı, yazılı metni. Bu metin milattan önce 9. yüzyılda yazıldı ve sonra ama çok ünlü oldu bu metin. Yani o dönemde çok ünlü oldu. Ne derler mesela işte çok tiraj yaptı yani bu kitap. Bestseller oldu.
0: Hatta Batı edebiyatının ana kaynakçısı
1: Bravo,
0: olarak da
1: evet.
0: betimlendi.
1: Özerk edebiyatın önemli formlarından bir tanesi oldu. Hatta Atina'da Eol dilinden Yunanca'ya çevrildi bu metin.
0: Çünkü, ve koruma listesi altına da alındı.
1: Homeros Kios Adalı yani Sakız Adalı.
0: Smirnalı olarak biliyordum ben.
1: İzmir'de doğduğu söyleniyor, yazılıyor ama aslında bütün yaşamı Kios Adası'nda geçiyor. Hatta çocukları, torunları filan da bu geleneği devam ettiriyorlar Homeros'un.
0: Gözleri görmeyen bir destan yazarı ama zamanında gördüğü düşünülüyor.
1: Evet, bu at üzerinde şöyle bir şey var. Tabii şimdi bu atı söyledin kim yaptığını, ne zaman yaptığını. Bir de tabii Wolfgang Petersen'ın o 2004'teki filmi var. Yani Brad Pitt,
0: Orlando Bloom.
1: Aktris, evet. Orlando Bloom'un.
0: Çok güzel bir.
1: Şimdi orada da mesela başka bir at var.
0: Evet.
1: O da Çanakkale'de kordon boyunda o orijinal at duruyor.
0: Evet.
1: Şeydeki, filmdeki orijinal
0: onu
1: at.
0: Onu hediye ettiler bize.
1: Hediye biliyorsun. Etmişler. Şöyle bir şey var. En son onu da söyleyeyim fazla uzatmadan. Yani dediğin gibi içeri gireceğiz. Daha içeride çok fazla şey
0: sizin
1: var.
0: Sizin engin bilgilerinizden çok faydalanacağız.
1: Mesela İlyada yazıldı. Ancak o savaşta yani Akalarla Troyalılar arasındaki savaşta tahta at yoktu.
0: Evet. Bu zaten Homeros destanında tahta çıkıyor değil mi?
1: Odysseus'ta. Homeros'un yazdığı Odysseus'ta. Yani bu şey İlyada çok fazla tutunca, herkes evet. tarafından okununca
0: devamı niteliğinde
1: Homeros bir destan daha yazdı.
0: Evet. Kurgusal bir metin olduğu düşünülüyor.

0: Zeus'ta bu tahta at meselesi gündeme geldi. Mesela
1: savaş bitiyor.
0: Evet. Akalılar. Mesela bak, kısaca sana okuyayım onu. İşte az sonra başkanlar şanlı Odysseus'un etrafında Troya'nın içinde atın karnında saklanmış olarak bulunuyorlardı.
1: Tahta atın.
0: Evet. Odysseus destanında. Atı Troyalıların kendileri sürükleyip iç kaleye götürmüşlerdi. At meydanda dikilmiş duruyordu. Troyalılar ise etrafında oturup geveze geveze konuşuyorlardı.
1: Zafer sarhoşluğu içerisinde.
0: Evet, üç fikirden biri üzerine bir türlü karar veremiyorlardı. Bir kısmı tunçtan bir balta ile merhametsizce karnını deşmek istiyordu. Bir kısmı kayanın kenarına sürükleyip oradan aşağı yuvarlamak istiyordu. Başkaları ise Tanrı'nın hoşuna gidecek büyük bir adak olarak onu içeri alıp saklamak istiyorlardı.
1: Evet.
0: Ya şimdi bu böyle gelişiyor yani.
1: Şehrin surlarının kapıları açılıyor.
0: Açılıyor ve akalar Troya'yı
1: çıkıyor, kapıyı alıyorlar. Açıyorlar ve dışarıdaki aka askerlerinin tamamı Troya'yı fethediyor.
0: Böyle
1: yakıyorlar,
0: bir
1: yıkıyorlar.
0: Efsane var.
1: Destan bitiyor. Aslında kahramanlık öyküleri de orada bitiyor hocam.
0: Ama asıl gerçek hikayeler
1: ondan sonra başlıyor.
0: Ondan sonra Troya'da var.
1: Buyurun o zaman.
0: Giriyoruz.
1: Hadi gidelim.

0: Hocam, tam 6. katmandayız. Yani savaşın gerçekleştirdiği yerdeyiz. Homeros'un İlyada destanını yazdığı ve o savaşın olduğu iddia edilen sur duvarındayız.
1: Evet, Tunç Çağı duvarlarıyla karşı karşıyayız. Sur duvarıyla. Hafif eğimli görünüyor.
0: Dışa doğru eğimli.
1: Dışa doğru eğimli. İşte savunma amaçlı yapılmış bir eğim bu. Bir de kapıdan giriliyor. Oradan çok net bir şekilde görülüyor kapı.
0: Evet.
1: Orada bir ahşap kapı varmış.
0: Evet.
1: Ve çok küçük bir kapıymış o.
0: Evet.
1: Dolayısıyla böyle koçbaşlarıyla falan da küçük olduğu için çok sağlam bir şey herhalde.
0: Zorlamalarına rağmen açılmış.
1: Kırılacak bir kapı değilmiş.
0: Evet.
1: Aslında bu dediğin çok doğru. Hani Troya'yı meşhur eden dönem 6. evredir aslında.
0: Evet.
1: Yani hep onun üzerine yazılmış işte Homeroslar, Brad Pitt'lere kadar gelen bir
0: kadar geldi.
1: Dönem. Evet, hep o 6. evreden bahseder. Ki 6. evrede bu kapıdan içeri girip dolaşmaya başladığımız zaman karşımıza çıkacak alandır.
0: Evet. Hocam
1: orada saraylar, işte
0: büyük tapınak var bir tane.
1: Tapınaklar, sonra
0: kutsal alan var arka tarafta.
1: Kentin
0: var,
1: yönetim binaları vesaire hepsi o surların arkasında.
0: Hocam şimdi bir sürü yer gezdik sizle. Arkeolojik alan, ören yerleri gezdik. Burası böyle hani çok fazla tapınağın ayakta yapısı olan bir bölge değil burası.
1: Evet.
0: Böyle holojenik bir şey.
2: Troya yapı mimari açıdan monumental bir özelliğe sahip değil. Fakat hikayesi çok güçlü. Bir, mitolojik hikayesi güçlü. İki, ondan sonra kazı tarihçesi hikayesi güçlü. Yani Şliman, hazineler, hazinelerin hikayesi. Biz ziyaretçileri bu hikayelerin peşinden dolaştırma amaçlı geziler, gezi rotaları yaptık. Duvarları anlamaları için bazı rekonstrüksiyonlar, resimlerle yaptığımız çizimler gösterdik. Yani ziyaretçi burayı aslında hikayeleriyle gezecek.
0: Yani buranın kazı başkanı Sayın Rüstem Aslan'ın da bize söylediği gibi bir kere çok güzel yapılmış. Yani çok fazla turist aldığından dolayı. Yani burası Türkiye'nin 3. en fazla turist ağırlayan, misafir eden ören yeri olarak kabul ediliyor.
1: Ha, şu andaki durumu.
0: Şu andaki durumu, evet.
1: Temiz görünüyor, güzel görünüyor diyorsun yani.
0: Çok temiz görünüyor ve böyle çok hani o kadar güzel böyle şehrin içerisine girdikten sonra inanılmaz güzel bir böyle güzergah sizi götürüyor.
1: En ünlü yani, yerlerden birisi yani dünyada
0: götürüyor.
1: Burası.
0: Ama burası hani arkeolojik anlamda hani diğer yerlerde bir Pergamon gibi değil, bir Efes gibi değil. Ama burayı asıl önemli kılan ve böyle batıya bilinirliliğini sağlayan sizin de söylemiş olduğunuz gibi yazılı tarihi.
1: Şüphesiz Homeros'tur. Yani kitabı İlyada'yı eline alan bütün o romantikler ki işte Avrupa'nın romantizm döneminin en yükseldiği zaman soluğu Troya'da aldı. Tabii bunun

0: bazıları için ticari bir anlamı da vardı. Bazıları da sadece bu destandaki, bu metindeki yeri görmek için buralara kadar geldi.
1: Aslında Doğu toplumuyla Batı toplumunu birbirinden ayıran en önemli özellik gibi geliyor bana. Yazılı edebiyatın kendinden sonraki kuşaklara aktarımı bu olsa gerek.
0: Tabii yani İlyada'nın yine biraz önce belirttiğimiz gibi İlyada'nın bütün önemi özerk. Batı edebiyatının, modern Batı edebiyatının
1: temeli
0: kalıplarından
1: sayılması.
0: Bir tanesi, en önemlisi olmasıdır tabii.
1: Bir de şimdi buranın coğrafi konum olarak da şeyi çok önemli, yeri önemli. Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan en önemli nokta, Troas bölgesi.
0: Öyle yazılır. Geliyor. Ticari yolların kesiştiği yer diye yazılır.
1: Hatta bu Azra Erhat'ın söylemiyle bu savaşın, Troya Savaşı'nın aslında bir aşk kaynaklı değil de istila etmek amacıyla Akalıların Troyalılara saldırdığı da var.
0: Onu konuşmamız lazım tabii. Yani belki savaş alanını şöyle ya da Homeros'un tarif ettiği savaş alanını şöyle karşıdan gördüğümüz zaman ki öyle bir perspektif var burada. Orada iç yüzünü bunun konuşmamız iyi olur.
1: Orada böyle kılıç kuşanıp hocam size bunu böyle şey bir aktör gibi oynayarak yapmayı düşünüyorum gerçekten. Er meydanına ben de gideceğim savaşacağım.
0: Evet savaş bakalım. Görüntü gözümün önüne getiremiyorum ama ben anlatmaya devam ederim.

0: Hocam sol taraf 6. katman oluyor, sağ tarafta 7. ve 8. katmanlar oluyor.
1: Eğer bu 6. katmansa milattan önce 1700 ile 1200 arasında tarih. Geçen evet tarih. Yani bu duvar da aslında milattan önce 1450'lerde falan yapıldığı söyleniyor. Hı hı. Dediğim gibi Tunç çağına ait. Hı. Ve şu anda işte o kapıdan giriyoruz, o ahşap kapıdan. Hani evet. Küçük, koçbaşıyla kırılamayan kapı. Ve 6. evrenin saraylarına, evlerine, kamu binalarına doğru, tapınaklarına doğru aynı zamanda ilerlemekteyiz.
0: Dar bir çıkışı var hocam böyle.
1: Evet.

0: Herhalde kale girişi olduğu için daralıyor. Dar ve dik merdivenlerden çıktık şimdi altıncı katlının şeyine, saraylarına.
1: Doğu kapısından girdik. Orası...
2: Güney kapısının olduğu yer, Odeon'la tiyatronun olduğu yer mi?
1: Evet. Yani mesela biz şimdi bu kapıdan girdik, koridordan geçtik. Evet. Altıncı evrenin içindeyiz şu anda.
2: Evet. Saray odalarının olduğu yer.
1: Ve öbür tarafta da var.
2: Evet.
1: Güney kapısı da tam benim Odeon'un sağımda kalıyor. Asıl işte büyük konukların girdiği, kralların, örneğin Hitit kralının geçtiği yer...
2: Orası.
1: Güney kapısı.
2: Orada. Ama siz altıncı katman için bunu söylüyorsunuz değil mi?
1: Hayır hayır. Kentin
2: tamamı için.
1: Tamamı için söylüyorum. Güney kapısı orası.
2: Evet. Çok düzenli bir şekilde kazı çalışması yapılıyor. Görüyorsunuz hocam.
1: Şimdi kentin tamamından madem ki bahsettin hemen kısaca da ondan bir bilgi verelim o zaman. Hı hı. Mesela bu kentin ilk kuruluşu ya da tarih sahnesine çıkışı işte milattan önce 3000 filan öyle tarihleniyor. Sonra aslında küçücük bir yer burası.
2: Evet. Stratejik bir konumu da var
1: 200-300 sene içinde bir parça kendisini toparlıyor. Yani çevredeki diğer küçük kentler içinde biraz daha merkezi bir duruma geliyor. Ancak ikinci evresinde hem depremler var.
2: Hı hı. Yangınlar var galiba.
1: Hem yangınlar var. Hitit taarruzları var.
2: İstilası.
1: Ve tekrar zayıflıyor.
2: Evet.
1: Üçüncü, dördüncü, beşinci evreler filan da böyle. Hı hı. Yani pek ortada bir şey yok.
2: Şimdi bu
1: ki altıncı evreye kadar.
2: Evet. Çanakkale ilinin topografik yapısına baktığımız zaman burayı besleyen, buradaki ovaları besleyen iki tane önemli ırmak var. İşte o Karamendiles dedikleri.
1: Evet.
2: Hemen zaten bitiminde deniz var kuzey cephesinde.
3: Evet. Buranın jeopolitik önemi, Çanakkale Boğazı'nın girişindeki konumu, ticareti kontrol etmesi, yönlendirilmesi, burada sürekli yerleşim olma sonucunu doğuruyor. Ve ikinci faktör de tabii aynı yerde sürekli yerleşme ve kullanılan malzeme.
2: O dönemde doğuyla batıyı yani deniz ticareti yapılacak olan kolonileri tam olarak himayesi altına alacak ya da denetleyebilecek bir yapıya sahip Çanakkale Boğazı. Yani buradan geçtiği zaman Marmara'ya geçtiği zaman Karadeniz. Aşağı tarafı da Ege oluyor zaten. Yani çok güzel bir yere konumlanmış.
1: Troya'nın önemi orada deniliyor. Yani bu kesişme noktalarında deniliyor. Evet, istersen şöyle bir altıncı evreyi dolaşalım.
2: Tamamlayıp hemen bunun bitiminde bir tapınak var.
1: Var.
2: Tapınağın ama öyle görkemli yapılarını görmüyoruz. Sadece zeminini görmüş oluyoruz, temelini görmüş oluyoruz.
1: Hep depremlerin alanı, hep yangınların alanı.
2: Savaşları.
1: Ve asıl savaşların alanı.
2: Yani 30 tane savaş falan yapıldığı söyleniyor değil mi? Belki bunları böyle rakamsallaştırmak doğru değil ama.
1: Her dönemde. Mutlaka korkunç savaşlarla karşı karşıya kalmış burası. Bunları işte gezerken yavaş yavaş örneklendiririz yani.
2: Tamam, ama şimdi o temelinin olduğu yere doğru gidelim hocam.

0: 6. katmanın sur kapısından içeriye girdik hocam. Kuzeye doğru, yani Çanakkale Boğazı'na bakan yerde bir Athena Tapınağı mevcut.
1: Ama orası 6. tabii katmana ait değil.
0: Değil, evet.
1: Aslında şunu söyleyelim hemen. Burayı gezerken katman katman falan diyoruz ama bizim tam tabiriyle bildiğimiz katmanlar değil bunlar. Yani evet, mesela normal bir arkeolojik alana girsen biliriz ki katmanlar işte eskiden yeniye doğru üst üste gelirler.
0: En üstte bir akropol vardır. Akropolün tam böyle karşısında.
1: Hayır, öyle değil. Zaman vardır. Olarak söylüyorum. Evet, yani evet. Karşısında işte en eski zaman, sonraki zaman, sonraki ve en yeni zamana Öyük'te doğru gelirler. Öyük'te
0: daha net anlaşılır bu.
1: Evet. Elinde. Şimdi buraya geldiğin zaman bir sürü zaman var. Fakat hepsi iç içe geçmiş durumda.
0: Helezonik işte böyle. Antik kent böyle bir yuvarlak içerisinde.
1: Evet. Şimdi 6. evreye girdik diyoruz mesela sur kapısından. Fakat burada karşımıza çıkan Athena Tapınağı Yunan ve Roma dönemine ait.
0: Evet. Helen ve Roma. Evet. Doğru söylüyorsunuz.
1: Evet. Yani Helenistik dönem ve Roma'ya ait.
0: Dolayısıyla aslında Makedon Kralı İskender çok yaptırmak istiyor onu. Dor biçiminde bir Athena Tapınağı yaptırmak istiyor.
1: Lysimakos'a milattan önce 300'de nasip oluyor. Yani işte milattan önce 300'e kadar gelmiş oluyoruz birdenbire. Yani 1700'den hemen bir alana çıkıyoruz, 300'e geliyoruz.
0: Bazı bayramlarda Athena'ya burada böyle tapınağın kenarında sunaklar da kurbanlar sunuluyormuş.
1: Evet. Fakat sonra Augustus döneminde, yani milattan Roma'da. Önce 1 milattan sonra 1 arasında bu tapınak genişletiliyor.
0: O tabii nüfusla orantılı bir şey herhalde.
1: Evet, bir de bir daha gösterişli bir şey yapılıyor herhalde. Şimdi mesela güneş arkamdan doğuyorsa şayet kuzey burası dedin.
0: Evet.
1: Demek ki tapınağın cephesi bu tarafa bakıyor.
0: Evet.
1: Ve yine hani haritalara şöyle bir baktığımız zaman, o dönemki haritalara, tapınak şurada olmalıysa burada da hemen tapınağın yanındaki evler var.
0: Evet.
1: Yani bizim arkamızda görülen bir takım yerleşimler var. Sur duvarı da şuradan geçiyor zaten. Böyle bir konumdayız.
0: Evet.
1: Ama işte o hep görmeye alıştığımız sütunlar, alındıklar falan burada.
0: Görkemli devasa yapılan hiçbirine rastlayamıyoruz.
1: Sadece temellerle
0: temelleriyle yetiniyoruz.

0: Hocam, Troya'ya zenginliği rüzgar getirdi. Şu anda Megaron, yani ön odalı yapının önündeyiz.
1: Bunlar evin duvarları değil. Bunlar sur duvarları. Hı. Yani ikinci evreye ait. Şimdi habire evrelerden bahsediyoruz ama tabii kafa karışıklığına da neden oluyor. Hı hı. Ama biraz önce de konuştuk. Yani bunların hepsi iç içe.
0: Evet.
1: Örneğin işte Şiliman ve Dörfelt'in kazdığı o şey var, tapınak alanı vardı. Şunun hemen arkasındaydı evet. O. Şöyle dolaştık, güzel. Geldik buraya. Ondan sonra hemen yanında bir tiyatronun işte geçtik. Bunların altıncı evre dedik.
0: Evet.
1: Şimdi buraya geldik birdenbire ikinci evre. Bunların yani üçer metre falan aralar var. Üçer beşer metre araları var. Şimdi bu da ikinci evreye ait. Yani milattan önce 2500 ile 2200 arası bu duvarlar.
0: İkinci ve üçüncü evre olduğunu nereden anlıyoruz hocam?
1: Ev var bir de yani. Ha, tarihlerinden anlıyoruz. 2200 ile 2050 arasında da üçüncü evre.
0: Yapı
1: milattan önce.
0: Taş değil herhalde değil
1: bunlar
0: mi?
1: Bunlar kerpiç. Evet.
0: Yapılan karbon testler sonucunda bunların ikinci ve üçüncü evre olduğu saptanmış.
1: Evet. İkinci evre kentinin sur duvarları.
0: Şimdi ama günümüzde bu 1,5-2 metreye kadar inmiş. Bu daha yüksek herhalde değil mi?
1: İnmiş evet. Hatta bazı bölümler buranın sonradan yapılmış. Şimdi enteresan bir şey var burada. Biraz sonra geçerken de hep tanık olacağız. Kırmızı bazı yerler.
0: Evet.
1: Oralar yanmış yerler aslında.
0: Öyle mi? Yangından dolayı mı kırmızı?
1: Evet. Ve temel taşlarını ama orijinal olarak görebileceğiz biraz sonra.
0: Devam.

0: Hocam, o hani yanan kerpiç sur duvarı burası herhalde değil mi?
1: Evet tabii, yani bu ikinci, üçüncü evreler müthiş bir yangın geçiriyor. Yani her evrede var aslında, buranın kaderi bu yangın. Ve işte kızara, şu deliklerde işte buradaki ahşap konstrüksiyonun ya da hatılların girdiği delikler.
0: Hemen o yanan kerpiçin altında bir katman daha var. O katman, o herhalde birinciye falan gidiyor.
1: Hayır hayır. Aynı
0: katman. Aynı.
1: Aynı şey.
0: Orası yanmış.
1: Duvar burası. Fakat orijinal temel taşlarını buradan görüyoruz. Yani burada restorasyonlar var tabii mutlaka. Ama orijinal taşlar burada duruyor. Şimdi bu ikinci ve üçüncü evreye ait olduğunu söylediğimiz bu sur duvarları içinde bir şey barındırıyor.
0: Evet.
1: O da megaron bir ev. Biraz önce söylediğim
0: ön
1: gibi.
0: Ön odalı ev.
1: Ön odalı ev, dikdörtgen bir ev. Hatta tapınaklara modellik yapan bir işte ev tipi, prototipi. Şimdi bu köşeyi dönüp ön tarafa çıktığımız zaman o evle de karşılaşacağız. Oradan da konuşuruz.
0: Çok net ve belirgin çıkarmışlar ya hocam valla. Tarihin aynası gibi, tarih atlası gibi. Şuraya baksanıza.
1: Evet.

0: Megaron, yani ön odalı dediği yapı bu oluyor herhalde, değil mi? Bu bir yapı böyle.
1: Şimdi tabii bu ev milattan önce 2290 ve 2200 yılları arasında kullanılmış.
2: Katmana 90 göre
1: yıl kullanılmış. Evet, 1,5 metrelik de bir duvar bulunmuş aslında. Şimdi tabii bildiğimiz evler standardından burayı ölçmemek gerekiyor. Evet. O sırada tabii aslında burada yan yana da iki tane ev var. Bir tanesi çok az görünüyor. Bir şey, dikdörtgen biçiminde, evet, bir yer. Hemen kentin sur duvarına dayanmış bir duvarını oradan yararlanmış yani. Bir duvar ağız yapmış böylece. Bir ocak bulunduğu söyleniyor bunun içinde. Dolayısıyla
2: yapıyı işte, andırabilecek bütün elemanlar mevcut herhalde.
1: İlk ev prototipi olarak bunları görebiliriz.
2: Evet, yalnız şu kerpiçin yanmışı, rengi de bir değişik oluyor.
1: Tabii bunlar müdahale edilmiş.
2: Müdahale yani edilmiş. İyi restorasyon görmüş galiba. Çünkü altında yapı koruma elemanları, evet, da var. Böyle düz mü devam edelim hocam?
1: Tekrar girdiğimiz yerden çıkarız.
2: Tamam, girdiğimiz yerden yani yapının...
1: Çünkü kentin bu tarafına doğru devam edeceğiz.
2: Kutsal alana gideceğiz.
1: Kutsal alana doğru devam edeceğiz.

0: Hocam Troya denilince aklı ilk gelen yerlerden bir tanesindeyiz. Schliemann yarması ya da Schliemann yarı. 1871 yılında Alman Heinrich Schliemann, hatta kimilerine göre Batı dünyasında 19. yüzyılda dünya arkeolojisini başlatan adam olarak da tanımlanıyor. Bu meşhur kazmayı yarı yapıyor. Tabii ki kente çok büyük bir zarar veriyor. Zarar vermenin ötesinde tek amacı var. O da Priamos'un hazinelerini bulup kaçırmak.
1: Şimdi tabii Troya, İlyada ve Homeros bu üçlü neyse, Troya ve Schliemann ikilisi de aynı üne sahip. Ve Schliemann tabii senin söylediğin gibi son derece olumsuz bir takım etkilerde bulunuyor buraya. Ya da etik dışı bir takım davranışlarda da bulunuyor. Arkeoloji etiğine sığmayan, arkeoloji yöntemlerine sığmayan bir sürü şey yapıyor. Ama yine senin de dediğin gibi buranın tanınmasında da en büyük rol oynayanların başında geliyor.
0: Evet.
1: Bu yüzden hani Schliemann denildiği zaman hem bir taraftan nefret, hem bir taraftan hafif şaşkınlık ve takdir belki. Bunların hepsi iç içe bir durum yaratıyor insanda.
0: Schliemann'ı incelediğiniz zaman son derece entelektüel bir adam. Ve gerçekten de hani arkeolojiye yön vermiş insan. Yani buraya geliyor, uzun süre burada bir takım çalışmalar yapıyor. Onun günlüklerini falan okuduğumuzda da aslında burada çalışmasını izin alarak yapıyor.
1: Çok hırslı bir adam bir kere.
0: Evet.
1: Kendisini özellikle İngiltere'de o üniversite çevrelerine, Oxford çevrelerine kabul ettirmek istiyor. Ve bu yaptığı araştırmalarla. Ama ne yazık ki pek de amacına ulaşamıyor. Çünkü o bir amatör arkeolog. Hı. Yani okumuş yazmış bir arkeolog değil. Çekirdekten yetişme bir
0: amacı
1: arkeolog.
0: Bilimin ötesine geçiyor.
1: Ama yani senin gene söylediğini ben üzerine basarak tekrarlayayım. Bu adam müthiş dil biliyor.
0: Evet.
1: Her eline attığı dili sanki ana diliymiş gibi konuşmaya başlıyor. En son da Latince ve Yunanca üzerine çalışıyor ve onları da kavruyor.
0: Evet.
1: Araştırmaları bu yüzden son derece etkin yayılmaya başlıyor her tarafa. Galiba o sırada bir Amerikan konsolosu yardımıyla ya da bir iki kişi daha yardımıyla buralara karar veriyor. Tabii gene İlyada'yı okuyarak hep karar veriyor. Koltuğunun altında bir İlyada kitabı.
0: Bunu bulacağım diyor.
1: Bunu bulacağım diyor. Aslında işte o doğduğu zaman 1820'lerin başında doğduğu zaman bir Almanya'da bir kasabada bu. Babası işte 7-8 yaşlarında buna bir kitap hediye ediyor. O da İlyada, Homeros'un. Bu onu okuduğu andan itibaren işte birdenbire hayatı değişiyor.
2: Hisarlığı arkeolojik anlamda keşfeden kişi Frank Calvert. Daha sonra 1870 ama büyük çaplı kazıları 1871'de Schliemann yapıyor. Schliemann yaptığı kazı tekniğiyle aslında hazine bulma ve Troya Savaşı'nı, İlyada'nın hayal ürünü olmadığını ispatlama amaçlı kazıları var. O yüzden argümanı da şu: Hisarlık Troya ise, Troya'da Priamos'un hazineleri varsa bu hazineler en alt kenttedir, Anakaya'nın üzerindeki kenttedir deyip Höyü'yü yukarıdan aşağı doğru, Anakaya'ya doğru yıkarak, yok ederek, kalıntıları kaldırarak kazı yapıyor. 1873 yılına kadar bu kazı süresi devam ediyor. 73'te hazineleri bulup kaçırıyor. Başka bir macera başlıyor.
0: Buradan bir yarıyor hocam böyle. 40 metre kadar galiba, değil mi? Evet. 40 metre kadar gidiyor. 17 metre de tamana doğru
1: iniyor. Birinci katmanda birinci katmana kadar iniyor. Yani işte birinci evre dediğimiz Troya'nın birinci evresinde, ama oralarda yok tabii. Yani bütün katmanları tabii
0: birbirine katıyor.
1: Dört katmanı birden birbirine katıyor ve artık bir de arkeolojik olarak kullanılacak bir halde değil burası.
0: Ve bütün burada çalışan kazı ekibini gönderiyor. Gönderdikten sonra hazineyi açıyor, karısına hediye ediyor.
1: Mesela burada diyor ki Birgit Brandon'un bir kitabı, çok iyi bir kitap ve
0: burada da çalışmış
1: burada
0: galiba.
1: Burada da çalışmış, evet. Hatta editörlüğünü de işte
0: Rüstem Hoca yapmış.
1: Buranın kazı başkanı
0: Rüstem
1: Aslan yapmış. O kitapta şöyle bir şey diyor: 1870 Nisan'ında Hisarlık'ın batı kısmını tam iki hafta boyunca kazmış.
0: Burası yani.
1: Schliemann. Ta ki bu bölgenin sahibi olan köylüler karşı çıkıncaya dek.
0: Köylü hop demiş, oh, kardeşim diyor, ne
1: bizim
0: oluyor?
1: Arazi, burası
0: dağdan geldim, bağa kazamazsın
1: bizim
0: diyor.
1: Arazi. Ancak ertesi yıl, yani asıl kazılara başlayacağı yıl, Calvert'in yardımıyla kazı izni alabilmişti. Türk hükümetiyle yapılan anlaşma uyarınca bazı masraflarını Şiliman karşılayacak. İşte ticaretten kazandığı parayı buraya yatırıyor. Ve buluntuların yarısını teslim edecekti. Gerisi ise kendisine ait olacaktı. Böylece 11 Ekim 1871'de Troya'da ilk resmi kazı kampanyası nihayet başlamıştı. Biz bu yazıdan ne anlıyoruz? Şiliman buraya gelip de her tarafı kazıp bütün hazineleri
0: alıp götürmemiş.
1: Alıp götürmüş olsa bile bunun hırsızlık tarafı zaten yarı yarıya anlaşmışlar.
0: Evet, evet.
1: Belki daha fazlasını götürmüş olmasıdır, evet, ki daha fazlasını da götürdü zaten.
0: Evet.
1: Ama devletin bir pazarlığı var.
0: Evet, doğru.
1: Kaz burayı, hazineyi çıkar, yarısını bana ver, yarısını daha götür. Çünkü o zamanlar artık söyleye söyleye her programda dilimizde tüy bitti. Bir arkeoloji bilimi, arkeoloji etiğinden çok o sıralarda bir hazinecilik mantığı var. Evet. Devletlerle anlaşıyorsunuz ve yarı yarıya da bunu paylaşıyorsunuz.
0: Ama bu adam salt böyle defineci bir adam değil, değil mi? Hani arkeolojik anlamda da son derece entelektüel bir bilimsel
1: var. Mesela kendisi
0: çok iyi gerçekleştirdi.
1: Çok galiba. Doğru. Kendisinden sonra gelen işte o Dörfeld yanında mimar olarak çalışmış. Sonra kazıyı o alıyor. Şiliman sonrasındaki o dönemde de Dörfeld'in çalışmaları gerçekten işte artık zaten o daha yeni bir arkeolog, daha 20. yüzyıla ait bir arkeolog olduğu için gerçekten artık burada tam anlamıyla bir arkeolojik bilimi ve etiğinden de bahsedebiliriz onun döneminde.
2: Şiliman'ın kazılarında mimar olarak çalışan dönemin en önemli isimlerinden William Dörfeld var. William Dörfeld aslında buradaki kazı tekniğinin düzeltilmesi, tabakaların anlaşılması, belgeleme, plan çizme, fotoğraf çekme gibi özellikleri ön plana çıkartıyor. Ve özetle söyleyecek olursak 9 ana kent dediğimiz tabakalanmayı ilk kez ortaya çıkartan kişi William Dörfeld.
1: Özet olarak böyle.
0: Kendisi gidiyor, adı kalıyor, yadigar. Şiliman yarması, Şiliman yarı. Sizi baş başa bırakıyoruz.

0: Frederick Schliemann'ın ikinci tahribat yerindeyiz.
1: Gazze yaklaşma.
0: Tamam, yine kuzey-güney aksında ikinci tahribat yeri.
2: Yani Priamus hazinesini aramak için dalıp öbür taraftan çıkan
0: katmış.
1: Aslında hazineyi buluyor tabii de buralarda bulmuyor değil mi?
0: Evet. Bize kazı başkanı Sayın Nurettin Aslan'ın anlattığına göre orada bir incir ağacı var. İncir
1: biraz
0: ağacının
1: daha
0: dibinde.
1: Kutsal alana doğru işte
0: tam
1: o
0: sur
1: yönde,
0: duvarının altında
1: sur
0: buluyor.
1: Duvarının altında buluyor. Neyse konu o değil, konumuz bu.
0: Evet.
1: Şimdi buradan aşağı yukarı anlaşılan şey bir sürü katman var burada, bir sürü evre var
0: evet. Bu
1: kente ait. Mesela oraya da işaretlemişler işte. Üçüncü evreyi burada görüyoruz.
0: İkinci evre daha altta.
1: İkinci evre daha altta.
0: Üçüncü,
1: bu üçüncü evreyle diğer üçüncü evre arasında gene bir kod farkı var. Evet. Arada da dördüncü evre var. Yani bu ne demek? Altıncı evre en arkada görülüyor.
0: Evet. Altıncı evre şurada bakın.
1: Evet.
0: Dokuzuncu evre.
1: Evet. Tamam. O yani daha yakın zaman olduğu için yukarıda olması normal. Fakat bu birden altıya kadar, ikiden altıya kadar olan evreler birbirinin içinde neredeyse.
0: Evet,
1: yani hiç yine hep anlattığımız gibi bir kod farkı yapmadan.

0: yan yana diziliyorlar. O da tabii bu kenti çözmek için, tarihini çözmek için çok şaşırtıcı bir oyun oynuyor bize yani.
1: Yine böyle depremler, ondan sonra savaşlar, yangınlar, doğal afetler de buranın böyle biraz topografisini.
0: Demek ki yıkılıp yerine yapılanlardan oluşuyor kent. Yani kent giderek gelişmiyor, giderek yükselmiyor. Bir şeyde, dönemde yıkılıyor depremle ya da yangınla ya da savaşla. Hemen onun yerine başka bir şey yapılıyor.
1: Yaşam kesintisiz devam ediyor.
0: Aynı düzlemde bir sürü evre ortaya çıkmaya başlıyor.
1: Aslında merak ettiğim bir şey var. Yani Smirnalı Ozan Homeros ne buldu da?
0: Smirna doğumlu.
1: Ozan Homeros yani ne buldu da bütün destanını bu topraklar üzerine temellendirdi? Burada onlara böyle bir dramatik yapı oluşturdu. Çok merak ediyorum.
0: Bu çok hoş bir konu aslında. Bir tek savaş yazmış o ama. Evet. Troya Savaşı diyor. Hı-hı. Ama bir tane savaş yok diyoruz. Bir sürü savaş var. Ve o bir sürü savaşın, bu topraklarda olan bir sürü savaşın ayrı ayrı halk arasında destanları oluşmuş.
1: Evet.
0: Her bir savaş için belki bir masal anlatılıyor, bir destan yazılıyor. Bir kahramanlık hikayesi, bir ağıt, bir işte dilek neyse.
1: Daha da önemlisi yazıya dökülüyor herhalde.
0: Yazıya dökülmüyor. İlk yazıya döken Homeros. Bütün bunları topluyor. Yani zaten biliyor.
1: Evet.
0: Hepsini birden birleştiriyor. Sanki tek bir konseptte, tek bir içerikte, tek bir savaşta öyle bir şey ortaya koyuyor. Aslında ona parça parça destanlar. Evet. Ama evet. O özgün bir şekilde birleştiriyor bunu.
1: Çok da güzel birleştirmiş.
0: Evet, buradan ayrılalım. Başka yerler var çünkü.
1: Kaçıncı tabakası hocam?
0: İkinci evre.
1: İkinci evre.
0: Yani o zamanlar...
1: Tunç çağı mı oluyor yani?
0: Evet yani işte...
1: Erken Tunç.
0: Üçüncü binin ikinci yarısı desek... Evet yani ikinci evreye denk geliyor. O ticaretin yoğun olduğu döneme rastlıyor. Aslında bunun sonunda, rampanın sonunda bir kapı var. Hı. Hem içeriden kilitlendiği hem dışarıdan kilitlendiği filan söyleniyor.
1: Biz şehrin ana giriş
0: sur, evet surlar var etrafında işte. Bunun bir hikayesi daha var. Ya da bu rampa üzerine bir söylenti daha var. Yani şimdi buradan aşağıdan gelen yabancı birisi kapıyı gördüğü zaman ve surları gördüğü zaman kendisini çok aşağıda hissediyor. Yani ne olacak? Buradan ille rampa yapmak şart değil. Bunu indirirsin aşağıya. Düz yoldan da girersin yani açıkçası. Evet. Ama bu psikolojik bir etki veriyormuş yani yukarıda. Hani kürsüye çıkanın aşağıdaki halk üzerindeki baskısı gibi filan bir şey. Biraz daha değişik açıdan şurayı konuşabiliriz aslında.

0: Hocam Troya 2 ve rampa.
1: Evet, şimdi indiğimiz rampayı biraz daha yukarıdan görüyoruz.
0: Evet.
1: Aslında bayağı dik, %25 bir yokuşun olduğu, eğimin olduğu söyleniyor, yazılıyor.
0: Biraz önce söylediğiniz şimdi için de geçerli değil mi? Buraya dışarıdan gelen insanın kendini böyle bir anda küçücük hissetmesiyle alakalı.
1: Evet, dostuna da düşmana da aynı şekilde davranıyorlar. Ve burada muhteşem bir kapı var. Onu da şuradaki resimden görebiliyoruz. Bir canlandırma var, bir animasyon. İşte rampanın çıktığı kapı.
0: Evet.
1: Hakikaten görkemli
0: ve
1: suru. Evet.
0: Şu kalınlık 4 metre değil mi?
1: Evet, yani 4 metre kalınlığında bir sur deniliyor. Ve 5,5 metre genişliği var şeyin.
0: Çok güzel yapılmış. Belli bir yere kadar taş, taşın üstünde kerpiç de var.
1: Evet, böyle bir surla karşı karşıyayız. İçeri giriyoruz. Ve Şiliman, içinde şey var.
0: Hemen Şiliman bunun sol tarafında bulmuş, biliyor musunuz? Priamos.
1: Ha, evet, nerede?

0: Şimdi bir şey söyleyecektim. Sen var.
1: Budanmış incir ağacı. Hemen onun dibinde bulunduğu söyleniyor.
0: Anladım. Hadi muradına o ağacın var? Altında ermiş demek ki.
1: Evet.
2: Yangın ve yangın tabakası ve taş rampa Sky.

0: Hocam şimdi Troya kentinin kutsal alanındayız. Burası Helenistik dönemde kullanılmış bir tane altarı var. Evet. Yani burada bir belli ki bir tapınak alanı ve altar var. İşte kurbanlarını getiriyor halk buraya. Kurbanlarını bu altarda buraya bırakıyorlar. Buralarda kuyular var. Bu kurban kanlarının akıtıldığı kuyular olarak düşünülüyor. Bizans'tan sonra zaten bu pagan kabul ediliyor herhalde. Yavaş yavaş önemini de kaybediyor.
1: Şimdi tabii kutsal alan denildiği zaman mesela şimdi diyelim ki buradaki bazı yapılar ilk önce M.Ö. 7. yüzyılda falan yapıldığı yazılıyor. Hı hı. Bazı kayıtlarda var o. Hı hı. Ama kutsal alan denildiği zaman aslında orası çok eski dönemlerden beri hep o kutsal alanlık niteliğini devam ettirir.
0: Çünkü bayramlarda falan buraya gelip insanlar kurbanlarını sunuyorlar herhalde.
1: Kurbanlarını sunuyorlar.
0: Eski yani, gelenek.
1: Evet, çok eski ve sonra her bir kültür, her bir kült o kendi geleneğini o eski tapınağın üzerine ya da eski tapınma yerinin üzerine hep kurar. Evet. Dolayısıyla bu şeyde kutsal alanda neredeyse Bizans'a kadar geliyor. Yani 326 tarihi var aklımda mesela. Hatta onu konuşuruz biraz
0: Konstantin'in
1: sonra.
0: Konstantin'in burayı bir başkent yapma hayali mi var
1: hocam? Elbette, onu söylüyorum. Yani mesela o sırada burası İlyon. İlyon ve bir kendinden gelen bir kutsallığı var. Hı. Yani Roma mitolojisine dayanan bir kutsallığı var. Mesela M.Ö. 48'de Jules César buraya geliyor. Hı. Çünkü neden? Burası İlyon.
0: Evet.
1: Kendisi de Jules César. Yani ikisi arasında Roma mitolojisine dayanan bir isim benzerliği var. Hı hı. Bir soylu mitolojik şeyin kuşağın kendisini devamı sayıyor Jules César.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla o kuşağın da atası sayıyor.
0: Evet.
1: Ve buradaki kutsal alana ya da buradaki kutsal alandan kaynaklanan bu kentin kutsallığına
0: inanıyor,
1: geliyor buraya. Hı. Yani bu hep böyle burası üzerine kurulmuş mitolojik bir takım hikayeler devam ediyor yani, evet, o zamanlarda da. Evet.

0: Hocam, şimdi bir tiyatrodan daha çok Odeon burası.
1: Evet, yani evet, küçük bir yer.
0: 9 basamaklı bir havayası var. Yani oturma grubu var, izleyi var. Küçük bir sahnesi var ve sahnenin hemen arkasında prosenyum, yani sahne çukuru dediğimiz orkestranın yerleştiği yer. Bu tipik Roma örneği. Zaten kentin kutsal
1: olarak... Odeon tabii hemen... yani Yunan'da da var da tiyatro değil. Küçük dinletiler, evet. Gösteriler vesaire. Ama burası Roma, dediğin doğru.
0: Roma.
1: Bir 70-80 metre kadar yan tarafta da...
0: Boleterion, yani...
1: Boleterion var. O da aynı dönem.
0: O da aynı. Roma. Yani aynı at üzerinde, aynı yol üzerinde.
1: Roma demek ki ansızın bir de karşıya hamam yapmış.
0: Evet, evet.
1: Buraya ilgi duymuş.
0: Evet, evet. Daha çok kamusal mekanları yerleştirmiş buraya. Hani
1: evet.
0: Topografik bölgeden dolayı burası hani rüzgarların zenginleştirdiği, rüzgarların bereket kattığı bir antik kent olarak. Burası daha korunaklı. Zaten bakın şu anda rüzgar var ama bunun içerisi hiç rüzgar almıyor. Çünkü doğusu ve batısı kapalı.
1: Şimdi mesela
0: konuşulan fısıltıyla konuşulan burası, bir şekilde çok rahat duyulabilir.
1: Doğru. Şimdi mesela milattan önce 5. yüzyıla baktığın zaman mesela Pers Kralı Xerkes buraya bir geliyor. O bir geçiyor buradan. Milattan önce 4 Büyük İskender buraya geliyor. Onun burada bir ayak izi ya da bir el izi var.

0: Fakat
1: tapınakta da anlatmıştık bunu.
0: Tabii.
1: Bir tapınak yapmak istiyor. Evet.
0: Yapmak istiyor. Yani ona aslında bir sürü şey yapıyor da o tapınak da ona kısmet olmuyor. Evet. Doğru. Mesela milattan önce 85 bir Romalı komutan Fimbria diye anılan, hani sadakatsiz olarak anılan bu komutan burayı tamamen yıkıyor.
1: Olur.
0: Yıkıyor, yakıyor bir de yani. Evet. Taş taş üstünde kalmamacasına. Ama işte o Roma dönemi, Hadrianus dönemi, Augustus dönemi buranın yeniden canlanmasına neden oluyor. Hatta ve onlar buraları yaptırıyorlar.
1: Burada Kral Augustus'un, İmparator Augustus'un bir heykeli bulunuyor. O şu anda Çanakkale Müzesi'nde sergileniyor.
0: Augustus'tan çok Hadrianus'un heykeli.
1: Yanlış söylemiş olabilirim. Evet. Hocam doğrusunu söyledi.
0: Hadrianus'un heykeli müzede de şu anda dediğim gibi. Ondan çok halkın yakındığı söylenir.
1: Öyle mi?
0: Evet, çok zalim, çok sert. Hani tam
1: ama çok dediğim dedikçe onun
0: ama onun zamanında muazzam işler yapılmış.
1: Evet, evet.
0: Yani bütün bu her Asya, Roma eyaletleri.
1: Otanyalı.
0: Evet.
1: Onun zamanında müthiş bir mimari zengini.
0: İşte burası da oradan kentsel, payını almış demek ki.
2: Kentsel dönüşüme onun zamanında.
0: Kentsel dönüşüm, evet, isim olarak belki tutuyor da.
1: Evet. Peki, devam edelim.

0: antik su mağarası burası. Biraz enteresan bir çekim olacak ama...
1: ona şüphem yok.
0: Evet. Kazı başkanı Rüstem hocam aman dikkat dedi buradan girerken. Son 4-5 yıldır açılmıyormuş burası. İlk kez biz açacağız.
1: Evet, heyecan verici bulunabilir belki.
0: Bence çok heyecan verici. Yavaş yavaş o tarafa doğru gidelim mi hocam?
1: Şunu da söyleyelim aslında. Bu mağaranın milattan önce 3000'den beri var olduğu biliniyor.
0: Evet hocam.
1: Ve içinde su kuyuları var.
0: İçeride yarasalar olabilir, çok dikkat edelim. Serinliği, ürpertiyi hissedebiliyor musunuz? Şöyle bir 60 santimlik kadar şey var, dikkat edin. 60 santim kadar yere. Dikkat edin hocam.
1: Tamam, gidiyorum.
0: Bu böyle 20 metre kadar gidiyormuş hocam. Zamanında bu ovaların sulanmasında falan kullanılıyormuş burası. Ve bunun üzerinde, aman dikkat hocam, bir delik olduğu söyleniyor. O delikten bu içerideki sular buradan büyük ovalara genişliyormuş. Ve sabah zamanında...
1: Ovalara kullanılması bu suyun Bizans döneminde.
0: Evet.
1: Yani 11-12. Yüzyıl falan olmalı, öyle tahmin ediyorum. Ama daha önce... Bu mağaradaki suyun Roma'da balık havuzlarına verildiği ve oradaki balıkların, kapının önündeki balıkların beslendiği söyleniyor.
0: Aşağıdaki suya bakılırsa daha temiz ve berrak görünüyor hocam.
1: Burada sürekli bir kaynak var.
0: Evet. Tabii.
1: Ve bu dörde ayrılan bir mağara aslında.
0: Evet.
1: Ve o bir kol çok uzun. O evet. Kol sürekli kuyularla kesiliyor. Yani oradan ilerlemenin mümkünü yok. Çünkü o kuyuların olduğu kol su dolu.
0: Dikkat edin hocam yerlere. Ürpertiyi hissediyorsunuz değil mi?
1: Valla pek bir şey hissettiğim söylenemez ama... gene de dikkatli olmak lazım tabii.
0: Hocam sanırım bu ana kaya oyularak yapılmış ya da bu doğal bir kaynak.
1: Hayır doğal doğal.
0: Doğal değil mi? Yalnız görüyor musunuz? Bakın burada üçe ayrılıyor. Dar bir yol var. Tam ortada başka bir dar yol var ve sol tarafında biraz daha
1: genişliyor. İşte o sol taraftan giden yol kuyularla dolu ve ilerledikçe de içi su
0: sancıya doğru gidiyor yani. Şuradan birinci yoldan gidelim mi?

0: Onlar olabilir. Ya bir şey söyleyeyim. Bunlar zemine biz şimdi gayet rahat basıyoruz ama
1: evet.
0: Burası 2000'li yılların başında temizlenmiş aslında. Yani şuraya kadar zannediyorum toprak doluymuş. Veya arkeolog grubu bunları temizlemiş.
1: Ama buranın toprak dolu olmasının nedeni zamanın tahribatına uğramış herhalde, değil mi?
0: Yani doğal bir dolgu bu. Çünkü burada şeyler de var. Akmalar da var. Yani sarkıtlar var. Onlara da dikkat etmek lazım tabii.
1: Şu birinci dar yoldan gidiyorum o zaman hocam. Bakalım. Önden gidiyorum. Yalnız çok dikkatli olun hocam. Giderek daralıyor.
0: Daralıyor ve taşların, yani üzerine bastığımız taşların aralarından da bunun altının su olduğunu görüyorum.
1: Gittikçe daralıyor. Dikkat edin kafanıza. Beş senedir girilmeyen yere ilk kez biz giriyoruz hocam. Taşların dili bu sefer taşların dibinde uyuz hocam. Taşların dibi.
0: Beş sene çok eski bir tarih değil mi?
1: Artık bunun finaline geldik hocam. Daha ne kadar gidebiliriz? Yok. Göründü. Burası son hocam. Buradan öteye gidemeyiz galiba.
0: Sığmayız en azından.
1: Evet, sığmayız. Geri çıkalım mı? Hocam çıkarken kenarlardaki çivilere dikkat edin.
0: Bu mağaranın hani ilginçliği tabii bir tarafa da bu aslında çok faydalı bir mağara. Yani bu Troya kenti için son derece yaşamsal önemi var. Çünkü deniliyor ki bir takım kuşatmalar sırasında vesaire buradan sürekli olarak su temin edilebiliyordu.
1: Doğru.
0: Bir de biraz önce söylediğim gibi yani bütün bu Bizans dönemindeki tarlaların sulanması ya da tarım arazilerinin sulanması, balıkçılık yapılması, havuzların yapılması hep bu mağaralar sayesinde oldu. Buradaki kuyular sayesinde. Böyle bir yer.
1: Çıkabiliriz o zaman hocam. Yani en dibine kadar da gittik, orada da bir şey görmedik. Sadece kayaların arasından inanılmaz akıntılar var.
0: En uzun
1: onların da temiz olduğunu düşünüyorum.
0: Kol,
1: en
0: buradan
1: kol,
0: gireceğimiz buradan, kol. Evet. Girilecek kol. Tabii biz girmeyeceğiz şu anda. Ve dediğim gibi içinde pek çok kuyu var. Giderek de suyun içine doğru uzanan bir...
1: Yani suyla karşılaşacağız orada.
0: Deniz.
1: Hocam dikkatli gitmekte fayda var.
0: Yerler evet biraz kaygan gerçekten. Hafif yosunlaşmış.
1: Tünelin ucu göründü.
0: Tünelin ucu göründü. Lambamızı da söndürüyoruz ve çıkıyoruz.

0: Hocam selamlar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Maydos Kilise Tepe Höyü çalışmaları son 5 yıldır sizde galiba.
1: Evet.
0: Şimdi biraz bize Maydos'tan, buranın topografik, coğrafi yapısından, antik dönemdeki ticari stratejisinden ve öneminden söz edebilir misiniz? Ayrıca burayı şeyle de ilişkilendirmek istiyoruz, Troya'yla.
1: Tamam, peki. Maydos Kilise Tepe Höyü, Gelibolu Yarımadası'nın en büyük höyüklerinden bir tanesi ya da en büyüğü diyeyim. Çünkü daha büyüğünü henüz keşfetmedik. Burası Avrupa yakasında, Boğaz'a girişte, ikinci koyun hemen önündeki höyük. Birinci koyu Morto Koyu, onun önünde Karaştepe yerleşmesi var, höyü var. Burada Maydos Kilise Tepe Höyü de Kilye Koyu'nun hemen arkasında yer alıyor. Günümüzde sahilden yaklaşık 200 metre uzaklıkta ama burada yaşam olduğu dönemde hemen deniz kenarında bulunan bir yer. Bu kadar büyük olmasının sebebi tabii ki burada gerçekleşen ticaretle alakalı. Troya açısından önemi burada tabii hiçbir...

dönemde Çanakkale Boğazı tek taraftan kontrol edilmedi. Yani yakın dönemde karşılıklı tabyalar inşa edildi Birinci Dünya Savaşı'nda. Yani hem Avrupa yakasına hem Anadolu yakasına tabyalar inşa edildi. Aynı şekilde yine Orta Çağ'da kaleler, buradaki Osmanlı kaleleri hem Kilitbahir'de var, hem aynı şekilde karşıda Çimenlik Kalesi, Boğaz girişinde Settülbahir Kalesi, karşısında yine Kum Kale. Yani Troya'nın Troya olduğu dönemlerde, o zengin olduğu dönemlerde de tek taraftan boğazı kontrol ederek zenginleştiğini düşünmek biraz zayıf bir teori olur. Mutlaka Avrupa yakasında da bir müttefiki, karşı tarafta da bir yerleşimi olması lazım. En güçlü olasılık Maydos Kilise Tepe olması. Çünkü oldukça büyük bir höyük ve hem uygun koylarıyla hem de buluntularıyla geniş bir ticaret potansiyeline sahip olduğunu bize gösteriyor.

0: gerçekten de yaptığımız kazılar da yan yana inşa edilmiş ince uzun taş temelli kerpiç duvarlı evlere rastladık. Ve bu ilginç olan husus da bu evlerin kerpiç duvarlarının süslemeli olması.
1: Evet.
0: Yani rölyefler var üzerinde.
1: İç süslemeler değil mi bunlar? Yoksa dışarıdaki hareketlilik mi?
0: Yani farklı farklı alanlarda kullanılmış.
1: Tabanda. Örneğin,
0: tabii yani biz tabanda değil, pencere kenarlarında uygulanmış. Bugünkü işte söveler gibi,
1: evet,
0: alçı kaplamalar gibi uygulanmış bir kısmı. Bir kısmı duvarlarda bordür olarak uygulanmış. Bir kısmı da çatıyla yani tavanla duvarın birleştiği yerde bugünkü karton piyer uygulamaları, evet, gibi.
1: Alınmış
0: o şekilde
1: gibi.
0: Aynen, evet, öyle. O şekilde uygulanmış. Ve kerpiç üzerine rölyef,
1: evet,
0: ve üzeri de boyalı.
1: Evet.
0: Yani bu Anadolu için bir ilk. Kültürler arası ilişkiyi, tarihlemeyi, ticaret yollarını ortaya çıkarmak için önemli bir yer.
1: Çok büyük kaynak.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Çok sağ olun. Kolay gelsin. Önümüzdeki sene için hem kazı döneminiz hayırlı olsun hem de inşallah bir kaynak bulabilirsiniz.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun.

0: sesleniyorum. Bu güzel Helen için Troya ovalarını kanla dolduracağım. Ha?
1: İyi misin?
0: Gayet iyiyim. Troya ovasını, güzel Helen'i ve Priamos'un oğlu Hector'u görünce dayanamadım.
1: Savaşı burada, açtım diyorsun.
0: Evet, Brad Pitt'in rolünü çalmaya çalıştım.
2: Şimdi şöyle bir şey var tabii. Mesela burada bir savaştan bahsettiğimiz zaman bu savaşın aslında ne olduğunu birazcık tabii anlatmamız lazım burada. Şöyle bir şey, herkesin bildiği ya da çok kimsenin bildiği bir hikaye. Şimdi Priamos, evet. Yani Troya'nın işte kralı. Ondan sonra bu kral bir elçi gönderiyor Sparta'ya. Oğlunu gönderiyor Paris'i yani. Sparta'nın kralı da Menelaus. Buraya kadar güzel. Bunun bir nedeni var. Bu elçi göndermesinin bir nedeni var. Sparta ile Troya arasında biraz gerginlik varmış. Paris'i de oraya bu gerginliği gidermek için gönderiyor. Menelaus aslında iyi karşılıyor Paris'i. Sarayını alıyor. Ondan sonra yiyorlar, içiyorlar filan işte konuşuyorlar. Tabii bir de Menelaus'un çok güzel bir karısı var. Onun adı da Helen.
1: Helen. Truvalı Helen oluyor sonra.
2: Şimdi işler böyle güzel giderken, yani diplomatik olarak yolunda giderken birdenbire bir haber geliyor Girit'ten. Menelaus'un büyük babası ölmüş.
1: Evet.
2: Ve Menelaus hemen toparlanıyor, Girit'e doğru yola çıkıyor. Bunlar o gece baş başa kalıyorlar, Helen ve Paris. Nokta nokta nokta geçiyorum arayı ve hikayeye göre aralarında
1: bir şey geçiyor.
2: O büyük bir aşk doğuyor.
1: Evet.
2: Henüz Menelaus Girit'ten dönmeden Helen de eşyalarını topluyor ve buraya, Troya'ya, Paris'le birlikte geliyor.
1: Kaçıyor.
2: Tamam. Şimdi kader ağlarını örmekte.
1: Akalılar çok sinirleniyorlar bu olaya.
2: Aslında pek öyle değil işte. Hikaye bu kadar basit değil. Şöyle anlatmak lazım. Mesela işte Menelaus birdenbire tabii ki sinirleniyor. Yani karısını kaçırmış.
1: Bir gece de kendini aşık etmiş.
2: Ve hemen kardeşine müracaat ediyor. Hı hı. Kardeşi de Miken kralı Agamemnon. Şimdi bir İlyada dökümü yapıyoruz şöyle. Agamemnon da muazzam bir ordu topluyor. Ve işte senin şimdi burada mücadele ettiğin savaşa doğru zaman ilerliyor.
1: Yaklaşık 1000 tane gemiyle Ege Denizi'nden açılıyorlar.
2: Evet, çok fazla gemi var. Yalnız şimdi burada İlyada'nın başına bir giriş yapan
1: Azra
2: Erhat ve A. Kadir ile birlikte tabii bunu çevirdiler ve o metni oluşturdular.
1: Üstünde de yıllarca çalıştılar.
2: Tabii ki bize kazandırdılar bu eseri. Fakat orada şey diyor ki, Azra Erhat diyor ki, iş bu kadar basit olmamalı.
1: Evet.
2: Yani bir kralın, evet, karısının kaçırılması diplomatik bir skandaldır ya da çok büyük bir duygu patlamasına yol açar, savaşa bile yol açabilir. Ama iş gene de hani bu kadar büyük bir orduyla, senin dediğin gibi bir sürü gemiyle bu savaşa girilmesi bir tek buna bağlı olamaz. Şimdi buradan şöyle bir şeyler sana okumak istiyorum.
1: Tamam.
2: Mesela diyor ki, sefere Agamemnon 1000. Pardon, 100. Sen 1000 deyince benim de aklım ona gitti. Agamemnon 100 gemiyle katıldı. Yani Miken kralının gemisi en fazla 100. O filo içinde. Aslında diyor, her onunla birlikte bu savaşa katılan diğer Yunan kentleri de kendilerine göre sayıyla katıldılar. Hizmete işte soyunmuş diğer bölge krallarından kimi, yani mesela Pilos kralı Nestor 90 gemiyle katılmış. Argos kralı Diomedes 80 gemiyle katılmış. Girit kralı İdomeneus da 80 gemiyle katılmış. Hepsini toplamış.
1: 1000 gemi etmişler.
2: Lokris kralı Ayas 40 gemiyle ve hatta Arkadya kralının gemisi yokmuş. Agamemnon ona gemi vermiş. Sen de demiş işte 60 gemiyle katıl.

0: ve böylece muazzam bir filo oluşturmuş. Sonra da bu savaşa doğru işte geçen dediğim
1: sanki
0: gibi bir zaman.
1: Sanki asıl amaç hep birlikte toplanıp Troya'yı fethetmek, yağmalamak, yakıp yıkmak.
0: Şimdi M.Ö. 16'ya baktığımız zaman Yunan kentleri bir birlik oluşturmuştu kendi içinde.
1: Evet.
0: Baş kral da Miken kralı Agamemnon'du. Neden baş kral oydu? Çünkü bu feodal sistem içinde en fazla sürüye sahip olan, en fazla topraklara sahip olan, dolayısıyla askeri güce sahip olan baş toprak ağası Agamemnon'du. Ve dolayısıyla de gene o ne derse diğer krallar o feodal sistem içinde ona boyun eğmek zorundaydılar. Çünkü onlar daha zayıftı. Ve Azrahat şöyle bir paragrafla bitiriyor bu savaşın nedenini. Aynı değişmez düzen ele geçirilen malların paylaşılmasında da görülür. Bu feodalite kapsamında paylaşımda da ortaya çıkıyor.
1: Yani savaş ganimetlerin paylaşımında. Kimin daha fazla askeri gücü ve ordusu varsa o en büyük paslanan payı o.
0: Dolayısıyla Agamemnon. Yani Menelaos'un kardeşi.
1: Evet.
0: Asıl Troya Savaşı başlamadan önceki yıllarda da Akalar birçok yağma seferine çıkmışlardı.
1: Karşı kıyıdan buraya.
0: Tabii. Bir sürü köle ve mal toplamışlar. Bunları Agamemnon'un önüne dizip en üstün payı ona vermekle gurur duymuşlar, kusur etmemişlerdi diyor. Bölge kralları aralarında eşitseler de, yani işte o birlik demokratikse de Agamemnon'la aralarında eşitlik yoktu ve olamazdı. Dolayısıyla Agamemnon'un kardeşi ya da abisi Menelaos demişse ya böyle gidiyoruz, bir durum oldu. Abi topla şu şeyleri ya da kardeşim topla şu orduyu da şu adamların canını okuyalım,
1: yakalım,
0: demişse
1: yıkalım,
0: işte böyle büyük bir ordu buraya gelmiş demektir.
1: Savaş 10 yıl sürüyor sanırım değil mi?
0: Savaş işte yani hep konuşuyoruz ya mesela
1: olmuş muydu,
0: olmuş muydu,
1: mi,
0: olmamış
1: yok,
0: mıydı, nerede olmuştu vesaire. Azrahat aslında ona biraz ışık tutuyor. Yani sürekli olarak buralara akınlar var.
1: Evet.
0: Akalar, diğer Yunan kentleri, Troya ile sürekli olarak bir ganimet savaşı içindeler aslında.
1: Evet.
0: Ve işte İlyada'nın o büyük savaşı da bütün bu savaşların toplamı olduğunu bize belki
1: sanki
0: de anlatıyor.
1: Bir tane kahramanlık hikayesi değil, bir destan değil, toplama destanlardan böyle dramatik bir kurgu oluşturulmuş.
0: Evet.
1: Ve dünyanın Batı edebiyatının temel kaynağı.
0: Hep söylediğimiz şey işte.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla hani biraz önceki senin verdiğin mücadeleye de gönderme yaparak şunu söyleyeyim. Aslında Akileus'un pek bir derdi yoktu. Yani bu topraklarla bir derdi yoktu, Paris'le bir derdi yoktu. Ama bu feodal sistem içinde verilen emri, kralın, büyük kralın verdiği emri uyguluyordu, evet.
1: O zaman ben şimdi Agamemnon'a karşı kıyılara saldırmaya gidiyorum hocam. Geliyor musunuz?
0: İşte pek bir derdin yoktu diyorum sana. İstersen güneşe doğru yürüyebiliriz.
1: Agamemnon! Geliyoruz! Hocamla birlikte sana geliyoruz.
2: Hektor'a, Paris'e, Priamos'a, lanetli gelin Helen'e rağmen Troya bizim için en fazla bilgisine inanılmayan kain Prenses Cassandra'nın şehridir. Tarihle efsanenin, düşle gerçeğin karıştığı yerde durur Troya. Doğu ile Batı'nın karşı karşıya gelişinin tarihte bilinen ilk vakasıdır.

0: Berivan Hanım, merhabalar.
1: Merhaba Ersin Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Berivan Özyakışır, 97 İstanbul doğumluyum. 9 Eylül hukuk mezunuyum. Yaklaşık 7-8 aylık avukatım. Burada ailemle yaşıyorum. Çekirdek hali 9 kişi. 7 kardeşiz çünkü.
0: 7 kardeşsiniz.
1: Evet.
0: Aslen nerelisiniz peki?
1: Aslen Karslıyız.
0: Karslısınız.
1: Ama uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyoruz. Bu arada bir abim, iki erkek kardeşim var ve sizin hayranınız var.
0: Estağfurullah.
1: Ben eşinizin hayranıyım. Onu da belirtmek istiyorum bu arada.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Onlara da rica etsem bir selam söylersiniz herhalde. Simar'ın altını özellikle çizmemi istedi. En küçük erkek kardeşim.
0: Simar.
1: Simar.
0: Peki. Simar'a ve Berivan Hanım'ın tüm ailesine buradan selam ve sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Başarılar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi ki geldiniz. Eren Bey, bugün daha mı iyiyiz?
2: Bugün daha iyiyim. Daha da hırslıyım. Tahtından indireceğim Batuhan Bey'i. Yalnız bir konuda itirazım var.
0: Buyurun.
2: Kendisi uğurlu bir totem yapmış. Sürekli aynı ceketi giyiyor. Ben itiraz ediyorum. Çıkartmasını istiyorum.
1: Artık bir sıkılık.
0: Size de bir tane ceket getirelim mi?
2: Yok, o çıkarsın
0: eğer
2: yeterli.
0: Cekette ise marifet vardır.
2: Keramet
0: ya, Barış
2: Manço'nun gibi duruyor
0: yani. Şarkısı.
2: Çünkü ceket onu koruyor gibi böyle. Çok kısmetli kendisi.
3: Eren Bey diyor ki çıkarsın ben giyeyim.
2: Yani çıkarmasını talep ediyorum kendisinden.
0: Özge Hanım, dün bayağı üzüldünüz. İlk
3: evet.
0: defa bu kadar finale çıkamadığınız için sizi üzgün gördüm.
3: Ya tek bir harf hatasıyla gittiğini düşündüm. Ama kısmet böyleymiş tabii ki. Bakalım belki bugün.
0: Batuhan Bey.
4: Ceketim gayet yakışıyor bana. Yani niye çıkartayım? Hani çıkartırsam bu saatten sonra çıkartırmayı çıkartırım hani en fazla. Ama hiç çıkartmayı düşünmüyorum. Hatta akşam bununla yatarım. Yani bundan sonra her türlü iş görüşmeleri olsun. Her türlü toplantı. Onu da yapmayı düşünüyorum.
0: Batuhan Bey bu akşam 5. kez bizimle birlikte ve bunun 3'ünde adını finale yazdırdı. O finallerin ikisini de kazandı. Yani 5000 bir tanesinde de
4: çekildim.
0: Cevap vermeyeceğim dedi ve 1000 lira. Böylelikle şu ana kadar 11 bin lira kazanarak yarışmamızın en fazla para ödülü kazanan yarışmacısı oldu. Bu akşam acaba Batuhan Bey devam mı diyecek yoksa veda edeceğimiz yarışmacılarımızdan mı olacak? Çünkü bu akşam en az 3 yarışmacımıza veda ediyoruz. Haftanın son programı olduğu için 4. yarışmacımızla ancak finalde yanlış bir cevap verdiği takdirde 4 yarışmacımızla da vedalaşabiliriz. O yüzden daha çekişmeli, daha heyecanlı bir akşam hem yarışmacılarımızı hem de izleyicilerimizi bekliyor. İsterseniz formatla ilgili kısa bilgilendirme yapıp hemen başlayalım. Final öncesi 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etaba geçtiğimizde dikkat etabı. Cevap sorunun içinde yer alıyor. Bu kez 2000 puan değeri var. Ve 3. etap akıl oyunu etabı. 3000 puan değeri. Her etapta 4 soru yönelteceğim final öncesinde. Bir kişi doğru cevap verirse eğer o zaman çarpı 2 puan kazanacak. Ve para ödülümüz de 5000 lira. Finalde tek sorumuz var. 20 saniyelik de süremiz mevcut. Berivan Hanım, bir sorunuz var mı?
1: Hayır, sadece eklemek istediğim bir şey var. Çekimden önce arkadaşımla konuşuyordum. İşte 5 gündür yarışan var, 2 gündür yarışan var, ilk kez çıkacak olan benim. Burası Şampiyonlar Ligi gibi dedim. O da bana dedi ki kafana takma çünkü sen Paris Saint Germain'sin. Bunun altını çizip böyle başlamak istiyorum.
0: Peki, Paris Saint Germain. O kadar transfere rağmen inşallah bu sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursunuz Berivan Hanım.
1: Ben
0: önce
1: de olacağım.
0: Önce marifetinizi bu akşam görmek
1: evet,
0: lazım tabii.
1: Öyle. Başlangıcı ben yapacağım inşallah.
0: Evet, iddialı 4 yarışmacımız ve güzel bir akşam bizleri bekliyor. Başlıyoruz cevap soruda yarışmasına. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda bilgi etabıyla başlıyor ve işte ilk sorumuzun konu başlığı.

Çizgi romanlar çok keyifli bir konu başlığı. Tomix Türkiye'de yayınlanan kardeş yayını Texas'la birlikte çok meşhur oldu. Amerikalı genç bir askerin maceralarını anlatır. Doktor ve Konyakçı isimli iki partneri vardır. Texas 1770'lerde Kuzey Amerika'da İngiltere'ye ait kolonilerin bağımsızlık savaşı vererek Amerika'yı kurmasını konu alır. Çelik Bileğe maceralarında Roddy ve Profesör eşlik eder. Kızıl Maske çizgi roman dünyasının ilk özel kostümlü kahramanıdır. Rüzgar gibi koşan atı kahraman ve sadık kurduğu şeytanla birlikte yenilmezdir. Zagor, Amerika'nın kuzeyindeki Darkwood adlı düşsel bir ormanda yaşar. En yakın dostu Chico'dur. Kaptan Swing, başındaki samur kürkünden şapkası, tabancası ve kılıcı ile tanınır. Arkadaşları Mr. Bluff, Köpeği Puik ve Gamlı Baykuş'tur. Sorumuz gelsin. Kızıl Maske nerede yaşamaktadır? 20 saniye süreniz başladı.

0: 5 saniye süremiz kaldı. Bakalım çizgi romanlarla arası kimlerin iyi? Cevaplarınızı göreyim lütfen. Berivan Hanım. Texas.
1: Salladım tamamen boş kalmasın diye.
0: Yanlarına da yoncaları koydunuz herhalde.
1: Onlar Berivan çiçeği. Berivan çiçeğini Berivan çizmeye çiçeği. Çalıştım. Çok böyle bir şey değil muhtemelen ama elimden bu kadarı geldi.
0: Peki. Eren Bey.
2: Ben ölümüne salladım Amerika. Hiç yani şey yapmayacağım, salladım gerçekten.
0: Özge Hanım.
3: Ben de Texas'la şansımı deniyorum.
0: Texas. İki Texas, bir Amerika var. Batuhan Bey.
4: Phantom.
3: Demek ki.
0: Siz oraya nereden gittiniz?
4: Phantom Kızıl Maske'nin diğer ismi.
0: Evet.
4: Hani Kadıköy'lü İbrahim falan gibi hani böyle bir şeydir belki diye.
2: Cimilli İbo mu bu?
4: Cidalı İbo mu? Yok.
0: Bu saymış olduğum peki çizgi romanlardan okuduğunuz var mı? Ya da belki de filmlerini izlediğiniz var mı?
4: Babamlar zamanı, ya anne babalar evet, zamanı gibi geldi bana.
2: Filmlerini falan izlemiştim ama hatırlamadım.
4: Yaşlar yetmedi bizim.
0: Özellikle duydum. Ben mesela Tom Hicks hayranıydım. Çizgi romanlarını çok büyük bir keyifle izlerdim. Ve okurdum da. Kaptan Mickey olarak aslında normalde ilk orijinal İtalyanca ismi Tutto Mickey'dir. Kaptan Mickey ama Türkiye'ye Tom Hicks olarak geçmiştir. Acaba sorumuzun cevabı ne? 4 tane cevap var. İkisi aynı, ikisi farklı. Kafatası mağarasıydı. Çizgi romanla biraz aranız iyi olsaydı eğer, belki bu soru şu anda bizi izleyenler açısından, arası çizgi romanlarla iyi olanlar açısından çok kolay bir cevap olabilirdi.
4: Bu Phantom'un bir kelime anlamına bakabilir
2: Benim
4: miyiz?
2: Benim bildiğim.
4: Hani belki kafatası mağarası. Yani fan belki şeydir, kafatasıdır, Tom.
0: Peki, puansız başlıyoruz ama daha çok sorumuz var. İkinci sorumuza geldik. İşte konu başlığı. Tarihi bölge konu başlığımız. Okul yıllarına götüreceğim sizi, hiç merak etmeyin, gözünüz korkmasın. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgedir. Verimli toprakları ve uygun iklim şartlarıyla yerleşmeye oldukça elverişlidir. Hititler, Sümerler, Akatlar gibi tarihin en eski uygarlıkları bu bölgede kurulmuştur. O nedenle medeniyetlerin beşiği olarak bilinir. Günümüzde de bölgede bulunan bol miktarda petrol nedeniyle oldukça önemlidir. Sorumuz gelsin. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan verimli topraklara ne ad verilir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Berivan Hanım.
1: Mezopotamya.
0: Eren Bey.
2: Mezopotamya.
0: Yine küçük yazmışız Eren Bey.
2: Çok mu küçük? Tamam, düzelteceğim.
3: Yeni rakibe güvenmiyor.
0: Özge Hanım.
4: Mezopotamya.
0: Ve Batuhan Bey.
3: Evet, Mezopotamya.
0: Dört tane aynı cevap görüyorum. Fakat

0: birinde Mezopotamya yazıyor. Batuhan Bey'de.
1: Evet.
0: Mezopotamya, Mezopotamya, Mezopotamya şeklinde. Sizde bir harf var ama...
1: Kısmet.
0: Kısmet diyelim. Peki, önce görelim cevabı. Mezopotamya olacaktı. Sizdeki bir harf tıpkı dün Özge Hanım'da olduğu gibi Batuhan Bey. O bir harf Özge Hanım'a finale mal olmuştu belki. Ama siz de yazılışı yanlış yazdınız maalesef. Bu bakımdan size puan veremiyoruz.
1: Ama güzel denemeydi. Yani tek başıma da belki puan alabilirdim.
0: Tek başınıza?
1: Ya meza olsaydı, evet olsaydı.
0: Tabii çarpı iki olsaydı o zaman.
1: Mezopotamya, Mezopotamya.
0: Yani. Üç yarışmacımız doğru cevap verdi. Böylelikle puanlar 350 oldu. Ve üçüncü sorumuza geldik şimdi. Konu başlığımızı görüyoruz.

0: Spor türleri. Konu başlığımız kılıçla yapılan bir spordur ve temelini kılıçla dövüş sanatı oluşturur. Bir spor dalı olarak gelişmesi orta çağda kılıçla yapılan düellolarla yakından ilişkilidir. Üç tür silahla yapılır. Löre, epe ve kılıç. Özel giysiler içinde yapılır. Tel kafesten maske, koruyucu bir yelek, sağlam keten bir ceket ve yumuşak eldivenler giyilir. Karşılaşmalar genişliği 1,5 metre ve uzunluğu 14 metre olan bir pistte yapılır. Türkiye'de bu sporun federasyonu 1923 yılında kurulmuş. Sorumuz gelsin. Özel giysiler içinde kılıçla yapılan sporun adı nedir? 20 saniye süreniz başladı. Az önce bilgilerini verdiğim, acaba bu sporun adı nedir? Herkes bir çırpıda yazdı. Süreyi çok iyi bir şekilde değerlendirdiler. Acaba cevaplara da böylesine güzel bir şekilde yansıdı mı? Buyurun lütfen.
1: Eskrim.
0: Berivan Hanım eskrim diyor.
2: Eren İnşallah Bey... büyük yazmışımdır. Eskrim.
0: Okunabilecek şekilde tamam. Büyüklüğü yeterli.
2: Tamamdır.
0: Özge Hanım.
1: Eskrim.
0: Ve Batuhan Bey.
3: Eskrim.
0: 4 aynı cevap geldi. Acaba bu sporun adı eskrim mi? Ona ne şüphe diyelim? Eskrim. Ve 4'te 4 doğru cevap. Özellikle gençlerde, son dönemlerde, son yıllarda da ilgi gören ve gerek erkeklerde, gerek kadınlarda uluslararası başarılara da imza atılan bir spor, eskrim. Genç kızlarımız da var, genç milli takımlar da var. Milli takımlar düzeyinde de Avrupa şampiyonluklarında son derece başarılı sporcularımız var. Eskrimle ilgili sorumuza cevap verdikten sonra şimdi ilk etabın son sorusuna geçiyoruz. Yani 1000 puan değerindeki son sorumuz. Önce konu başlığımızı görelim.
4: The Emmy goes to Jim Parsons, The Big Bang.
5: Oh my God, I really don't believe this.
6: Let me tell you a story about my situation.
7: Ay, ay, ay.
8: Yes, I am the winner. So I want to say thank you.
0: Emmy ödüllü bir Türk konu başlığımız. Uluslararası Emmy ödülleri Amerika dışında yayınlanan televizyon yapımlarının en iyilerinin seçildiği bir ödül törenidir. 2019 yılında 47.si düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri New York'ta yapılan törenle sahiplerini buldu. O yıl 11 kategoride 21 ülkeden 44 aday ödüller için yarıştı. En iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi Alzheimer hastası olan seri katil Agah karakterini canlandıran Türk oyuncu oldu. Ödülü kazanan ünlü oyuncu ödül konuşmasında kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum dedi. Sorumuz gelsin. 47. Uluslararası Emmy Ödülleri töreninde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan oyuncumuz kimdir? 20 saniye süreniz başladı. Ödülü aldıktan sonra da çok güzel bir konuşma yapmıştı sahnede. Süre sona erdi. İlk etabın son sorusuna cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Haluk Bilginer.
0: Berivan Hanım, Haluk Bilginer yanına da bir kalp koymuş.
1: Evet, kendisini çok severim.
0: Eren Bey.
2: Haluk Bilginer.
0: Özge Hanım.
9: Haluk Bilginer.
0: Ve Batuhan Bey.
3: Aynı şekilde Haluk Bilginer.
0: 4 Haluk Bilginer cevabını görüyoruz. Acaba birinci etabı puanlarla mı bitireceğiz? Görelim. Haluk Bilginer'di. Büyük ustayı buradan bir alkışlayalım hep beraber. Hem aldığı bu ödül hem de gerçekten de gerek sanat dünyasının içerisinde farklı farklı yerlerde tiyatrosu olsun, sineması olsun, filmi, dizisi, seslendirmesi hemen hemen her alanda çok başarılı, çok kıymetli birisi. ve birinci etabı geride bırakırken puan durumunu da izleyicilerimize hatırlatalım. Şu anda aynı puana sahip olan 3 yarışmacımız var. Bugün aramıza yeni katılan ve genç avukat Berivan Hanım 850 puana sahip. Dün bizimle birlikteydi Eren Bey, aynı puana sahip. Özge Hanım, bugün kaçıncı kez birlikteyiz?
3: 6. yarışmam.
0: Bu hafta 5'te 5. Geçen cuma tıpkı Berivan Hanım gibi aramıza katılmıştınız. Evet. O yüzden en iyi örneklerden birisi diyebiliriz. Ama rekor kimde biliyor musunuz? Sizin meslektaşınızda Orhan Bey'de 9
1: evet,
0: kez katıldı.
1: Evet, 9 kez.
0: Ve Batuhan Bey'de cevap soruda tarihinin en başarılı yarışmacısı. Şu ana kadar sadece 500 puan topladı. 4. sırada yer alıyor.
9: Bir harfle olsun artık.
0: Bir harfle evet. Puan veremedik kendisine. İkinci etaba geçiyoruz şimdi. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda ikinci etapta devam ediyor.
1: Dikkat
0: etabındayız. Dikkat, artık evet. Beni çok daha dikkatli dinlemeniz lazım. Çünkü cevap sorunun içinde yer alacak. İşte yeni sorumuzun konu başlığı geliyor.

oyun dünyasında biraz gezintiye götüreceğim sizleri. Bridge 52 oyun kartıyla oynanan, stratejik düşünmeyi gerektiren bir oyundur. Bir iddiaya göre 1910'lu yıllarda İngiliz subaylarının Galata Köprüsü altındaki kahvehanelerde oynadıkları bu oyuna köprü anlamına gelen Bridge adını koyduklarıdır. Bugün en yaygın oynanan biçimi olan kontrat bridge versiyonun kuralları 1920'lerde Amerikalı iş adamı Harold Vanderbilt tarafından oluşturulmuştur. Bridge aslında Türkiye'ye Fransa yoluyla girmiştir. Bu nedenle Türkiye'de bir gelenek olarak bridge ile ilgili deyimlerin Fransızcası kullanılır. Ülkemizde bu oyunun federasyonu da vardır ve 1997 yılında Spor Bakanlığı'na bağlanmıştır. Sorumuz gelsin. Kontrat bridge oyununun kurallarını koyan Harold Vanderbilt nerelidir? 20 saniye süreniz başladı. Hangi ülke vatandaşı

0: Beşinci sorumuzun, yani ikinci etabın ilk sorusunun cevabını görüyoruz şimdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri.
0: Dedi Berivan Hanım ve Eren Bey.
2: Amerika.
0: Aynı cevabı görüyoruz. Özge Hanım.
3: Amerika.
0: Batuhan Bey.
4: Ben kaçırdım orayı da herhalde Van der Bilt olunca dedim herhalde Hollandalı falandır diye.
0: Acaba ben ne demişim? Bugün en yaygın oynanan biçimi olan kontrat bridge versiyonun kuralları 1920'lerde Amerikalı iş adamı Harold Vanderbilt tarafından oluşturulmuştur. Doğru cevap Amerikalı olacaktı ki metni de sizlere seslendirirken Amerikalı iş adamı şeklinde. Aslında aileden yani dedelerinden çok zengin bir ailenin çocuğu olarak büyümüş ve hayatı neredeyse tamamı denizlerde geçen birisi Vanderbilt. Tekne ve yatlarla beraber dünyayı turlarken bir 1900'lü yıllarda işte 1925'lerde bir geminin içerisinde bridge oyununa da çok merak saldığından dolayı kontrat bridge oyununun kurallarını kendisi yazmış ve o tarihten itibaren de buralara kadar gelmiş. Biz de soru olarak sizlere yönelttik. Altıncı sorumuza geçiyoruz şimdi. Yeni sorumuzun konu başlığı.

0: Eren Bey'in alanı, göktaşları. Uzay deyince o boşlukta Eren Bey bu kez beni dikkatli dinlersiniz ümit ediyorum.
1: Yoksa ki rezil olacağımın resmidir yani şu an.
0: Dünyaya yılda ortalama birkaç bin göktaşı düşer ancak birçoğu atmosferde buharlaşır. Atmosfere saniyede 11-72 kilometre arası bir hızla girerler. Dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesindedir. 1892'de bir göktaşının çarpması sonucunda oluşan çukur 60 metre derinliğindeydi. Ancak şu an derinliği 35 metreye düşmüştür. Dünyanın en büyük meteor çukuru ise Alaska'da bulunuyor. Sibirya'ya 1908'de düşen göktaşı atom bombasından 1000 kat daha güçlüydü. Bu dev göktaşı çarpması 50 kilometrelik bir alanı dümdüz etti. Sorumuz gelsin. Dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru hangi ilçemizdedir? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Ama gördüm ki yarışmacılarımız cevaplarını erkenden yazdı. Göktaşına karşı, yani o dünyaya karşı bilginiz var mı Eren Bey?
1: Göktaşlarıyla alakalı açıkçası dinozorlar devrinde düşen göktaşıyla alakalı bilgilerim vardı. O tabii oradan gelmedi konu. Ama bunu da bildim yani. Biraz kolay oldu diğer arkadaşlar için.
0: Kolay bir soruydu Hı-hı. diyorsunuz.
1: Evet.
0: O zaman kolay mı zor mu bir cevaplarınızı göreyim.
2: Hı-hı. Doğu beyaz.
0: Şöyle bir cevapları gördükten sonra Berivan Hanım.
2: Ben yanlış mı yazmışım? Doğu Beyazıt.
0: Doğu Beyazıt cevabı.
1: Ben de Doğu Beyazıt dedim.
2: Doğu Beyazıt.
0: Ve Özge Hanım.
3: Ben koptum ya.
0: Nereye gittiniz?
3: Patnos.
0: Neden?
1: T ile ben.
3: Ya bizim yazdım. Ustalar vardı hep Ağrı'da ustalar vardı. Abi neresin hep Patnos derlerdi bana. Patnos, Patnos. Patnos Ağrı'da bildiğim kadarıyla.
1: Evet doğru. Patnos Ağrı'da.
3: Abi işte ustaların şeyine gittim şu anda.
0: O yüzden kaçırdınız orayı.
3: Aynen.
0: Batuhan Bey'in cevabı Patnos. Diğer üç yarışmacımız Doğu Beyazıt olarak cevaplarını verdiler. Altıncı sorumuzun doğru yanıtını görmek için ben ne demişim diyorum.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Gerçeği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesindedir. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesi olarak seslendirmiştim ve 3 yarışmacımıza böylelikle puanları veriyoruz. Değerli izleyiciler, cevap soruda yarışmasında hızlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Puanlar birbirlerine çok yakın ama Batuhan Bey 500 puanda kaldı. Yetişmemeniz için bir neden yok. Evet. Çünkü çok büyük bir fark yok. Matematiksel olarak herkesin şansı devam ediyor. Yeni sorumuzun konu başlığıyla devam ediyoruz biz de.

İlginç fobiler konu başlığımız. Bunlardan bazılarını okuyacağım size. İhtiyofobi, balıklardan korkma. Hipnofobi, uyumaktan korkma. Jinofobi, kadınlardan korkma. Pupafobi, kuklalardan korkma. Gametofobi, evlilikten korkma. Heliofobi, güneşten korkma. Peladofobi, kel insanlardan ya da kelleşmekten korkma. Sorumuz gelsin. Uyumaktan korkmaya ne ad verilir? Süremiz başladı.

0: süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen.
1: Hipnofobi.
0: Hipnofobi cevabını verdi Berivan Hanım. Eren Bey.
2: Hipnofobi.
0: Aynı yanıt sizde de var. Özge Hanım.
3: Hipnofobi.
0: Ve Batuhan Bey.
4: Hipnofobi.
0: Dört aynı cevap. Fobisi olan var mı aramızda? Gerçekten harbi fobi ama yani. Böyle lafta değil de.
4: Yok.
0: Hiçbiriniz yok mu?
1: Yok.
0: Tebrik ediyorum. Yani benim mesela örümceklere karşı...
2: Şey, akrofobi miydi o?
1: Araknofobi gibi bir
2: şey.
0: Örümceklerle aram pek iyi değildir yani.
1: Ben eklem bacaklı bütün hayvanlara bayılırım. Hatta çoğu insan benden böyle bir çekinir. Çünkü elimde her an örümcekle falan görebilirsiniz beni.
0: Peki acaba doğru cevap yazdığınız gibi hipnofobi miydi? Uyumaktan korkmaya böyle bir adı veriliyordu. Ben ne demişim? İhtiyofobi, balıklardan korkma. Hipnofobi, uyumaktan korkma.

Yunan mitolojisi konu başlığımız. Yunan mitolojisinde çok çeşitli yaratıklar yer alır. Satir, kır ve ormanlarda yaşayan yarı keçi, yarı insan şeklinde olan yaratıktır. Sirenler bir adada yaşadıklarına inanılan deniz yaratıklarıdır. Efsanelere göre söyledikleri büyüleyici şarkılarla gemileri kayalıklara sürüp denizcileri kendilerine yem yaparlar. Sentorlar yarı insan, yarı at olan yaratıklardır. Kötü ve vahşi olarak bilinirler. Minotor, yarı insan, yarı boğa bir yaratıktır. Hidra, bataklıklarda yaşayan çok başlı canavarlardır. Bir nefesi bile insanı öldürebilir. Sorumuz gelsin. Yunan mitolojisinde yarı insan, yarı keçi olan yaratığın adı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: 5 saniye kaldı. Buyurun cevaplarınız lütfen.
1: Satir.
0: Berivan Hanım satir dedi. Eren Bey?
2: Sentor.
0: Sentor cevabınız var. Özge Hanım?
1: Satir.
0: Ve Batuhan Bey?
3: Sentor.
0: Özge Hanım'ın cevabına da bir baktınız.
3: Bu galiba.
0: Bir tereddüte mi kaldınız verdiğiniz cevaptan dolayı? Yok, farklı hayır. Çünkü sizin.
3: Bir tanesi boğaydı galiba diye hatırlıyorum. İnsan artı boğaydı. O Mitador'du galiba. Matador'dan aklımda kaldı. Satir de ilk söylediğiniz ama ilk söylediğinizde bu sorduğunuz farklıydı. Satir dil diye biliyorum ben. Sentor.
2: Satir ikinci söylediğiydi.
3: Öyle miydi?
2: Tabii.
0: Kıyıya, satir iki miydi?
2: Kıyıya çekenler. Denizcileri
1: yiyenler. Hayır o sirenlerdi.
3: Yok ilk söylediğiniz.
2: Sirenlerdi pardon.
1: Satir Sentor da at gibi hatırladım ama.
2: Sentor bence.
0: Sentor ne olarak hatırladınız?
1: At evet. Geçen bir şeydi içinde sanki.
4: Yarı insan, yarı,
0: yarı insan, at. Yarı at olarak
1: yani
0: geçerdi.
1: At vardı da geri kalan yarısını bilemeyeceğim.
4: İnsan.
0: At vardı ama eminsiniz yani.
1: At vardı
0: yani.
1: Diye hatırlıyorum.
3: At eğer belki.
0: At var ise ve eminseniz o peki. Zaman zaten Eren Bey ve Batuhan Bey'in cevapları otomatikman yanlış olacak. Ve belki de puanla ayrılabilirsiniz. Ama bir ortağınız olabilir yanınızda. Evet. Berivan Hanım. Acaba ben ne demişim? Doğru cevabı bir... Hep beraber izleyelim. Satir, kır ve ormanlarda yaşayan, yarı keçi, yarı insan şeklinde olan yaratıktır. Doğru cevap satir olacaktı. Ve iki yarışmacımıza Berivan Hanım ve Özge Hanım. İki hanımefendi puanlarla ayrıldı. Böylelikle farkı biraz daha arttırdılar. 3750 puan şu anda iki yarışmacımızın aldığı puanlar. Ve 8. soruydu bu. Aynı zamanda 2. etabında son sorusuydu. Eren Bey 2750 ile iki hanımefendiyi takip ediyor. Batuhan Bey.
3: Yoruldum.
0: Yoruldunuz.
2: Zafer
3: ama sarhoş. Şuna seviniyorum. Cuma günü denk gelmesi ve 5 yarışma... Beş defa yarışmama seviniyorum. Ödüller aldığıma seviniyorum. En başarılı yarışmacı olduğuma seviniyorum. Ki bugün de gerçekten cuma günü olmasına çok seviniyorum. Hani zaten 3 kişi gidecekti. O bakımdan benim için güzel oldu.
0: Ümidinizi daha bir etap olmasına rağmen yitirdiniz yani.
3: Vallahi zehir gibiler yani bu saatten sonra. Zannetmiyorum. Yani belli olmaz. 6000 alsam
0: kesin, yine de
3: kesin bir ortak çıkar bana ya.
0: Hani şu senin... anda neticede en güçlü iki rakibiniz, en fazla puanın iki rakibinizde 2750 gibi bir fark var. Bu da kapanmayacak bir fark değil doğrusunu söylemek gerekirse. 3. etaba geçiyoruz. 3. etabımız akıl oyunları etabı ve başlayalım mı?
1: Başlayalım. Cevap soruda,
0: cevap soruda. Yeni bir etap ve bu yarışmada her an her şeyin değişebileceğini geçmiş yarışmalarda gördük. Bu akşam da bir benzerine şahit olabiliriz. Artık puanların değeri 3000. Yine akıl oyun etabında da sizlere 4 soru yönelteceğim. Bazen pratik zeka, bazen işlem yapabileceksiniz. Ve yeni sorumuzun konu başlığıyla yeni etap başlıyor. Mekanı cennet olsun Adile Naşit. Çok

çok çok büyük bir isimdi. Ve bu sorumuzun konu başlığının detaylarını okuyorum size. O herkesin hafize anası, masalcı teyzesiydi. 14 yaşında çocuk tiyatrosuyla başladığı kariyerinde 83 filmde rol aldı. Herkesi güldüren bu kadının aslında içi kan ağlıyordu. 1952 yılında dünyaya gelen oğlu Ahmet henüz ilkokul 2. sınıftayken kalbinin delik olduğu ortaya çıktı. Yıllarca tedavi gördü, okula gidemedi. Adile Naşit'in doğum gününden bir gün önce 1966 yılının 16 Haziran günü başarılı geçtiği söylenen bir operasyon sonrası Ahmet fenalaştı ve bir daha uyanamadı. Her 16 Haziran gününü oğlunun mezarında geçirdi. 1987 yılının soğuk bir Aralık gününde hayata veda etti. 57 yaşındaydı. Artık Karacaahmet mezarlığında çok sevdiği oğlu ve eşiyle yan yana yatıyor. Adile Naşit'in doğum tarihi nedir? 20 saniye süreniz başladı. Gün, ay ve yıl olarak yazmanızı rica ediyorum sizlerden.

0: Dokuzuncu sorumuz, süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: 17 Haziran 1930.
0: 17 Haziran 1930 dedi Berivan Hanım. Eren Bey?
2: 17 Haziran 1930.
0: Aynı yanıtı verdiniz. 15, Özge Hanım?
3: 15 Aralık 1930.
0: 15 Aralık 1930.
4: Tamamen salladım yani. 1930'u biliyordum da ne dedim? 4 Nisan diye. Onu bile hatırlamıyorum yani.
0: 4 Nisan'a mı tamamen salladınız?
4: Yani 4 Nisan hani.
0: Yıl doğru olabilir ama 4 yıl, Nisan yanlış.
4: Yıldan emindim de şey bilmiyorum.
0: İki tane aynı tarih görüyorum. Bir tane Özge Hanım'ın farklı, sizinki de yine farklı. Puanların bölüşülebileceği ya da tek kişinin çarpı 2000 puan çarpı 2 puan kazanabileceği bir nokta. Doğru cevabı bir görelim mi? 17 Haziran 1930 olacaktı. Şöyle arkamda 1987'de vefat ettiğinde 57 yaşındaydı. 1930 zaten yıl olarak dördünüzün de bildiği bir yıldı. Fakat oğlunun vefatından bir gün sonrası doğum günüydü şeklinde bir ifade kullandım ben detayı verirken. 16 artı 1, 17 Haziran. Doğru cevap böylelikle iki yarışmacımızın cevabıydı. Yeri gelmişken Adile Naşit gibi değerli bir ismi de buradan saygıyla analım. Kuzucuklarım derdi hatırlarsanız. O eski yıllarda
4: uykudan önce yapmış bir program
0: olarak ve hep seslenirdi çocuklara, o dönemin çocuklarına. Allah bir kez daha gani gani rahmet eylesin. Aynen. Mekanı cennet olsun. Dokuzuncu sorumuzu geride bıraktıktan sonra şimdi onuncu sorumuza geçiyoruz. Önce konu başlığımızı görelim.

Kapalı Çarşı yeni sorumuzun konu başlığı. Kapalı Çarşı İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldı. Yapımının başladığı 1461 yılı kuruluş yılı olarak kabul ediliyor. 64 cadde ve sokağı, 2 bedesteni, 16 hanı, 22 kapısı ve yaklaşık 3600 dükkanı ile dünyanın en eski alışveriş merkezi. Kapalı Çarşı tarihi boyunca ahşap yapısı nedeniyle pek çok yangın atlattı. Özellikle 17. yüzyılda yangınlardan çok zarar görünce Sultan 3. Mustafa tarafından taş ve tuğladan yeniden inşa edildi. Sorumuz gelsin. Kapalı Çarşı'da toplam kaç bedesten ve han bulunmaktadır? Süremiz başladı.

0: Süremiz sona erdi ve cevaplarınız lütfen.
1: Salladım, 18.
0: Salladınız. Berivan Hanım 18 dedi. Siz de mi salladınız Eren Bey?
2: Ben son anda 24 yazacaktım, yetişemedim. 18, yanlış hatırlıyor olabilirim.
0: Berivan Hanım'a bakmadınız değil
2: mi? Yok, bakmadım. İlk ben yazdım, o bana bakmış olabilir ama. Benden sonra yazdığını gördüm şimdi. Ama sanmıyorum bak ya.
0: Özge Hanım?
3: 32 gibi hatırlıyorum.
2: Yanlış.
0: Batuhan Bey arkayı döndü. Bunun sebebi az önce gördüm, gözümden kaçmadı.
1: 16 artı 2 değil mi ya?
4: Yani 20-22 tane vardır dedim. Sonra ikisini birleştirdim, 2022.
2: Siliyordum biliyor musunuz?
0: 2022 yazmış Batuhan Bey. 2022 bedesten ve han olduğunu iddia ediyor. Buyurun görelim cevabı.
4: Ya mantıken de olamazdı.
3: Aa!
0: 16 artı 2, 2 bedesten 1945'te Adana'da tek göz bir evde dünyaya geldi Ferdi Tayfur. Babası hayranı olduğu ünlü tiyatro sanatçısı Ferdi Tayfur'un adını oğluna verdi. Aslında soyadı Turan Bayburt'tur. Çocukluğunda simitçilik, şekercide çıraklık, traktör tamirciliği gibi işler yaptı. 17 yaşında Adana Radyosu'nun düzenlediği ses yarışmasına katıldı. Küp içinde Ayran adlı şarkıyla katıldığı yarışmada ikinci oldu. Meşhur olmak için İstanbul'a geldi, parklarda yattı, para kazanmak için otobüs yıkadı. Bir müzikolde bağlama çaldığı yıllarda ilk 45'liği Leyla'yı çıkardı. 1977'de çektiği ilk film Çeşme, gişe rekorları kırdı. 250'ye yakın şarkı yazdı, 100'e yakın albüm, kaset ve plak yaptı, 34 filme imzasını attı. Sorumuz gelsin. Ferdi Tayfur, Adana Radyosu'nun düzenlediği ses yarışmasına kaç yılında katılmıştır? Süremiz başladı. On saniye. Final öncesi son iki sorumuz. Her biri 3000 puan değerinde. Ve cevaplarınız lütfen.
1: 62.
0: 1962 diyor Berivan Hanım. Eren Bey.
2: 1962.
0: Özge Hanım.
3: 1962.
0: Batuhan Bey.
4: 1962.
0: Orayı nereden bulduğunuzu da yazmışsınız.
4: 1945.
0: Belki buçuklu bir puan verelim diye mi?
4: Yani işte belki hani. 1945 artı 17.
0: 4 tane aynı cevap görüyorum ben. 1962. O zaman görelim bir cevabı. 1962 doğru cevap olacaktı ve 4 yarışmacımıza da puanlar bölüştürüldü. Artık her şeyin değişebileceği bir noktaya gidiyoruz ama bakıyorum Batuhan Bey'in matematiksel olarak şansı var. 1750 puandasınız ama eğer kimse bilmez, tek başınıza bildiğiniz takdirde puanınızı 7750'ye çıkarma şansınız var. Yani 250 puan Berivan Hanım'ı geçebilirsiniz.
4: Beni döverler burada.
0: Son soruda olmayacak şey değil yalnız. Daha önceden oldu çünkü. 12. soruda her şey değişti. Berivan Hanım'ın final yürüyüşü devam ediyor ama 12. soru için Eren Bey'in iddiası devam ediyor. Özge Hanım'ın iddiası devam ediyor. Batuhan Bey'in de matematiksel olarak hala iddiası var tabii ki, hiçbir şey bitmiş değil. Hazır mıyız 12. soru için?
3: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Konu başlığımız geliyor.

0: Atatürk'ün kitapları konu başlığımız. Saygı, rahmet ve özlemle diyerek başlıyorum detayları aktarmaya. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk durmak bilmeyen bir kitap severdi. Hayatı boyunca resmi kayıtlara göre 3977 kitap okudu. Tüm öğreti ve tecrübelerini anlattığı nutukla birlikte toplam 9 kitap yazdı. Bunlardan biri 1936 yılında ilk defa Türkçe geometri terimlerini kullanarak kaleme aldığı 44 sayfalık geometri kitabıydı. Cumalı Ordugahı 1909 yılında Osmanlı ordusunun Makedonya bölgesinde yaptığı tatbikatlarla ilgili gözlemlerini yazdığı notlardan derlediği kitabıydı. 1914 yılında yazdığı Zabit ile Hasbihal kitabında Osmanlı ordusu ve askerlikle ilgili görüşlerine yer verdi. 1911 yılında yazdığı Taktik Tatbikat Gezisi isimli kitabında askeri tatbikatların önemini anlatmaya çalıştı. Sorumuz gelsin. Atatürk, Taktik Tatbikat Gezisi kitabını Cumalı Ordugahı kitabından kaç yıl sonra yazmıştır? Süremiz başladı. Son 10 saniye. Son anda Batuhan Bey bir şeyler yazdı. Değerli izleyiciler, cuma akşamı olduğu için bu akşam en az 3 yarışmacımıza veda edeceğiz. Yeni haftaya yeni yarışmacılarla başlayacağız. Bir yarışmacımız adını finale yazdıracak. Onunla gelecek hafta devam edebiliriz ama eğer final sorusuna yanlış cevap verirse ona da bu akşam veda edebiliriz. O yüzden bu sorunun cevabı çok ama çok kritik. Cevaplarınızı görmek istiyorum. Buyurun lütfen.
1: 2.
0: Berivan Hanım öyle bir baktınız ki yine mi salladınız?
1: Yani karışık söylediniz Ersin Bey. Bir 14 sonra 11 sonra 9'a döndünüz. Kafam karıştı yani. Biraz ha,
0: kabahat
1: da sizin
0: benim
1: suçunuz.
0: Oldu yani.
1: Evet kesinlikle. Öyle mi? Çünkü ben genç bir avukatım. Ofisimin mobilyalarını alacaksanız sorun yok. Kaybedebilirim. Değilse 2 lütfen doğru cevap olsun.
0: Evet. Peki suçlu ben oldum. Eren Bey.
2: Ben yine ölümüne salladım. Yani 3 ila 7 arası bir şey olması lazım. Ben 6'da karar kıldım ama.
0: 3 ila 7, 3 ile 7 dahil mi buna?
2: Dahil.
0: Onların haberi var mı?
2: Yani 1910'dan 11'den 17-18'lere kadar gitti olay.
0: Sizin kafada aynı şekilde karıştı.
2: Bende 6 kaldı yani aynı.
0: Özge dönemde. Hanım sizde...
3: 3 dedin, 3 sayısını seviyorum.
0: 3 sayısını sevdiğiniz için mi yoksa doğru olduğuna inandığınız için mi?
3: Doğru olduğuna da kalben inanıyorum. Şanslı olduğumu hissediyorum. Bakalım.
0: Bakalım. Peki Batuhan Bey. Bir de son anda yazdınız siz 7'yi.
4: Evet ya bir de tutarmış var ya. Hakikaten ya, burada yaşatmazlar beni. Ya tamamen salladım. Ben çünkü şeye odaklandım. 3977 kitap okudu dediniz. 9 da kendi yazdı. İkisini toplarım dedim. İnşallah o soru gelir dedim. Geri kalanı ben gittim. Kaç yıl sonra hani mantıklı sallasam da mantıklı bir şey sallayayım dedim. 7 yazdım.
0: Peki 4 yarışmacımız farklı farklı yanıtlar verdi. Bu da demek oluyor ki eğer biri doğru ise çarpı 2. Yani 6000 puan kazanabilir. 6000 puan demek işte Eren Bey, Özge Hanım, Batuhan Bey hepsinin şu anda lider Berivan Hanım'ı geçme ihtimalini de ortaya koyuyor. 2, 6, 3, 7 cevapları.
1: 9-11 ya. Hafızam beni yanıltmıyorsa 9-11.
0: 9 ve 11 dediniz. Oradan 2'yi buldum diyorsunuz. Peki, o zaman yarışmamızın finalden önceki en heyecanlı anında doğru cevabı hep birlikte görelim. Bakalım. Biriniz doğru cevabı bildi.
1: Hadi ya.
0: Puanları ona göndereceğim. Hazır mısınız? Gelsin doğru cevap. İki. Doğru cevap 2 olacaktı. Ve bugün aramıza katılan Berivan Hanım 13.500 puana ulaştı. Tek başına bildiği için tebrik ediyorum ve finalist oldunuz. Liderlik koltuğuna oturduğunuzdan beri orada devam ettiniz yolunuza ve finale kadar geldiniz.
1: Teşekkürler. Uf çok heyecanlıyım. Şu an heyecan geldi. Umarım 5000'i de alırım. Size Paris Saint Germain olduğumu zaten söylemiştim. Tekrarlamaya gerek yok.
0: Paris Saint Germain oraları görüyor ama Eren Bey'in dediği gibi önemli olan finale çıkmak değil. İkincileri çok fazla hatırlayan olmaz Berivan Hanım. Genellikle şampiyonluklar tarihte daha fazla yer alır ve bilinir. Bu yüzden finalde göreceğiz sizi.
1: Tamam.
0: Eren Bey, teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz
2: için.
0: Rica ederim.
2: Çok zevk aldım. Kendisini tebrik ediyorum. Teşekkür sonuna kadar hak etti.
0: Size meslek hayatınızda başarılar diliyoruz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Ve tüm ekip arkadaşlarınıza da başta olmak üzere Emniyet Teşkilatı'na bir kez daha selam ve saygılarımızı iletiyoruz.
2: Sağ olun, çok teşekkürler.
0: Özge Hanım, bugün artık veda vakti.
1: Evet.
0: 6 yani yarışma boyunca bizimle beraberdiniz. Geçen haftayı sizinle bitirmiş, yeni haftaya sizinle beraber gelmiştik ve bugün artık veda ediyoruz.
3: Evet, bayramı Berivan Hanım'a devrediyorum.
1: Teşekkürler.
3: Kendisine finalde Onurla başarılar diliyorum. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hakikaten heyecanlı bir bölümdü. Umarım herkes eğlenmiştir.
0: Güzel bir rekabet oldu evet. Ve finaller tarihinin en fazla para kazanan yarışmacısı Batuhan Bey'e de veda ediyoruz.
4: Evet. Ben de Barcelona gideyim. İşte Messi gidince tabii Messi gittiği takımı ihya etti. Bizden de Messi gidince kaldık öyle.
1: Messi'nin
4: yeni teknik direktör Xavi geldi şimdi.
0: Peki, teşekkür ediyoruz size de. Güle güle harcayın.
4: Teşekkür ederim.
0: Tatil planlarınızın inşallah ertelenmemesi, güzel bir şekilde o tatili yaparken eşinizle beraber bizleri hatırlamanızı temenni ediyoruz.
4: Teşekkür ederim.
0: 11 bin lira toplam para ödülüyle uğurluyoruz Batuhan Bey'i. Özge Hanım, sizi kaç bin lira uğurluyoruz?
3: 2 bin lira.
0: 2 bin lira ama normalde aslında eğer cevap verseydiniz siz de belki de daha fazla para kazanmış olabilirdiniz.
3: Ama ben o kadar iddiasızdım ki. Yani arkadaşların yanında ben voleybol takımı gibi kalıyordum. Yani o yüzden bu benim için iyi.
0: İyi diyorsunuz. Evet. Peki size de güle güle harcayın diyoruz.
3: Sağ olun.
0: Ve 3 yarışmacımıza teşekkür ederek artık Berivan Hanım'la finalde karşı karşıya olacağız. Final heyecanı devam ediyor 360 ekranlarında. Cevap soruda, cevap. 360 ekranlarında en heyecanlı andayız. Final etabında ve bu akşam karşımda yeni bir yarışmacımız var. Bu akşam bizimle birlikte ilk kez yarıştı ve müthiş bir performans ortaya koyarak adını finale yazdırdı. Genç bir avukat. Berivan Hanım, neler hissediyorsunuz?
1: Şu an heyecanlıyım. Yani yarışırken yoktu ama şimdi heyecanlıyım biraz. Çok beklediğim bir sonuçtu aslına bakarsanız.
0: Baştan bu yana iddialıydınız zaten.
1: Biraz mütevazı olmam lazım. Aslına bakarsanız çok şaşırdım. Burada olduğuma şaşırıyorum hala. O yüzden de heyecanlıyım deyip düzelteyim. Gıcık olacaklar çünkü bana öbür türlü.
0: Yarışmaya nasıl başvurdunuz?
1: Şöyle, çok o da garip oldu. Biz 360'ı zaten izliyoruz. Diğer yarışmaları da beğendiğimiz için. Erkek kardeşim yine Simar. Aa, Ersin abi, ay abi diyor da yani siz anlayın işte, Ersin abi yeni yarışma yapıyormuş dedi. Başvursana abla dedi. Ben de o an çok umursamadım. Sonra yatağa geçtim uyumak için ve uykum asla gelmedi. Ne yapsam diye düşünürken başvurmaya karar verdim. Başvurdum, sabah aradılar. Sonra kendimi burada buldum. Böyle bir, yani sizin erkek kardeşimin size olan sevgisi vesilesiyle gelmiş olduk.
0: Berivan Hanım, finalle ilgili olarak birkaç hatırlatmam olacak size. Hı hı. Şu anda önümde iki tane çek duruyor. Bir tanesi para ödülümüzün çeki. 5000 TL yazıyor üzerinde. Finale eğer soruyu doğru cevaplandırırsanız size bunu takdim edeceğim. Yeni haftaya da sizinle beraber başlayacağız. Yanınıza 3 yeni yarışmacımız gelecek. Hı hı. Bir de 1000 TL'lik bir çekim var. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz?
1: Evet, cevaplamayıp çekilirsem onu alacağım.
0: Cevap vermeme hakkını da kullanabilirsiniz. Soruya cevap vermek istemiyorum derseniz eğer 1000 TL'yi vereceğim ve yine haftaya beraber olacağız tabii ki. Bir başka seçenek de size diğer 3 yarışmacımız olduğu gibi bu akşam da veda etmemiz. Eğer cevap verip cevabınız da yanlış olursa. Final için hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Heyecanınız hala devam ediyor mu?
1: Biraz var ama hazırım. Güzel, beni zinde tutuyor heyecan.
0: Bakalım konu başlığımız ne olacak? Önce onu görelim isterseniz. İzliyoruz. It was unbelievable. You made history. Olympic sprinter Usain Bolt. Usain Bolt. Usain Bolt. Usain Bolt.

0: Usain Bolt konu başlığımız. Spor tarihinin bir efsanesi ile ilgili bir soru yönelteceğim size.
1: Hazırım.
0: Detaylara geçiyorum o halde.
1: Tamamdır.
0: 2012 Londra Olimpiyatları. Erkekler 100 metre finali. Dünya rekortmeni Jamaikalı atlet Usain Bolt yarışın favorisiydi. 100 metreyi 41 adımda 9.63'te koştu. Olimpiyat rekorunu kırarak bu dalda ikinci kez altın madalya kazandı. İkinci sırayı Jamaikalı Joan Blake 9.75 ile elde etti. Üçüncülük ise 9.79 ile Amerikalı Justin Gatlin'in oldu. O yarışa götürelim sizi. Bu bilgileri aktardıktan sonra görüntülü bir şekilde o yarışta neler yaşandığını hep birlikte görüyoruz.
2: Once again in London, he's triumphant. There's the greatest field assembled here, and yet he runs away from them. Absolutely magnificent. A great, great athlete. And he's
3: Usain Bolt storming through. He takes it again. Blake gets the silver. 9.64. Oh, he's retained his title in the most emphatic.
0: Olimpiyat rekoru kırdığı yarıştı 100 metrede ki 9.58'de kendisine ait olan bir rekor. Sorumuz geliyor şimdi. Usain Bolt, az önce izlemiş olduğumuz 100 metre finalinde kaçıncı kulvarda yarışmaktaydı? 20 saniye final için süreniz başladı Berivan Hanım. Dünya atletizm tarihinin bir numarası, efsane Usain Bolt.

0: Kalemi bir ara aldınız elinize. Şöyle bana bir baktınız. O esnada aklınızdan bir rakam geçti.
1: Evet. Geçti ama yazmadım.
0: Ama yazmadınız.
1: Umarım pişman olmam ya. Uf.
0: Üf dediniz.
1: Çünkü kesin doğru ama yazamadım.
0: Hem umarım yanlış parayı kaybetme çıkar. Hem de daha sonra bizimle devam etmeme riski nedeniyle mi yazmadınız?
1: Evet, yani yanlış çıkarsa daha çok şey kaybedecektim. 5000'i diğer bölümde de alırım, sorun değil.
0: Bu Elen... kadar güveniyorum kendime diyorsun.
1: Bir yerde almam gerekir yani, bir yerde alırım diye düşünüyorum. Uf, ama umarım bu düşündüğüm değildir. Bu arada 4 yazacaktım, yazacak olsam. Umarım 4 değildir. Çünkü ben pişman oluyorum. Yapmadığım şeylerden pişman oluyorum, evet.
0: Şimdi 5000'i o zaman bir kenara koyduk. Ve bu akşamki finalde 1000 TL'yi tercih ediyorum. Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dediniz. Hı hı. Ve eğer bir cevap verseydim 4 derdim diyorsunuz.
1: Baştan sayıyorum.
0: Ve hatta 4 yanıtından da yüzde kaç eminsiniz?
1: 58 falan.
0: %58. Üstelik küsüratlı bir cevap verdiniz. %58 4 olması lazım dedi yarışmacımız Berivan Hanım. Acaba bir pişmanlık yaşayacak mısınız?
1: Ersin Bey, 4 ise falan da siz böyle yine 6 falan gösterin. Evet. Çünkü kötü olurum.
0: Ne gibi bir kötülükle karşılaşıp...
1: Bayılmam tabii de ama yani kahrolabilirim. Kendi kendime kahrolurum. Cesur davranmadığım için. Eğer 4 ise küseceğim bu arada.
0: O zaman küsmemeniz için doğru cevabı görelim mi?
1: Görelim.
0: İşte final sorumuzun cevabı.
1: Oh,
0: elbiseyle yola devam ediyor Berivan Hanım ama cevap vermeme hakkını kullandı. 4 olmadığı için de çok mutlu şu anda.
1: Evet, çok güzel oldu. Çok zevk aldım şu anda.
0: Peki verdiğim detaylarla ilgili olarak şöyle bir soru gelebilir sanki dediniz mi?
1: Ben şöyle düşündüm işte 9.64, üçüncüyle arasında kaç salise vardır falan öyle bir şey bekledim. Onları aklımda tuttum. Keşke deseydim neden izletiyorlar ki? Düşünebilmem gerekirdi yani demedim.
0: Bu yarışmanın da böyle bir yanı da var evet. Tabii ki. Ben de tahmin etmiştim. Okuduğum bilgilerde muhtemelen hep saniyeleri ve saliseleri kafasında tutacak. Öyle bir soru beklentisi içerisinde olacak diye. Yanılmamışım ama 1000 lirayla yeni haftada ilk yarışmamızda tekrar birlikte olacağız.
1: Teşekkürler.
0: İyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız. İyi Tebrik ki. Ediyorum bir kez daha.

0: yine seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
1: Bana bak, bu gelişlerin sıklaştı. Abinin tepesini attırmayalım.
2: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek, üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir...
0: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
3: Şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
1: Aa, bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden. Telli babaya adak adadım vermek.
4: Neden?
1: Bir an evvel kavuşalım. Onun öyle bir abisi var ki... ...sahneye adım attığını duysa... ...ikimizi de kıtır kıtır doğrar.
5: Zeynep Hanım kızımızın başarısı... ...mahallenin onurudur.
6: Misket kokan dağlarına... ...taşlı tozlu yollarına...
4: Hacımı nereden tanıyorsun?
2: Tiyatrodan. Annesinin yanında görmüştüm.
7: Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha! Olamaz böyle şey!
8: Renkli Dünya bugün 18'de TV4'te.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
15: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
18: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
20: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
21: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Yaşanacaksa,
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
7: yaşanacak. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacak. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: katı, bambaşka tadı. Kalp katı katı, Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Yaşanacaksa, yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim, ne yapacağız? Balat'ta, yine en sevdiğim yerdeyim. Atölye kafasına geldik. Burada tahta kafalar yapacağız. Merak ediyor musunuz sevgili seyirciler? O zaman ben hemen Sevim Ünal'ın yanına gideceğim. Kendisi normalde sağlıkçı efendim ama öyle güzel şeyler yapıyor ki dedim ki bana da öğretin, birlikte yapalım. O zaman kolay mı sandın başlıyor. Efendim ben bugün çok güzel bir hanımefendiyle çalışacağım. Hep ustalarım erkek oluyor biliyorsunuz son zamanlarda. İstedim ki böyle yanımda bir çiçek olsun.
1: Aa, teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz
1: Hoş
0: programımıza.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Eliniz buz gibi, burası soğuk bir hayli.
1: Evet, maalesef.
0: Biz ikimiz birbirimizi ısıtmaya çalışıyoruz. Ya çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz.
1: Çok teşekkür
0: Benim
1: ederim.
0: Benim çok hoşuma gitti. Özellikle Yeşilçam serisi yapıyoruz biz bugün. Tahta kafalar. Bunlar hem aksesuar olarak kullanılıyor.
1: Evet, bardak altlı olarak kullanabilirsiniz. Altlı. Duvar süsü olarak kullanabilirsiniz. Masanızda altlıkla beraber masa süsü olarak da kullanabilirsiniz.
0: Peki nereden geldi bu merak?
1: Ben ada tatilindeydim. Orada daha önce de gittiğim bir yerde biraz fazla sıkılıyordum. Yanıma küçük küçük tahtalar götürdüm.
0: Aa, ne güzel.
1: Ve kaldığım adada, kaldığım yerde bir ahşap masa vardı. Onu boyamak istedim. İzin verdiler. Onunla beraber başladım. Sonrasında küçük tahtalara başlayarak ilerlettim. Geldiğimde bunun üzerine yoğunlaştım. Küçük küçük satışlar almaya başladım. Siparişler almaya başladım. Portre siparişleri devam etti. Üzerine koydum. Şu an güzel ilerliyor.
0: Çok güzel.
1: Çok memnunum.
0: Ben de görünce ben de hemen sonunda... ben de yapmak istiyorum ama.
1: Kesinlikle.
0: Öyle kolay görünmüyor yani.
1: Evet,
0: aslında
1: önce
0: kolay
1: çizim
0: mı sandın?
1: Aşamasını yapmamız gerekiyor. Çiziyoruz, sonrasında boyuyoruz. Hı-hı. En son vernikleme işlemi yapılıyor.
0: Peki bana bugün ne yaptıracaksınız? Ne çizeceğim ben? Hangi
1: ben
0: portreyi?
1: Ben yaptığım yeşil çam aktrislerinden birini seçmenizi isteyeceğim. Onun üzerine ilerlemek istiyorum.
0: Sanki şey Adile Naşit daha kolay gibi geldi bana sanki.
1: Siz hangisini isterseniz olabilir.
0: Yani böyle tombul da yapabiliriz. Çok sevdiğim bir oyuncuydu. Allah rahmet eylesin. Çok hala izliyoruz değil mi? Yeşilçam bizim zaten vazgeçilmezimiz. O yüzden ben bugün herhalde Adile Naşit'ten gideceğim. İnşallah olacak. O zaman sevgili seyirciler biz çizime başlıyoruz. Hadi buyurun.

0: çizimimize başlıyoruz o zaman.
1: Vallahi çizimim de öyle iyidir ki.
0: Ben size yardımcı olacağım. Seyirciler. Buna bakarak çizmeye bir başlayalım isterseniz. Konsept olarak yani dışarıdan başlayabilirsiniz önce. Bir çerçeve oluşturabilirsiniz. Hı hı. Normalde bunu kendi çizerek yani şu şekilde belki 3 parçaya 4 parçaya ayırarak bir kafanızda oluşturup sonrasında resmi oturtabilirsiniz. Hı hı. Çerçeve detaylarını. Örneğin şu şekilde ben tabanını oluşturuyorum.
1: Ben güneş çizsem, çöp adam çizsem ben. 4 parçaya ayırdım ben de.
0: Evet.
1: Şöyle.
0: Bunu da kendi bakış açınıza göre yine aynı şekilde orada oturttuğunuz plana göre 4'e ayırabilirsiniz. Örneğin bitiş başlangıç çizgisiyle bitiş çizgisini oluşturmuş oldunuz. Sonrasında bu çizgilerin ortasını oturtuyorsunuz. Detayları.
1: Tamam.
0: Bu sizin için daha kolay bir yöntem olacaktır diye. Evet.
1: Olmuyorsa olmayı değil Sevim Hanım. Beni yüreklendirmeye gayret etmeyin yani. Olmuyorsa olmadı Tuğba değil, silin sevgili.
0: Yok, gayet güzel ilerliyorsunuz şu an. Devamını görelim. Bu şekilde oturtabilirsiniz.
1: Kolay mı sandığını takip ediyor musunuz, izliyor musunuz?
0: Evet, sizin nasıl bölümlerinizi gidiyor? İzliyorum. En son buraya sepet yapımına balata gelmiştiniz sanırım.
1: Evet.
0: Evet, sepet yapmıştınız. Gayet eğlenceli ilerliyor. Gayet güzel geçiyor.
1: Vallahi işte elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hem böyle mesleklerin nasıl yapıldığını göstermeye çalışıyoruz. Hem eğlenceli yanlarını hem de Tuğba bu işi nasıl yapar? Aslında olayımız bu. Tuğba bu işi nasıl yapıyor? Ya da yapamıyor. Şuradan ben saçını mı yapsam, ne yapsam?
0: Saçına girebilirsiniz.
1: Önce böyle bir yüz çehresini çizmeye çalıştım. Ya benim aslında böyle severim böyle işleri de niye ben yapamadım? Niye konsantre olamıyorum?
0: Belki biraz yanaklarına dolgunluk verebilirsiniz.
1: Evet, benim yanakları zayıf oldu ya. Adile'nin işte böyle tombul ve pembe yanaklıdır ya normalde. Evet. Olmadı bu. Kameraman arkadaşlarım da dehşetle bana bakıyorlar. Ne çıkacak ortaya acaba diye. Şöyle. Ben böyle şey çalışıyorum, doğaçlama. Benimki sizinkisi gibi olmayacak zaten de. Çünkü uzun zamandır sizin bu çalışmanız devam ediyor. Ben gelip böyle 15 dakikada bunu öğrenemem. Sadece merak ettim ve nasıl yapıldığını öğrenmeye çalışıyorum. Hoşuma da gitti açıkçası. Böyle gelip öğrenmek isteyenler oluyor size değil mi? Workshoplarınız var demiştiniz.
0: Evet, workshoplarım devam
1: Sonra
0: ediyor.
1: Sonra bunu çalışmasını gerçekleştirip bunları yapıp bundan para kazanan hanımefendiler var mı?
0: Tabii ki vardır kendi içlerinde de. Ben şu an aktif bir şekilde bu çalışmalara devam ediyorum. Kişiler bize portrelerini atıyorlar. Ben portre üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum. Dediğim gibi bu benim süregelen, yıllardır alışmış olduğum, yapmış olduğum bir şey. Kara kalemi ben şu an tahta kafalar üzerine yoğunlaştırdım.
1: Çok güzel ya.
0: Aslında baskı çalışmasından hiçbir farkı kalmıyor olurdu.
1: Evet, ben aslında öyle düşünmüştüm. Böyle kara kalem çalışacağımızı bilmiyordum. Böyle hani patates baskısı gibi basacağız, sonra boyayacağız sanmıştım ama evdeki hesap çarşıya hiç uymadı sevgili seyirciler. Evet.
0: Diğer türlü dediğiniz gibi bir baskı çalışması olur.
1: Evet.
0: Bu el emeği bir ürün ve ben kendi elimden bir şeyler katmayı seviyorum.
1: Vallahi çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. O zaman biz biraz daha devam edelim sevgili seyirciler. Yavaş yavaş portre oluştuğunda tekrar sizlerle olacağız.

0: uzun uğraşlar sonucunda kah kopya çekip, kah oradan buradan yardım alıp bir şekilde bir şey çıkardığımı düşünüyorum ben. Evet. Sevim Hanımcığım.
1: Elinize sağlık, gayet güzel gözüküyor. Düzeltmelerimizle beraber.
0: Gibi hani olmasa da artık. Esas bunun kara kalem çalışması tabii önemli ama boyaması da bence bir hayli zor değil mi?
1: Şimdi boyamaya geçebiliriz isterseniz.
0: Geçelim mi?
1: Kullanacağımız renk tonlarını kendimiz de belirleyebiliriz. Örneğin eşarbını ben yeşil tonlarında kullandım ama siz farklı bir

0: Onu da seçebilirsiniz. Ona göre boyalarımızı da kullanabiliriz.
1: Tamam.
0: Ten rengi alacağım.
1: Ben size vereyim. Bu
0: olur. Kahverengi.
1: Yok, bu değil. Ha, şu ten rengi.
0: Birkaç, evet. Birkaç.
1: Hayır, bu nasıl ten rengi olabiliyor? Hadi belki açarız falan. Bilmiyorum ki.
0: Şimdi başlayalım. Siz de isterseniz.
1: Benim fırçam yok.
0: Alın. Tamam, vereyim. Şu sizin için, şu an tamam. için ideal. Ten rengiyle başlayacağız. Hı hı. Ten rengini hafif görüyorsunuz kırmızıyla. Hatta bir renk daha şöyle. Oranj rengine yakın. Bu arada tahta kapaların rengi turuncu, oranj renk.
1: Evet. Ben şey stajyer olduğum için benimkisi kırmızı rengi. Örneğim.
0: Evet. Bir bölümden sonra size de turuncu.
1: Level up'ta hani şey, evet. Karateci gibi kuşak kuşak gidiyor ya böyle. Onun gibi sürekli değişecek.
0: Evet.
1: Benim ten rengim yok. Şey şundan.
0: Evet, ondan da alalım. Bu şekilde bu boyalar akrilik boyalar, su bazlı.
1: Bunlar her yerde kullanılmaya başladı ya, değil mi?
0: Şöyle.
1: Bütün çalışmalarda akrilik, onu duymaya başlamadık mı son zamanlarda? Evet.
0: Şu an ben renk skalasını oluşturuyorum. Yani orada evet birbirine kaynaştırarak renkleri oluşturabilirsiniz. Ve tamamen şey yapmıyorum, boyayı ucunda bırakıyorum fırçanın. O şekilde devam ediyorum boyamaya.
1: Rengisi çok mu kırmızı oldu? Dur, şöyle.
0: Evet, biraz belki yanaklarda kullanabilirsiniz oradaki boyayı. Şu tonlarda devam ediyorum.
1: Şöyle.
0: Daha ince alıyorsunuz.
1: Çok zevkli ya. Bana böyle soft işler olsun. Şöyle. Yalnız sizin paletinizle benim paletim arasında
0: biraz fark oldu.
1: Benimkisi şey gibi, karışık, doğal çalışmışım.
0: Sorun değil. Palet istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz.
1: Şimdi biraz daha devam ediyoruz değil mi yüz renklendirmesine?
0: Yani şu an
1: şimdi
0: gölgelendirme yapmanız gerekiyor. Örneğin saç tiplerine biraz daha koyu bir tonla uygulama yapıyorum. Ha. Ya da çene yapısı var. Bakın çenesine bir tık daha koyu giriyorsunuz.
1: Hangisi orada koyu?
0: Kahverengi, turuncu ve siyahı karıştırabilirsiniz. Biraz daha böyle bu şekilde fırçanızı palete silerseniz daha az bir boya kalmış olur. Ve bu sizin için daha kolay bir çalışma sağlar.
1: Vallahi zor. Şöyle. Aa, çok siyah oldu.
0: İşte orada rengi oturtmanız gerekiyor palette. Buraya vereceğiniz rengi. Öncesinde.
1: Çok merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak ortaya. Benzeyecek mi, benzemeyecek mi? Benzemezse ne olur kimse bana bir şey demesin ya. Gerçekten zor yani.
0: Bu sizin nasıl gördüğünüzle alakalı. Aslında bazen her şeyin aynısı birebir tıpkı olması gerekmiyor. Yani çalıştığınız çalışma size ait bir çalışma. O yüzden çok bence dert etmeyin nasıl göründüğünü.

0: üye oldu Eylül. Çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Eşarbını da bitirdikten sonra...
1: Siz sağ, ben selamet.
0: Hayır, tabii ki değil.
1: Benimkisi bambaşka. Yani Adile, Adile teyze değil de başka bir teyzeye doğru döndü benimkisi. Şimdi eşarbına son bir puantiye yapacağız. Ben çok detaya girmeyeceğim artık çünkü gerçekten benzemedi.
0: İlk başka denemeye şey göre oldu. Gerçekten en azından çiziminiz gerçekten eliniz yatkın. Yani çizim aşamasında bir sorun yaşamadınız.
1: Renklendirmede?
0: Renklendirmede bir tık. Belki bu boyalı...

0: uzak olmanızdan kaynaklı
1: evet,
0: olabilir.
1: Evet, yani çok biraz üzerine düşsem belki olacak ama. Evet, vernikleme işlemi de yapılması gerekiyor buna ama buradaki

0: başlayanlar için evet, çok da fena kesinlikle sayılmaz değil mi? Kendimi böyle bir öveyim. Sevim Hanımcığım, her şey için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok
0: ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Sabrınıza, iyi niyetinize, tatlılığınıza, her şeyinize teşekkür ediyorum. Öyle. Yolunuz açık olsun. Çok böyle çok güzel şeyler yapıp bizimle paylaşmaya devam edin.
1: Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık, ekibinize, herkese çok çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Görüşmek üzere.
0: Efendim, ben bugün kolay mı sandığında tahta kafalar yapmaya çalıştım. Sevim Hanım'ın bir projesi bu. Kendisi çok güzel şeyler yapıyor. Ben bugün Yeşilçam olsun istedim. Yeşilçam oyuncuları olsun istedim. Adil Enerji seçtim. Ama gel gelelim çok benzemedi. İsterdim benzesin. Efendim, bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Sakız'da ikinci güne uyandık. Sakız Adası'ndaki en güzel noktalardan bir tanesi işte bu kilise. Deniz üzerindeki bu kilise özellikle düğün fotoğrafları için fazlasıyla kullanılıyor. Sadece Yunanistan değil, Türkiye'den de buraya gelin damatlar geliyormuş.

Değerli izleyenlerimiz, yepyeni bir sabaha uyandık Sakız Adası'nda ve burada bulunma amacımız işte arkamızda görmüş olduğunuz 300 yıllık kiliseyi, şapeli sizlerle buluşturmak. Bu şapelin en önemli özelliklerinden bir tanesi denizin hemen üzerine kurulmuş olması ve çok güzel bir yolla bu kiliseye gidiliyor. Yaklaşık 300 yıllık olduğunu biliyoruz. Yeni restorasyonu tamamlanmış. Özellikle yeni evlenecek çiftler buraya geliyorlar ve elbette bu keyifli manzaranın tadını çıkartıyorlarmış. Özellikle düğün fotoğrafları, gelinler, damatlar burada buluşuyormuş. Tabii bizim neyimiz eksik dedik. Sabahın en erken saatlerinde buraya geldik çünkü deniz harika. Kilisenin görüntüsü çok güzel ve burada mutlaka bir sakız hatırası çektirmeniz gerekiyor diyoruz ve keyifli manzaralarla sakız yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

0: sakız turuna devam ediyoruz. Burası da Armolya Köyü.
1: Özellikle hanımları ekran başına davet ediyoruz. Neden? Çünkü arkamızda görmüş olduğunuz bu seramikler, el yapımı, birbirinden güzel hediyelik eşyalar var. Yani burası Armolya. Sakız Adası'nın seramiğiyle ünlü köyü Armolya ve görmüş olduğunuz gibi birçok dükkan seramikten birçok ürünü satıyor ve burada sizlerle buluşturuyor diyoruz. Biz de şimdi içeriye gireceğiz. Bakalım içeride ne gibi ürünler var. Daha da böyle dikkatlice izlemeye devam edin. Buyurun.

0: de bu güzel dükkanda birbirinden hoş hediyelik eşyalar var.
1: Evet, görmüş olduğunuz gibi bütün bunlar el yapımı seramikler ve hem görmüş olduğunuz gibi Sakız Adası'nın değirmenlerini gösteren, Pirgi'yi gösteren, Sakız'ın meşhur yanlarını resmeden tabaklar var ve bunların hepsini elleriyle yapıyor, hepsi seramik diyor.
0: Bu da Pisagor kadehi.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, görmüş olduğunuz Pisagor kadehi, bu kadehin kendine ait bir felsefesi var elbette. Açgözlü olmayı engellemek en büyük amaçlarından bir tanesi ve azla yetinmeyi bilmek. Çünkü şu anda görmüş olduğunuz kadehe fazla içecek koyduğunuzda alt kısmından akmaya başlıyor. Yani bir masada, bir mecliste herhangi bir içeceği içerken...

haksızlık olmasın, birisi daha fazla içmesin amaçlı ve adaleti eşit dağıtmak amaçlı çok zekice bulunmuş bir kadeh bu. Pisagor kadehi. Pisagor Samoslu ünlü bir matematikçi ve Samos adası da Sakız'a çok yakın olduğu için burada da kullanıyorlar. Görüyorsunuz şimdi yapacağız sıvıyı. Biraz koyduğunuzda dökülmüyor. Ama biraz daha arttırdığınızda altından dökülmeye başlıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi adalet bu şekilde dağıtılıyor diyoruz. Ve bu keyifli seramik dükkanını gezmeye devam ediyoruz.

0: dünyada sakızın %99'u Sakız Adası'ndan elde ediliyor. İşte böylesine önemli bir ürünün müzesi de var. Sakız Müzesi'ni geziyoruz.
1: Yepyeni, çok teknolojik bir müzeyi gezme zamanı. Dünyada tek Sakız Müzesi. Tam 9 milyon euro harcanmış bu müzenin yapımına. Ve Yunanistan'ın en önemli bankalarından birisi sponsorluk üstlenmiş. Ve sakıza ait, sakıza yönelik dünyadaki tek müze diyebileceğimiz bu teknolojik müzeyi birlikte gezeceğiz. Bakalım içeride neler bulacağız, ne yapıyorsak sizler için. Buyurun.

0: müze müdürü Dimitri'ye uzatıyoruz mikrofonu.
1: Gerçekten çok keyifli bir müze. Burada sakızla ilgili bulabileceğiniz hemen hemen her şey var. Tarihi, nasıl toplandığı, eski yılların kıyafetleri, eskiden sakız nasıl toplanıyordu, şimdi neler yapıyorlar ve sakız nasıl üretiliyor. Bununla ilgili her şey bu müzede. Hadi gezelim, gezelim ve görelim. Buyurun.

0: Peki sakız nasıl üretilir? İşte böyle.
1: Değerli izleyenlerimiz, Sakız Müzesi'ndeki turumuz devam ediyor ve gerçekten burası çok görkemli, çok keyifli alanlara sahip. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu alan eskiden sakız nasıl üretiliyordu bunu direkt olarak bize gösteriyor. Saat yönünde bir üretim bandı söz konusu ve buraya ham madde olarak giren sakızlar üretilmiş sakız halinde işte arkamızda görmüş olduğunuz şekilde çıkıyor. Bu eski yıllarda böyle bir üretimdi. Burada da bu canlandırılmış diyoruz ve müze turunu sürdürüyoruz.

0: Sakız Müzesi'ni geziyoruz. Karagöz ve Hacivat Yunanlıların da sevdiği iki gölge oyunu kahramanı.
1: Uzun yıllar Osmanlı hakimiyetindeydi Sakız Adası ve bir ortak kültür söz konusuydu. İşte Hacivat ve Karagöz burada da bu müzede de kendini gösteriyor. Onlar da bu ortak kültüre sahip çıkmış durumdalar. Kendilerinin olduğunu söylüyorlar. Ama şunu da inkar etmiyorlar. Osmanlıların bize getirdiği bir kültürdür ve bu kültür burada devam ediyor.
0: Burada Osmanlıca Sakızlı Yemekler kitabı da var.
1: Dedik ya, Osmanlılarla Yunanlılar uzun yıllar bir aradalardı ve bu adada da Osmanlı hakimiyeti vardı. İşte bu kitap Osmanlıca yazılmış bir yemek kitabı ve ne üzerine derseniz bu kitap sakızlı yemekleri tarif ediyor. Evet, içine sakız konularak yapılan yemeklerin tarifleri var burada bu Osmanlıca kitapta. 1844 yılından kalma bir kitap Sakız Müzesi'nde sergileniyor.
0: Peki Sakızlılar o yıllarda nasıl evlerde yaşıyordu? Müzede bunu da buluyoruz.
1: İşte eski yıllarda Sakızlılar böyle evlerde yaşıyorlardı. Bu onu canlandırıyor ve o yıllarda sakız tabii ki çok çok önemli, değeri olan, maddi değeri çok büyük bir ürün şimdiki gibi ve Osmanlı İmparatorluğu Sakız Adası'nda yaşayanlardan vergi almıyordu. Vergilerini saraya sakız yollayarak ödüyordu Sakız Adalılar. İşte bu evlerde onların kaldığı evlerden biri diyoruz.
0: Ve şimdiki durağımızsa Olimpi Mağarası.
1: Değerli izleyenlerimiz, sakız turunda şimdi Olimpi Mağarası'ndayız. Bu mağara gerçekten çok çok özel bir mağara. Sakız Adası'nda 1985 yılında keşfedilmiş, 2003 yılında turizme açılmış. Ve görmüş olduğunuz gibi sarkıtlar, dikitler hali hazırda duruyor. Ve tabii ki yaşayan bir mağara, milyonlarca yıl evvelki oluşumlar şu anda da devam ediyor diyoruz. Burada sessiz olmak lazım, sarkıtlara, dikitlere dokunmamak lazım ve bu eşsiz tabloyu sizlerle buluşturuyoruz. Sırada Olimpi Mağarası var.
0: Mağaraya güneş vuruyor.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Olimpi Mağarası'ndaki turumuz devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi 150 milyon yıllık bir mağaranın içindeyiz. Doğal bir girişi var. Güneş yüzme şeklinde hissettiriyor kendini. Ama şu da bir gerçek ki mağara bir hayli derin, ilerleyeceğiz. Mağarada yılın her dönemi 17,5 derece bir sıcaklık söz konusu ve %95'te nem var diyoruz. Olimpi Mağarası'ndaki turumuzu sürdürüyoruz.

Mağaradan çıkıyor, kendimizi serin sulara bırakıyoruz. Burası Aya Dinami Plajı. Değerli izleyenlerimiz, Olimpi Mağarası'ndaki gezimizi tamamladık ve şu anda harika bir plaja geldik. Olimpi Köyü'ne çok yakın bir plaj bu. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi denizin rengi muhteşem. Yanlış anlamayın, burası Maldivler, Bahamalar, Hawaii falan değil. Sakız Adası'ndayız. Olimpi Köyü'ne çok yakınız, mağaraya çok yakınız ve arkamızda görmüş olduğunuz bu plaj eşsiz bir plaj. Şimdi o plaja gideceğiz, biraz daha yakından bakacağız. Suyun rengini biraz daha gözlemleyeceğiz.

Evet değerli izleyenlerimiz, işte bu eşsiz koya geldik. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi bu harika turkuaz renk bir muhteşem. Bu koyun adı ne derseniz Aya Dinami. Evet, Sakız'a geldiğinizde bu keyifli ortamı siz de yaşamak istiyorsanız rehberinize ya da navigasyonunuza Aya Dinami yazmanız gerekiyor. Ve burada keyifli vakit geçirebilirsiniz.

0: üzdük ve acıktık. Sakız Adası'nın en özel yerlerinden bir tanesi Lagada.
1: Değerli izleyenlerimiz, Sakız turunda uğranması gereken bir başka duraktayız. Arkamızda görmüş olduğunuz balıkçı kasabasının adı Lagada. Lagada özellikle balık restoranlarıyla çok çok meşhur. Arkamda görmüş olduğunuz gibi çam ağaçlarının arkasından muhteşem bir manzara söz konusu. Buraya gelen ünlüler, oyuncular, aklınıza gelebilecek Yunanistan'ın da ünlü isimleri, burada tatile gelenler mutlaka bu kasabaya uğruyorlarmış. Bizim neyimizi eksik dedik ve şimdi Lagada'ya doğru gideceğiz. Ama öncesinde şöyle tepeden bir görelim. Bakın ne kadar güzel bir manzara var burada. Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Lagada'dayız. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi harika bir balıkçı kasabası burası. Özellikle restoranlarıyla çok çok meşhur olduğunu bir kez daha belirtmekte yarar var. Mykonos'tan bile teknelerle buraya insanlar geliyor ve tekneye servis alabiliyorlarmış. Bunu öğrendik. Şu anda boş elbette. Henüz sezon başı ama ilerleyen aylarda burada tıklım tıklım tekne oluyormuş ve tekneyi bağlayacak yer bile zaman zaman bulunmuyormuş. Bunu da öğrendik. Şimdi bir öğlen yemeği molası vereceğiz. Bakalım burada bize neler ikram edecekler.

0: Aslan gibi olmuşsun maşallah.
1: Sen de çok değişmişsin Zeynep.
2: Ali Ağa'nın kızlarına sataşmaya kalkarsan dünyayı başına zindan ederim, haberin olsun. Yarından tezi yok, İstanbul'a dönüyorsun.
3: Karnımda senin çocuğunu taşıyorum ben.
2: Namusunu temizleyeceksin kızın.
4: Çok iyi bir insansınız Kenan Bey, teşekkür ederim.
3: Kenan'a mı devrettin nişanlını?
1: Başka kurtuluş çaresi var mı?
3: Kemal Bey ölmüş.
0: Hadi kalk, adamları bekletme.
5: Niçin köyüne dönmüyorsun?
4: Nasıl dönerim?
6: Nurten'in yanında kalan kızı soruyorsan yukarıda ikinci kapı.
7: Namus bugün 16.15'te TV4'te.
8: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
8: Yine milyonların kalbinin

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
9: İzlerim.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Gerçekten onlara gülerdim.
15: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
16: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
8: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
16: Atlarla çalışıyorum.
15: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
17: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik. Benim Hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
11: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
10: Her adımda yeni bir mekan.
11: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
10: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
11: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
10: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
11: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
10: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
13: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
14: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
12: Rivayetleri.
13: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
12: Söylenceleri.
13: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
12: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
13: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
12: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
15: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir.

0: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik.
12: Abacus.
10: Kasa.
12: Marul.
10: Kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
0: yaşanacak. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Buraların redlisiyim.
9: Nerelerin mi?
8: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyel neyse onu rica edeceğim.
10: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
11: Très bien.
8: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
12: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
13: Neydi bu?
14: Evet, bu ne?
13: Nedir bu?
14: Kukla mı? Şırp. Cadı, canavar.
13: Cadı mı?
15: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
12: Eğlenceli cevaplar.
16: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım, geçeceğim.
12: Kahkaha attıran görüntüler.
17: Var mı daha şey?
14: Bitti. Bitti. Bay bay.
17: Tamam. Ben artık anladım. Üç gün sık.
12: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Yeni bir hafta, yeni heyecan, yeni yarışmacılarımızla birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasıl geçti hafta sonu?
1: Güzeldi. Cevaplasaydım daha güzel geçebilirdi ama bugün onu hedefliyorum. Ne olursa olsun cevap vereceğim. Ve bileceğim, beni yanıltamayacaksınız bu sefer Ersin Bey.
0: Finale
1: çünkü
0: kadar
1: bence
0: çıkacağım.
1: Uyarabilirdiniz yani. Videoyu izle diyebilirdiniz bana kalırsa. Çok da kopya sayılmazdı. Finale kadar çıkacağım.
0: Evet, bu kadar emin, kendinden emin bir yarışmacımız var ama 3 yeni yarışmacımız da ona rakip olacak. Ve yeni yarışmacılarımızdan Emir, seni tanıyalım.
2: Merhabalar Ersin Bey. Emir Kuru ben. Bir vakıf üniversitesinde öğrenim görevlisiyim. Öğrenciyim yani. Buradan bu arada selam yollayabilir miyim?
0: Tabii ki yollayabilirsin.
2: Anneme selam yollayacağım. Hangi kamer? Allahumma adem.
0: Evet, bugün gerçekten bizi enteresan dakikaların beklediğini şu anda hissetmeye başladım. Hoş geldin. Ne kadar güzel. Güler yüzlü bir şekilde başladık. Ve bir başka yeni yarışmacımız Uğur Bey.
3: Merhabalar Ersin Bey. Ben kurumsal bir şirketin halkla ilişkiler departmanında çalışıyorum. 32 yaşındayım. Eğlenmeye geldim, keyif almaya geldim. Umarım güzel zaman geçireceğiz.
0: Harika. Ve Nilay Hanım, merhabalar.
4: Merhabalar. Ben Nilay Çömlekçi. 25 yaşındayım. Aslen İstanbulluyum. Endüstri mühendisliği bitirmeme rağmen yapmıyorum. Şu sıralar bir arkadaşımla birlikte dijital bir platform için bir proje üretiyoruz. Onun hem yaratıcılarındanım hem de sunucusuyum.
0: Peki, bol şans diliyorum.
4: Teşekkür ediyorum.
0: Hoş geldiniz tekrar aramıza. Hemen sizler için ve izleyicilerimiz için yarışmamızın formatı ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Final öncesi 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı olacak. Yine 4 soru, bu kez puan değeri 2000. Ve üçüncü etaba geldiğimizde akıl oyunu etabı. Bu kez her bir sorunun değeri 3000 puan olacak. Eğer bu süreç içerisinde bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 olacak. Bunu da hemen hatırlatmak istiyorum. Kazanacağı puan ve şu anda önümde görmüş olduğunuz 5000 TL'lik bir final sorumuzla karşılaşacak yarışmacılarımız. Bildiğiniz takdirde bu parayı sizlere takdim edeceğim. Ya da Berivan Hanım'ın cuma akşamı olduğu gibi cevap vermeme hakkı karşılığında şu anda buraya, bugünkü yarışmamıza 1000 TL ile geldiniz değil mi?
1: Evet.
0: Bakalım bunu arttırabilecek mi ya da ona kim rakip olacak? Sorunuz var mı arkadaşlar?
3: Evet.
0: Harika, güzel. O zaman cevap soruda başlıyor diyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Birinci etap, bilgi etabı. 4 sorunun ilki, önce konu başlığımız.

0: Boğa güreşleri ilk konu başlığımız. Boğa güreşlerinin yapıldığı Las Ventas Arenası en prestijli ve ünlü olarak kabul edilir. Buna ek olarak bulunduğu ülkenin en büyük boğa güreşi alanıdır. 25 bin izleyici kapasitesine sahiptir. Boğa güreşlerinde maalesef her yıl ortalama 200-300 kişi de yaralanıyor. Boğalarla ilgili ilginç bir bilgi de vermek istiyorum sizlere. Boğalar aslında kırmızıyı görmez çünkü renk körüdür. Sorumuz gelsin. Günümüzde boğa güreşleriyle ünlü olan ülke hangisidir? 20 saniye süreniz başladı. Hemen kalemleri ellerine aldılar ve cevaplarını yazdılar yarışmacılarımız. Aslında onları sinirlendiren o kırmızı renk değil. Mesela siyaha da, beyaza da, farklı renklere de aynı tepkiyi verdiği bilimsel olarak açıklanmış. Cevaplarınızı görelim lütfen. Emir.
1: İspanya.
0: Berivan Hanım.
2: İspanya.
0: Uğur Bey.
3: İspanya.

0: Nilay Hanım?
1: İspanya.
0: 4 İspanya yanıtı gördüm. İspanya'ya giden var mı aramızda?
2: Keşke.
0: Keşke diyorsun.
2: İsterdim tabii, yurt dışını görmeyi çok isterdim.
0: Boğa güreşi izleyen var mı hiç aranızda?
1: Hayır. Hayır.
0: Ben tamamen karşı olduğumu da ifade edeyim. Boğa güreşlerinden hiç haz etmem. Hayvanlara karşı yapılan tüm o kötü davranışlardan dolayı boğa güreşleri, ki aslında İspanya'nın farklı yerlerinde, aynı zamanda doğru cevabı da vermiş oldum bu arada. İspanya'nın farklı yerlerinde, farklı Avrupa ülkelerinde de yasaklanmış olduğunu da ifade edeyim ben. Cevabı da hemen görelim isterseniz. Az önce çaktırmadan. Ama 4'te 4 İspanya olunca tabii ki doğru yanıt İspanya olacaktı. Yarışmaya puanlarla beraber başlamış olduk. Özellikle boğalara karşı o güreşlerden önce 2 gün boyunca yapılan zulüm gerçekten çok çok kötü. Detaylara da girmek istemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Boğa güreşlerine karşıyız diyelim. İkinci sorumuza geçiş yapalım.
3: Aa, beni bilirsiniz.
4: Hayır, hayır diyemiyorsun.
5: Ne oldu bir şey? Neden sıvasılasın?
3: Çünkü asla... boş ver.
5: Sen hayır diyemiyorsun.
3: Donald, işte bu. Sen öğreteceksin ki ben de
5: Hayır, öğretemem.
3: Kesinlikle.
5: Madem istiyorsun.
3: Hayır bu.
0: Mickey Mouse çizgi filmle devam ediyor yarışmamız. Çizgi film karakteri Mickey Mouse, Walt Disney tarafından 1928 yılında tasarlandı. Kırmızı şort giyer, sarı ayakkabıları vardır ve beyaz eldiven takar. Kız arkadaşının adı Minnie, en yakın dostu uzun kulaklı köpeği. Mickey Mouse, Hollywood'daki Ünlüler Bulvarı'nda yıldızı olan ilk çizgi film karakteridir. Sorumuz gelsin. Mickey Mouse'un köpeğinin adı nedir? 20 saniye süremiz başladı. Bu karakterin ve birçok aslında karakterin yaratıcısı Walt Disney, 59 kez Oscar adayı ve 22'sini kazanma başarısı göstermiş ve bu alanda olağanüstü bir rekora sahip. Süremiz de bitti bu arada. Cevaplarınız lütfen.
1: Çok tanıyorum ya.
2: Güm.
0: Goofy. Goofy dedi Emir Berivan Hanım.
1: Ben Fifi diye bir şey hatırladım ama çok utanarak gösteriyorum.
2: Hatta yeşil şapkalıydı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Fifi mi?
2: Yok yok, hayır. Mickey Mouse'un köpeğinden bahsediyorum.
0: Peki Uğur Bey?
6: Mickey diye düşündüm yani.
0: Aynı. Adı Mickey Mouse.
6: Köpeğin adı da Mickey. Mickey diye düşündüm. Mouse'suz olmadan Mickey.
0: Mouse olmadan, Mickey.
1: Nilay Hanım? Ben Duffy dedim ama ben de hiç tamamen emin olmayarak dedim.
0: Şimdi 4 tane farklı yanıt görüyorum ben. Goofy, Fifi, Mickey, Duffy. Doğru değil mi? Eğer bir kişi doğru cevap bildiyse çarpı 2 olacak puanı. Acaba doğru cevap neymiş görelim lütfen.
1: Pluto.
0: Doğru cevap Pluto olacaktı. Ama aranızda en çok yaklaşan Emir oldu. Neden? Çünkü arkadaşının adı aslında Goofy.
2: Evet.
0: Ya, o da bir köpek.
2: Bir çağrışım yaptı açıkçası.
0: Ama o işte yakın arkadaşı. Kendi köpeğinin adı Pluto olacaktı. O yüzden hiçbirinize doğru cevap veremediğiniz için puan da veremiyoruz. Puanlarla başlamışlardı ama şimdi puanları yok. 3. soruya geliyoruz. Önce konu başlığımız.

Kimyasal terimler. Bakalım ne var detaylarda. Bir kimyasal elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçacığıdır. Yunanca bölünmez manasına gelen sözcüktür. Çekirdek ve elektronlardan oluşur. Çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. Gözle görülmesi imkansız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı tünelleme

mikroskobuyla incelenebilir. İlk kez 19. yüzyılda John Dalton bu kavramı ortaya atmıştır. Sorumuz gelsin. Bir kimyasal elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçacığına ne ad verilir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen.
1: En küçük yapı taşı değil miydi? Hücre yazdım ama onu bilemedim herhalde. Hücre mi yazdım hatta. O derece emin değildim kendimden.
0: Mi'yi ayrı mı yazdın, birleşik mi yazdın?
1: Ayrı yazdım.
0: Ayrı
1: o
0: yazdım.
1: E'nin şeyi biraz fazla gitmiş.
0: Hücre mi dedin?
1: Hücre mi dedim.
0: Ya biz sana sorduk, sen de bize mi soruyorsun?
1: Soruyor, soruyla cevap ver.
0: Evet, bu da iyiymiş.
1: En küçük yapı taşı diye anladım ben ama gerçekten.
0: Soru yazıyor zaten, en küçük yapı taşı falan demedik. En küçük parçacık.
1: Aa.
0: Hücre mi dedi.
1: Buradan kimya öğretmenime selam yolluyorum.
0: Peki Berivan Hanım.
2: Atom. Ben de kimyager ablama selam gönderiyorum buradan.
0: Cevapta emin misiniz?
2: Eminim. Değilsem Eylem ablam canımı okur.
0: Peki Uğur Bey.
3: Molekül dedim. Yani öyle olduğunu tahmin ediyorum.
0: Tahmin ediyorsunuz. Emin değilsiniz ama tahmin ediyorsunuz.
3: Yani.
0: Peki. Molekül. Nilay Hanım.
4: Ben de atom dedim. Kimyayı çok severim ben aslında ama şu an inşallah yanlış hatırlamıyorumdur.
0: Şimdi abla tarafından atom olduğundan evet, emin olan Berivan Hanım, kimyayı çok seven ve emin olup olmama arasında gidip gelen
4: biraz
0: Nilay Hanım.
4: Biraz Berivan Hanım'a güvendim şu an, hani ablasından da ötürü söyleyince dedim herhalde doğru.
0: Bir tarafta da molekül, diğer tarafta da hücre.
1: Ben hiç.
0: Ama sadece hücre değil, hücre mi diye bize soran bir yarışmacımız var. Cevabı görelim lütfen. Doğru cevap atom olacaktı ve diğer yarışmacılarımızın da 250 puanı var. Dördüncü sorumuz ilk etabın son sorusu olacak. Yani son 1000 puan değerinde konu başlığımızı görüyoruz.

0: ünlü yönetmenler. Sorumuzun konu başlığı. İzmir doğumlu, ünlü Türk dizi ve film yönetmeni, aynı zamanda senaryo yazarıdır. Asmalı Konak dizisiyle adını tüm Türkiye'ye duyurdu. Issız Adam, Babam ve Oğlum, Unutursan Fısılda gibi büyük ses getiren filmlere imza attı. Ünlü yönetmen 2011'de yaptığı Dedemin İnsanları filmini ise kendi dedesinin gerçek hayat öyküsünden kurgulayarak kaleme aldı. Sorumuz gelsin. Issız Adam, Babam ve Oğlum gibi filmlerin ünlü yönetmeni kimdir? 20 saniyeniz başladı. Hadi bakalım, 4'te 4 doğru cevap bekliyorum yarışmacılarımızdan. Ekranları başındaki şu anda bizi izleyenler bir çırpıda söyledikler. Söyledi hepsi. Öyle düşünüyorum. En son Uğur Bey de yazdı ve süremiz de sona erdi. Buyurun lütfen cevaplarınız.
1: Müfitcan Saçıntı.
0: Bir de kalp koydu.
1: Evet. Çok sevdiğim bir yönetmen olur kendisi. Kendisine de selam yollamak istiyorum burada. Bizi seyrediyorsa.
0: Berivan Hanım.
2: Ben salladım, özür dileyerek söylüyorum. Çağınırmak dedim ama aklıma öyle bir şey geldi. Oluru varsa Çağınırmak'tır zaten bence.
0: Oluru varsa.
2: Yani Müfitcan, ne bileyim, aklımda bile tutamadım. Oysa çok şaşırırım. Yani unutmazdım öyle bir cevap olsaydı. Yani yönetmen öyle bir isme sahip olsaydı asla unutmazdım diye düşünüyorum.
0: Peki Uğur Bey, sizin cevabınız?
3: Ben tamamıyla konuya biraz uzak kaldığım için ben de bir bu sektörde bir isim yazma gereği hissettim. Ya olursa diye, ben de bilmiyorum tamamen cevabı.
0: Ya tutarsa dedi.
3: Osman Sınav dedim yani öyle.
0: Bu sektöre uzak kalmanız ama bu bahsetmiş olduğum, okuduğum isimlerden bir esinlenme olmadı mı? O kadar dizi, o kadar film, her biri aslında yani gişe rekorları kıran, televizyonlarda reyting rekorları kıran.
3: Aslında Dedemin İnsanları filmini de izledim ama işte gelmeyince en azından bir cevap verme düşüncesiyle.
0: Peki Osman Sınav dediniz o yüzden. Ve Nilay Hanım?
4: Ben de Çağınırmak dedim. Eminim cevabımla.
0: Peki iki Çağınırmak, bir Osman Sınav, bir de Emir'in tercihi Müfitcan Saçıntı. Şu anda 4 tane yarışmacımızın ikisi aynı yanıtı vermişler. Ben doğrusunu söylemek gerekirse bir çırpıda 4'te 4 bekliyordum ama üzgünüm, 4'te 4 olmayacak. Çünkü cevabı görüyoruz. Çağınırmak olacaktı. Bu sorunun doğru cevabı, son derece ünlü ve önemli yönetmenlerimizden birisidir. Puan durumuna bakalım. İlk etabı tamamladık çünkü. Berivan Hanım ve Nilay Hanım şu anda 1250'şer puanla ilk iki sırada yer alıyorsunuz. Diğer iki yarışmacımızın da henüz 250'şer puanı bulunuyor. İkinci etapta biraz daha tempo, biraz daha iyi performanslar bekliyorum. Özellikle Emir'den.
1: İnşallah. Bakalım.
0: İkinci etaba geçelim mi?
2: Geçelim.
1: Geçelim tabii.
0: İşte ikinci etap. Cevap soru da ikinci etapla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. Ve yeni etap demek, dikkat etabı demek. İşte sorumuzun konu başlığı.

Derin sularda bir yolculuğa çıkartacağım şimdi sizleri. Elektrikli yılan balığı 500 wattlık elektrik üretebilir. Bu türün vücudunun büyük kısmı yüksek gerilim salan kaslarla kaplıdır. Ahtapotun 3 kalbi vardır ve kanı mavi renktedir. Mavi balinaların 190 desibele kadar çıkabilen sesleri bir insan için kalıcı sağlık sebebidir. Ateş böceği mürekkep balığı denizlerin en renkli hayvanlarından biridir. Denizin dibinde bulunduğu bölgeyi gece mavisine çevirir. Bir karidesin kalbi gövdesi yerine kafasında bulunur. Deniz anaları 650 milyon yıl öncesinden beri varlıklarını sürdürmektedir. Fener balığının midesi genellikle ağzının içinde durur. Balta balığının çok ince bir vücudu, iri, korkutucu gözleri vardır. Düşen her yemek zerresini görebilir. Sorumuz gelsin. Denizin dibinde bulunduğu bölgeyi gece mavisine çeviren canlının adı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: son saniyelere giriyoruz artık. Baktım yarışmacılarımız cevaplarını yazdı. En son hatta Nina Hanım da cevabını yazdı. Bakalım ikinci etapta ilk sorumuza ne cevaplar gelmiş? Buyurun lütfen. Emir?
1: Fener balığı dedim ama.
0: Aması da var.
1: Ama aması da var soru işaretiyle.
0: Yine ama emin değilsin.
1: Emin gibiyim ama aslında emin de değilim.
0: Peki. Berivan Hanım?
2: Ben ateş böceği, mürekkep balığı dedim. 3-4 balığı birleştirmiş de olabilirim.
0: Ateş böceği, mürekkep balığı dediniz.
2: Ama fener balığı şu an çok mantıklı geldi.
0: O yüzden şüpheniz var şu anda.
2: Evet.
0: Uğur Bey?
3: Ateş balıkları dedim.
0: Ateş balıkları.
3: Ateş böceğindense ateş balıkları. Öyle bir şey dediniz diye kaçırmış da olabilirim tabii ama.
0: Ve Nilay Hanım?
4: Ben de ikisi arasında kalmıştım. Sonra son anda fener balığını seçeyim dedim.
0: Peki, iki fener balığı var. Bir ateş böceği mürekkep balığı var. Uğur Bey de onu bir toplu olarak değerlendireyim ben demiş. Ateş balıkları adı altında bize yeni bir sunum yapmışsınız.
1: Anadolu ateşi gibi.
0: Anadolu ateşi gibi, güzel. Peki, o zaman acaba ben ne demişim? Buyurun izleyelim. Cevap soruda. Ateş böceği mürekkep balığı denizlerin en renkli hayvanlarından biridir. Denizin dibinde bulunduğu bölgeyi gece mavisine çevirir. Cevap soruda. Ateş böceği mürekkep balığı tek bir doğru cevap vardı ve 2000 çarpı 2 4000 puan son finalistimiz Berivan Hanım'a gitti.
2: Şöyle bir sevinç hareketi yapmış olayım.
0: İlk yarışmasında kendisini Paris Saint Germain olarak değerlendirmişti. Şimdi
2: tüm gruptan. Galatasaray diyeyim ya. Ben niye Galatasaray demedim ki diye düşündüm zaten. Bence Avrupa'da çok başarılıyız.
0: Bu akşam Galatasaray diyorsunuz.
2: Evet. Ve peki, bu gruptan da çıkacağım.
0: Emir, bu bandana nereden çıktı? Hep takıyor musun yoksa yarışmaya özel mi?
1: Ben bu bandanayı hep takıyorum. Bu benim organım gibi oldu resmen. Cerrahlar böyle artık ameliyat da alacak.
0: Hep aynı bandana mı?
1: Yok, aynı bandana değil tabii canım. Evde çeşit çeşit, renk renk. model model, farklı.
0: İlk nasıl ilgin oldu? Onu merak ediyorum.
1: İlk tarz yapmak istedim kendime.
0: Sebep?
1: Yani ne bileyim, öyle kafama esti. Dedim biraz değişik bir şeylerim olsun. Buna karar verdim.
0: Amacına ulaştın mı?
1: Ulaştığımı düşünüyorum.
0: Evet. Yani bir farkındalık yarattın yani.
1: Tabii. Yarattım, kesinlikle yarattım.
0: Güzel.
1: Evet.
0: İlgi bir çektim. Lakabın var mı peki arkadaşların arasında?
1: Lakabım benim genelde Hamur abi.
0: Hamur neden abi?
1: Evet. Çünkü hamur işlerini ben çok seviyorum. Yani çok da güzel de hamur işi de yaparım. Poğaça da yaparım. Kek de yaparım. Taliplerim bekliyorum falan diyormuşum. Ama öyle bir şey olmayacak tabii daha.
0: Aman bu bir yarışma.
1: Bu bir yarışma.
0: Bilgi yarışması.
1: Bilgi yarışması. Okuyacağız inşallah daha. Daha yolumuz uzun.
0: 90'larda Türkçe pop konu başlığımız. Beni dikkatli dinleyin lütfen. Yonca Evcimik 1991'de çıkardığı Abone şarkısıyla Türk pop müziğinde büyük bir etki yarattı. Bu şarkıyla aynı ismi taşıyan albümü 2.8 milyon kez satılarak Türk pop tarihinin en çok satılan albümlerinden biri oldu. Takvimler 1992'yi gösterdiğinde Tarkan, Kıl Oldum Abi şarkısıyla listelere bomba gibi bir giriş yaptı. Yine aynı yıl Sakin Ol şarkısıyla hayatımıza giren Sertab Erener, kıvırcık saçları ve güçlü sesiyle büyük dikkat çekti. Serdar Ortaç'ın 1994'te çıkardığı Karabiberim şarkısı özellikle ilginç klibiyle çok ses getirdi. Mirkelam, 1995 yılında çıkardığı Her Gece şarkısının klibiyle birlikte Koşan Adam olarak hafızalara kazındı. Mustafa Sandal, 1996'da çıkardığı Araba single'ını Türkiye'nin yanı sıra 9 Avrupa ülkesinde piyasaya sürerek önemli bir başarıya imza attı. Sorumuz gelsin. Sertab Erener, Sakin Ol şarkısını hangi yıl çıkarmıştır? 20 saniye süreniz başladı. Birbirinden genç yarışmacılarımızla birlikteyiz. 90'lar onların çocukluk dönemi gibi değil mi? Aşağı yukarı.
2: Ben yoktum henüz bu tarihte.
0: Evet. Hatta Berivan Hanım daha doğmamıştı bile. Peki cevaplarınız lütfen. Emir Bey?
1: 1983 dedim. Tarkan'la beraber şeysini, şarkısını çıkarmış ya. Onu aynı yılda mı acaba?
0: Konu başlığımız neydi bizim? Hatırlıyor musun?
1: 90'lar. Anam. 90'lar. 90'lardı pardon. Özür dilerim.
0: Hayır 93 falan yazsan eyvallah diyeceğim
1: de. Valla olabilir daha keşke öyle yapsın.
0: Emir sadece fiziken mi buradasın acaba? Beni dinlemiyor musun?
1: Ya dinliyorum da açıkçası biraz heyecanlıyım. Biraz değil ben bayağı heyecanlıyım.
0: Bayağı bir heyecan.
1: Zangır zangır işten bir titreme var ama pek çaktırmıyorum. Yani yokmuş gibi.
0: Peki 1983 cevabı geldi. Berivan Hanım?
2: 92 diye hatırladım.
0: 1992 diye hatırlıyorsunuz.
3: Ben de 92 diye hatırladım.
0: Ve Nilay Hanım?
4: Ben 94 diye hatırladım.
0: 2.1992, 1.1994 ve 90'larda Türkçe popu konu başlıklı sorumuza verilen cevabı 1983 olarak gördüğümüz bir yarışmacımız da var. Şu anda kendisini de saklama konusunda bayağı bir hünerli. Bay Hamur abi.
1: Olmadı. Bu hiç olmadı.
0: Cevabı hep beraber bir izleyelim isterseniz. Ben ne demiştim?

0: 2 olacaktı tabii ki doğru cevap ve 2 yarışmacımıza puanları böylelikle paylaştırıyoruz. Berivan Hanım ve Uğur Bey puanları aldılar ve yeni sorumuzun konu başlığına geçiş yapalım.
1: Olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel zalim kaderin yumruklarına, oklarına yoksa diretip bela denizlerine karşı dur yeter demesin.
2: Bırakın ağlayayım. Kaybedenler ağlamalı. Dillerdeki acı tat midelerini yakmalı.
3: Umut tehlikelidir. Umut bir insanı deli edebilir.
4: Ya kahraman ölürsün ya da yeterince uzun yaşayıp bir zalime dönersin.
0: Tarihe damga vuran sözler. Geldikleri gibi giderler. Mustafa Kemal Atatürk. Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin. Platon. İnsanların ön yargılarını yıkmak atomu parçalamaktan daha zordur. Albert Einstein. Yalnız hiçbir şey bilmediğimi biliyorum. Sokrates. Korkunu fethet, sana söz veriyorum, dünyayı fethedeceksin. Büyük İskender. Akıllı olmak bir şey değil. Mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Descartes. Ey Konstantiniye, ya sen beni alırsın ya ben seni alırım. Fatih Sultan Mehmet. Sorumuz gelsin. Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin sözü kime aittir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Gördüm ki cevapları erkenden yazdılar yarışmacılarımız. Buyurun lütfen. Emir.
1: Platon dedim ama.
0: Platon dedin.
1: Tabii tabii.
0: Berivan Hanım.
2: Descartes dedim ama Sokrates sanırım ya. Ama Platon hiç değil.
0: Hiç değil.
2: Değil.
0: Peki Uğur Bey.
3: Ben Platon şimdi çağrıştı. Yani Dato anladım ben söylemden.
1: Nasıl?
3: Aslında Platon'muş. Yani ikinci söylediğiniz aslında takip ettim.
0: Dato dediniz ama.
3: Dato. Aslında Platon'muş. Yani ben sizin bilmiyordum cümleyi. Siz söyleyince Dato iyi takip ettim ama Dato anladım. Platon'muş.
0: Peki ve Dato. Nilay Hanım.
4: Ben de Sokrates dedim ama.
2: Sokrates.
1: Hadi Allah'ım bu turu alan bari bir puan.
0: Şimdi iki... Hatta pardon. Bir Sokrates var. Dato var. Descartes var. Platon. Ve Platon var. Evet. Yani 4 tane farklı cevap görüyoruz. Bu 4 tane cevabın eğer bir tanesi doğruysa 4000 puan kazanacak yarışmacımız. Berivan Hanım çok iddialı. Kendi cevabının doğru olmadığını söylüyor ama aynı zamanda...
2: Sokrates doğru cevap, Platon değil diyorum.
0: Yani Nine Hanım'ın 4000 puan alacağını ve Emir'in de puan alamayacağını iddia ediyor son finalistimiz. Acaba öyle mi olacak? Çok iddialı bir söylem oldu bu. Hep beraber görelim ben ne demişim. Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin. Platon. Dört bin puan Platon cevabını veren Emir'e gidiyor. Ve Emir bir anda müthiş bir performans.
1: Evet. Arap atı gibi oldum. Bir anda açıldım.
0: Bolt Pilot.
1: Evet. Lan işte.
0: Doğru.
1: Ama o bundan dolayı işte.
0: Ama nasıl çıkmış onu biliyor musun? Yani öyle evet bundan diyorsun Platon'dan da nasıl olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Ha.
2: Sevmiş açılamamış herhalde.
0: Platon'un Devlet diye bir eseri vardır. Önemli bir eserdir. Ve öyle bir devleti tarif etmiş ki aslında olması çok zor. Ama olsa ne kadar güzel olur kavramı o esnada. Hmm. İnsanlar da bunu uyandırmış. Ve... Böyle bir ihtimal üzerine de platonik aşk kavramı, yani Platon'dan gelen bir platonik durum söz konusu.
2: Güzel bir
0: Yılmaz Erdoğan'ın vardır ya, ben seni, beni sevebilme ihtimalini sevdim diye. Ya oradan geliyor işte evet. Öyle. Peki, sıradaki sorumuza geçiyoruz şimdi. 8. sorumuzun konu başlığı, ikinci etabın son sorusu.

Kısaltmalar konu başlığımız. AİHM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. DHMİ, Devlet Hava Meydanları İşletmesi. MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı. ÖYK, Özelleştirme Yüksek Kurulu. İETT, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri. PTT, Posta, Telefon, Telgraf. TEDAŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi. YSK, Yüksek Seçim Kurulu. MKYK, Merkez Karar Yönetim Kurulu. PETKİM, Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü. Sorumuz gelsin. İETT'nin kısaltılışındaki birinci T harfi hangi kelimeyi simgeler? 20 saniye süreniz başladı.

0: süre bitti. Soracağım, acaba ne yazacaktınız diye. Son anda kalemi eline alıp bir şeyler yazmak istedin, evet. Uğur Bey. Cevaplarınız lütfen. Emir.
1: Tramvay.
0: Tramvay cevabı geldi. Berivan Hanım.
2: Tramvay.
0: Uğur Bey.
3: Tramvay.
0: Ve tramvay. Nilay Hanım. Siz tramvay. De tramvay dediniz. Son anda bir şey mi ekleyecektiniz, silecek miydiniz?
3: Yani taşıma mı, tramvay mı, ikisi arasında evet kalma mı? Tramvay olarak. Taşıma da değiştirebilirdim, evet. Son anda.
0: Süre bitmeseydi?
3: Çok kararsızdım. Yazarken de kararsızdım ama elim tramvaya gitti. Belki de vazgeçecektim, bilmiyorum.
0: Dört tane tramvay yanıtı görüyoruz. Acaba ikinci etaptaki son sorumuzda puan durumu ne olacak? Ben ne demişim? Cevap soruda. İETT, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri. Cevap soruda. Tramvay doğru cevap olacaktı. Dört yarışmacımıza da böylelikle etabın sonunda puanları bölüştürmüş olduk. Daha 1871 yılında kurulmuş aslında İETT. Ve o dönemlerde İstanbul içerisindeki ilk kent ulaşımı da tramvaylarla beraber, atlı tramvayla beraber gerçekleşmiş. O yüzden zaten İETT'nin kısaltılmasının içerisinde tramvay kelimesi yerini almış. Hala günümüze kadar da devam ediyor. İkinci etabı bitirdik. Puanları şöyle hatırlatalım. Cuma akşamı ilk kez bizimle birlikte olan ve finale kadar çıkan Berivan Hanım şu anda 6750 puanla lider durumda. Az önce 4000 puanı hanesine yazdıran yeni yarışmacılarımızdan Emir 4750 puanla ikinci sırada. Uğur Bey ve Nilay Hanım, onlar da bugün aramıza katıldılar. 1750 puanınız var şu anda.
3: Evet.
0: Üçüncü etaba geçiş yapacağız şimdi. Daha zorlu bir etap bizleri bekliyor. Üçüncü etaptayız. Cevap soruda, cevap soruda. Yeni etap demek her bir sorunun değeri artık 3000 puan demek. Bir kişi bildiği takdirde 6000 puanı kazanabilir. Acaba yeni sorumuzun konu başlığı ne?
4: Ben William Wallace'ım. Ve burada zorbalığa meydan okuyan ülkemin büyük ordusunu görüyorum. Yaşamlarımızı alabilirler ama özgürlüğümüzü asla alamazlar. Özgürlüğü.
0: Yine 90'lara götürdük sizi. Cesur Yürek konu başlığımız yeni sorumuzda. Cesur Yürek, ünlü aktör Mel Gibson'ın yönettiği ve oynadığı 1995 yapımı bir tarihi film. İskoç kahraman William Wallace'ın hikayesini anlatıyor. Film, 1996 yılındaki Oscar törenlerinden 6 ödülle döndü. Filmle ilgili en büyük tartışmalar, tarihi gerçeklikleri büyük oranda saptırdığı yönündeydi. Mesela filmin önemli karakterleri,

liderlerinden 3. Edward aslında 1312 yılında, yani William Wallace'ın ölümünden 7 yıl sonra doğmuştu. William Wallace ve adamları filmde İskoçya'nın etek şeklindeki geleneksel kıyafeti kilt giyiyordu. Ancak filmin geçtiği tarihlerde İskoçya'da bu kıyafetler hiç giyilmemişti. William Wallace'ın babası da filmde gösterildiği gibi bir köylü değil, aslında toprak sahibi bir soyluydu. Sorumuz gelsin. William Wallace kaç yılında ölmüştür? Süreniz başladı.

0: 10 saniyeyi yavaş yavaş tüketiyoruz. Var mı aramızda Cesur Yürek filmini izleyen, yani Braveheart?
1: İzledik.
0: Emir?
2: Seyretmedim, hiç seyretmedim.
0: Duydun mu bu filmi daha önce?
2: Yok, hiç duymadım. Gerçekten hiç duymadım. Ya şu an vermiş olduğum cevap da kafam aslında bir yandan da ondan dolayı pek sağlıklı cevaplar veremiyorum.
0: Veremiyorsun. Peki cevaplarınızı göreyim o halde. Emir çöktü bir anda. Cevabın?
2: 1302 dedim ben ama.
0: 1302 dedin.
2: Hani orada şey söylendi ya işte aslında o an o tarihte ölmüş falan gibisinden. Öyle bir şey çıkarım yaptım ama ben konuştukça batıyorum. Hiç konuşmasam.
0: Sadece yazsan.
2: Aynen öyle, çok güzel olur.
0: Berivan Hanım?
1: Ben işte 1312'de doğdu. 7 yıl öncesinde ölmüştü diye düşünüp 1305 dedim.
0: 1305 cevabı geldi ve Uğur Bey?
3: Ben de 1312'yi yakaladım sizden. O kaldı kulağımda ve o şekilde cevap verdim.
0: Bir şey yazmak için onu yazayım dediniz.
3: Yani...
0: Emin misiniz cevabınızda?
3: Ölümüyle alakalı yok. 1312 olduğundan emin değilim.
0: Nilay Hanım?
4: Ben soruyu yanlış anladığım için...
0: Ne anladınız siz?
4: Ben 1912'yi çıkarttım 1995'ten. Film yılına gittim ben. O yüzden
0: 83'ü soruyu... nasıl, nereden buldunuz onu merak ediyorum ben.
4: Pardon, 1902'yi çıkarttım. Evet, doğru.
0: 1902'yi çıkardınız.
4: Yok, 1912'yi çıkarttım. 83'ü öyle buldum. 1995. 1995'ten 1912'yi çıkarttım. Ters söyledim.
0: Acaba doğru cevap ne? Braveheart, yani Cesur Yürek filmiyle ilgili gelen bu soruda. Doğru cevap 1305 olacaktı ve tek başına Berivan Hanım doğru cevabı bildi. Yani 6000 puanı hanesine yazdırdı, 12.750. Emir, yani cevabınla ilgili çok ciddi bir şüphem vardı ama sadece 3 seneyle kaçırdın.
2: Sağlık olsun, ne diyeyim yani, inanıyorum ya, bak düzeleceğiz. Bak olacak inşallah.
0: Berivan Hanım, tek başınıza 6000 puan.
1: Evet, güzel oldu. Gerçi hiç belli olmuyor da bir dahaki soru da çok önemli ve
0: doğru.
1: Bir dahaki.
0: Üçüncü etap gerçekten yarışmaların seyrini değiştiren bir etap. Özellikle böyle durumlarda bir kişi bildiği takdirde çarpı 2, 6000 puan her an her şeyi değiştirebiliyor. Ve yeni sorumuzla şimdi izleyicilerimizi baş başa bırakalım. İşte konu başlığımız.

Gezegenler 10. sorumuzun konu başlığı. Samanyolu galaksisinde yaklaşık 200 milyar gezegen var. Güneş sisteminde ise kabul edilen 9 gezegen vardır. Bunlar Güneş'e yakınlıklarına göre sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton. Ancak Astronomi Birliği Plüton'u 2006 yılında dışarıda bıraktı ve onu cüce gezegen olarak tanımladı. Yani artık Plüton gezegen sayılmıyor.

Artık Güneş sisteminde 8 gezegen var ve onların da bilinen 205 uydusu bulunuyor. Bu gezegenler arasında en büyüğü Jüpiter. Venüs saat yönünde dönen tek gezegendir. Merkür Güneş etrafında 88 gün, kendi etrafında 58.6 günde döner. Dünyada 50 kilo ağırlığında olan bir cisim Mars'ta yaklaşık 19 kilodur. Uranüs -214 derecelik yüzey sıcaklığına sahiptir. Sorumuz gelsin. 2006 yılında yapılan değişikliğe göre Güneş'e en uzak 3. gezegen hangisidir? Süreniz başladı.

0: kadar farklı farklı gezegenler ve onlarla ilgili detaylı bilgiler verdikten sonra cevaplarınızı çok merak ediyorum. Çünkü kafanız çok karışmış olabilir.
1: Evet.
0: Buyurun lütfen. Emir.
2: Plüton dedim ben.
0: Plüton.
2: Aha, aynen.
0: Dedin.
1: Ben Uranüs dedim.
0: Berivan Hanım Uranüs diyor. Uğur Bey. Ya,
3: Platon çıktıktan sonra Venüs diye hatırladım.
1: Ben de Venüs
0: dediniz. Venüs. Ve Nilay Hanım?
1: Ben de Venüs diye hatırladım.
0: Evet.
1: Yani şimdi, beşinci gezegeni soruyorsunuz aslında.
0: Emir yine sana gelmek istiyorum. 2006 yılında ne olmuştu? Bak sorumuzda diyor ki 2006 yılında yapılan değişikliğe göre Güneş'e en uzak üçüncü gezegen. Hı. 2006'da ne olduğuyla ilgili bir bilgilendirme yaptım. Hatırlıyor musun?
2: Hı hı.
0: Neydi?
2: Evet. O bilgilendirme işte. O bilgilendirmeydi.
0: Ya Plüton'la ilgili bir şey oldu orada.
2: Bu da mı gol değil ya?
0: Bu da gol değil.
2: Bu da mı değil?
0: Cevabı görüyoruz şimdi.
1: Satürn.
0: Ah, Satürn olacaktı. Plüton'u buradan çıkardığımızda aslında yani en son gezegen olaraktı. Bak görüyor muyuz arkadaşlar? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Lale Devri Osmanlı'da 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Anlaşması ile başlayan ve 1730'da Patrona Halil İsyanı ile sona eren bir dönemdir. Zevk ve Sefa Devri olarak bilinen bu dönemin padişahı 3. Ahmet'ti. Kağıthane derisi kıyıları bu dönemde şaşalı eğlencelere sahne oldu. 1727 yılında İbrahim Müteferrika ilk kez matbaayı getirdi. Bu dönemde Osmanlı'da çiçek aşısına karşı ilk uygulama yapıldı. İstanbul'daki yangınları önlemek için Tulumbacılar adı verilen itfaiye ocağı kuruldu. Çırağan Sarayı bu devirde İbrahim Paşa'nın düzenlediği müthiş aydınlatmalarıyla ünlü partilere ev sahipliği yaparak dönemin sembolü haline geldi. Bu nedenle Farsça'da ışık dolu anlamına gelen çera kelimesinden türetilerek çırağın adını aldı. Sorumuz gelsin. İbrahim Müteferrika, Lale Devri'nin sona ermesinden kaç yıl önce matbaayı getirmiştir? Süreniz başladı. Son 10 saniye. Hepimizin okul sıralarında aslında Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili olarak aldığımız bilgilerin içerisinde yer alan bir dönem. Lale Devri. Ben de bazı detayları verdim. Bakalım kimler dikkatle dinlemiş. Buyurun cevaplarınız lütfen.
2: 1728'de şey getirmiş ya. O Emir, tarihte.
0: 1728'de dedin.
2: De, evet.
0: Ama diyor ki kaç yıl önce diye soruyoruz sorumuzda.
2: Ya tövbe estağfurullah.
0: 1728 dedim. Peki evet. Berivan Hanım?
1: 3 yıl.
0: 3 yıl.
4: 3 yıl.
0: Aynı şekilde?
1: 3 yıl.
0: 3 yarışmacımız 3 yıl demiş.

0: Demiş Emir. Sen ne diyorsun bu işe?
1: Ben hala 1728 dermiş.
0: 1728 neyin tarihi peki?
2: Şeyi getirmiş ya, matbaayı getirmiş.
0: Evet.
2: Ha, onun işte. O değil miydi zaten? Diyeceğim de değilmiş. O zaten. Kaç yıl öncesini sormuş.
0: Evet. Ki aslında matbaa tarihi de yanlış.
2: Yanlış mı?
0: 1727 olacaktı.
1: Neyim?
0: Eğer orayı dikkatle dinlemiş olsaydın muhtemelen sen de belki de farklı bir yanıt verecektin. Cevabı görelim lütfen. 3 olacaktı çünkü 1730'dan 1727'yi çıkarmamız gerekiyordu. Ve böylelikle 11. sorumuzda 3 yarışmacımız puanları bölüştüler. Şu anda lider yoluna devam ediyor. Diğer yarışmacılarımızın puanı arttı ama Emir aslında tek bir soru ve çarpı 2 o 4000 puan seni hala ikincilik sırasında tutuyor. Son sorumuz olacak final öncesi. Önce konu başlığımız.

İnsan bedeni konu başlığımız. İnsan bedeni gerçekten inanılmaz bir makine aslında. Kalp günde ortalama 100 bin kez atıyor. İnsan vücudundaki damarların uzunluğu yaklaşık 96 bin kilometre. Her insan yaşamı boyunca 22 kilo deri kaybediyor. Sağlıklı bir tırnak senede en az 3 santim uzuyor. Yani insan tırnağı hiç kesilmezse ortalama 80 yıllık bir ömür boyunca 240 santim olabiliyor. İnsanın saç teli sayısı yaklaşık 100 bin. Sağlıklı bir saç yılda yaklaşık 12 santim uzuyor. 80 yaşında bir insanın saçı hiç kesilmezse boyu 960 santime kadar ulaşabiliyor. 300 kemikle doğan insanoğlunun yetişkinliğinde bu sayı 206'ya düşüyor. Ortalama bir insan ömür boyu 330 milyon litre hava soluyor. Sorumuz gelsin. Bir kişi 18 yaşından 22 yaşına kadar tırnaklarını hiç kesmezse aradaki zaman diliminde tırnakları en az kaç santim uzar? Süreniz başladı.

0: 12. soru kritik bir soru. Çünkü özellikle Uğur Bey ve Nilay Hanım'ın alacağı puanlar ya da alamayacağı puanlar burada çok şeyi belirleyecek. Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: 13.
0: 13 dedi Emir. Berivan Hanım?
2: 12.
0: 12. Uğur Bey?
3: Ben hata ettim hesaplamada. 320 yazdım.
0: 80 çarpı 4 yaptınız.
3: 4 seneyi 80 santimle. Aslında 4'ü 3 ile çarpmamız gerekiyordu galiba. 12'yi bulmam gerekiyordu.
0: Senede 80 santim olarak mı hesapladınız?
3: Öyle hesapladım. Hata ettim.
0: Senede 80 santim uzadığını öngörerek böyle bir yanıt geldi. Allah korusun. Nilay Hanım.
2: Ben de 3 santim uzadığını hatırladım senede. 3 çarpı 4'ten 12.
0: Her şey bir yana. Hadi siz 80 santim olarak böyle düşünerek 80 çarpı 4, 320 olarak matematiği yapmışsınız da. Emir'cim sen 13'ü nasıl buldun onu gerçekten merak ediyorum.
4: Benim matematikte aram hiç yok. Yani meslek lisesi çıkıp
0: olduğum için. Neyle neyi çarparak?
4: O an aklımda koca bir yani metamorfoz oldu. Yani açıklanamayan, tanımlanamayan bir şeyler. Anlatsam zaten kimse anlamaz.
0: Peki diğer yarışmacılarımızın cevaplarını duyunca şu anda doğruya en yakın hangisi olabilir? Yine ben diyor musun?
4: Bilemedim ki. Hakkımız daha hayırlısı olsun ne diyeyim.
0: Peki 12. soru. 13, 2 tane 12 var. Bir de Uğur Bey'in yanıtı 320 santim diyor. 4 senede uzar. Cevabı görüyoruz. Cevap 12 olacaktı tabii ki.
3: Biraz heyecanıma yenik düştüm. Ama her şey güzeldi. Arkadaşlara başarılar tabii ki.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Güzel duygularla buradan ayrıldıysanız eğer ne mutlu bize.
3: Öyle tabii ki.
0: Emir.
4: Efendim.
0: İkinci olarak tamamladın yarışmamızı.
4: Gerçekten.
0: Evet. 4750 puanım var. Nilay Hanım 4250. Arada 500 puanlık bir fark var. Yarın tekrar birlikte olacağız.
4: Olacak inşallah ya bakalım bu sefer. durduk. Denizi geçtik.
0: Bu ilk yarışma nazar boncuğu olsun.
4: Tabii kesin.
0: Ona rağmen ikinci olmak da başarı tabii ki.
4: Tabii ki kazara ikinci olmuş dediğim. Oldu bir şeyler.
0: Peki yarın Emir'e farklı bir bandana ve farklı bir stille göreceğiz. Berivan Hanım yine finaldeyiz.
2: Evet. Diyecek bir şey yok. Bu arada Uğur Bey'i çok sevdim. Gidişine de üzülüyorum. Tabii diğer arkadaşlarımı da çok sevdim ama.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Keşke devam edebilseydim.
3: Finalde başarılar.
2: Ben de bu sefer 5'i artık alayım bence Ersin Bey.
0: Bunda gözünüz var yani.
2: Var.
0: Geçen sefer cevap vermeme hakkını kullandı. Cuma akşamı 1000 TL ile buraya geldi. Bu kez iddialıyım diyor. 5000'i alıp gitmek istiyorum buradan
2: evet,
0: diyor.
2: Ofise 5000 alıp giderseniz alacağım.
0: Eve gideceksiniz ama yarın tekrar birlikte olacağımızı biliyorsunuz.
2: Evet evet. Yani böyle 5'er 5'er toplarım gibi geliyordu.
0: Peki İlk onu finalde konuşalım mı? O 5'er 5'er toplayıp acaba ne yapmayı hayal ediyor? Hedefi ne? Berivan Hanım'ın. Diğer yarışmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Uğur Bey ailenize, çocuğunuza da sevgi ve saygılarımızı iletelim.
3: Teşekkür ederim.
0: Cevap soruda final etabıyla devam ediyor efendim.
5: Bugün ben de seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
6: Bana bak bu gelişlerin sıklaştı. Abinin tepesini attırmayalım.
7: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir.
5: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
8: Şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
5: Aa, bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim anlıyor musun her şeyden?
9: Telli babaya adak adadım ben. Koşalım.

0: Üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir konu.
1: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
2: Şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
1: Bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden.
3: Telli babaya adak adadım ben. Koşalım.

0: bir abisi var.
1: Hacımı nereden tanıyorsun?
2: Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfümlerini tamamla.
4: Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha ciber ultra hacimle hacim 1 kepek 0.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
10: Ama ne otel?
11: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
16: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Terliyorsun. İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
18: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
19: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay adayı

0: adayı, yedek astsubay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih işlemlerini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamlamaları gerekmektedir. Sınıflandırma ve seçim sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ulaşılabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suyra çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
9: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık. Uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
11: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacaksa yaşanacak. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
16: Süper Kumbara başlıyor.
17: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
18: Ben.
19: Kral Şakir.
20: Armut piş ağzıma düş.
17: Dört arkadaşımızla birlikte.
20: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
21: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
22: Ben.
23: Botanik.
22: Abacus.
23: Kasa.
22: Marul.
24: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
25: Süper Kumbara.
26: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
27: Otel harika.
28: Evet ve geceliği sadece 13.500.
29: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
27: Trivago'ya bakmalısın.
29: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
27: Yüzden fazlasından.
29: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
28: Trivago'ya bakmalıydım.
29: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
30: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
31: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
32: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
33: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum Trivago'ya.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Gerçekten onlara gülerdim.
6: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
7: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
8: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
7: Atlarla çalışıyorum.
9: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
10: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
8: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clear ve Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor. Bil bile bilirsen diyor.
11: Neydi bu?
12: Evet, bu ne?
11: Nedir bu?
12: Kukla mı?
11: Kuşları...
12: Cadı, canavar.
11: Cadı mı?
13: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
10: Eğlenceli cevaplar.
14: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
10: Kahkaha attıran görüntüler.
15: Var mı daha şey?
11: Bitti.
12: Bitti. Bay bay.
15: Tamam. Ben
11: artık 3 gün.

0: Bil Bilebilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da final etabıyla devam ediyor. Tıpkı haftayı kapattığımız gibi yeni haftanın ilk yarışmasında da Berivan Hanım'la birlikteyiz.
2: Merhaba tekrardan.
1: Finalde cuma akşamı cevap vermeme hakkınızı kullanmış ve 1000 lira almıştınız.
2: Evet.
1: Bugün ama 5000 lirada gözüm var, alacağım diyorsunuz.
2: Evet, almam lazım çünkü ofisime mobilya alacağım o parayla. Ki böyle daha toplar komple ofis bile alabilirim kendime, bilmiyorum. Beni zor göndereceksiniz.
1: Bir avukatlık bürosu açacaksınız değil mi?
2: Şu anda var mobilyalarımda ama memnun değilim. Daha deri falan bir şeyler alabilirim. Deri de bilmiyorum. Ya da daha şatafatlı bir şeyler. Onun için o 5000'i alacağım.
1: Hayatınızda şatafatın ayrı bir yeri var mı peki? Var mı öyle bir merakınız?
2: Aslında yok. Şu anki mobilyalarımı bir görseniz zaten şaşırırsınız. O ilkokul sırası gibi. Çok önemli değil aslında da.
1: Ben böyle gösterince gözleriniz parlıyor. O yüzden bir anda şatafat.
2: Belki de yurt dışına giderim. En azından 5'le de gidemem de. Toplayacağım ben onu Ersin Bey. Siz 5 olarak düşünmeyin. Bu bir adım olacak. Ben 5'er 5'er alacağım. Bir sürü şey yapabilirim.
1: Heyecan durumu nasıl?
2: Vallahi var ama bu sefer hiçbir şeyi kaçırmayacağım.
1: Hiçbir şeyi kaçırmayacağım diyorsunuz. Hazır. Onu başlığımızı görelim mi?
2: Görelim.
1: Buyurun. Final sorusunun konu başlığı geliyor. Güzeller güzeli İstanbul'un önemli simgelerinden Galata Köprüsü final sorumuzun konu başlığı. Galata Köprüsü için ilk girişim 16. yüzyılda 2. Bayezid döneminde yapıldı. Sultan 2. Bayezid Leonardo da Vinci'den bir tasarım yapmasını istedi. Ancak Leonardo'nun tasarımı padişahın onayını alamayınca proje rafa kalktı. İlk modern köprü 1845'te 1. Abdülmecit'in annesi tarafından ahşap olarak inşa ettirildi. Cisri Cedid ya da Valide Köprüsü olarak bilinen bu köprüden yayalar 5, yüklü insanlar 10, yüklü hayvanlar 20, at arabaları 100 paraya geçiyordu. 1912'de bir Alman firması yeni bir köprü inşa ettirdi. 1992'deki yangına kadar bu köprü kullanıldı. Bugün tarihi Galata Köprüsü olarak anılan bu köprünün yerine günümüzdeki köprü yapıldı. Sorumuz gelsin. İlk modern Galata Köprüsü'nden 3 yüklü insan, 2 at arabası ve 4 yaya toplamda kaç paraya geçerdi? 20 saniye süreniz başladı.

0: 5 saniye kaldı. Berivan Hanım hala hesaplıyor. Süre bitti. Bir şeyler yazdığınızı gördüm. Ama ne yazdığınızı sormadan önce final için seçeneğinizi hatırlatmak istiyorum ben.
1: Tamam.
0: Eğer yarışmacımız cevap verme hakkını kullanır ve doğru cevap olursa 5000 lira kazanacak. Ama bunun yanında cevap vermeme hakkı da var ki cuma akşamı olduğu gibi. O zaman 1000 lirayı kendisine takdim edeceğim. Ve yarın akşam yine bizimle birlikte olacak. Size veda etmek için tek bir seçenek kaldı. Cevap vermeniz ve o cevabın yanlış olması.
1: Şimdi şöyle Ersin Bey. Ben aslında hesapladım ama yazdım da. Bir siz konuşurken tekrar baktım da. Ben yüklü insanı 20 diye aldım. Ama o 20 değildi, 10'du.
0: Yüklü insanı 20 diye aldım dediniz.
1: Evet. Yaya 5, 5 kere 4 20. At arabası 100'dü, 220 cepte. Ama gidip 60 ekledim 3 yüklü insanı 20 aldığım için. Ama 10'du bence. Yani cevap 250 olacaktı. Ben 280 yazdığım için cevap vermeyeceğim.
0: Bir görelim isterseniz onu, ne yazdığınızı. Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum
1: tamam
0: dediniz. Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dediğiniz için 1000 TL'yi yarışmacımıza ben takdim

0: Ediyorum.
1: Bu çıkarsa çok üzülürüm.
0: Acaba iyi mi ettiniz cevap vermemekte yoksa kötü mü ettiniz?
1: İyi ettim.
0: Hangi hesap doğru? İşte final sorumuzun cevabı geliyor.
1: Şükürler
0: 250 olsun. Doğru cevaptı. Siz 20 olarak hesaplamıştınız ama
1: evet
0: 10 doğrusuydu. Eğer onu hatırlasaydınız o zaman 250 yazacaktınız oraya.
1: Ya onu hatırladım ama Ersin Bey, ben işte at arabasından önceki 20 neydi? Yüklü hayvan mıydı?
0: At arabasının şöyle. Yaya 5.
1: Tamam.
0: Yüklü insanlar 10. Yüklü hayvanlar 20.
1: Tamam.
0: At arabaları 100 paraya geçiyordu.
1: Olsun, yine de mutluyum. Yani 280 olsaydı gerçekten kahrolurdum. Neyse. Güzel,
0: siz 5000 toplayacağım Ersin Bey. Ben çok iddialıyım. Bu kez kesin dikkatle dinleyeceğim, alacağım dediniz ama, öyle görünüyor ki 1000 toplamaya devam edecek. Ben kazanması için elimden gelen gayreti yapıyorum. Tane tane okuyorum
1: doğru
0: size. Ama
1: doğru. Kısmet demek lazım herhalde Ersin Bey. Ama yarın alacağım 5'i. Yine büyük büyük konuşayım da. Biner biner 10 yılda toplarım artık herhalde ofis parasını.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Yüzlerce yıldır İstanbul surlarıyla omuz omuza yaşayan Edirne Kapı semti bugünkü rotamızın içeriğini oluşturuyor. Ve bu semtte hem Bizans'ın hem Osmanlı'nın sıra dışı eserleri bulunuyor. Biz de bu eserlerin pek çoğunu efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz. Ama bugün bize öyle efsaneler eşlik edecek ki sizi çok şaşırtacak. Bir bit yavrusu sayesinde padişahın kızıyla evlenebilen bir vezirden bahsedeceğim. Onun haricinde İstanbul'un surlarının alınması sırasında, şehrin alınması sırasında açık unutulan bir kapıdan bahsedeceğim. Bir taraftan da dünyanın en değerli elmaslarının biri olan Kaşıkçı elmasının çöpte bulunma hikayesi yine bizim hikayelerimiz arasında yer alacak.

Edirne Kapı Mirimah Sultan Camisi'ndeyiz. Tabii ki Mirimah Sultan Camisi deyince İstanbul'da iki tane bu tür cami var Mirimah Sultan'ın yaptırdığı. Biri Üsküdar'da, biri Edirne Kapı'da. Her ikisinin de konumuna dikkat edersek Osmanlı döneminde şehrin doğuya ve batıya açılan kapılarının olduğu yerdeler. Mirimah Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın biricik kızıydı ve çok güçlü bir karakter.

karakterdi. Aynı zamanda ekonomik olarak da çok güçlüydü. İşte bu gücünü gösterebilmek için şehrin doğusuna ve batısına iki büyük külliye yaptırıyor. Diyor ki, şehre ister doğudan ister batıdan gelin. Önce benim eserimi göreceksiniz. Bu muhteşem eseri o yaptırıyor ama bu eseri yapan çok daha önemli bir şahsiyet var.

O şahsiyet Mimar Sinan'dır. Mirmah Sultan için Üsküdar'da ve Edirne Kapı'daki camileri Mimar Sinan inşa etmiştir. Ancak ilk yaptığı Üsküdar'daki cami biraz karanlıktır iç mekanı ve muhtemeldir ki Mirmah Sultan belki de sitem etmiştir. Daha ışıklı bir cami istemiştir. İşte bu problemi burada Mimar Sinan muhteşem bir şekilde çözer ve ortaya ışıktan bir kafes çıkarır adeta. Muhteşem ışığı olan ve ışıkla neredeyse pırıl pırıl parlayan Mirmah Camisi, Edirne Kapı Mirmah Camisi işte böyle ortaya çıkar.

İşte Sinan bu camide ışıkla adeta mekanı dans ettirmiştir. Aslında bu tip yapılarda bu kadar çok pencere açmak biraz risklidir. Ancak bu Sinan'ın dehasını fazlasıyla yansıtan bir uygulamadır. Burada ışıkla aşk çok benzeşen kelimelerdir. Biraz Allah aşkını ışıkla ortaya çıkarmıştır. Aşk demişken yıllardır anlatılan Mirmah ile Sinan'ın aşkından biraz söz etmek istiyorum. Böyle bir aşk yoktur. Bu 1970'lerde ortaya atılmış Amerikalı bir yazar tarafından ima edilmiş bir durumdur.

Kanuni Sultan Süleyman, kızı Mirmah Sultan'ı evlendirmek ister ve damat adayı olarak da Rüstem Paşa'yı seçer. Ancak Rüstem Paşa hakkında bir takım dedikodular vardır. Onun cüzdanlı olduğu söylenmektedir. Koca padişah cüzdanlıya kız veremez ama inanmaz. Ve hekimlerini o sırada Diyarbakır'da valilik yapmakta olan Rüstem Paşa'nın yanına gönderir. Baksınlar gerçekten aslı var mıdır bu dedikoduların diye. Hekimler Diyarbakır'a giderler. Ama koca paşa direkt soramazlar. Ne yapacaklar? Gizlice elbiselerini kontrol ederler. Ve elbiselerinde bit bulurlar. Cüzdanlıya bit gelmezmiş. Buradan yola çıkarak onunla ilgili raporlarını verirler ve böylece Rüstem Paşa'nın önünde ikbal kapıları açılır. Padişah damadı olur ve Osmanlı'nın da en zengin sadrazamlarından biri haline gelir. Ve o ikbalini bir bite borçludur. Daha sonra bununla ilgili bir şiir yazılır. Ve o şiir şöyle anlatır bu hikayeyi. Gidecekse bir insanın bahtı kavi taliyar, bir bit yavrusu bile onun işine yarar.

Edirne Kapı ismini surlardaki Edirne yönüne giden kapıdan alıyor. Burası şehrin batıya açılan kapısı ve buradan gelenler bu kapıdan girdikten sonra işte bu semtten yani Karagümrük semtinden geçiyorlar. Ve yol boyunca onların ihtiyaçlarını karşılayacak hem gelenlerin hem gidenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak dükkanlar buraya yan yana sıralanmış. Tabii ki şehre girmek o kadar kolay değil. Burası aynı zamanda bir gümrük. Şehrin kara gümrüğü. Bir de deniz gümrüğü var. İşte kara tarafından gelenlerin girdiği bu kapıdan sonra gelen Karagümrük semtinin adı buradan geliyor.

Şu anda 1600 yıllık bir taşa dokunuyorum. Tam 1600 yıl önce bu duvarlar inşa edilmiş. Bunu yaptıran Konstantinopolis'in valisi, şehir valisi Aetius. Peki bu duvar nedir? Bu duvar işte o dönemde yapılmış olan büyük bir su sarnıcının, su haznesinin duvarları. İstanbul'un içinde bu tip 3 tane açık hava su sarnıcı var. Bu da onlardan biri. Ben de o duvarların önündeyim. Peki bunlar ne işe yarıyordu? Şehre toplanan sular buradan çeşitli semtlere dağıtılıyordu. Yüzyıllarca böyle kullanıldı. Ancak Türkler şehre girdikten sonra durgun su sevmeyen ve İslam'da çok da kabul görmeyen, durgun suyu kullanmayan Türkler burayı artık bir su sarnıcı olarak kullanmamışlar. Peki ne yapmışlar? Uzun süre burada tarım yapmışlar ve bostan olarak kullanmışlar. Ama sonraki dönemlerde bambaşka bir işlev yüklenmiş. İşte İstanbul böyle sıra dışı bir kent. İstanbul'da hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Yüzyıllar önce yapılmış sarnıç, bakalım bugün ne olarak kullanılıyor?

1600 yıllık Bizans Susarnıcı, açık hava susarnıcı. Bugün ise Karagümrük Spor'un vefa statü olarak işlevlendirilmiş. Ve 1940'tan beri de böyle. Ondan önce, daha önce de söylediğim gibi burası bir bostan, tarım yapılan bir alan. Ve halk arasında buraya çukur bostan deniyor. Bunun gibi 3 tane Bizans'tan kalan sur içinde açık hava susarnıcı var. Ve bu en büyüklerinden biri. 244 metre, 85 metre. Demek ki neredeyse 2 futbol sahası büyüklüğünde. Onun haricinde 15 metrelik duvarları var ve bu duvarların kalınlığı tam 5 metre. Bunun sebebi su sızdırmasın ve suyu iyi muhafaza etsin.

Evet, İstanbul'un kara surlarının dışına çıktık şu anda. Şu anda bulunduğumuz yer Sulu Kule ile Edirne Kapı, yani surun iki kapısının tam ortasındayız. Peki bu surlar ne zaman ve kim tarafından yapılmış? Bu 5. yüzyılın hemen başlarında. Yaptıran kişi Theodisos. Ve Theodisos bu surları yaptırdıktan sonra şehrin kara tarafı çok güçlü bir hale geliyor. 2. Theodisos'un vefatı ise hemen bu surların altında, bir zamanlar şehrin tek deresi olan, bizim yakın zamanda Bayrampaşa Deresi dediğimiz ama asıl adı Likos Deresi olan dere boyunca ata binerken attan düşerek ölmesiyle sonuçlanıyor. Theodisos hayattan böyle ayrılıyor ama surları hala ayakta. Ve bir şey daha geriye kalmış, o da şehrin içine giren bu dereden kalan birisi. İşte suyun girdiği yer olduğu için burası Sulu Kule semtinin adı ve kapının adı da işte bu dereden bizlere kalan bir miras.

Edirne Kapı Osmanlı tarihi açısından çok önemli bir yere sahip. Bunun iki sebebi var. Birincisi, şehzadeler tahta çıkmak için gittikleri, kılıç kuşandıkları Eyüp Sultan Camisi'ne işte bu kapıdan geçerek giderlermiş. Ama ikinci önemli sebep, Fatih Sultan Mehmet şehri aldıktan sonra giriş yaptığı kapı Edirne Kapı'dır. Bugün tadilatta olduğu için onu gösteremiyoruz. Ama hemen arkamda gördüğünüz o kapı işlevini yitirdikten sonra yolu genişlettiklerinde ve şehre araç girişinin daha kolay olmasını sağlamak için surların yıkılarak açıldığı bölüm görünüyor. Fatih Sultan Mehmet dediğim gibi bu kapıdan şehre giriyor ama bunun şahane bir hikayesi var. O da şudur. Fatih Sultan Mehmet beyaz atının üstünde kapıdan şehre girerken yanında hocası Akşemseddin de vardır. Akşemseddin şehrin manevi fatihidir. O da beyazlar giymiştir. Ak sakalıyla müthiş karizmatik görünmektedir. Ve onları karşılayan bir grubun içinden bir kadın çıkar ve Akşemseddin'i Fatih Sultan Mehmet zannederek elindeki çiçeği ona vermek ister. Ve Akşemseddin ben değil Fatih at üstü.

der. Kız ona doğru yönelir, Fatih onu durdurur. Hocama ver der. Çünkü bu şehrin manevi Fatih'i odur. Onun için belki de benden çok o çiçeği hak eden kişi odur.

İstanbul sokakları katman katmandır. Hem hikayeleriyle hem de karşınıza çıkan eserlerle. Edirne Kapı'dan başladık. Şu anda Tekfur Sarayı Çin Müzesi'ne doğru sur boyunca devam ediyoruz. Ve bu yol Haliç'e doğru iniyor. Ancak yol boyunca surları takip ederken sıra dışı hikayeler yine bize eşlik etmeye devam ediyor. Şu anda hemen arkamda gördüğünüz yerde bir zamanlar sirk kapısı, cambazhane kapısı ama Bizans adı Kerkaporta. Bu kapının yine bizim tarihimiz için çok önemli bir yeri var. Rivayet odur ki kuşatma sırasında, o uzun kuşatma günlerinin sonunda bir şans eseri burada açık unutulan kapıdan giren Osmanlı askerleri işte fethin ızlanmasını ve belki de şehrin fethedilmesini sağlamış derler. Ancak bir taraftan da bu hikayeyi, bu rivayeti uyduranların batı olduğu yine dillendirilen konular arasındadır. Sebebi bu muhteşem fethin biraz gücünü zayıflatmak, biraz onu hafife almak adına böyle bir hikaye uydurulduğu söylenir.

Evet, şu anda Tekfur Sarayı Çin Müzesi'nin önündeyiz. Tabii Çin Müzesi işlevi daha yeni, henüz birkaç yıl oldu. Ama öncesinde burası büyük bir saray kompleksinin bir parçası. Saray, Haliç kıyılarından buraya kadar uzanan bir Bizans sarayı. Ve bu sarayın en önemli özelliklerinden biri bulunduğu nokta. Çünkü buraya Yüksek Saray adını da vermişler. 12. yüzyıl ya da 13. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Yaptıran da Konstantin Porfiregenetos adlı bir Bizans imparatoru. Ve bu kadar yüksekte olmasının önemli bir sebebi var. Herhangi bir isyanda, herhangi bir saldırıda burada Bizans imparatorunun güvenliğini sağlayabilmek için işte burası bir kale gibi inşa edilmiş. Her ne kadar bugün Tekfur Sarayı diyorsak da burası bir imparatorluk sarayı. Peki Tekfur nedir? Tekfur, Bizans'ın son dönemlerinde yerel valilere verilen bir isimdir. Ve takavor kelimesinden gelir, taç taşıyan. Bütün bunların ötesinde bu sarayın bizim için bambaşka bir önemi daha vardır. O da fetihte Osmanlı ordularının ilk aldığı imparatorluk yapısı işte bu saraydır.

Fetih'ten sonra pek çok farklı işler için kullanılmış burası. Ancak geçtiğimiz yıllarda bir müzeye dönüştürüldü ve Çin'i müzesi oldu. Bu arada şunu söyleyeyim, önünden geçen sokağın ismi Şişehane Sokak. Buradan yola

çıkarak ya da tarihe biraz göz atarak buranın bir dönem şişe imalathanesi olarak kullanıldığını anlamamız mümkün. Peki fetihten sonra Osmanlı döneminde burası bugüne kadar ne olarak kullanıldı ya da neler olarak kullanıldı? Bunları dilerseniz müzeyi gezerken anlatayım. Hem müzede sergilenleri görmüş oluruz hem de hikayelere orada devam ederiz.

Bir zamanların ihtişamlı Bizans Sarayı, Blaherna. Bugün neden bir Çin müzesine dönüştürülmüş? Oysa burası bir saraydı. Çin ile ne alakası var diyeceksiniz. Osmanlı döneminde burası 1726 yılı itibariyle bir Çin atölyesine dönüştürülüyor. Hatta bir dönem fil ağırı olarak da kullanılıyor. Ama Lale Devri'nde 1726 yılında sarayın o kadar çok Çin'e ihtiyacı var ki her seferinde İznik'ten Çin'i getirmek yerine İznik'teki ustaları buraya getiriyorlar ve burada bir atölye kuruyorlar. Ve burada Tekfur Sarayı Çinileri olarak ünlenen Çin'i üretimi başlıyor. Bugün bile pek çok koleksiyoner bu Çinlerin peşinde bunları elde etmeye çalışıyorlar. İşte o nedenle burası bugün bir Çin'i müzesine dönüştürülmüş.

Tekfur Sarayı Çini atölyesi olduktan sonra uzun bir süre böyle kullanılıyor. Ama daha sonra Çini atölyeleri de buradan çekiliyor ve burası bir çöplüğe dönüşüyor. Ve çöplük olduktan sonra belki de bizim Osmanlı Sarayı hazinesinin en değerli eserlerinden biri burada bulunuyor. Hikaye şöyle anlatılıyor. Osmanlı döneminde baldırı çıplaklar var. Bunlar bugünkü kağıt toplayıcıları gibi. Her bir semtin bir baldırı çıplak görevlisi var ve bunlar çöpleri karıştırıyorlar. Ve çöplerden değerli eşya bulup satarak geçimlerini sağlıyorlar. İşte bunlardan biri yine burada var olan Tekfur Sarayı'ndaki çöplüğü karıştırırken bir cam parçası bulur. Haliç kıyısına iner, suda bunu yıkar, bir de bakar ki pırıl pırıl parlıyor. Ama onun kıymetini, değerini anlamaz. Ve yakınlardaki bir kaşık atölyesine gider ve bu bulduğu cam parçasını buradaki ustaya verip karşılığında 3-4 tane tahta kaşık alır. Çok sevinir. Çünkü bir cam parçası karşılığında tahta kaşık almıştır. Hem de 3-4 tane. Tahta kaşık ustası aldığı cam parçasını bir kuyumcuya götürür kapalı çarşıda. Kuyumcu inceler eder ve 10 akçe verir. Bu sefer kaşıkçı çok sevinir. Çünkü 3-4 kaşığa aldığı cam parçasını 10 akçeye satmıştır. Kuyumcu bu bulduğu cam parçasını bu sefer saraya götürür. Osmanlı Sarayı'na. Ve Osmanlı Sarayı'ndaki elmas ustaları görür görmez bunun çok değerli olduğunu anlarlar. Ve oradaki getiren kuyumcuya belki de 1000 akçe verirler. Kuyumcu bu sefer sevinir. 10 akçeye almıştır, 1000 akçeye satmıştır. Ve sarayın elmas kesicileri bu cam parçasını güzel şekillendirirler. Etrafına da 46 tane pırlanta koyarlar. Ve ortaya bugün Osmanlı hazinesinin Topkapı Sarayı'nın en değerli elması ortaya çıkar. Ve dünyanın en bilinen elmaslarından biridir. Kaşıkçı elması. Kaşıkçı adı ilk satın alan kaşıkçıdan gelmektedir.

0: Edirne Kapı gezimizin son durağına, son noktasına geldik. Gezimiz Mirmah Sultan Camisi ile başladı. Surları ve sur kapılarını gördük. Ayatasuz Sarnıcı'nı gezdik ve oradan Tekfur Sarayı Çini Müzesi'ni gördükten sonra bu muhteşem Haliç manzarasıyla gezimize son noktayı koyuyoruz. Kendinize iyi bakın.
1: Bugün ben de seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
2: Bana bak, bu gelişlerin sıklaştı. Abinin tepesini attırmıyor.
3: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir...
1: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
4: Şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
2: Bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden. Telli babaya adak adadım vermek.
5: Neden?
2: Bir an evvel kavuşalım. Onun öyle bir abisi var ki sahneye adım attığını duysa ikimizi de kıtır kıtır doğrar.
5: Zeynep Hanım kızımızın başarısı mahallenin onurudur.
6: Misket kokan dağlarına, taşlı tozlu yollarına vay.
5: Hacımı nereden tanıyorsun?
3: Tiyatrodan. Annesinin yanında görmüştüm.
7: Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha. Olamaz böyle şey.
8: Renkli Dünya bugün 18'de TV4'te.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
10: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
11: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
15: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
16: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
17: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
18: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi?

0: seniz?
1: Güzel.
0: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
0: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
0: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
0: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
16: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
17: 3 kilo Sütaş yarım yağlı yoğurt 159 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsuratları avantaja çevirin. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günün. Avantaj basını tam zamanında verin.
4: Paraf, paraf dünyası. Güzellikler dünyası.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection.

0: asla yarı yolda bırakmaz.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben.
14: Botanik.
13: Abacus.
11: Kasa.
13: Marul.
11: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
17: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
18: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
19: Yaşanacaksa.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacaksa.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
18: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk double Antep fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
14: 1 kilo ömür tam yağlı tost peyniri 329 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır
3: yıldır hep seninle.
4: Günaydın Türkiye.
5: Hadi kalk.
4: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Güzel, keyifli bir gün olsun efendim. Evet, bugün çok heyecanlandığım bir tarif var mutfağımızda. Peki bu heyecanlandığım tarifi kim yapacak efendim? Hülya Şahin benimle beraber olacak. Birazdan o gelmeden size hemen neler yapıyoruz kısaca bir özetleyeyim. Evet, tuzlu bir kek yapıyoruz. Malzemeleri burada. Tuzlu kekin ardından ne yapıyoruz? Kıymalı bir börek yapıyoruz. Domatesler, biberler görüyorum. Herhalde böyle karnıyarık gibi içine açacağız. Domatesi, biberi yerleştireceğiz diye düşünüyorum. Çünkü çok muntazam bir şekilde doğranmış hepsi yayından önce. Son olarak da işte benim heyecanlandığım tarif. Bakın burada güzel güzel çiçekler var. Böğürtlen var. Çikolatamız var. Bir pastacı kreması yapacağız ama galiba çikolatalı bir pastacı kreması yapacağız. Bu ne biliyor musunuz heyecanlandığım tarifin adı? Naked Cake efendim. O zaman lafı fazla uzatmıyoruz. Sevgili Hülya'yı mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldin.
1: Nasılsın? Merhaba, hoş bulduk.
0: İyi misin? İyi.
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İlk defa bu mutfakta beraber
1: evet,
0: olacağız.
1: İlk defa. Hı-hı.
0: Bu ilk olur. İnşallah sonrası gelir beraberce.
1: Kesinlikle gelsin zaten.
0: Güzel tarifler yapıyoruz.
1: Evet.
0: Ben diyorum ki bir an önce şu 1 ile 2'yi halledelim.
1: Tamam.
0: Naked Cake'e böyle bir fırsat kalsın. Finalimizi. Yani şöyle güzel
1: bir şölen gibi yapalım.
0: Yapalım çünkü evet. Hem süsleyeceğiz hem de böyle meyvelerini, böğürtlenlerini, kremasını aynen. Yapacağız, kekini hazırlayacağız.
1: Evet.
0: Ama bu arada şimdiden seyircilerimize söyleyelim. Bir gün önceden kreması yapılması gerekiyor. Bir gün önceden kekin hazır aynen. Olması gerekiyor. Aynen. O yüzden sevgili Hülya her ikisini de hazır etmiş.
1: Evet.
0: Ama size tüm detaylarını yapacağız ve göstereceğiz.
1: Evet,
0: süslemeyi
1: kesinlikle.
0: De beraberce yapacağız
1: Püf
0: efendim.
1: Noktaları da arada veririz
0: hepsini seyircilerimize. Ver çünkü bu Naked Cake son dönemlerde çok moda popüler
1: favori.
0: Biliyorsun
1: aynen.
0: Şeker hamurundan sonra.
1: Evet,
0: o yüzden seyircilerimiz de evde nasıl yapılacağını merak ediyordur.
1: Aynen,
0: tüm püf noktalarını da vereceğiz.
1: Kesinlikle
0: söyleyelim.
1: Vereceğiz ve güzel onlar da evlerinde pasta yapacaklar hem de sağlıklısından.
0: Oh, o zaman ilk tarifimize gidiyoruz.
1: Tamam.
0: Hülya'cığım seni böyle
1: tamam.
0: Alayım. İlk tarifimiz tuzlu kekti efendim.
1: Evet.
0: Ekrana malzeme listesi geliyor. Bizler de sizlere sayıyoruz bakalım neler varmış içinde. 1 adet kapya biber, 12 adet pırasa, 1 tutam dereotu, 2 adet yumurta, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 kase beyaz peynir, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı un, 2 paket kabartma tozu, çörek otu ve susamımız var. Evet Hülya'cığım.
1: Evet, öncelikle yumurtalarımızı çırpmakla başlayacağız.
0: Tabii ki.
1: Hemen kıralım.
0: Evet, 2 yumurtamız var efendim. Hı-hı. Öyle kıranlara da bayılırım ha. Bravo vallahi. Hayatta kıramam öyle.
1: Teşekkür ederim. Birazcık.
0: İşte bir profesyonellik gerektiriyor.
1: Evet, çırpmak elimizi alalım.
0: İlk önce elini silmen için kağıt havlu
1: teşekkür
0: vereyim.
1: Ederim.
0: Sonra da çırpma telini verebilirim. Yani,
1: bir fiske tuz rica edeceğim. Şurada tuzumuz vardı.
0: O peçeteyi almak istedim. Ha,
1: tamam.
0: Onu alayım
1: şimdi
0: ben
1: şöyle
0: güzelim. Tuzumuz da böyle. İlk önce yumurtamızı çırparak başlıyoruz.
1: Bir tatlı kaşığı kadar bir tuzumuz, bir tatlı kaşığı
0: tatlı kaşığı mı istiyorsun?
1: Evet.
0: Getireceğim. Hemen.
1: Yumurtayla tuzumuzu çırpacağız burada. Normalde şekerle çırpıyoruz ama tuzlu kekle tuzla çırpacağız. Şöyle ölçümüzü şaşmayalım.
0: Evet.
1: Şöyle yeterli. Teşekkür ederim.
0: Ben hayatta tuzu daha bugüne kadar ölçüyle koymadım. Hiç
1: göz kararı.
0: Hiç
1: şimdi seyircilerimiz
0: kararı.
1: Herkesin gözü farklı biliyorsunuz.
0: Doğru.
1: Bakış açısı. O yüzden ölçü vermekte fayda
0: kesinlikle
1: var.
0: Kesinlikle öyle.
1: Hem
0: ama
1: de,
0: yani
1: güzel.
0: Şeyde işte baharatlarda ben ne bileyim keskin ve farklı bir baharat değilse
1: tabii.
0: Hani hiç ölçülü böyle yapmadık ama doğru söylüyorsun. Bazen tuzu az oluyor çünkü
1: kesinlikle.
0: Bazen fazla oluyor. Ölçülerini vermekte fayda var.
1: Her zaman için. Merak ediyorlar. Hani herkesin el ayarı da farklı oluyor.
0: Farklı, doğru söylüyorsun.
1: Yarım bardak sıvı yağımızı,
0: yarım bardak sıvı yağ koyduk efendim.
1: Sütümüzü koyduk.
0: Sütümüzü de koyuyoruz. Peynir
1: evet.
0: Olarak lor var.
1: Lor peynir de
0: evet.
1: Olur, beyaz peynir de olur. Evlerinde
0: evde
1: ne varsa.
0: Ha,
1: hiç fark etmez.
0: Ben
1: sebze
0: de.
1: Olarak da öyle.
0: Hı-hı.
1: Kabak da olur, maydanoz da olur, havuç da olur.
0: Evde
1: hani,
0: ne varsa.
1: Ben şimdi mevsim sebzesi pırasa olduğu için onu tercih etmek istedim.
0: Çok iyi yapmışsın. Mevsim sebzelerine hı-hı. Bayılırız efendim.
1: Aynen.
0: Mevsiminde tüketmek en önemli
1: evet, şimdi
0: aslında
1: devre,
0: sağlık için kural.
1: Devre bir tutam dereotu doğradık.
0: Hı-hı.
1: Peynirimizi koyduk. Şöyle.
0: Bir tutam dereotu peyniri ilave
1: ondan
0: ettik.
1: Kabartma tozumuz ve unumuz. Unumuzu önceden elerlerse çok daha iyi sonuç alacaklar. Biz
0: kabarması
1: eledik hazırladık.
0: Kabarması için efendim evet.
1: Bunları da böyle karıştırdık.
0: Şöyle. Ben mesela mutlaka unu koyduktan sonra kabartma tozunu koyarım. Niye
1: ya
0: biliyor
1: burada
0: musun? Çünkü
1: fark etmiyor.

0: Kabartma tozun acı bir tadı var. Unla birlikte o sanki gidiyor ve unu daha iyi kabartıyor. Unun üstüne koyduğumda gibi geliyor. Evet. Benim kendi iddiacım olabilir.
1: Buradaki olayımız şöyle. Sebzelerimiz suyunu vereceği için buradaki kek hamurumuz birazcık daha dolu dolu bir kek hamuru. Hani normal akışkan bir kek hamuru olmadı bu.
0: Artık istersen çünkü, çırpıcıdan vazgeçelim.
1: Evet, spatula alayım ben. Hem de içindekileri çıkartayım. Şimdi sebzelerle birlikte karıştıralım.
0: Sebze olarak pırasa ve kapya biber koyduk biz efendim. Evet. Ama siz dilerseniz evde ne varsa mevsim sebzelerden.
1: Peynir de eriyecek içinde.
0: Evet, o havuç akışkan bile güzel olur yani.
1: Havuç, rendelenmiş kabak.
0: Evet.
1: Yani kabak markete gitmeye gerek
0: işte
1: yok.
0: Kabak biraz suyu işte sıkıntı olabilir.
1: Rendeleyip suyunu sıkarlarsa.
0: İyice sıkmaları lazım.
1: Gayet de güzel elde ederler. Yani güzel bir lezzet oluştururlar gene.
0: Şimdi bu kadar basit kolay bir kek.
1: Evet, aynen.
0: Şimdi daha önceden kek kalıbımızı, bir saniye. Daha önceden kek kalıbımızı yağladık efendim. İçine susamlarımızı serptik. Burada hazır. Birazdan içine dökeceğiz. Fırına göndereceğiz.
1: Evet. Bu kadar. Bu tarifimiz bu kadar. Çok kolay. Hani 5 dakikada çat kapı misafire hemen yapabilecekleri bir tarif.
0: Benim annemin meşhur böyle dereotlu peynirli keki vardı. Bu da keza dereotlu ve peynirli ama içine kapya biber ve pırasa girmiş. Evet. Sadece dereotlu peyniri de yapabilirsiniz yani aynı ölçülerle.
1: Evet. Şöyle yerleştiriyoruz güzel güzel tam ayarında.
0: Fırınımız açık. Kaç derecede? 180
1: derece. 180 derece yaklaşık 35-40 dakika üzeri kızarana kadar
0: pişecek.
1: Evet.
0: Çörek otunu ve susamı da serpiştireceksin.
1: Serpiştireceğiz üstüne tekrar. Güzel bir süsleyelim.
0: Evet. Bir taraftan da toplayalım efendim. Yaptıkça. Şunu da ben şöyle. Belki lazım olur. Şöyle. Evet. Çörek otunu da koydun. Şöyle. Şimdi fırına göndereceğiz.
1: Güzel bir görsel oluşturacak bu ikisi.
0: Evet. Şurada biraz yoğunluklu oldu.
1: Şöyle yapalım.
0: Evet. Dağılsın. Evet efendim tuzlu kekimiz bu kadardı. Çok pratik, kolay bir tarif. Evet. Öğlen 5 dakikada.
1: Aynen öyle.
0: Evet, ani bir hanımlar misafir geldiğinde. Evet, şimdi 180 derecede fırına gönderiyoruz. Ortalama 30-35 dakika ama fırından fırına farklılık gösterir tabii ki.
1: Evet.
0: O zaman fırına gittikten sonra günün ikinci tarifine geçelim.
1: Aynen
0: seni
1: öyle.
0: Böyle alayım.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, günün ikinci tarifi geldi Hülya'cığım. Kıymalı börek efendim.
1: Kıymalı malzeme, karnıyarık böreğimiz.
0: Karnıyarık böreği
1: evet,
0: peki.
1: Aynen öyle.
0: Kıymalı karnıyarık böreğinin malzeme listesi geliyor ekranlarınıza. 3 adet yufka, 400 gram kıyma, 1 adet kuru soğan, 1 fiske toz şeker, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, pul biber, karabiber ve tuzumuz var. Üzeri için 1 adet yumurta sarısı, yeşil biber ve domates.
1: Evet. Öncelikle işte soğanımızı ve kıymamızı kavurmakla başlayalım. İç harcımızı hazırlayalım. Ocağımızı yakabilirsek.
0: Yakıyoruz.
1: Tamam.
0: Buyurun.
1: Şöyle bir, hemen şöyle bir attıracağım. Şöyle çok az. Şöyle soğanımızı kavurmak için.
0: Soğan burada. Kıymamız da burada.
1: Evet. Ben bir tahta kaşığı alayım ben.
0: Önemli değil.
1: Mutfakta kazalar olmadan olmuyor zaten.
0: Hiç önemli değil. Soğanımızı kavuruyoruz. Ardından kıymamızı ilave edeceğiz.
1: Birazcık da tuzumuzu koyalım.
0: Bir kaşık ölçüsü varsa kaşık
1: yok, vereyim. Bunda yok. Şöyle hani göz kararı yapalım.
0: Evet.
1: Şöyle. Çünkü daha çabuk kavrulur tuzumuz da.
0: Evet, tüm hanım ev hanımlarının bildiği kural tuz attığın anda evet soğanların kendini bırakması.
1: Evet. Şöyle bu biraz kavrulacak. Hafif pembeleşecek. Sonra kıymamızı
0: kıymayı kavuracağız. Ilave edeceğiz. O zaman seni tanıyalım.
1: İki kızım var.
0: Maşallah. Adları nedir?
1: Ebrar ve Ecrin.
0: Büyük Ebrar kızım ve
1: Ebrar.
0: Ecrin.
1: Evet.
0: Ne güzel.
1: Ebrar orta sona gidiyor. 8. sınıfta. Her LGS annesi gibi sınava hazırlanıyoruz. Evet. Ecrin de 4. sınıfta.
0: İlkokul. Evet. O da ortaokul sınavlarına hazırlanıyor. Yavaş yavaş.
1: Yavaş yavaş ortaokula hazırlanıyor. İkisinin de bu sene son senesi. Onlarla maşallah birlikte mutlu mesut evde yaşıyoruz.
0: Peki bu yemek olayı nereden?
1: Yemek olayı...
0: Her ev kadını hanımı gibi ev yemek yapıyordunuz
1: yemek
0: ama.
1: Yemek yapıyorum. Küçüklükten geliyor. Daha sonra da eğitimi birazcık da taçlandırdım.
0: Oh,
1: çocukların
0: ne güzel
1: doğum günlerinde kendi pastalarımı ben yaptım. O şekilde dedim ki ben bu işe hani eğitim almalıyım.

0: Ve hem pastacılık konusunda mı eğitim aldın?
1: Pastacılık konusunda eğitim aldım, evet, ama yemek konusunda almadım. O birazcık aileden gelen bir yetenek. Çünkü ailemizde aşçılar çok fazla var.
0: Öyle, nerelisiniz?
1: Ablamlar var. Ben Çorum Osmancıklıyım. Evet.
0: Leblebi şehri.
1: Evet, leblebi şehri. Mercimek, evet. Nohut.
0: Nohut. Aynı zamanda.
1: Pirinç aynı zamanda. Bunlar bizden biliyorsunuz çıkıyor. Memleketimizden çıkıyor. Küçük

0: Onları öğrendim.
1: O zaman hadi bir et pişirme tekniğiyle ilgili bir şeyler söyle, paylaş bizlerle.
0: Ete ilk önce bir geceden marine ediyoruz. Büftek özellikle.
1: Ama belki istemiyoruz, sade bir et yapmak istiyoruz.
0: Marinasyonu... Tamam, o zaman birazcık yağlı olursa çok daha lezzetli olur. Antrikot mesela özellikle.
1: Bonfile mesela en yumuşak ettir, değil mi?
0: Evet, evet. Harlı ateşte ilk önce tavamızı ısıtıyoruz. Kesinlikle...
1: önemli bir kural
0: bu. Tavamızı ısıtmadan etimizi atmıyoruz. Mühürlemek amaçlı. Ve eti çok pişirmiyoruz.
1: Evet,
0: eti
1: çok pişirsek kurur. 3 dakika bir tarafı herhalde, değil mi?
0: Ondan sonra en son tuzunu ve baharatlarını daha önceden koymuyoruz. Eğer önceden bir marine etmediysek koymuyoruz. 3 dakika dediğiniz gibi harlı ateşte, ızgara tavada, döküm tavada olursa...
1: Özellikle döküm olursa çok daha güzel
0: çok
1: oluyor.
0: Daha lezzetli ve çok da pratik
1: işte. Yani toplamda... herhalde 10 dakikada tavayı ısıtma, ön tarafı 3 dakika, arka tarafı 2-3 dakika, toplamda 10 dakikada kesinlikle. İşte harika lokum gibi bir et yiyebiliyorsunuz.
0: Burada soğanlarımız pembeleşti gördüğünüz gibi. Kızar biraz ocağımızı kapatalım ve içine kıymalarımızı koyuyoruz. Burada yaklaşık yarım kilo kıymamız var.
1: Ama kıymamızı herhalde iyice kavurmayacağız benim anladığım.
0: Yok, çünkü içinde fırında pişecek. Da pişeceği için. Aynen öyle.

0: Evet, karabiber, şeker ve pul biberini de ilave ettik.
1: Evet.
0: İç harcımızı hazırlıyoruz. Kıymalı karnıyarık böreğimiz için efendim. Evet.
1: Bu da çok güzel bir görselde sunum oluşturuyor. Hanımlarımız günlerinde, doğum günlerinde yapabilirler.
0: Yapabilirler tabii.
1: Evet.
0: Şimdi istersen görsellik ben kıymayı artık halledeyim. Sen
1: tamam.
0: Yufkaları açmaya
1: başla. Zaten olmak üzere Tuğçe
0: Hanım. Hemen hemen evet olmak üzere.
1: Şimdi pembe yerlerini şöyle, biraz ezerek. Ben iç harcımızı hafif bir çatalla. Çatalımız vardı mı orada?
0: Çatalı ilk çekmeceden alabilir misin? İlk çekmece.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Tamam. Şöyle yarım bardak sütümüz ve sıvı yağımız vardı. İçine bir yumurta kırarak güzel bir börek harcı hazırlamak istiyorum. Şöyle. Bunu her hanım bilir zaten. Evet. İstedikleri bir börek harcı da bile olur evlerinde hani devamlı yaptıkları. Bazıları soda ile yapıyor. Bazıları sirke ve unla yapıyor.
0: Sirke de güzel olur. Kıyır kıyır yapar
1: aynen
0: çünkü
1: öyle.
0: Sirke de.
1: Aynen
0: evet,
1: öyle.
0: Tüm hanımların bildikleri sos aslında.
1: Evet aynen. Yufkamızı şöyle açıyoruz. İlk yufkamızı.
0: Evet.
1: Şöyle.
0: Fırça
1: bir fırça evet aynen öyle. Şöyle fırça yardımıyla her yerine şöyle
0: sosumuzu asın. Sürüyoruz. O çatalı aynen bence şu almakta fayda
1: evet,
0: var
1: kesinlikle.
0: Orada.
1: Evet.
0: Şöyle. Efendim kıymamız da bence aslında oldu.

0: Değil mi Hülya?
1: Bence de çok güzel oldu. Altını istediğim kıvamda. Altını evet. kapatalım. Hem de biraz biz böreğimizin içini koyana kadar biraz soğusun.
0: Kıymamız da hazır efendim. Şimdi içini sosluyoruz yufkalarımızın
1: her katını. Bunu bütün hanımlarımız bilirler zaten. Beylerimiz de karıştıralım. Beyler diyor ki sonra biz de yapıyoruz diyorlar. Aynen öyle. Hanımlar diyorsunuz hep diyorlar. O yüzden beylere de söyleyin, unutmayalım.
0: Yemekle uğraşan herkesin bildiği bir şey diyelim. Daha doğru bir tabir olmuş olur.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi. Kaç kat olacak?
1: İki kat olacak. İki kat şöyle olacak. Güzelce yağ her katını şöyle bir hani bol olsun istiyorum ki daha lezzetli olsun.
0: Tabii tamam. Ne vardı karışımımızda? Sütümüz var, yağımız var, yumurtamız var bir tane. Diğer yumurtayı üzerine mi süreceksin?
1: Diğer yumurtayı üzerine süreceğim.
0: Tamam. Onun için sarısını ayıracaksın herhalde.
1: Evet, onu ayıracağım.
0: Şöyle bir kap daha getireyim sana.
1: Olur, teşekkür ederim.
0: Hatta ben ayırayım senin için. Evet efendim, kıymalı karnıyarık böreği yapıyoruz. Ve ne yaptık? Kıymamızı kavurduk soğanıyla, baharatlarıyla birlikte. Baharat olarak da tek farkımız içine şeker koyduk aslında. Değil mi? Başka bir farkımız yok.
1: Başka bir farkımız yok.
0: Al canım.
1: Bakın şöyle üstüne hemen.
0: Tam kapatıyorsun.
1: Tam kapatıyorsun. Üstüne de hafif şöyle sürdükten sonra...
0: Üçgen
1: keseceğiz.
0: Sonra iç harcını koyup domatesini ve biberini yerleştireceğiz. İçini açacağız ve yarayacağız biraz galiba.
1: Karnıyarık ismi oradan geliyor.
0: Domates ve biberinden karnıyarık ismi efendim işte oradan geliyor. Evet. Harcımız da soğuyor böylece.
1: Bir bıçak rica edeyim Tuğçe Hanım.
0: Şöyle vereyim.
1: Tamam, teşekkür ederim.
0: Bir şey değil.
1: Şimdi tam böyle göz kararı gene burada. Ortasından.
0: İkiye böldük.
1: İkiye böldük. Bunları üçgen şeklinde yırtmadan tabii ki. Biz neyse onu hallederiz, telafi ederiz.
0: Evet.
1: Şöyle göz kararı şu şekilde.
0: Üçgen.
1: Keseceğiz böreklerimizi. Evet.
0: Kaç tane çıkar? Herhalde 8-10 tane.
1: 3, 6, 9, 12 tane
0: çıkar.
1: Evet. Ben çok büyük sevmiyorum. Hem yerken dökülüyor. Hem de böyle iki ıslık da bitsin istiyorum.
0: Çok doyurmasın.
1: Aynen öyle.
0: Biraz tadı damağımızda kalsın.
1: Evet.
0: Böreğimizin.
1: Yiyenler bir tane daha yiyebilirler tabii ki.
0: İsteyen yer tabii ki.
1: Aynen öyle.
0: Ama doğru, porsiyon küçük olursa her zaman sağlığımız için de daha faydalı zaten.
1: Evet.
0: Evet, üçgen kestik. Toplam 12 tane üçgenimiz çıktı.
1: Evet, hem de bereketli oldu.
0: Bereketli de oldu, güzel de oldu. Harcımız burada.
1: Evet. Şöyle ben tavamızı bir peçete alabilir miyim? Elim yağlandı.
0: Buyurun.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Tavamızı
0: şimdi.
1: Şöyle göz kararı. Şöyle kıymamızı koyacağız içimize. Her yerine koyarsak şöyle. Pratik de börek oluyor.
0: Pratik, kolay bir börek. Evet, gerçekten kolay. Bir taraftan fırına baktım ben. Bizim tuzlu kek ne durumda diye ama daha var onun vakti. Evet. Börekle birlikte güzel güzel pişerler.
1: Börekle pişerler aynen öyle. Çünkü tuzlu kek olduğu için hani kek hamuru olsa açamayız ilk 20 dakika. Ama bu tuzlu kek.
0: Problem olmaz.
1: Şu
0: bıçağı alayım şuradan.
1: Tamam. Şunu da ben şöyle koyayım.
0: Koyabilirsin.
1: Şimdi bu esnada şu şekilde sarıyoruz bunu. Şöyle.
0: Ben fırın tepsisini de getireyim bir taraftan.
1: Tamam, çok sevindim.
0: Yaptıklarımızı oraya koyalım. Burada. Evet. Yaptıkça koyabiliriz.
1: Şimdi tepside de biberini ve domatesini koyacağız.
0: Şimdi bıçakla bir açacak mısın?
1: Evet, bir yarık oluşturacağız.
0: Şöyle yapacağız herhalde değil mi?
1: Evet, onu da siz yapabilirsiniz eğer
0: isterseniz.
1: Daha
0: keskin bir küçük bıçak alayım ben.
1: Tamam.
0: Hamuru deşmeyelim. Hamura iyi davranmak adına. Evet. Şöyle ortasından bir yarık. İyi midir böyle? Siz bakın da.
1: Evet, biraz daha açabiliriz. Hem bir domates hem bir... Yeşil biber koyacağız. Gözükecek onlar.
0: Şöyle.
1: Sonra etrafında yumurta sarısı yapacağız.
0: Şöyle. Biberimizi koyduk.
1: Evet, böyle de domatesimizi.
0: Domates oldu mu?
1: Tamam, domatesimizi şöyle içeri doğru da koyabiliriz. Tam tersine.
0: Yani şöyle kapatalım mı diyorsun? Kabuğu mu dışarıda kalsın?
1: Kabuğu dışarıda kalsın.
0: Tamam. Evet, şöyle açıyoruz, yarıyoruz böreklerimizi efendim.

0: Valla severek takip ediyorum sizi.
1: İzliyor musunuz programımızı?
0: Evet, tabii ki.
1: Tarifleri de takip ediyorsunuz.
0: Ediyorum. Benim zaten ne derler, hobim. Yemek programlarını seyretmek.
1: Daha önce çıktın ama değil mi programlara?
0: Tabii ki. Birazcık çıktım evet. Bazı programlara çıktım. Takipçiler bilirler.
1: Evet bilirler.
0: Bu arada beni sosyal medyadan da takip edebilirler.
1: Evet, hesabın nedir? Paylaşabilirsin.
0: Şahin Hülya. Şahin Altire Hülya.
1: Evet, ismiyle, soy ismiyle bir sosyal medya hesabı da var Hülya'nın.
0: Sipariş üstüne pasta yapıyorum ve catering hizmet veriyorum evlere.
1: Aa, ne güzel.
0: O şekilde geçimimi sağlıyorum şu anda.
1: Ha, ev ekonomisine destek.
0: Evet, aynen öyle. O yüzden hanımlarımız bence boş durmasın. Ben her programda söylemeye çalışıyorum bunu.
1: Mümkün olduğunca değil mi? Meziyetler, her insanın bir meziyeti vardır.
0: Kesinlikle öyle.
1: Evet, o
0: mutlu oldukları her alanda bence boş durmadan çalışabilirler yani. Ne mutluluk onları veriyorsa.
1: Bence de öyle. Boş duranı Allah sevmezmiş. Kesinlikle. Hep öyle derler ya. Aynen. Sen çalışmakta fayda var efendim.
0: Kesinlikle.
1: Elimizden ne geliyorsa. Evet.
0: Şu yarım yufkamızı da hemen yapalım. Bunu
1: bence
0: tam olmayacak.
1: Bence naked cake'e geçelim.
0: Tamam, evet. Oldu.
1: Çünkü bunu daha sonra biz vaktimizi yaparız.
0: İçimiz de var, şeyimiz de
1: evet,
0: var.
1: Evet, vaktimizi...
0: Üstüne hemen ben yumurta sarılarımızı süreyim o zaman.
1: Daha doğru ayarlamak adına.
0: Tamam.
1: Evet, sen yumurta sarılarını sürebilirsin içine.
0: Bak siz de ne güzel yaptınız.
1: Vallahi yaptık. Bunu yapmakta ne var ayol? Daha zor işlerle gelin bana.
0: Diyorsun.
1: Artık evet
0: o
1: yani.
0: O zaman pastada
1: daha
0: da
1: zor
0: bir
1: işlerle
0: el atayım mı?
1: Atarım tabii
0: bir
1: ki.
0: Bir sıvama falan yapabiliriz
1: yaparız
0: o zaman.
1: Yaparız. O iş hele o tür şeyler daha keyifli. Ha bilmiyorum, pasta ilk defa tecrübe edeceğim. Hı-hı. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım?
0: Yaparsınız.
1: Ama denemekten bir zarar gelmez. Yani. Evet.
0: Bunlar pişici boyunlar gibi kızaracaklar.
1: Mis gibi olacak ve evet. Karnıyarık böreklerimiz. Hı hı. Efendim birazdan fırına gidecekler. Onlar da 180 derecede.
0: Aynen.
1: Tuzlu kekimizle beraber güzelce pişecekler. Evet. Şimdi şu diğerlerini de getireyim. Şöyle alacağım. Bunları yarmamışım. Bunların da bir göbeğinden yarayım ben. Göbeğini şöyle bir açayım. Evet.
0: Siz de maşallah bu kadar yemek programı yapıyorsunuz ama incesiniz.
1: Yemiyoruz şekerim.
0: Değil mi?
1: Yesek evet. Yemiyoruz.
0: Aynen.
1: Formülü yememek.
0: Ah, o yeme işi bizde var maalesef.
1: Yoksa zaten televizyon kilo daha kilo koyuyor.
0: Aynen. Ben farkındayım
1: bir de,
0: ben de.
1: Evet, yani yemeyelim diye özen gösteriyoruz ama bazen tabii ki benim de dayanamadığım günler ve anlar oluyor. Ama ertesi gün hemen rejime giriyorum.
0: Süper.
1: Kendime böyle kesin şey diyorum, kural koyuyorum. Rejimdeyim bugün diye.
0: Zaten önemli olan o.
1: Evet.
0: Dengelemek.
1: Dengelemek. Her şey denge. Hı-hı. Hayattaki her şey öyle zaten. Evet. Yeme konusu da öyle. Ama yoksa kendimi bu dünyanın, doğanın bize bahşettiği bu güzel nimetlerden çok uzak tutmuyorum yani.
0: Aynen.
1: Gayet iyi yorum
0: aynen, aynen. Ben de çok severek bir tüketiciyim.
1: Evet.
0: Hem mutlu
1: peki
0: oluyorum.
1: Kendi yaptıklarını yiyebiliyor musun? Ben de
0: yaptıklarını...
1: biraz mesela doygunluk oluşuyor
0: evet,
1: kendi
0: oluşuyor.
1: Yaptıklarıma
0: oluşuyor.
1: Dair.
0: Maalesef oluşuyor. Ama sonradan bir sonraki gün bayıla
1: yiyorsun. O an yiyemiyorsun. Doğru söylüyorsun.
0: Aynen,
1: o an çünkü kokusuyla doyuyor insan. Evet efendim, karnıyarık böreklerimiz de son artık evet yumurta sarısı da sürülecek ve fırına göndereceğiz. Fırına göndermeden hemen ufak bir hatırlatma yapıyorum sizlere. Siz de benimle beraber bu güzel mutfakta yemek yapmak isterseniz eğer kanalımızın web sitesinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bekliyoruz başvurularınızı, gelin bu güzel mutfakta beraberce yemek yapalım. Hatırlatmamızı yapalım.
0: Evet,
1: ben şimdi fırına gönderiyorum. Bizim karnıyarık böreklerini üzerine yumurta sarısını da sürdük. Oh mis gibi kızaracak tuzlu kekle birlikte. Tuzlu kekimizin de daha vakti var. Şimdi biraz daha yükseltelim.
0: Evet,
1: evet efendim.
0: Hemen bir toplayalım. Ve pastamıza
1: burası
0: geçelim.
1: Evet, şurayı güzelce bir organize etmek lazım. Hı-hı. Biz mutfağı toplarken günün son tarifi Naked Cake'in malzeme listesi ekranlarınıza gelsin. Hülya topluyor, ben de size sayıyorum. Neler varmış bakalım içinde. 300 gram bitter çikolata, 3 yemek kaşığı kakao, 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Kreması için 500 mililitre süt, 6 adet yumurta sarısı, 1 paket vanilya, 40 gram tereyağı, 1 paket krema, 175 gram un. Burada gramlar çok önemli efendim. Üzeri için böğürtlen. Evet Hülyacığım.
0: Evet, şimdi öncelikle bir pastacı kremamızı

0: kremamız var. Onunla başlayalım.
1: Sütümüzü
0: ocakta ısıtacağız. Yine bir ocağımızı açacağız. Açalım. 500 ml sütümüzü.
1: Yarım kilo sütümüz var efendim.
0: Bir paket vanilayla kaynama noktası gelene, kaynama noktasına gelmeden alacağız onu.
1: Alacağız. Ocaktan. Tamam.
0: Bu sırada ben 6 yumurta serımı.
1: Şimdi keki mi yapıyorsun? Yok, kremaya yapacağız. Devam ediyorsun.
0: Evet, tamam. Onu ben alayım çırpıcıyı. Burada 6 yumurta sarısı var. Şöyle. Bunu çırpacağız.
1: Şimdi programın başında söylemiştik ama yeri gelmişken yine söyleyelim efendim.
0: Şekerim.
1: Bir saniye ben sözümü bitireyim.
0: Tamam.
1: Bu pastacı kremasını da keki de bir gün önceden yapmanız gerekiyor. Bilginiz olsun çünkü kendini bulması gerekiyor hem kremanın hem de keki.
0: Evet. Burada ben orada şekerimizi vermeyi unutmuşuz sanırım. 120 gram şekerimiz var kremada.
1: Vermişizdir. Kremada da şekerimiz var.
0: Kremada da şekerimiz var. Şekerli yumurtayı şöyle bir karıştırıyoruz. Sütümüz ısınıyor.
1: Kaynama noktasına gelmeden alacağız dedim. Bakıyorum
0: gelmeden
1: ona.
0: Alacağız.
1: 6 yumurta, şeker koydum. Başka ne koymuştun?
0: Başka ne koymuştum? Şeker koydum, yumurta koydum, vanilya koyduk. Şimdi unumuzu koyuyoruz.
1: Vanilya sütün içine koyduk. Oraya da
0: evet,
1: koyduk mu?
0: Vanilyayı oraya koyduk.
1: Yok. Sütünü, sütü vanilyayla birlikte efendim ısıtıyoruz. Evet. Bir taraftan da işte 6 yumurtamızı koyduk, şekerimizi koyduk.
0: Bunları mikserle yaparlarsa hanımlar daha iyi sonuç alacaklar bu arada. Biz bunu şu anda yayında ses olmasın diye şöyle bir
1: spatula verelim
0: kaşık
1: sana.
0: Kaşık da olabilir.
1: Al canım spatula. Evet.
0: Azar azar bunu sütümüze yedireceğiz. Tamperleme tekniğiyle. Bu güzel bir yoğun bir muhallebi kıvamında olacak.
1: Pastacı ve kremasının özellikleri nelerdir? Yani püf noktaları özelliği derken
0: Yumurta sarısıyla sütü birleştirirken kesmeden yapmak. Yani tamperleme tekniğimiz devamlı karıştırarak mikserleriyle yaparlarsa daha iyi sonuç alırlar.
1: Devamlı çok karıştırmamız gerekiyor.
0: Evet, devamlı karıştıracağız. Altını tutturmayacağız. Devamlı karıştıracağız.
1: Bu çırpıcı biraz zorladı.
0: Bu çırpıcı içine aldı, içine aldı.
1: Evet.
0: O yüzden şöyle içinden kurtarmaya çalışıyorum. Tamam. Neyse, bu zaten o ısındı mı?
1: Bence ısındı.
0: Tamam. Onu ben alayım buraya şimdi.
1: Tamam.
0: Şimdi. Zaten bunun içinde var.
1: Evet, hafif bırakır kendini zaten.
0: Şöyle.
1: Şimdi yediriyoruz.
0: Evet, böyle yediriyoruz.
1: Evet.
0: Siz
1: bizim
0: oradan bir kaşık.
1: Bizim kekimiz de efendim pastacı kremamız da hazır. Evet. Kekimiz de pastamız da hazır ama yine de size tüm detaylarını paylaşıyoruz. Hem kekinin hem de kremanın. Şu anda kremamızı yapıyoruz. Birazdan kekimizi de yapacağız.
0: Tamam.
1: Fırına göndereceğiz.
0: Birazcık daha alayım. Bakın hemen zaten süt sıcak olduğu için eritiyor yumurtayla bunu.
1: Sürekli karıştırarak yapmamız gerekiyormuş.
0: Bunu da tek nokta gerçekten bırakmadan karıştıracağız.
1: Koyayım mı?
0: Olur. Olur.
1: Evet. Koyduk. Son parçam
0: kaldı. Evet, onu
1: kaldı.
0: Da koyalım.
1: Onu da koyalım.
0: Tamam. Tamam. Şimdi bunu ocağa geri alıyoruz.
1: Ocağa geri alacağız. Tamam, açıyorum ocağı. Sürekli karıştırarak pişirmemiz gerekiyor efendim.
0: Burada püf noktası gerçekten karıştırmak
1: ocak
0: dediğim
1: gibi. Ocak nasıl olsun?
0: Ocak orta yapalım.
1: Orta
0: yapalım.
1: Tamam.
0: Yumurtalarımızı pişirmeden.
1: Karıştıra karıştıra karıştıra halledeceğiz. Şu kenarını da mı alsak?
0: Alalım.
1: Evet. Güzel dursun seyircilerimize karşı.
0: Aynen.
1: Evet.
0: Bu çırpıcımız biraz içinde topluyor.
1: Başka çok çırpıcı. Güzel bir çırpıcı
0: biliyor
1: musun?
0: Çok keyifli.
1: Yani bugüne kadar rahat ettiğimiz çırpıcılardan bu mutfaktaki. Benim çok hoşuma gitti.
0: Bakın Özgen'in hepsini bıraktı zaten. Özgen'in. Hepsi eridi içinde. Hiçbir topağımız da yok. Biz bunu istiyoruz topaklanmadan.
1: İstersen ben onu halledeyim. Sen kek hamuruna geç. Evet.
0: Tamam.
1: Evet efendim ben karıştırarak pastayı yapmaya devam ediyorum. Ne aradın canım?
0: Karıştırma kabı istiyorum bir tane.
1: Hemen geliyor karıştırma kabı. Ben bırakamıyorum bunu. Evet. Şimdi İrem getirecek karıştırma kabını.
0: Tamam.
1: Evet. Şimdi pastacı kremamızı yapıyoruz. Bir taraftan da kekimizi yapacağız.
0: Teşekkür ederim. şuradan da bir çırpma teli alabilir miyim? Şurada görmüştüm ben.
1: Evet, alabilirsin. Mutfağı dilediğince kullanabilirsin.
0: Tamam.
1: Her yerde malzemeler mevcut.
0: Evet.
1: Evet. Sen şu an çırpma teli mi arıyorsun?
0: Hah. Ya bu tamam, bu olur.
1: Yo, çırpma telimiz var.
0: Var mı?
1: Var. Hemen getiriyorum sana. Evet.
0: Evet. Öncelikle yumurtalarımızı kırdık. Evet. Çırpma telimizle.
1: Vereyim sana.
0: Şöyle. Şekerimizle.
1: Bu da oldu bu arada.
0: Evet. Ona şimdi 40 gram tereyağımızı ocağın altını kapatalım.
1: Kapadım. Kapadım.
0: Tamam, 40 gram tereyağımızı içinde eritelim.
1: Aha. Ocağın altını kapadıktan sonra efendim tereyağını ilave ediyoruz pastacı kremamıza. İçinde eriyecek güzelce.
0: Bunu tekrar gene çok iyi çırpacaklar. Pandispanya'nın özelliği yumurtayla şekeri beyazlayana kadar çırpacaklar.
1: İyice çırpmak.
0: Evet, biz burada sadece hanımlarımıza teknikleri gösterelim.
1: Ama şey, her şeyimiz hazır,
0: evet,
1: zaten.
0: Her şeyimiz hazır.
1: Şimdi çikolatalarımı,
0: evet,
1: içine koyacağım.
0: En
1: evet
0: güzel
1: efendim.
0: Bölüm.
1: Bizim pastacı kremamız, çikolatalı bir pastacı kreması yaptık, hazır. Ocaktan aldık. İçine tereyağını koyduk 40 gram. Şimdi çikolatalarımızı içinde eriteceğiz. Çikolatalı bir krema olacak.
0: Evet.
1: Koyalım.
0: Şimdi onu siz karıştırarak eriteceksiniz içinde. Sıcağıyla zaten hemen eriyor. Ben bu arada önceden tekrar elediğimiz, elenmesi çok önemli. Hem kakaonun hem unun güzel sonuç alırlar eledikleri
1: kabarması
0: zaman.
1: Kabarması için efendim.
0: Pandispanya'da biliyorsunuz süt ve yağ yok. Unumuzu koyduk. Kakaomuzu koyduk. Çünkü biz kakaolu bir çikolatalı bir naked pasta yapacağız. Kabartma tozumuzu koyduk. Vanilyamızı koyduk. Ve tekrar şöyle çırpıyoruz.
1: Evet.
0: Bu da oldu.
1: Oldu, bitti. Şurada sadece bir krema mı var?
0: O kremayı bu soğuduktan sonra kullanacağız.
1: Evet.
0: Onu normalde 2 saat dinlendireceğiz, soğutacağız. Ondan sonra kremayı birleştireceğiz.
1: Ondan sonra,
0: ama biz
1: tamam,
0: bunu soğumasını bekleyemeyeceğimiz için biz yaptık. Onu da isterseniz gene birleştiririz.
1: Şimdi dolapta mı bekletsinler?
0: Cama yayacaklar. Üstüne
1: cam
0: bir,
1: kaba.
0: Evet. Cam kaba yayacağız. Üstünü,
1: evet,
0: bir buzdolabı poşetiyle, streçle hava almayacak şekilde
1: kapatacağız. Dolaba göndereceğiz.
0: Dolaba göndereceğiz.
1: Tamam. Bir gün önceden, ertesi günde daha, evet, sağlıklı bir şekilde kullanacağız,
0: evet,
1: pastacı kremamızı.
0: Bu dediğim gibi, bu biz göstermelik yaptık hanımlarımızı, tekniklerini sırasıyla, aşamasıyla göstermek için. Normalde daha böyle yoğun bir kek hamuru oluyor iyice çırpıldığı zaman.
1: Evet.
0: Şöyle bir çember kabımızda, ben önceden hazırladım.
1: Al canım.
0: Çember kabımıza bunu koyuyoruz.
1: Koyalım. Böyle alta yağlı kağıt koydum.
0: Aynen öyle. Onu... şu şekilde yağlı, evet, kağıt düşünecek. Etrafından kıvıra kıvıra kıvıra kıvıra. Şurada bir birleştirme tekniğiyle birleştiriyoruz.
1: Birleştireceğiz.
0: Yani şöyle büküyoruz yani.
1: Bu arada efendim pastacı kremamızın çikolatalarını da koyduk. Çikolatalar eridi. Biraz daha ılıdıktan sonra kremasını,
0: evet, kremasını koyacağız.
1: Şu an daha ilave etmeyin.
0: Etmeyin.
1: Değil
0: birazcık
1: mi?
0: Sıcak.
1: Evet, birazcık sıcak. Biraz kendini bıraksın, soğusun kremamız. Ardından, evet, kremamızı da ilave
0: ben
1: edeceğiz.
0: Ben yine bir spatula rica ediyorum.
1: Spatula.
0: Ki buna koyalım hemen.
1: Buyurun.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Şöyle şunu da size vereyim.
1: Sıyıralım. Bununla işimiz yok değil mi,
0: yok
1: artık?
0: Yok artık.
1: Evet. İstersen silikon spatula da olabilir.
0: Olabilir. Daha iyi olur silikonumuz varsa.
1: Evet, az önce kullandığımız silikon var. Bir de şu var.
0: Tamam.
1: İstersen bu da yardımcı olabilir.
0: Onu o zaman
1: bir de bu
0: ben
1: var.
0: Böyle koyayım. Bu da olabilir ama tabii bunu sürdüm ya şimdi.
1: Tamam.
0: Bu, evet, 18 santimlik bir çember için verilmiş bir tarif.
1: Ölçü, evet.
0: Daha büyük yapmak isterlerse kalıplarına göre, o zaman yumurtayla şeker ölçüsünü biraz fazlalaştıracaklar. Gene kabartma tozu aynı, vanilya da aynı.
1: Evet. Bu arada daha büyük işte santim olan çemberler için dilerseniz Hülya'ya sosyal medya hesabından da danışabilirsiniz.
0: Tabii, tabii, aynen öyle. Ben...
1: sorabilirsiniz diyelim. Bu arada şimdi onu fırına göndereceğiz ama,
0: evet,
1: artık ben...
0: Bu da bitti.
1: O da bitti. Ben olmuşunu buraya, evet, getiriyorum. Anlat bakalım Hülya'cığım.
0: Şimdi kekimiz oldu. Çemberimizden güzelce çıkardık. Bir gece dinlendirdik. Ben 3 eşit parçaya böldüm. Onlar 2'ye de bölebilirler. kekleri ne kadar kabarırlarsa, benim kekim dediğim gibi ben önceden iyice beyazlayana kadar

0: çıktığım için güzel bir kabarma olayı gerçekleşti.
1: Gerçekleşti, evet.
0: En sağlam kısmını en alta getiriyoruz. Yani en alt tabanı. Şu şekilde.
1: Şimdi o çemberden bir dakika. Anlamadığım ve bilmediğim için soruyorum bu pasta olayını.
0: Kesinlikle.
1: Üç tane böyle yaptın değil mi o çemberden?
0: Evet, üç eşit parçayı böldüm.
1: Hayır, o kadar bir dakika kabarmıyor. O bir tanesi değil mi şu anda yaptığımız ölçü değil
0: kabaracak.
1: Mi? O kabaracak ve onu böyle üçe böldün. Evet. Aynı ölçü yani
0: aynı
1: bu da.
0: Ölçü. Aynı ölçü.
1: Bak buna şaşırdım
0: ama kabarma
1: işte.
0: Tekniği işte dediğim gibi ununla ilerlerse yumurtayı ve şekeri iyice beyazlayana kadar yaklaşık bir 15 dakika.
1: Ve o da sıcaklığında olursa hepsi.
0: 15 dakika çırparlarsa... Sonuçları güzel olur.
1: Güzel olur.
0: Aynen
1: tamam
0: öyle.
1: İşte bak bu çok önemli. Çünkü ben zannettim ki hep çemberlerden 3 tane böyle yaptın ama bir tanesinden.
0: Ama genelde iki bazı seyircilerimiz hani diyorlar ki benimki o kadar kabarmadı. O zaman ikiye bölebilirsiniz.
1: İkiye bölebilirsiniz.
0: İki tane aynı kekten yapabilirsiniz. 4 katlı bir pasta yapabilirsiniz.
1: Pasta olabilir.
0: O da güzel bir sonuç oluyor.
1: Şimdi pastacı kremamız efendim.
0: Evet, biz soğuttuk.
1: Sıkma kabımızda. Evet soğuttuk. Buyurunuz. Evet.
0: Şunun ağzını keseceğiz. Sizden
1: tamam.
0: Rica ediyorum.
1: Hemen.
0: Evet.
1: Makasımızla keselim.
0: Tamam.
1: Şöyle. Şimdi işin en zevkli kısmı.
0: Evet. Şöyle ben. Bakın şöyle.
1: Evet.
0: Merak biraz ediyorum. Büyük olduğu için. Şimdi
1: hakim olmak biraz zor oluyor.
0: Şunu siz tutun. Çürçü Hanımcığım size zahmet. Dönmesin. Bol kremamızı koyuyoruz. İç harcımız ne kadar bol olursa çok daha güzel olur. Bu arada bunu ıslatmadık çünkü naked pastalarda içinde krema olduğu için bunun içinde süt kreması olduğu için zaten otomatik olarak ıslanacak. Ve pastalar dinlendiği zaman güzel olur. Seyircilerimiz de bunu biliyorlardır muhakkak. Şöyle kenarlarına bakın ben biraz daha yüksek yaptım.
1: Bastırdığında şey olsun diye mi?
0: Ve kenarlarından bir parmak eksik bıraktım. Yukarıdaki kat gelince onu dengeleyecek.
1: İçine
0: efsane böğürtlenlerimiz gidiyor.
1: Evet.
0: Şu şekilde gelişi güzel hemen koyuyoruz. Bunu ne isterlerse, ne meyve
1: mevsiminde yazın çilekle efendim. Evet.
0: Onu
1: ama böyle dondurulmuş meyvelerle, orman meyveleriyle de
0: şimdi
1: çok keyifli olur.
0: Şimdi ikinci katımızı koyacağız.
1: Şöyle. Biraz daha bastırıyoruz.
0: Zaten dengeliyor bakın.
1: Evet.
0: Şimdi tekrar aynı şekilde.
1: Kremamızı koyuyoruz.
0: İşte dediğim çikolata koyu orada gözüküyor ama süt kreması gelince bu renk halini alıyor. Seyircilerimiz...
1: Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben çikolatalı pastacı değil böyle daha beyaz renk pasta sevenim. Bunun hakikaten beyaz normal pastacı kremasıyla yani içine çikolata koymadan da keki de sade olursa kakao koymadan o da çok keyifli
0: kesinlikle
1: olur.
0: Kesinlikle öyle.
1: Aynı
0: nasıl
1: şekilde evet beyaz seviyorsanız eğer ki çikolatalı değil de sade pastacı kreması seviyorsanız içinden çikolatayı kekinden de kakaoyu çıkarttığınızda sistemimiz o şekilde de olur.
0: Olur olur.
1: Bir fırına bakmak istiyorum bu arada. Oh. Börekler olmuş. Vallahi gayet güzel kabarmış.
0: Şimdi,
1: biraz daha bitirene kadar.
0: İkinci katımızı koyduk. Şöyle yine bastırıyoruz. Tamam şimdi üstüne.
1: Şimdi...
0: Burada çıplak yani naked çıplak demek zaten biliyorsunuz. Burada
1: İngilizce
0: her yerine sıvamayacağız. Sadece kalan çok azıcık içi görünür şekilde sıvamam işlemimizi gerçekleştireceğiz.
1: Bazı sistemlerde buralara da böyle kek görünecek ama hafif sıvamalar da yapılıyor. Biraz
0: şimdi
1: zevkimize kalmış.
0: Şimdi ben sıvama paletimi alırsam şuradan.
1: Şunu mu?
0: Onu da alayım, şunu da alayım.
1: Tamam.
0: Şimdi bakın şöyle pastacı sıvama paletimizi alıyoruz, şöyle tutuyoruz.
1: Evet. Böyle böyle.
0: Evet.
1: Zevkli de ya.
0: Tabii ki. Çok
1: gerçekten zevkli. Evet efendim naked zaten az önce Hülya'nın da söylediği gibi İngilizce bir kelimedir ve aslında çıplak kek demek naked cake. O yüzden her yerini sıvamıyoruz.
0: Şöyle fazlalıkları bize yeterli.
1: Şöyle. Üste koyduğumuz kremanı alta doğru böyle çekiyoruz. Fazlalıkları yeterli söylediğim
0: gibi. Evet fazlalıkları yeterli bize.
1: Böyle sıvanacak güzelce. Vallahi zevkli.
0: Evet.
1: Gerçekten zevkli.
0: Hem aslında kolay hem pratik.
1: Gerçekten kolay. Hele bir
0: ve
1: gün önceden
0: bu şeker hamurlarının yerini alan bence güzel bir pasta.
1: Ben çok şeker hamurcu değilim.
0: Evet.

0: Çünkü onları hani yemek çok keyifli olmuyor bence dışını, şeker kısmını. İçi tabii ki güzel ve lezzetli oluyor. Ama bu daha böyle her tarafını kolaylıkla yiyebileceğin güzel bir pasta. Özellikle böyle doğum günlerinde, işte nişanlarda, düğünlerde. Artık düğünlerde bile maket yerine nek pasta yapıyorlar bu arada. Evet, güzelce sıvadık.
1: Sıvadık.
0: Şimdi artık çiçeklerle süsleyeceğiz.
1: Şu üstünü de birazcık şöyle
0: eşitleyelim.
1: Ben bir kap alabilir miyim? Kullandığımız bir kaplardan boş bir tanesini.
0: Evet.
1: Şöyle bunu da göstereyim de üstünü hafif şöyle keskin kenar hani olabilmesi açısından. Şöyle bitti. Bu bitti. Şimdi çiçeklerimizle süsleyeceğiz.
0: Keskin kenar olabilmesi için son düzeltmeyi yaptım.
1: Şimdi bu da tamamen göreceli. Nasıl zevk, nasıl isterlerse.
0: O şekilde.
1: Evet, şöyle koyuyoruz. Hem renkle.
0: Ay, gerçek papatya. Evet.
1: Biz bunları yıkadık, temizledik yayından önce.
0: Canlı çiçeklerle. Son dönemin modası. Canlı çiçekler.
1: Evet.
0: Seviyorum ben de.
1: Aynen öyle.
0: Çiçek sevmeyen olur mu zaten?
1: Yani, değil mi?
0: Vallahi olmaz. Çiçek sevmeyen olmaz efendim. Dur bakalım,
1: çiçek
0: ben
1: ve
0: bir fırından
1: hayvan, bitki,
0: bir takım şeyleri çıkarayım. Sen süsle, seyircilerimize anlat. Evet. Neler yapıyorsun? Başka ne tür çiçeklerle süsleyebilirsin?
1: Ya çilekle de süsleyebilirler. Çiçek sevmiyorlarsa ve böyle hani bisküviler, uzun çubuk şeklinde gofretlerimiz var ya, onlarla da süsleyebilirler. Ama ben çiçek tercih ettim çünkü gerçekten güzel gözüküyor.
0: Ama çok güzel gözüküyor.
1: Papatyalar, hani mevsim papatyaları ya da mevsimde güller falan, hangisi olursa.
0: Papatya şu sıralar her yerde sıklıkla satılıyor gerçekten. Ben de geçtiğimiz gün evde bir kutlama yemeği yapmıştık. Hemen masaya papatyayı ilave ettim. Çok da güzel görünüyor papatya.
1: Evet. Ben de o yüzden papatyayı tercih etmek istedim. Bu tamamen görsel. Kimin ne seviyorsa o şekilde süsleyebilirler bunu. Hangi renk çiçekten hoşlanıyorlarsa.
2: Bugün ben de seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
3: Bana bak, bu gelişlerin sıklaştı. Abinin tepesini attırmayalım.
4: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir...
2: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
5: Şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
2: Bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden.
6: Telli babaya adak adadım vermek.
4: Neden?
6: Bir an evvel kavuşalım. Onun öyle bir abisi var ki sahneye adım attığını duysa ikimizi de kıtır kıtır doğrar.
4: Zeynep Hanım kızımızın başarısı mahallenin onurudur.
7: Bisket kokan dağlarına, taşlı tozlu yollarına ay.
4: Hacımı nereden tanıyorsun?
8: Tiyatrodan. Annesinin yanında görmüştüm.
9: Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha. Olamaz böyle şey.
10: Renkli Dünya bugün 18'de TV4'te.
11: Türkiye.
12: Hadi kalk.
11: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine

0: onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
9: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
10: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
8: Rivayetleri.
9: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
8: Söylenceleri.
9: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
8: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
9: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
8: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
11: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
12: Haberimiz yok Yüksel abi.
11: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
13: Üst geçide bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
14: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
15: 5G. A101'de yazın yıldızları. 22-25 Temmuz tarihleri arasında 3 kilo bir şah tam kıvamında yoğurt 169 lira, 4,5 litre yudum ayçiçek yağı 449 lira, poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 50 kuruş.
16: Her kullanımda ilk bilgi tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
17: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
19: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
20: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
21: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
22: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
23: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
24: Gerçekten onlara gülerdim.
25: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
26: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
8: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
26: Atlarla çalışıyorum.
25: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
0: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
8: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
1: Uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar. Barafly.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde. Sevince.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Merhaba, ben Ela Topgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
10: Üzüm.

0: birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Haberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: A101'de yazın yıldızları. 22-25 Temmuz tarihleri arasında 3 kilo bir şah tam kıvamında yoğurt 169 lira, 4,5 litre yudum ayçiçek yağı 449 lira, poşetli bütün pirincin kilosu 79 lira 50 kuruş.
3: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
14: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
3: Her adımda yeni bir mekan.
14: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
3: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
14: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
3: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
14: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumbanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
3: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
15: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
16: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
17: Baloncuklu Lipton mu?
18: Çok lezzetli.
17: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
16: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
19: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
20: Buraların redlisiyim.
21: Nerelerin mi?
20: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
22: Bakın şimdi Fransa.

0: sonne un vrai dessert.
1: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
2: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
1: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
4: Evet. Bitti mi peki şimdi süslemeniz?
5: Evet, wow, bitti.
4: Oh. Bak börekler de ne kadar güzel oldu. Ay.
5: Biraz aranjman gibi hissettim kendimi böyle.
4: Vallahi çok güzel oldu. Eline sağlık.
5: Teşekkür
4: ederim. Değil mi efendim? Böyle kolaylıkla, papatyalarla. Bunlar da canlı gerçekten.
5: Evet, canlı.
4: Hepsi canlı değil mi? Hepsi çiçeklerimizin? Canlı. Bu çiçeğin adı ne acaba?
5: Bu cipso çiçek diyorlar.
4: Ha, gelin cipso çiçeği. Tamam. Evet. Ay, özel davetlerde efendim evet. Sıklıkla kullanılan bir çiçektir değil mi süslemelerde? Evet, şimdi bir marifetin daha görmek istiyoruz. Hülya Hanımcığım.
5: Tamam. Hemen.
4: Bunu nasıl çıkaracağız? Sana bırakıyorum. Bu görev tamam. Sende.
5: Sen de bunun şöyle etrafını şu kalan çiçek cipsolarımıza doğru süsleyebilirsiniz.
4: Tabii ki.
5: Şöyle.
4: Evet. Sen de onu çıkarabilirsen. Tamam. Şöyle beraberce sunumumuzu da yapmış oluruz. Tamam. Evet.
5: Aa, yok çok güzel çıkıyor hemen.
4: Kolayca çıkıyor.
5: Hı-hı, kolayca çıkıyor. Bakın şöyle yaparsan. Şöyle hanımlar bu tekniği de bilirler.
4: Ne kadar güzel oldu.
5: Şöyle. Ha?
4: Vallahi dur şuradan yanına bizim çiçeklerden de koyalım. Hülya.
5: Evet koyalım ne zaman.
4: Kekimiz de hazır.
5: Evet kekimiz
4: böyle
5: çok güzel
4: olacak bilerek değil evet, mi? Hı-hı. Çünkü susamladın sen onu.
5: Evet.
4: Vallahi efendim şunu evet, alayım hemen. Tamam. Daha ne olsun diyelim. Hı-hı, canlı canlı gözlerinizin önünde naked cake yaptık.
5: Evet.
4: Karnıyarık böreğimizi evet. Yaptık. Kıymalı hı-hı. Ve tuzlu kekimizi yaptık. Hülya'cığım teşekkür
5: ben
4: ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. Çok eline sağlık. Sizin
4: gerçekten öyle. Bekleriz bir daha. Bu sefer
5: her zaman seve seve gelirim.
4: Normal naked cake istiyorum. Çikolatasız.
5: Aa,
4: sade pastacı. Evet çilekli. Tamam. Yaz gelsin. Çileğin tamam. Mevsimi gelsin. Tamam. Öyle yapalım.
5: Tamam, kesinlikle yaparız. Çok da güzel olur.
4: Evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın yemek yapmak iyileştirir. Hoşça kalın.
5: Hoşça kalın.

Metrekare'de bu bölüm İstanbul'un en gözde yerlerinden, tarih kokan sokakların ve sanatın bir arada bulunduğu Cihangir'deyiz. Cihangir adını Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Cihangir'den almış. Biz de Mimar Selin Demir'in tasarımını gerçekleştirdiği, Boğaz'ın güzelliklerini gözler önüne seren 1930'lu yıllardan kalma 200 metrekare büyüklüğünde bir dairedeyiz. Tarihi eser konumunda olduğundan temel yapısı bozulmadan onarılarak dekore edilen bu dairenin detaylarını ev sahiplerimizden

0: Merhabalar, ben Selim Demir, mimarım, 38 yaşındayım. Şu anda Cihangir'deki evimizde bulunuyoruz. Yaklaşık 200 metrekare olan evimiz 4 oda 1 salondan oluşuyor. İsterseniz içeriye gezmeye başlayabiliriz. Şu anda evimizin salonundayız, eşim Okan'la beraber.
1: Merhaba.
0: Yaklaşık 5 yıl önce bu eve taşındık. Arayışımız çok uzun sürdü aslında. Tarihi bir yapı, yüksek tavanlı ve ferah, güneş alan bir ev arıyorduk. Daha önceki evimiz de tarihi eserdi. Ancak buradaki Beyoğlu'ndaki yapıların bitişik nizam olması, yani sıra evler şeklinde olması, onların çok fazla güneş almasına izin vermiyordu. Ama bu evi bulduğumuzda içinin ne durumda olduğuna bakmadan gözümüzü karartıp tamam biz burayı tutuyoruz dedik.

0: Eşimle beraber restorasyonla ilgileniyoruz. Ve birlikte Beyoğlu, Fatih gibi tarihi eserlerin bulunduğu yerlerde bu yapıların geri dönüşümünü ve tekrar kente katılmasını sağlıyoruz. ...1920'lerde yapılmış bu yapının içinde dekorasyon olarak en son 50 sene önce bir şeyler yapıldığını tespit ettik. Yani içerisi o kadar yıpranmış ve eskimiş bir haldeydi ki birçok şeyi değiştirmek zorunda kaldık. Ancak yine de bazı şeyleri kimliğini korumak adına tutmaya karar verdik. Pencerelerin orijinalliğini korumak için ahşap olduklarından da ötürü onları değiştirmedik.
1: Olabildiğince müdahaleyi minimuma indirip binanın orijinal yapılarını tamamen dekorasyonda buraya uygun, hakkını verecek bir şekilde yapabilmek için, dönemine uygun bir şekilde yapabilmek için. Belki biraz böyle ufak böyle makyaj müdahaleleri etmişizdir ana yapıda ama kalanında olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalıştık. Yeterince güzeldi zaten. Sadece hakkını vermeye çalıştık. Köşe bir bina burası. O yüzden üç tarafından da ışık alıyordu. Yani ona olabildiğince o doğal ışığı içeri girmesi için zaten güzel bir sistem ve planı vardı. Onu pekiştirip bunu yaparken de hani doğal ışığın bol olduğu bir yerde onun üzerine odaklandık. Normalde tam tersi olur birçok yerde doğal ışığı almaya çalıştı. Burada zaten yeterince iyi alıyordu. Onun daha bütün mekanın içine dağılması için bir planlama yapmamız gerekti.
0: Perde yerine jaluzi kullandık. Bunun da sebebi hem manzaraya engel olmamak hem de yazın batı güneşini aldığı için onu biraz bloke edebilmek içindi. O yüzden ahşap jaluziler burada hayat kurtardı. Bu salonda 3 farklı bölge var. Salonun arkamda kalan kısmında bir oturma alanı, aynı zamanda TV köşesi yaratmak istedik. Oradaki kanepe de bu işleve uygun olarak çok daha fonksiyonel ve çok daha rahat ve uzun bir kanepe. Gerektiğinde iki kişi üzerine uzanabiliyoruz bile. Salonumuz çok geniş bir salon. Denizi görebilmek için farklı noktalara aynalar koyduk.
1: Yani böylece bütün oturduğunuz yerlerden bir şekilde ters de otursanız denizi görebiliyorsunuz. Ben ona çok takılırım. O büyük bir avantaj sağladı bize. Ayna hem de aydınlık, yani bütün her yere ışığı doğal bir şekilde yayabiliyoruz. Ben çok sevmiyorum normal suni ışığı. Burada yeterince var doğal ışık zaten. Böylece daha da geniş, hani geniş olmasına rağmen daha da geniş gözüktü. Bir de ben eşimle beraber eski eser, işte bu civarda böyle kendi gezdiğimiz antikacılarda falan böyle çok fazla şey toplamayı seviyorum.
0: Burada kullandığımız mobilyalar da bu yapının kimliğine uygun bir şekilde seçildi. Oturduğumuz kanepenin lacivert olması da mesela denize atıfta bulunmak içindi. Önümüzdeki masa, sehpa daha doğrusu, orta sehpa, yine kendi tasarımımız olan bir ürün. Biz bitkileri çok seviyoruz. O yüzden salonda bol miktarda bitki görebileceksiniz. Salonda oturduğumuz kısım, dinlenmek için kullandığımız, aynı zamanda manzaraya dönük kahve içtiğimiz bir alan. Bu bölümün karşısında yemek alanı bulunuyor. Burayı aynı zamanda salgın döneminde ofis olarak da kullandık.
1: Yani ben burada çalışmayı daha çok seviyorum. Hem de oradaki ayna sayesinde hem karşılıklı çalışabiliyoruz hem de sırtımı denize verdiğim zaman da denizi görebildiğim için o büyük bir rahatlık oldu bana. Yani aydınlıkta çalışmak her zaman biraz daha böyle daha olumlu, daha böyle iyimser. Yani zaten insan çalışırken ciddileşir ama burada çalıştığımızda biraz daha iyimser işe bakma. O dönem için özellikle çok yardımcı oldu.
0: Bu evde parkeleri koruduk. Sistre ve cila yaptık yalnızca ve tekrar kullanılacak hale getirdik. Zeminde gördüğümüz halılar, bu oturduğumuz dinlenme alanı ve yemek ve çalışma olarak kullandığımız alanda aynı seriden halılar. Fakat arkamdaki televizyon bölümünde başka bir halı kullandık. Orada daha damask eskitme bir tarzda bir oturma bölümü yarattık. Bunu destekleyecek bir Chesterfield deri bir kanepemiz var. Bu kısım tamamen fonksiyonelliğe, rahatlığa göre odaklandı. Ve kocaman bir kütüphane yaptırdık burası için. Bu kütüphanede biriktirdiğimiz, hobimiz olan ve kitaplarımız bulunuyor. Kütüphane tavana kadar duvardan duvara özel ölçülerde mevcut yerine göre yaptırıldığı için en üst raflara ulaşabilmek adına bir merdiven yaptırdık. Bu merdiveni de sacdan kullandık. Buradaki endüstriyel tarzı biraz desteklemek istedik. Bu kütüphanede topladığımız, koleksiyonunu yaptığımız objeler de var. Eşim kitap meraklısı, inanılmaz kitap okuyan ve inanılmaz hızlı okuyan bir insan.
1: Başta burayı yaparken aslında bu kadar yüksek bir kütüphane yapmayı planlamıyorduk. Ama sonra ortaya çıktı ki bu planladığımız kütüphane bizim kitap ve objeleri almayacak diye. Bu sefer tamamen boylu boyuna bir tane kütüphane tasarladık. Bu sefer yüksek tavanlı da olduğu için ev yetmemeye, yani yetişememeye başladık oraya. Orada Selin devreye girdi. Hem bu vitrayla uyumlu olması için bir tane bir merdiven tasarladı. Eski kütüphanelerde gördüğümüz büyük genel halk kütüphanelerinde. O biraz da ben çok istemiştim böyle. Çok eğlenceli oluyor böyle üzerinde kaymak diye şakalaşırken. İş ciddiye bindi. Burada aslında en güzel şey doğru zamanlarda akşam güneşi vitraya vuruyor. Bu vitray da orijinal bir vitray yapılmış. Yani bütün camlarıyla şeyle tamamen orijinal bir vitraymış. Bir, çok özel olduğunu daha sonra öğrendik. Ona ithafen yapılmış bir demir merdivendi. Ama tabii çok eğlenceli olmaya başladı. Oynarız, ederiz, şakalaşırken bir anda bir baktık ki bütün kütüphane dolmuş. Hatta yetmediği bir tane daha kütüphane eklemek zorunda kaldık.
0: Derry Chesterfield'ın arkasına konumlandırdığımız bu bank aynı zamanda kalabalık olduğumuzda birilerinin oturabilmesi için de iş görüyor. Onun dışında ise bir konsol gibi çalışıyor. Burada plakçalarımız ve ses sistemimiz var. Evimizde kullanabildiğimiz bütün duvarlarda tablo kullanmaya çalıştık ve bunları aydınlatmaya çalıştık. Aydınlatabilmek için de sıvı üstü bakır borular kullandık. Çünkü bu yapı tarihi eser bir yapı olduğu için duvarları kırmak yasaktı. Ve aynı zamanda duvarlar taşıyıcı olduğu için bunlara müdahale etmek de iyi bir fikir değildi. Bu bakır borular bize bir esneklik getirdi. İstediğimiz her yere aydınlatma götürebildik böylelikle. Binadaki bütün giriş kapıları orijinal ve özgünler. Ahşap ve camlı kapılar. Biraz sıra dışılar aslında. Giriş alanında konsolun üzerinde bir şapka köşemiz var. Şapka koleksiyonu yapıyor eşim çünkü.
1: Gittiğimiz, seyahat ettiğimiz yerlerde fırsatım oldukça böyle bir şapkaları toplamaya çalışıyorum olabildiğince.
0: Mutfak çok eskiydi. İçeride hiçbir şey tutamadık açıkçası. Sadece zemini koruduk. Ve burada bir U mutfak vardı ama işleyişi çalışmıyordu. Daha fonksiyonel hale getirebilmek için karşılıklı iki sıra tezgah yapmaya karar verdik. Ve ortadaki camı olduğu gibi kocaman bıraktık. Mutfakta açık renk dolap kapakları ve beyaz bir mermer kullandık. Hatta Marmara mermeri. Mermerin doğal olması ve yerel olması benim için önemliydi. Hem İstanbul'u anlatan bir Marmara'ya ait bir taş kullanmak doğru bir seçimdi. Burada açık raflar da kullandık. Bu açık raflarda baharatlar, çaylar, sevdiğimiz kahveler bulunuyor. Burası evimizin yatak odası. Manzaraya bakan bir yatak odamız var. Dolayısıyla önünü kapatmak istemedik. Önüne iki tane de berjer koyduk. Sabah kahvemiz burada içiyoruz. Arkada gördüğünüz antika bir giyinme dolabı. Yatak başındaki komodinleri ve yatağı masif cevizden yaptırmıştım. Yine yatak başında da deri kullandık doğal malzeme olduğu için. Yatak başında asılı olan tablo benim yine 3-4 sene önce çalıştığım bir yağlı boya. Burada gördüğünüz renk bir keten rengine yakın. Yine salonda kullandığımız rengin devamı ama aynı zamanda yatak başını çerçeveleyen birkaç ton daha koyusu. Odada 4 tane kapı bulunuyor. Bunlardan biri banyoya, diğeri salona, öteki de balkona açılıyor. Bir diğer kapı da yazlık kışlık olarak kullandığımız depomuza açılıyor. Tablolarımız çok fazla olduğu için bu odada da yerlerini tek tek almaya başladılar. Organik gelişen bir kolaja dönüşüyor. Zeminde sisal halı kullandık. Doğal ahşap liflerinden elde ediliyor ve ekolojik bir ürün. İndirekt aydınlatma kullanmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla yatak başlarında apliklerimiz var. Yatak odasında yine çok sayıda bitki kullandık. Hem çok güzel doğal ışık aldığı için bitkiler burayı çok seviyorlar. Hem de gece uykumuzda bu odanın oksijen seviyesini temizlediği için bitki kullanmayı seviyorum. Evin banyosunda doğal ışık olmadığı için bu kontrastı desteklemek adına koyu renk bir tavan kullandık. Hatta bu kullandığımız renk aynı zamanda salonda da kütüphane arkasında bulunuyor. Buradaki zeminde bulunan İtalyan mermerini yine koruduk. Fakat küvet o kadar kötü durumdaydı ki onu çıkarmak zorunda kaldığımız için o bölümde yine yerel bir mermer olan açık renk Marmara mermerini kullanmayı tercih ettim. Yine burada bu klasik var olan dokuya modern bir dokunuşla yerden tavana kadar cam kabini kullandık. Lavabo bölümünde tezgah olarak yine Marmara mermeri tercih ettik. Arkasındaki duvarda bulunan İtalyan mermerin artık devamı bulunamayacağı için ben oradaki bütün duvarı aynayla kapladım ve üzerine de iki tane aplik yerleştirdim. Şimdi de benim giyinme odamdayız. Aslında ben burayı çok fonksiyonel kullanıyorum. Kediler buradayken yağlı boya yapmak için kaçtığım bir yer burası. Aynı zamanda meditasyon ve yoga için de yine bu odayı kullanıyorum. Bu odada yine bir sofa bedimiz var. Misafirlerimiz geldiğinde burayı onlar için hazırlıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz akordeonlu bir masa ve bu bir antika. Yine bu odada bir müzayededen satın aldığım Fransız yapımı bir makyaj masası bulunuyor. Duvarlarda tabloları betimlemek için kullandığımız aplikler yine bakır borularla sıvı üstü bir şekilde buraya ulaştırıldı. Arkasında anahtarı var açıp kapatmak için ışığı. Eşimin giyinme odası ise daha maskülen renklere sahip ve daha karanlık bir mekan. Yine tavandaki süslemeler orijinal, zemini yine koruyabildik. Bu odada kumaş perdeler tercih ederken, eşimin giyinme odasında ise jaluzi tercih ettik. Eşimin giyinme odasında bir tarafta dolap kapakları ayna iken, diğer tarafta ise koyu renk dolap kapakları tercih ettik. Daha düz bir havası olması için.

0: Şimdi ise İstanbul'da, Kadıköy'ün nezih semtlerinden biri olan Selami Çeşme'deyiz. Şehrin karmaşasından uzak, dingin ve huzurlu yapısıyla tercih edilen mahallede, Melis Hanım'ın doğayla iç içe olan dairesindeyiz. ...120 metrekarelik alana sahip, 100'den fazla bitkinin bulunduğu ve natürelliğin ön planda olduğu bu evin tasarım hikayesini gelin ev sahibimizden dinleyelim.
1: Merhabalar, ben Melis Teler. Evime hoş geldiniz. Şu anda Anadolu yakasında Selami Çeşme'de Özgürlük Parkı'nın önünde konumlanan 3+1 120 metrekarelik bir apartman dairesindeyiz. Evde eşimle birlikte kedimiz Lokum, kuşlarımız Limon ve Lokma ve 100'e yakın bitkiyle birlikte yaşıyoruz.

Balkondan bahsedecek olursak, balkonun tasarımında güney sahillerindeki restoran ve kafelerden esinlendim. Kullandığım materyaller yazın sıcaklığını hatırlatan bambular, hasır objeler, lambalar ve burada gördüğünüz gibi paletler mevcut. Dekorasyonda hoşlandığım materyaller biraz daha bohem tarzını çağrıştırdığı için burada da balkonda da evin bütününe uygun olacak şekilde bir tasarım yaptım. Maliyeti düşürmek ve mobilya satın almamak için 2 adet paleti alıp üst üste koyarak üzerine de palet minderi koyarak bir oturma alanı yarattım. İlerleyen zamanda mutfakta göreceğiniz bir minik dresuarım var, ahşap. Onu da yazları balkona çıkarıp bir oturma ve yemek yeme alanı olarak değerlendiriyorum. Dilerseniz evimizi birlikte gezelim.

Şu anda evin en sevdiğim alanı olan salondayız. Salonun çok değişik bir şekli var. Aslında baktığınızda dikdörtgen gibi gözüken şekil camlara doğru geldiğinde biraz daha yuvarlak bir şekilde dönüyor. Salonun dekorasyonunu yaparken yine demin balkonda bahsettiğim gibi bohem detaylardan etkilendim ve bohem unsurlar kullanmaya çalıştım. Bunun da en güzel örneği ahşabın sıcak dokusu, rattan ve hasır gibi kumaşlar ve bambudan yararlandım. Salon dekorasyonunda ikinci önem verdiğim şeylerin başında da aydınlatma geliyor. Görebileceğiniz gibi şu an salonda iki tane büyük hasır aydınlatmam lambam var. Bir tanesi 50'ye 70, bir tanesi 70'e 100 boyutunda. Bunları da farklı ölçülerde seçmemin nedeni salona girdiğinizde dikdörtgen olduğu için girişte küçük, arka tarafta büyük kullanarak perspektif yaratmaktı ve derinlikte daha büyük bir salon havası göstermekti. Üçüncül olan lambam da mantar formunda, koltuğun arkasında yer alıyor. O lambayı da kitap okuma amaçlı kullanıyorum ve her lambanın farklı ışığı daha farklı bir ambiyans yaratıyor. Koltuklara gelecek olursak iki tane, bir ikili bir üçlü koltuğum var. Dekorasyonda da çok fazla ahşap materyaller kullandığım için renk olarak çok açık renk bir beyaz renk kumaş tercih ettim. Bunun da nedeni evi daha aydınlık ve ferah gösterebilmekti. Burada farklı formları değerlendirdim. Örnek verecek olursak yastıklarda peluş ya da tedi gibi kumaşlar tercih ettim. Ya da formlarını yuvarlak, halat ya da dikdörtgen kare şeklinde seçtim. Yine salonda sevdiğim şeylerin başında kendi yaptığım projeler geliyor.

bunların maliyet açısından uygun olması hem de hobiye dönüşmesi ayrıca bir keyif. Örnek verecek olursam burada yaptığım bir tane vazon var. Arkadaşım vazoyu almıştı. Değiştirmek istemedim. Üzerini vazonun boyayarak daha sonrasında da yalıtım sistemlerinde kullanılan köpüklü materyalle üzerini kaplayarak böyle biraz ay yüzeyini andıran 3D bir form oluşturdum. Bunu obje olarak da kullanabiliyorum ya da içerisinde çiçek sergilemek için de kullanabiliyorum. Salona farklı bir hava katıyor. Eve ilk taşındığımda baktığım şeylerden biri güney cephesinde olmasıydı. Çünkü evde 100'e yakın bitkim var ve bitkiler için ışık çok önemli. O yüzden bitkilerimin çoğunluğunu salondaki alanda konumlandırıyorum. Bu noktada da tropik bitkilerimi bir arada tutarak kışları daha rahat geçirmelerini sağlamak amacındayım. Bitkileri konumlandırırken hangi tip bitkinin hangi tip ışığa ihtiyacı var bunu gözeterek bir konumlandırma yapıyorum. Burada gördüğünüz bitkilerim de iki farklı grupta. Kalorifer peteklerin üzerinde aslında konumlanıyor. Kalorifer peteklerinin de üzerlerine özel bir çizim yaptırdım ve ahşap bir materyalle kaplattım. Mıknatıslı bir sistemi var. Yukarıdan aşağı doğru çektiğinizde kalorifer peteklerini çok rahatlıkla açıp temizleyebiliyorsunuz. Bu noktada da bitkilere ısı gelmemesi için çoğu zaman gündüzleri zaten çalıştığımız için evde olmadığımız zamanlarda kalorifer peteklerini kısıyorum. Akşamları da çok az derecede açarak onların ihtiyacı olan doğru ısıda kalmalarını sağlıyorum.

Evde dekorasyonda kullanmayı sevdiğim bir diğer unsur ise aynalar. Mekana derinlik kattığından dolayı evin her yerinde ayna kullanmayı çok seviyorum. Sadece giriş dışındaki güzel enerjileri dışarı geri yollamasın diye. Salonda iki tane farklı formda aynam var. Bunlardan yuvarlak olanın kenarları bambu ve çapı 130 santim. Bu aynayı konumlandırdığım yer özellikle parka bakan alan ve parktaki yeşilliği evin içerisine yansıtıyor. Bu nedenle yerini bu şekilde seçtim. Diğer aynamın formu biraz daha değişik. Onu da evin biraz daha ölü bir alanında kullanmak istedim. Yine çiçek köşemin kenarına koydum ki hem evin içerisine yani salona derinlik katsın hem de çiçekleri yansıtarak evin içerisinde her yer yemyeşil bir havaymışçasına etki yaratsın istedim. Bu eve taşındığımızda ilk aldığımız şeylerden biri perdeydi. Her evde genelde perde bir böyle tartışma konusu olabilir. Burada ben açıkçası beyaz tül perde kullanmak istedim. Çünkü camlar yere kadar ve çok güzel bir ışık alıyor. Yeri geldiğinde tüm perdeleri geri çekip park manzarasını izlemek için böyle bir yol seçtim. Çok fazla fon perde kullanımına gitmek istemedim manzarayı kapatmamak için. İnce bir tül perdeyle tüm işi çözdük.

Mutfağa geçtiğimizde ise mutfakta aslında çok fazla değişiklik yapmak istemedik. Çünkü mutfağın materyalleri çok açık renk krem lakeydi. Ve çok ferah bir görüntüsü vardı. Mutfak tarafı da parka baktığı için yine çok güzel ışık alıyordu. O yüzden burayı ben çok fazla değiştirip boğmak istemedim. Kahve içmekten çok hoşlandığımız için sadece küçük bir kahve köşesi yaptım. Evin gerek girişinde gerekse balkonda da değerlendirdiğim dresuarımı mutfak köşesinde de zaman zaman değerlendiriyorum.

olan yatak odamdayız. Evin genelinde hakim olan bohem stilini yatak odasında da devam ettirdim. Burada görebileceğiniz gibi yine ahşap materyallere bej rengi lake unsurlar eşlik ediyor. Yatak başlığını özel olarak yaptırdım. Yatağın yanına geldiğimizde ise bir merdivenle bir küçük bir köşe oluşturmak istedim. O bohem havayı devam ettirebilmek için kullandığım şapkaları duvara astım. Arkasında bir merdiven kullandım. Zaman zaman bu merdivenin üzerine yatağın üzerinde kullandığım pikeyi koyuyorum ya da işte bir sabahlığım varsa onu asıyorum. Bu amaçla da hem de dekoratif amaçla kullanmaya devam ediyorum.

0: Yine ışıklarda farklı ışık türlerinden hoşlandığımı söylemiştim salonu gezerken. Burada da iki farklı ışığımız var. Birincisi bambu ışığım, diğerisi de tripod ışık diye geçen lambaderim var. Işıkların haricinde bir tane de tuz lambam var. Bunu biraz daha hem dekoratif hem de sağlık amaçlı kullanıyorum. Daha böyle pozitif bir hava sağlamaya çalışıyorum.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim küpür küpür.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
8: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
9: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
2: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi.

0: 5 yıldır hep seninle. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar. Paraf dünyası,
1: güzellikler dünyası. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma.

0: iki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim bir, kepek sıfır.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.

0: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Günaydın Türkiye.
8: Hadi kalk.
7: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

Mevresim takımında da yine salondaki gibi çok fazla desenden hoşlanmıyorum. Daha çok böyle otel odalarında görebileceğiniz düz beyaz tonlar hoşuma gidiyor. Biraz hareket katmasını istediğim zamanlarda da şu an gördüğünüz gibi daha böyle geometrik desenli olan beyazın üzerine siyah çizgili gibi nevresimleri tercih ediyorum. Yatak üzerinde farklı katmanlar oluşturmayı da çok seviyorum. İşte bir koltuk şalı gibi yatağın üzerine bir şal, üzerine nevresimin üzerine ayrı bir örtü kullanmak hoşuma giden şeyler arasında.

şu an çalışma odasındayız. Bu oda aslında hem çalışma odası, hem misafir odası, hem dinlenme odası. Yani her şeyin yapılabileceği bir oda olarak tasarlandı. Covid'in hayatımıza girmesiyle evden çalışmaya döndüğümüz için böyle bir çalışma alanı yaratma gereği hissettik. Aynı zamanda misafirlerimizi de ağırlayabileceğimiz bir kanepemiz var. Bu kanepe açılarak iki kişilik yatak haline gelebiliyor. O anlamda da yer kaplamaması olarak da çok avantajlı. Bu odada çok fazla detay var. Biraz size bitkilerimden ilk önce bahsetmek istiyorum. Her odada olduğu gibi tabii ki de bu odada bitkileri ön plana taşımak istedim. Burada gördüğünüz bir tane posterim var. Arkadaşımın özel tasarımı. Posterde kaktüs deseni olduğu için bu odada da evdeki kaktüs koleksiyonumu posterin yanında sergilemek istedim. O yüzden böyle bir alan oluşturdum. Bu odada bahsetmek istediğim diğer bir unsur ise dekoratif tabakları çok seviyorum. Özellikle evin genelinde yer alan o ahşap, rattan, hasır dokularını ön plana çıkaracak tabaklarım, hasır tepsilerim hepsini duvarın arkasında sergilemek istedim. Bu alan sık sık değişiyor. Yeni materyaller gelince yeni şeyleri duvara asıyorum. Eskilerinden sıkılınca eskilerini çıkarıyorum. Sürekli duvarda bir inşai havada çalışmaktayız. Çalışma alanına gelecek olursak, bu odada en sevdiğim alanlardan biri. Çok uzun saatler aynı oturduğumuz yerden geçirdiğimiz için çalışma alanının benim için önemli olan kısmı hem ferah olmasıydı hem de sevdiğim objelerin yanımda olmasıydı ki çalışırken keyifli bir atmosfer yaratabilelim. Çalışma masasının üzerinde çok fazla detay kullanmak istemiyorum. Bir tane tel panom var. Hem böyle hoşuma gidecek sözleri astığım, hem kullandığım kulaklığı asabildiğim. Aynı zamanda mumlar evin genelinde her yerde kullanmayı tercih ettiğim bir unsur. Çünkü güzel bir ışık ve yaydığı güzel aromalarla çalışırken keyifli bir alanda çalışma hissiyatı çok önemli. Çalışma masamın yanında bir tane kitaplığım var, mini bir kitaplık, 3 çekmeceden oluşan. Bu alanın içerisinde de gerekli kırtasiye ve kullandığım eşyaları sergiliyorum. Yine heykellerden çok hoşlandığım salonda görmüşsünüzdür. Evin genelinde de bu tarz heykelleri kullanmaya çalışıyorum. Keyif aldığım için burada da bunu konumlandırdım. Burada gördüğünüz battaniyemi çok severek kullanıyorum. Krem rengini antrasit tonlarda. Üzerinde ise birçok farklı formda yastık kullanmayı tercih ediyorum. Burada kullandığım yastıklar keten materyalinde. O yüzden tamamen o evin natürel havasını da buraya taşımak istedim. Çalışma hayatında ticari pazarlama ve görsel düzenleme ekibinin başında olduğum için aslında hayatın her alanında görsellik ve yaratıcılık benim için son derece önemli. Günün önemli bir bölümünü yaratıcılık içeren işlerle geçirdiğim için evin içerisinde de bu tarz alanlar yaratmak benim için son derece keyif verici. Evde gördüğünüz genel stil daha doğallıktan yana olan ahşap materyallerden oluştuğu için bu bohem stilde oynama alanı çok fazla. Bu da benim içimde yer alan o yaratıcılığı çok güzel tetikliyor. Burada görmüş olduğunuz ve evin genelinde görmüş olduğunuz belirli alanları ben sürekli değiştiriyorum. O yüzden bu eve misafir olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir daha geldiğinizde evi bu şekilde bulmayabilirsiniz. Her alan farklı yerde önünüze çıkabilir. Benimle birlikte evi dolaştığınız ve sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.

ben Türev Uludağ. Bugün size inanılmaz güzel bir böyle tost sandviç arası bir şey yapacağız. Pesto soslu sandviç yapacağız ama bunu kızartacağız. İçerisindeki kaşar ve böyle cheddar peyniri eriyecek. Mükemmel, çok güzel bir sandviçimiz ortaya çıkacak. Pesto sos için kullanacağımız malzemeler var. Pesto sos çok önemli bir sos. İtalyanların dünyaya armağanı aslında. Fesleğenimiz var, taze soğanımız var, çam fıstığımız var, sarımsağımız var, parmesan peynirimiz var. Önce bir pesto sosu oluşturacağız. Pesto sosu oluşturduktan sonra da sandviçimizi domatesimizle, cheddar peynirimizle, jambonumuzla üzerine birazcık tereyağı sürerek tost ekmeğinin arasına koyacağız. Bunları pişireceğiz. İnanılmaz lezzetli bir sos ortaya, pardon, bir sandviç ortaya çıkacak. İnanılmaz güzel olacak. Şimdi burada öncelikle hemen pesto sosumuzu yapalım. Pesto sosu yapmak için ana malzememiz, 4 tane ana malzeme var aslında dünyada. Bu farklı yerlerde aslında farklılaşarak çoğaltılmış. Ama fesleğen, taze soğan, parmesan ve çam fıstığı pesto sosun 4 ana malzemesi. Burada fesleğeni hemen birkaç parçaya ayırıyoruz ve birazdan mutfak robotuyla bunu çekeceğiz. Şimdi burada iki farklı yöntem var aslında bunun. Daha aromatik ve daha güzel olmasını istiyorsanız pesto sosunuzun, bunu Anadolu'da kullanılan havanlar vardır. Havanda böyle iyice ezerek, döverek yapın. Yok, çok aromatik olmasın. Ya ben çok da yorulmayayım. Hani böyle çok da vakit harcamayayım diyorsanız birazdan benim yapacağım gibi mutfak robotuyla bütün malzemeleri karıştırıp afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi tabii ki pesto sosun olmazsa olmazı birazcık zeytinyağı koyacağız. Zeytinyağı da bunu inanılmaz güzel ve lezzetli bir hale getirecek. Malzemelerimizi yavaş yavaş doğrarken burada malzemelerimizi hemen mutfak robotunun içerisine koyalım. Pesto sosun ana malzemesi biri olmazsa olmaz fesleğen. Fesleğen gerçekten inanılmaz güzel kokuyor ve inanılmaz lezzetli bir yiyecek. Gerçekten çok seviyorum. Çok da severek, çok da yakıştırıyorum. Sandviçlerde ve diğer örneğin fesleğen et yemeklerinin yanında, pesto sos et yemeklerinin yanında çok yakışır. Tavuğun yanında makarnanın üzerine bu sosu yaptıktan sonra evinizde güzel bir makarna yapın. Üzerine dökün, of, afiyetle yiyebilirsiniz. Hemen burada soğanlarımızı, taze soğanı ince ince doğruyorum. Birazdan çam fıstığını 2-3 dakika boyunca kavurmaya başlayacağız. Çam fıstığını kavuracağız ama çam fıstığını kavururken yani bizim deyimimizde dolmalık fıstığı da kavururken içerisine herhangi bir şey koymayacağız. Hatta burada yavaş yavaş onun kavrulmasına da başlayalım. Ocağın altını yaktım. Bu dolmalık fıstığı istediğiniz kadar miktarda koyabilirsiniz. Ben şu an birazcık lezzet versin diye 25 gram kullanacağım. Ama isterseniz bunu 100 grama kadar çıkarabilirsiniz. Yani bu tarifte herhangi bir sakıncası, herhangi bir lezzette değişim olmayacak. Taze soğanı güzelce doğradık. Fıstığımızı yağsız tavanın içerisine koyduk. Yavaş yavaş bunu kavuracağız. Kavurduktan sonra da işlemlerimize devam edeceğiz. Gerçekten sonunda inanılmaz güzel ve lezzetli.

pesto sos baktığımız zaman İtalyanların dünyaya armağanı olarak nitelendirmiştik. İtalya'nın Ligora diye bir bölgesi var. O bölgedeki insanlar ilk bu sosu keşfetmişler. İyi ki de keşfetmişler ki insanlar böyle bir armağanda bulunmuşlar. Şimdi fıstığımızı güzelce kavuruyoruz. Kavurduktan sonra çekim işlemlerine başlayacağız. Daha sonra önce çekeceğiz bunu. Çektikten sonra parmesan peynirini rendeleyeceğiz. Rendeledikten sonra içerisine koyacağız. Yani önce çekip sonra parmesanı koyacağız. Bu da onun lezzetini birazcık daha artıracak. Yavaş yavaş kavuruyoruz. Bakın kavruldukça içerisindeki yağlar dışına doğru çıkıyor. Ve böyle parlak bir renk alıyor. Gördüğünüz gibi bu onun için tam da istemiş olduğumuz hareketler, yapması gereken hareketler. Çam fıstığı, bir çam fıstığı bu reaksiyonları vermeli. Gerçekten bu reaksiyonları vermiyorsa ben o çam fıstığından şüphelenirim. Şöyle hemen güzelce kavruyoruz. Rengi de değişiyor. Bu kadar kavrulması yeterli. Şimdi bunları var olan karışımımızın içerisine ekliyoruz. Şimdi yaklaşık birkaç dakika boyunca çekim işlemlerini yapacağız. Bakın şimdiden hemen hepsi dağıldı. Şu kenarda olan malzemeleri hemen aşağıya doğru indirelim. Evet, şimdi içerisine parmesan peynirini ve zeytinyağını yavaş yavaş ekleyerek işlemlere devam edebiliriz. Birazcık zeytinyağı ekleyelim. Şimdi parmesan peynirimizi rendeleyelim. Çok keyifli ve çok güzel bir peynir parmesan. Yapımı yaklaşık bir yılı geçiyor. Parmesan yapmak gerçekten önemli. İtalya'da çok da kullanılan bir peynir. Hemen birazcık daha rendeleyelim. Bu kadar parmesan yeterli olacak. Az az ekleyerek karıştırmaya devam edelim.

azıcık daha parmesan ekleyelim. Sarımsaklarımızı koyalım. Birazcık bu arada şimdi parmesan ne kadar eklerseniz zeytinyağı da o kadar ekleyin ki o bileşim daha güzel sürülebilir bir hal alsın. Şimdi zeytinyağını biraz çok koyduk, hemen parmesanı tamamlayalım. Yapımı çok keyifli, yapımı çok kolay, çok da güzel bir lezzetli.

Evet. Tam da sürülebilir bir hale aldı. Şimdi bir lezzetini kontrol edelim. Gerçekten çok güzel, gerçekten çok lezzetli. Tam da ağzımıza layık olan bir sos halini almış. Şimdi hemen sandviç yapma işlemlerine başlayabiliriz. Burada pesto sosumuzu bir kaba alalım. Ve birleştirme işlemlerine başlayabiliriz. Pesto sosumuzu aldık. Rengi çok güzel duruyor. Şöyle bir ortalığını toparlayalım. Hemen alt tarafına hazırlamış olduğumuz pesto sostan koyuyoruz. Bakın ne kadar güzel ve renkli görünüyor. Rengi çok iyi. Şurada birazcık daha yaydık. Üzerine birazdan jambon, domates bol bol koyduk. Şimdi madem bol koyduk, iki tarafına da geçsin diye ekmeği üzerine sürdük. Şimdi kaşar koydum. Taze kaşar. Jambon koyuyorum. İnanılmaz güzel ve lezzetli olacak. Böyle dışından akacak. Of, gerçekten çok çekici bir tost olacak bu. Hemen üzerine cheddar peynirini koyuyorum. Aslında buna bakarsanız hem tost diyebiliriz, hem sandviç diyebiliriz. Her şekilde bunun ismini nitelendirebiliriz. Şimdi bunu şöyle tavamızı alalım. Domatesimizi alalım. Domatesimizi ince ince doğruyorum. Burada hatta çederin altına domatesi koyalım ki o çeder onun üzerine erisin. İnanılmaz güzel bir görüntü ortaya çıksın. Domatesi birazcık tuz atalım. Yapımından keyif aldığım bir tost oluyor bu, bir sandviç oluyor bu. Pesto soslu, inanılmaz güzel bir sandviç. Hemen ekmeğin de üst tarafını kapattık. Ocağın altını yakıyorum. Şimdi bu arada diğerini de hazırlayalım. Hep söylüyorum burada. Yaptığımız şeyler birazcık burada lezzetli oluyor. Ve ekip arkadaşlarım burada bir anda toplamda bizim 10 kişilik ekibimiz varsa bu bir anda 3 katına çıkıyor. O yüzden 2 tane tost yapacağım burada. Ki herkese bu tost yetsin diye. Şimdi pesto sosumuzu aldık. Şurada pestoyu dökelim. Lezzetli, güzel, keyifli. Şimdi birazdan alt tarafına tereyağı eriteceğiz. Ekmeğin o tereyağı kokusuyla birleşince de inanılmaz güzel ve lezzetli bir hal alacak. Yapımı çok kolay, çok keyifli bir tost bu. Instagram'dan bana yazıyorsunuz, Instagram'dan bana çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Instagram'dan bana yazmaya devam edin. Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Hemen sürmüş olduğumuz tosta iki tarafında ekmeği buladık. Şöyle şunları kaldıralım. Şimdi burada yine geldi böyle güzelce kat ve kat çıkma işlemlerine. Üzerine kaşarları koyduk. Yine jambon koyalım. Of, her yerinden muhteşem görünüyor. Domatesi koyacağız, cheddar'ı koyacağız. Yapımı çok kolay ve çok keyifli. Pesto sosu mutlaka deneyin. Birazcık tuz attık. Cheddar'ları da koyduk. Tostumuzun diğerini de kapattık. Bunu şöyle kenara alalım. Hemen yavaş yavaş eriyor gördüğünüz gibi. Burada
Yapmamız gereken işlemlerden birisi şu. Bir miktar tereyağı eritelim.

tereyağı üstüne sürmüyorum farkındaysanız. Direkt tavanın içerisine attım. Ocağın altını birazcık kıstım. Şimdi peynirin güzel güzel yavaş yavaş erimesini bekliyorum. İki tarafını da çevirerek peyniri eriteceğiz. Her tarafa bol tereyağlı, pesto soslu, inanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz. Sandviçleri pişirelim, şöyle bir ortalığımı toparlayalım, sonra görüşelim.

Pesto sos muhteşem sandviçimizin ikincisi hazır. Bakın şunun güzelliğine bakın. Allah'ım. Oh ya, gerçekten mis gibi tereyağı kokuyor. Mükemmel görünüyor. Tabii ki hemen şöyle. Of of. Yani hani canınız çeksin istemiyorum ama ya şunun güzelliğine bakıp da buna karşılık koyabilmek, müsaadenizle hemen ben bunu.

Bir okuda alabilir miyim ben? Gerçekten inanılmaz, çok lezzetli, kokusuyla, görüntüsüyle hani seni çağırıyor yani. Onu yemek için daha neler yapabilirsin bilmiyorum. Eminim siz de bu lezzetli tarifi evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Tuzak hikayesine inanmıyorlar. O polisle anlaşıp onlara kazık attın diye şüpheleniyorlar.
1: Kimsenin buluşmadan haberi yoktu.
2: Kemal'e kim söyledi?
3: Bir hayli adam yakalanmış. Ama ne yazık ki hepsi de birer kukla.
0: Sanki zırh giymiş. Ancak uzak mesafeden keskin bir nişancıyla bu işi bitirebiliriz.
4: Güle güle Cengiz Bey. Ama unutmayın, saat 5'te bir randevunuz var.
5: Biliyorum. Müfettiş de bir şampiyon. Şaşmaz bir nişancı.
6: Hareket noktası Boğaz'dan Karadeniz'e doğru yön değiştiriyor efendim.
0: Ya istediğimiz ölü, ya da senin ailenin ölüleri.
7: Sakin ol, her şey düzelecek. Cengiz işini bilir.
4: Cengiz, Aziz'i öldürdüler.
3: Yarın saat 5'te Kemal Ayasofya'da olacak.
2: Alo buyurun, ben ekipten amiri Kemal.
3: Ben bir dost Bay Kemal.
4: Kemal!
2: Baskına uğradık patron. Kemal yaşıyor.
8: Kemal yaşıyor mu? Canınız cehenneme.
9: Hedef birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz, ne yapacağız? Kalamış'ta çok güzel bir otele konuk olduk efendim. Buranın mutfağında çalışacağım. Hakkı şefimle birlikte deniz ürünleriyle yemek yapacağız. Yani öyle deniz ürünü dediysek aklınıza balık gelmesin. Böyle dokunamayacağım ürünlerle. Bakalım ben bugün nasıl yemek yapacağım? Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden ben hemen şefimin yanına gideyim. Kolay mı sandın? Başlasın. Efendim, ben şefimin Hakkı Oruç'un mutfağına geldim bugün. Bakalım ben bugün neler yapacağım. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz mutfağımıza.
0: Hoş buldum. Tam bir şef profili yok mu kendisinde? Sağ olun. Tam bir şef. Böyle çok hemen nasıl? Eline bıçağını alıp sık tık tık tık tık bir şeyler yapacak gibi duruyor.
1: Evet, öyle olmamız gerekiyor.
0: Nasıl gidiyor?
1: Vallahi yoğun geçiyor.
0: Değil mi?
1: Yoğunuz aynı. İşlerimiz çok yoğun şu aralar. Düğünler falan başladı, düğün sezonu başladı.
0: Değil mi? Hemen aynen. Otelin mutfakları bir hummalı çalışmaya giriyor efendim.
1: Tabii, toplantılar, düğünler vesaire.
0: Evet, ben biraz konuyu uzatıp böyle şunlara dokunmamak için. Böyle bugün antapot ve...
1: Karides ve antapot yapacağız. Tuba Hanım. Dokunabilecek misiniz?
0: Bilmiyorum, hiç denemedim dokunmayı da ama...
1: İlk defa mı dokunacaksınız?
0: Evet, ben normalde mesela balık aldım, çupra aldım eve. Onu bir de eldivenle yıkıyorum. Hiç dokunamıyorum balıklara.
1: Aa.
0: Bugün...
1: Balığa dokunmanız lazım.
0: Bugün kolay mı sandın da derken...
1: Ya

0: Yani evet, bayağı bir kolaylığı bu işler yani gerçekten.
1: Bilmiyorum nasıl dokunacağımı da ama.
0: Vallahi istiyorsan önce bir başlayalım. Korkmanıza gerek yok.
1: Aa!
0: Çok basit. Görüyorsunuz. Yani.
1: Size basit.
0: Hiçbir şey yok yani korkacak.
1: Vaa diye böyle bir anda canlanırmış elimde.
0: Şimdi bunları ne yapacağız? Önce marinasyon yapacağız. Sonra ızgarada pişireceğiz.
1: Bu da ahtapot değil mi?
0: Bu da ahtapot, evet. Daha önce pişirmiştik biz bunları. Zamanımız kısıtlı olduğundan dolayı. Pişirdik ve parçaları böldük.
1: Evet. Bakmayın böyle göründüklerine, çok lezzetli oluyorlar ama ben tabii bunun mutfağına girip hiç denemediğim için bana şu an garip geliyor olması çok normal.
0: Yani.
1: Hemen şeflerimiz demesin Tuğba ne var ki onda falan diye ama.
0: Demesinler.
1: Öyle herkesin bir uzmanlık yani, alanı var değil mi?
0: Her şey bir iki vardır. Buradan başlayacaksınız siz de inşallah.
1: O zaman şefim hiç vakit kaybetmeden başlayalım mı? Hadi buyurun.
0: Tamam.
1: Evet şefim,
0: evet, Tuban,
1: karideslerle birlikte evet. Geldik.
0: Tuz, karabiber ve yağla beraber baharatlandıracağız, tatlandıracağız.
1: Tamam.
0: Ondan sonra ızgara atacağız.
1: Izgara ne kadar yağ dökeceğim?
0: Biraz daha koyabiliriz. Çok az o çünkü. Biraz daha koyabilirsiniz. Ayran üzerine, evet. Tuz ve karabiberimizi alalım oradan.
1: Çok yoğun Tuban. Bir mutfakta evet. Çalışıyoruz şu anda.
0: Şu anda.
1: İnanılmaz yoğun.
0: Ben size şuradan şeyi de vereyim.
1: Harıl harıl bir çalışma var. Ben de araya kaynadım
0: tuzlu
1: böylece.
0: Tuzlu şöyle. Tuzluğumuzu da biraz atalım. Evet. Ters düz yapalım şöyle. Arkalı önlü.
1: Ters düz.
0: Evet şöyle. Aynen.
1: Süper. Ne kadar emanet.
0: Alıştınız ama biliyor musunuz?
1: Alıştım mı?
0: Gerçekten alıştınız.
1: Sanki yani. Emanet tutuyor gibiyim.
0: Yani ilk defa yaptığınıza göre çok çok süper şu an.
1: Ben normalde hayatta yani balıklara bile zor dokunuyorum şefim. Ne ama yapayım?
0: Bak karidesi dokunuyorsunuz. Balık geçtiğim karides yani. Çok
1: ne bana atladım
0: bir şey
1: bugün
0: yani.
1: Ben.
0: Aynen.
1: Evet şimdi.
0: Şimdi bunları ızgara atıyoruz.
1: Izgaraya gidiyoruz.
0: Evet.
1: Vuhuu.
0: Onları atalım ızgaraya.
1: Buraya mı?
0: Evet atalım oraya ızgaraya. Okeydir.
1: Ne kadar pişecekler?
0: Bunlar 15-20 dakika arası pişecekler böyle.
1: Tamam biz tamam. Şimdi ahtapota mı geçiyoruz?
0: Şu anda ahtapota geçeceğiz. Diğer yememize geçeceğiz.
1: O zaman sevgili seyirciler ahtapota geçelim. Hadi buyurun.
0: Hadi bakalım.

0: Evet şefim. İkimiz aynı anda.
1: Aynen, söyledik.
0: Ahtapot.
1: Şimdi karideslerimizi attık. Orada pişiyor karideslerimiz.
0: Tamam.
1: Şimdi ikinci yemeğimizi başlayacağız. Ahtapot, maltızı da ahtapot vereceğiz. Böyle bakır bir servis tabağımız var bizim. O yüzden ne servis edeceğiz?
0: Güzel sunumlu bir şey olacak. O zaman kaçırmayın sevgili seyirciler. Sonuna kadar takipte kalın. Zaten 15 dakika program. 15 dakika. Mutfağa gittiniz, geldiniz, bitiyor.
1: Bitiyor.
0: Şimdi şefim şunlar...
1: Onlar pulları temizlenmiyor. Bunlar yenilebilir zaten. Bunda sıkıntı yok.
0: Düşmüş de ben takayım dedim pulunu. Şöyle.
1: Evet.
0: Pulunu şuraya taktım.
1: Sakın eksik olmasın pulu. Yoksa yemezler.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Ha. Onlar sayılıyor tek tek.
0: Gerçekten mi?
1: Yok, şaka diyorum canım.
0: Evet. Bir yerde benim patlamam gerekiyordu. Yani. Hakkı şefim beni böyle bomba gibi patlattı. Evet şefim, hemen başlayalım. Evet.
1: Şimdi bunu da alıyoruz tekrar Tuba Hanım elimize. Bunu da tekrar bir hafif tuz, karabiber ve zeytinyağını böyle tatlandırıp... Şuradan şöyle, şöyle olur.
0: Şöyle.
1: Evet.
0: Ben şov yapıyorum bugün size. Aynen. Sevgili seyirciler.
1: Şovmen Tuba Hanım.
0: O da olabilir, evet. Şöyle.
1: Yani bir şov programı başlarsınız ileride.
0: Şov programı. Yani. Olabilir aslında, olabilir. Böyle bir talk show.
1: Tabii canım.
0: Neden olmasın? Evet şef.
1: Tamam. Şimdi bunu yine zeytinyağı ile beraber marinasyon yapalım.
0: Tamam.
1: Tekrar hafif ızgarada pişirip tereyağıyla beraber soteleyeceğiz.
0: Harika. Bugün burası çok kalabalık ve yoğun olduğu için ben diğer şeflere bakıyorum neler yapıyorlar diye. Dikkatim dağılabilir.
1: Tabii gözünüz de bir ara oraya kayıyor, ben fark edeyim sizi.
0: Çünkü çok güzel kokular, evet, geliyor. Evet. O zaman biz bunu yağlayalım. Sonra...
1: Aynen. Izgarayı bir alt üst yapalım, şöyle kızartalım.
0: Tamam.
1: Ondan sonra servis edeceğiz.
0: Tamam. Hadi buyurun sevgili seyirciler.
1: Hadi bakalım.
0: Evet, biraz yağlayacağım bunu ben. Şefim orada kaldı. Ben kendi kafama göre burada takılacağım. Şöyle.
1: Aynı yöntemde

0: Yeter midir şefim?
1: Yeterlidir.
0: Bol yağlı oldu mu?
1: Tamam, yeterlidir.
0: Evet.
1: Yine bu şekilde bir...
0: Ha şöyle.
1: At, beraber karışsın şöyle güzelce.
0: Pullarıyla beraber.
1: Güzeldi.
0: O zaman şefim şöyle.
1: Bunu da bu tarafa atalım. Evet.

0: Şimdi bazı programlarda sevgili seyircilerimiz diyor ki neden elinizde eldiven yok? Bazı işler eldivenli, bazıları eldivensiz yapılır.
1: Tabii
0: ben
1: ki.
0: Buraya gelirken ojelerimi sildim, tırnaklarımı da kısalttım. Buraya çok temiz bir şekilde geldim.
1: Kesinlikle öylesiniz gerçekten. Yani şu anda herhangi bir şey...
0: Evet, şu an herhangi bir problem yok. Evet şefim.
1: Evet.
0: Ne istiyorsunuz benden hemen yapayım?
1: Baharatlarımız var.
0: Mesela... Bunlar baharat
1: evet,
0: mı?
1: Evet, tabii. Taze baharat onlar.
0: Aa. Ne kekik. Güzel kokuyor.
1: Taze kekik. Aynen. Taze kekik. Biraz daha bulatalım.
0: Kırmızı pul biber. Kırmızı
1: pul biber. Biraz evet.
0: Oo.
1: Aynen.
0: Başka?
1: Biraz karabiber.
0: Ateş.
1: Domates sosu orada mı?
0: Toz biber.
1: Domates sosu da alalım.
0: Oo.
1: Bırak oraya.
0: Güzel kokuyu alabiliyor musunuz kameraman arkadaşlar?
1: Biraz da domates sosu ilave edelim içerisine.
0: Domates sosu.
1: Aynen. Tamamdır.
0: Oo.
1: Okey.
0: Biraz da soya sosu.
1: Soya sos. Tamam.
0: Yeterli mi?
1: Okeydir. Ben dedim siz yapar mısınız?
0: Nasıl yapıyorsunuz?
1: Hallerlerini hani böyle.
0: Ha şöyle şey mi?
1: Karıştıralım güzelce. Sallayalım böyle biraz.
0: Sanki bu bir şey olacak gibi geliyor bana ama.
1: Yok bir şey olmaz.
0: En hoşuma giden hareketler bunlar. Böyle öyle çok mi? Artistik hareketler değil mi şefim?
1: Aynen. Ve zevkli hareketler.
0: Değil mi?
1: Aynen. Sallayalım şöyle biraz. Biraz alev çıkartalım. Sallayalım. Evet sallayalım.
0: Çıkmıyor.
1: Çıkmıyor mu?
0: Bir siz bir çıkartın bakayım şefim. Ben çıkmıyorum. Bende mi çıkmıyor acaba? Hemen bir bakalım.
1: Biraz bekleyelim.
0: Geliyor yavaş yavaş.
1: Evet, tam ısınmamış ondan. Okeydir, tamam. Atalım içerisine.
0: Aa, elimle mi atacağım? Maşamı ne yaptım
1: burada,
0: ben?
1: Şeyimiz burada, taşımız burada.
0: Şöyle. Oo. Ne kadar da ciddiyim bugün
1: kolay
0: ben.
1: Kolay mı sandınız Allah'ım. Tufa Hanım bu işleri?
0: İşte istediğim cümle buydu. Hiç kolay değil şefim.
1: Tufa Hanım bu işler kolay mı sandınız siz?
0: Hiç kolay olmuyor.
1: Evet. Tabii dışarıdan yemesi kolay değil mi böyle?
0: Evet,
1: evimize gelir biraz yemek. Arkadan neler yapıldığını kimse bilmiyor.
0: Evet, ben de işte bunu göstermek
1: gerçekten,
0: istiyorum şefim.
1: Evet.
0: Yani hiçbir şeyin kolay olmadığını.
1: Aynen.
0: Böyle bir günde bir şey öğrenemeyeceğimi. Bu işi yapmak için profesyonel olmak gerektiğini ben her zaman vurguluyorum.
1: Evet, bunun aşaması var. Sarımsağını yapalım.
0: Sarımsağını sosuna geçeceğiz.
1: Evet. Bunu ızgaratıyorum.
0: Tamam ustam. Tamam şefim. Uzatın.
1: Siz de ışık görüyorum Tuba Hanım.
0: Evet şefim. Ben de evet, ışığı gördüğünüzü söylediniz.
1: Evet size ışık görüyorum ben.
0: Zorla söylettiriyorum. Evet.
1: Bu işi yapabilirsiniz gerçekten. Sizde o ışık var. Ama tabii zaman.
0: Zamanla tabii. Bu işin eğitimini almak
1: genelde
0: gerekiyor.
1: Genelde yapıyorsunuz. Ben sizi izliyorum, görüyorum genelde.
0: Hangilerini izlediniz mesela?
1: Vallahi hangisini izledim? Bir ara garsonluk yapıyordunuz.
0: Garsonluk yapıyordum,
1: çayını,
0: evet.
1: Çayını servis yapıyordunuz.
0: Aynen öyle.
1: İşte bir ara baktığımda aşçılık yapıyordunuz.
0: Bir yerlerde kebap yapıyordum.
1: Kebap şey
0: aynen.
1: Aynen.
0: Kebapçı.
1: Aynen. Bu tamamdır.
0: Tamam mıdır?
1: Bunu kapatalım. Okeydir.
0: Daha şimdi sunuma mı geçeceğiz?
1: Şimdi onun sunuma geçeceğiz, evet.
0: O zaman sunumu sürpriz olsun sevgili seyirciler. Hadi buyurun.
1: Tamam, bunu kaldıralım.
0: Biz karidesleri unutmadık değil mi bu arada şefim?
1: Hayır, unutmadık.
0: Baksanıza nasıl olmuş, nasıl evet. Pişmişler böyle.
1: Şekilleri gördünüz değil mi?
0: Aa, yani, tam bir sunum
1: güzel
0: tabağı.
1: Güzel bir şekil olmuş, aynen. Zaten bunlar pişti şu anda. Birazdan tabaklamasına geçeceğiz, servis edeceğiz. Yani.
0: O zaman tabaklamaya geçmeden önce bunun bir altına ne yapacaktık?
1: Kabak püresi var.
0: Ha kabak püresini
1: altın,
0: yapacağız.
1: Kabak püresiyle beraber servis edeceğiz.
0: Tamam, o zaman kabak püresine geçelim efendim. Nasıl evet. Yapılacak o? Aynen. Yine.
1: Rendelenmiş kabak atalım içerisine.
0: Hepsini atayım mı?
1: Atalım. Aynen. Şöyle kaşıkla beraber yanına ödüyorsun.
0: Ben tek elimi kabak. Hallettim. Evet. Aynen.

0: sevgili seyirciler, hem Ahtapot'un hem de Karides'in sunumunda sizi bekliyor olacağım. Hiçbir yere kaçmayın. Pardon. Şimdi böyle önce göze hitap etmesi gerekiyor. Bu her zaman öyleydi ama son yıllarda böyle tabaklamalar, süslemeler, bir şekilde sunum yapmalar. Tabii. Şimdi şunu şöyle götürmekle şimdi yapacağım tabaklamadaki farkı göreceksiniz. Arada bayağı fark olacak. İki böyle tane. Mi?
1: Evet, aynen.
0: Aa, bu çok başka bir şey oldu şu anda.
1: Okeydir. Bu şu anda tamamdır.
0: Bu şu an tamam sevgili seyirciler. Bakar mısınız? Oo.
1: Şöyle.
0: Çok güzel kokuyor şu anda sevgili seyirciler. Keşke bu kokuyu sizler de alabiliyor olsaydınız.
1: Aynen. Şu şekilde. Duvarın.
0: Of of of of of. Çok güzel oldu ya. Harika. Muhteşem.
1: Bu da hazırdır. Tuğba Hanım'la bugün mutfağa girdik. Aslında güzel şeyler çıkarttık. Ahtapot ve karides yaptık. Tabii kendisi balığa bile dokunamıyordu. Burada balığa dokunmasını da öğrendi herhalde. Bundan sonra balığa dokunabilir. Mutfağımıza geldiği için teşekkür ederiz Tuğba Hanım'a. Bir sonraki programda inşallah başarılı dilerim.
0: O zaman biz programımızı artık kapatalım sevgili seyirciler. Ben bugün Kalamış'ta çok güzel bir otelin mutfağına konuk oldum. Hakkı Şef'imle birlikte çok güzel çalışmalara imza attık. Daha çok onun imzası var tabii. Çok teşekkür ediyorum size.
1: Kolay mı sandınız?
0: Hayır. Hiç de kolay değil. Efendim, bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Kolay gelsin. Görüşmek üzere.

0: Merkezi Amerika'da bulunan bir örgüt, son aylarda uzak doğudan temin ettikleri doğu bölgelerimizden Türkiye'ye sokmakta, İstanbul'dan da Avrupa piyasasına göndermektedirler.
1: Bu işle yakından ilgiliyim. Hatta kısa bir sürede önemli miktarda bir malı yakalayacağımı umuyorum.
0: Ekibine istediğin kadar ilave memur alabilirsin. Büyük ve seri operasyonlarla bu işin kökünü kurutmamız gerekiyor.
1: Evet, haklısınız. Merak etmeyin müdürüm. Bütün köşeleri tutup bu adamları inanın ki kıskaca alacağım. Ve Türkiye'den bu sevkiyat işini durduracağım.
0: Sana başarılar dilerim Kemal.
1: Bundan sonrası çorap söküğü gibi gelecek. Mutlaka denemeliyiz.
0: Şahane bir kent değil mi Bay Kemal? Ben huzurlu bir yaşam sağlamakla görevliyim. Bu konuda yapılacak bütün olumlu girişimlere yardım edeceğim. Size güveniyorum, harekata geçin. Umut edelim ki bu kez başarırız.
2: Merhaba.
0: İyi günler.
3: Malları bu sabah Tuzla iskelesine bırakacaksınız. İşarete iyi bakın.

0: Ne oldu? Verilen işareti mi gördüler?
1: Maalesef öyle oldu.
0: Başka bir aksilik var mı?
1: Üzgünüm. Şefleri de kaçmayı başardı.
2: Ya. Boşaltın şunları. Hadi durmayın, boşaltın.

0: Ben yakaladıklarınızı merkeze götürüyorum.
1: Tamam oldu. Bu iş kolay oldu. Ama şeflerini kaçırdık.
2: Evet haklısın. Ama yakaladıklarımızı belki konuşturabiliriz.
3: Resimleri yetiştirmek için hiç uyumadım. Baskın sabaha kadar sürdü.
4: Bu resimlerle yazımız daha ilgi çekici olacak. Bir hayli adam yakalanmış. Ama ne yazık ki hepsi de birer kukla. Bunları oynatanları tespit etmek gerek.
3: Mutlaka güçlü kişilerdir. Ama bir tanesi yakalandı mı, bombası patladı demektir.
4: Umarım ki o bomba çok yakında patlayacak Aziz.

0: Seni yakanlar şimdi kendi alemlerinde. Konuşursan senin yararına olur.
1: Konuş! Ayak takımına malı kim veriyor?
0: Malı piyasaya nasıl sürüyorsunuz?
2: Bilmiyorum. Biz maşayız. Emir verirler yaparız. Seçme hakkımız da yoktur. Ya emirleri tatbik ederiz ya da...
1: Kolay gelsin. Arayan soran var mı?
2: Yok.

والله طبعها

0: Benissimo!
1: Aralarında 14-15 yaşlarında kız ve erkekler yakalandı. Uyuşturucu felaketine alıştırılmış bu zavallılar nasıl kurtulacak? Servetlerine servet katan acımasız ölüm tacirleri ne zaman yakalanacaklar?

0: İşte yarının gazeteleri. Basın bizim işimizi kurcalamaya başladı. Yazdıklarına göre adamımız Şinasi Kemal'le anlaşmış. Haber yarın Roma, Paris ve Londra'ya ulaşacak ve biz açıklamalarda bulunmak zorunda kalacağız. Duası var. İşte dinleyin. Bu teşkilatın başında kimler var? Kuklaların ipleri kimlerin elinde? Ünlü sanayi imparatorlarının mı, yoksa siyasetçilerin mi? Kuşkusuz durumumuzdan yararlanarak ve karanlıkta kalarak kaçakçıları koruyan güçlü biri. Konuşun bakalım danışmanlarım. Bana yararlı önerilerde bulunmanız için size büyük paralar ödüyorum. Bir şeyler söyleyin.
1: Bence bu anda çok sakin olmak gerek.
0: Boş ver. Aksine bir şeyler yapmak gerek. Kemal hepimiz için büyük bir tehlikedir. Bana ulaşacak yolu ancak Kemal aşabilir.
2: Size katılıyorum. İlkin onu düşünmeliyiz. Onu susturup yok etmeliyiz.
0: Evet, izleyeceğimiz yol bu. Sanırım pek de zor olmasa gerek.

0: Bütün olanları anlat, konuş.
1: Evet, tuzak hikayesine inanmıyorlar. O polisle anlaşıp onlara kazık attın diye şüpheleniyorlar.
0: Salak, hep senin yüzünden.
2: Suç bende değil, her şeye dikkat etmiştim. Kimsenin buluşmadan haberi yoktu.
0: Kimsenin yoktu ha? O aynasıza, Kemal'e kim söyledi? Uçan kuş mu?
2: Bizi ihbar eden bulup canına okuyacağım, emin ol.
0: Yeterli değil. Yapabileceğimiz tek şey, polis tarafından aldatıldığımızı ispat etmektir.
1: İspat etmek için bir tek çare var.
2: Evet, tek çare Kemal'i temizlemeliyiz. Reis'e söyle, endişe etmesin, halledeceğim.
3: Ne bu hal? Niye asık suratlarınız, sanki birini ölüme mahkum etmiş gibisiniz?
0: Kaç kez söyledim bu karışmasın diye. Çıkar şunu dışarı.
1: Lütfen bizi yalnız bırak.
3: Neden uşak gibi ona itaat ediyorsun? Sen de ortak değil misin?
4: Hoş geldin babacığım. Arabanı kullanabilir miyim?
5: Kullan bakalım. Ama ben yokken sakın denemeye kalkışma. Hı hı. Merhaba anneciğim. Ahcim. Çok senelere.
6: Sağ ol yavrucuğum. Ne kadar da güzel.
2: Interpol'den senin biraz daha burada kalman için izin istedim. İşler şimdiye kadar iyi gitti. Ama en zor kısma şimdi geldik. Mühim olan elebaşını yakalamak.
7: Doğru. Şimdiye kadar yakaladıklarımız hep önemsiz maşa adamlardı. Bütün çeteyi idare eden asıl kuvvetli başı bulmamız gerek.
2: Zaten çok güçlü olduğu için de ele geçirmemiz zorlaşıyor. Başarabilmek için çemberi giderek daraltmamız, çevrede korku yaratmamız lazım.
7: Bizim yaptığımız da bu zaten.
5: Girin. Günaydın. Malı teslim alacak olan adamın kimliğini tespit ettik. Elimizden kaçan adammış. Size sabıka dosyasını getirdim.

0: Sevgilim.
1: Cengiz. Ben okula dönmek istemem. Burada evde, sizinle birlikte kalmak istiyorum.
2: Her dakika senin peşinden koşacak vaktim yok. Burada eğlence fırsatları çok, derslerine çalışamazsın.
1: Ben gene çalışırım anneciğim, söz veriyorum.
2: Ama bütün gününü sokakta top oynamakla geçiriyorsun oğlum.
0: Keselim artık, tartışmanın sırası değil. Bugün bayram, okulu sonra düşünürüz. Hadi sen şimdi yıkanmaya git.
3: Yemek hazır çocuklar, hadi yemeğe. Ama hadi!
4: Sizi dinliyorum, düşüncelerini söyleyin.
5: Kemal'i bizim öldürmemiz olanaksız. Adam çelik yelekler içinde.
6: Sanki zırh giymiş, herif zehir gibi. Ancak uzak mesafeden keskin bir nişancıyla bu işi bitirebiliriz.
4: Ben böyle birini tanıyorum. Hiç merak etmeyin, bu işi ona bitirteceğim.

0: şey hatırlatıyor mu?
1: Hayır.
0: Ya bu?
1: Hayır.
0: Ya bu?
1: Hayır.
0: Ya bu?
1: Hayır. Bunların sonu yok mu? Ne zaman bitecek artık?
0: Onu tanıyıncaya kadar bitmeyecek.

0: Netice?
1: Buyurun, bulduk işte. Adı Kayhan. Eskiden tanırız onu. Birkaç yıl yatmış olan bir serseri.
0: Kayhan mı? İyi. Onu her yerde arayın. Kemal'i daha sıkı korumamız gerekecek.
2: Beni düşünen yok mu? Kurban olmak istemem ben. Hem bana bir sürü zaman da kaybettirdiniz.
1: Hiç üzülme, seni koruruz. Tabii ki bir süre için. İşini bırakacaksın, anlıyor musun?
2: İşlerim tam tıkırındayken bırakırsan çok para kaybederim.
0: Canını kaybetmekten daha iyidir sanırım. Ayrıca sana para da vereceğiz.
1: Tabii ya.
2: İyi. Aslında o yakışıklı delikanlıya kötülük etmek isteyen adamı bulmakta yardımcı olduğum için memnunum.
3: Kimliğini saptadılar. Artık Derya bizim için çok tehlikeli. Polis ele geçirirse onu konuşturur. Onların eline düşmeden temizlemeliyiz onu.
4: Bu işi bana bırakın. Ben hallederim.
5: Doğru.
3: Şimdi de Kemal'i düşünelim.
5: Doğrusu Kemal artık tetikte.
4: Bir kez daha onu açıkta bastırmak kolay olmayacak.
3: Bir tek yöntem var. Uygun zaman gelinceye kadar peşinden ayrılmamak.
1: Güle güle Cengiz Bey. Ama unutmayın, saat 5'te bir randevunuz var.
6: Biliyorum.
7: Cengiz Bey, avukata uğramayı unutmayın.
6: Onu da biliyorum.
1: Atış şampiyonaları yaklaşınca öylesine dalgın oluyor ki ona her şeyi hatırlatmak gerek.

0: Kolay gelsin. Söyle bakalım. Arkadaşın olduğunu biliyorum. Nerede bulabilirim?
1: Bilmem. Aylardır görmedim.
0: Emin misin? Ama arkadaşın aranıyor. Onu gizlersen kanunen suç ortağı sayılırsın. İyi düşün.
1: Bilmediğimi söyledim.

0: Cengiz, sana ekipler amiri Kemal'i tanıştırayım.
1: Hoş geldiniz. Süper nişancı, süper atış. Yok canım, süper değil. Şanslı bir vuruş, o kadar.
2: Hayır, milli bir şampiyon için şans olamaz. Bende de tutku halinde bu, boş zamanlarımda hep buraya geliyorum.
1: Tabancayla mı atış yapacaksınız?
2: Mesleğimde bu bana daha yararlı.
0: Müfettiş de bir şampiyon. Şaşmaz bir nişancı.
1: Bravo! Tabancayla bu mesafede bunu başarabilecek pek az kişi bilirim.
0: Şaşmaz bir nişancı olduğunu söylemiştim.
2: Çok şanslı bir vuruş.
0: İçinizden en iyisini seçmek için hareketli hedeflerle neden bir yarışma yapmıyorsunuz ha?
1: Oldu.
2: Peki, oldu.
3: Merhaba.
1: Merhaba.
3: Hoş geldiniz. Buyurun. Antikalarım çok değerli ve güzeldir. Hı,
4: çok güzel bir şey.
3: Sizin için uygun bir fiyat yaparız.
4: Sağ ol.
3: Maldan da anlıyorsunuz.
4: He? Anlarım.

0: Cengiz, sanırım ateş etmekten başka bir işiniz vardır.
1: Gazeteciyim.
0: Beni gebertirlerse arkamdan iyi bir yazı yazarsın. Hı?
1: Niye hep ölümden söz ediyorsun?
0: Ne yaparsın, mesleki kötü bir alışkanlık.
2: Hadi, yarışmıyor musunuz?

0: Teslim oluyorum. Gerçekten yenilmezsin. Seninle dost olduğuma seviniyorum. Düşmanım olsaydım gözüme uyku girmezdi.
1: Polislere daima saygı duyarım.
2: Zahmet oldu.
1: Vazifemiz, herhangi bir şüpheli durum olursa bizi arayın lütfen.
2: Teşekkürler.

0: Tüm ekiplerin dikkatine! Kara Sokak 24 numarada bir cinayet işlenmiş, katil kaçmıştır. Dikkat dikkat! Tüm ekiplerin dikkatine! Kara Sokak 24 numarada bir cinayet işlenmiş, katil kaçmıştır. Dikkat dikkat!
1: Öldürdüler onu. Derya'yı öldürdüler.
2: Ayhan'ın işidir bu. Kızcağıza yazık oldu.
1: Usturayla doğramış zavallıyı.
3: Anlayamadığım bir şey var. Herif her attığını 12'den vuruyor. Müthiş bir atıcı.
4: Gazeteciymiş, mazrut bir hayatı var, çok namuslu olarak tanınıyor.
3: Boş versene sen. Bilmez misin oğlum, para denen nesne namusu da yok eder.
4: Evet, evet patron. Çok haklısın, ben hemen teklifi yapacağım.
5: Bir tek gram mal bile geçiremiyoruz. Kemal bizi yavaş yavaş boğuyor.
6: Evet, son kozumuzu oynamalıyız. Ya biz, ya o. Bu şekilde hareket ederse artık ben sizi koruyamayacağım.
5: Onu öldürmek lazım, hem de...
6: Şinasi'nin bir fikri var. Galiba işe yarayacak.
5: Umut ediyorum, yoksa onun için kötü olacak.

0: Cengiz!
1: Ne var hocam, bitti mi?
0: Jimnastik salonunda dersim var. Sen istersen devam et. Yarım saatten fazla olmaz. Bugün çok yoruldun.
1: Başüstün hocam.
0: İki gün sonra görüşürüz, tamam mı?
1: Tamam.
0: Tıpkı olimpiyat şampiyonu gibi.
2: Cengiz Bey.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Beni tanıyor musunuz?
0: Nişancılıkta ustalığınızı bilmeyen var mı? En büyük olduğunuz için sizi seçtik.
1: Seçtiniz mi?
0: Evet. Bir yarışma için sizi angaje etmek istiyorum.
1: Ödülü ne olacak?
0: 500.000 lira.
1: Çok para bu. Ne biçim bir yarış olduğunu öğrenmek istiyorum.
0: İnsan önce kabul eder, sonra sorar.
1: Kişiye göre değişir. Sanırım siz yanlış adam seçtiniz dostlarım.
0: Galiba anlamadınız, size ihtiyacımız var. İki mislini veriyorum.
1: Ya kabul etmezsem, ne yaparsınız? Beni öldürtür müsünüz?
0: Öldürtmek mi? Ya yok canım! Yakında sizi yeniden arayacağız.
2: Ağzını sıkı tut, özellikle polise. Dinleme grubunun raporunu verin bana.
3: Buyurun.
2: Bir suretini de müfettiş Kemal'e verin.
3: Baş üstüne.
2: Sanıyorum ki yaklaşmaya başlıyoruz.
3: Çember gittikçe daralıyor. Bu raporlardan anlaşıldığına göre hareket noktası Boğaz'dan Karadeniz'e doğru yön değiştiriyor efendim.
2: Artık özel ekipleri harekete geçirebilirim. Yakında şüphelendiğimiz bölge hakkında geniş bilgiler alabileceğiz.
3: Müsaadenizle.

0: Bir abi bir paketi verdi. Senin içinmiş.
1: Nasıl biriydi? Nereden?

0: oldu baba?
1: Bir şey yok, hadi sen oyna.
0: Ne oluyor, nedir bu paralar?
1: Bilmiyorum. Çalışırken iki kişi ormanda beni buldu Lale. Bu parayı teklif ettiler. Sanırım silahla ilgili bir konu. Açıklama yapmadılar henüz.
0: Anlamsız bu.
1: Başka bir bildiğim yok, yemin ederim.
0: Hemen, hemen polise başvurman gerekiyor.
1: Hayır, olmaz. İlkini iyice düşünmeliyim.
0: Ama neden? Söylesene, polise başvursan ne kaybedersin ki?
1: Olmaz. Bana dediler ki... güven bana. Şimdilik başka bir şey söyleyemem. Belki de boşuna üzülüyoruz.

0: Baksana,
1: buyurun.
0: Bunu gördün mü?
1: Hayır, hiç görmedim.
0: İyi bak, görmüş olman lazım. Senin arkadaşındı. Konuşsan iyi olur.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atış.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Düğünü balla bölüyoruz.

0: Bir yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B Klinik Beyazlık Teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Avokadonun adedi 32 lira 90 kuruş.
2: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: A101'de Taze'nin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Avokadonun adedi 32 lira 90 kuruş.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bingo Jet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırma.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam. Önce halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinleştiriyor.

0: Dinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.

0: soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: A101 Ekstra'dan yapacağınız 20 bin lira ve üzeri seçili televizyon alışverişinize A101 Ekstra'da geçerli 2000 lira hediye çeki sizi bekliyor.
6: Dimash Coolmix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın Dimash Coolmix.
7: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle.

0: mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

Kulenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Kulenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Ne karar verdiğinizi öğrenmek için sizi buraya getirdik.
1: Ben de sizinle temas kurmak istiyordum. 1 milyonu ne zaman ve nerede iade edebilirim?
0: Artık o paralar sizin. Bize yapacağınız işin karşılığı olarak.
1: Kabul edemem.
2: Yeter be sersem herif, çok vaktimizi aldın. Hadi!
1: Benden ne istiyorsunuz?
0: Bir ölü.
1: Siz delisiniz.
0: Seni daha akıllı sanmıştım. Oysa durum açık. Seçeneğin yok. Ya istediğimiz ölü, ya da senin ailenin ölüleri.

0: Bak bakalım. Bak.
1: O ölüye ihtiyacımız var. Ve onu senden başkası bize getiremez. Kulaklarını dört aç ve beni iyi dinle. Bundan böyle gece gündüz her saniye gözetleneceksin. Her hareketin denetlenecek. Telefonun zaten kontrol altında. Her yerde, poliste bile muhbirlerimiz var. Unutma. Yanlış bir adım atarsan, ailenden biri çok kısa bir süre içinde yok olacak. Götürün onu.
2: Vakti gelince biz seni arayacağız. Bizim kanunlarımız acımasızdır delikanlı. Polise ötersen seni ve aileni...

0: Seni yok ederiz!
1: Merhaba Mahmut! Merhaba!
0: Merhaba! Maalesef şefin emirlerine karşı geldin Kayhan.
2: Mecburdum! O kadın polisle işbirliği yapıyordu! Öldürmeye mecburdum! Dur! Ne yapıyorsun?

0: Aman Tanrım Cengiz! Ne olur, ne yaptılar sana?
1: Bir şeyim yok yani. Oğlan evde mi?
0: Evet, babaannesiyle oynuyor. Cengiz, neler oluyor, yalvarırım söyle.
1: Şimdilik hiçbir şey söyleyemem. Ama üzülme sen.
0: Üzülme demesi kolay. Ne oldu Cengiz, ne oldu? Ben çılgına döndüm. Neler olduğunu bilmek istiyorum. Yalvarırım, yalvarırım ne olduğunu bana da söyle. O para yüzünden tehlikedeyiz, değil mi? Hissediyorum bunu. Gerçeği benden artık gizleyemezsin.
1: Bir adamı öldürmemi istiyorlar.
0: Nasıl, ne dedi? Öldürmek mi?
1: Evet. Biliyorum, inanılmaz bir şey. Oysa gerçek. Tamamen gerçek.
0: Kimi?
1: Bilmiyorum.
0: Kim bunlar?
1: Bilmiyorum dedim ya. Fakat yapmazsak bize çocuğa kötülük edeceklermiş. Öyle söylediler. Şimdi Murat'ı düşünmeliyiz. Gel.
2: Durum belli. Gitmeden önce her yeri temizlemişler. Yakaladıklarımız bile nerede olduklarını bilmiyor. Önemli olan onlara aman vermemektir. Er veya geç, Kemal'in dediği gibi yanlış bir adım atacaklar.
3: Söz vermiştiniz okula göndermeyeceğiz diye sözünüzde durmadınız.
0: İnan yavrum, kısa bir süre için. Sonra yanımıza döneceksin.
3: Öyleyse neden gönderiyorsunuz anneciğim?
1: Gidelim artık. Boşuna vakit kaybetmeyelim.

0: Neler oluyor? Nedir bu esrarlar? Sanki etrafımızda bir felaket dolaşıyormuş gibi.
1: Ciddi bir şey değil. Üzülecek bir şey yok anneciğim.
0: Yavrum.

0: Bir telefon edebilir
1: miyim? Hadi abla, buyur.
0: Alo, alo polis.
2: Üzülmeyin. Artık Murat kocaman bir delikanlı oldu. Hem burada birlikte oynayacağı birçok arkadaş bulacaktır. Hoşlanacaksın burada.
3: Ben sadece evimden hoşlanırım.
2: Hoşça kal. Usludur. Yakında annenle beraber gelip güzel armağanlar getireceğiz sana.
3: Ben sizi istiyorum baba. Annemle babaannem bana ders verebilirdi.
2: Evet, verebilirdi. Sen haklısın. Fakat başka nedenler var. Daha küçüksün. Bir gün sana anlatacağım.
3: Söz mü babacığım?
2: Söz.
3: Korkuyorum. Korkuyorum. Çok acımasız bunlar. Biz de öylesine mutluyduk, korkuyorum.
2: Yapma, sakin ol. Artık oğlumuz emniyette.
3: Hayır, hayır! Oğlumu yanımda istiyorum. Yanımda istiyorum. Yanımda istiyorum oğlumu! Ne olur anla beni.
2: Bağışla. Yapmak zorundaydım. Üzgünüm.

0: Merhaba. Kim olduğumu biliyorsun galiba. Reisten haber var.
1: Merhaba. Telefonunu merakla bekliyordum.
0: Yarın erkenden seninle görüşmeliyiz. 7'de olur mu?
1: Tabii, niye olmasın? Paraları iade etmek için seninle memnuniyetle buluşurum.
0: Tamam, oldu. İstediğini iade et. Önemli olan yarın sabah 7'de Kurt Kemeri Odun Deposu'nda bulunmandır.

0: İşte paralarınız. İade ediyorum.
1: Üzgünüm, artık kabul edemeyiz.
0: Neden?
1: Kımıldama!
2: Çete reisi telefonları kullanmayacak kadar akıllı. Öyle pazari adam değil. Ama şu sandıklara yerleştirdiğimiz alıcılarla villanın içindeki konuşmaları bile dinleyebiliriz.
1: Er veya geç aradığımızı bulacağız.
2: Şu gördüğünüz butonlarda da adamlarımız var. Hepsi tetikte. Bizden bir emir bekliyorlar.

0: Hadi ateşe, ne bekliyorsun sen sen?
1: Sen ateşe. Mesleğin değil mi?
0: Dalga geçme. Çok sevdiğin o tonton anneni düşün. Şu an çarşıya çıkmıştır. Herhalde eve dönmesini istersin.
1: Tutsana şunu. Arabanın anahtarları.

0: Bırak gitsin. İşimize canlısı yarar.
1: Annem nerede?
2: Dediğini yaptım. Onu evden çıkartmadım Cengiz.
1: Çok iyi. Fakat artık ikiniz de buradan gideceksiniz.
2: Neden? Bir şey mi oldu? Söyle.

0: Öldüreceğin adam bu. Elimizde olduğunu unutma. Eşin ve oğlunun nerede olduğunu biliyoruz. İnanmıyorsan kolejden git oğlunu ara.
1: Hey! Hey, nereye?
2: Oğlum nerede?
1: Vakit bıraksaydınız söyleyecektim. Teyzesiyle gitti.
2: Ne teyzesi? Murat'ın teyzesi yok ki.
1: Çocukların teyzeleri olup olmadığı benim bileceğim şey değil ki.
2: Nasıl bir kadındı, hangi tarafa gittiler?
1: Kadın olarak çok güzel bir kadındı, nereye gittiklerini bilmiyorum.
2: Çocuğa kimseyi yanaştırmayın demiştim.
1: Ben ne bileyim, kadın çok güzel ve kibardı, teyzesiyim dedi.
2: Peki çocuk çıkarken bir şey söylemedi mi?
1: Ha? Evet, şimdi hatırladım. Çocuğu Luna Park'a götüreceğini söyledi teyzesi.

0: Teyzemin öyle güzel olduğunu neden söylemedin bana? Sen ve annem ondan hiç bahsetmediniz.
1: Çok az gördüğümüz bir teyze o.
0: Onu daha sık görmeliyiz. Beni çok eğlendirdi. Sana da bir hediyesi var.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Oğlumu sizlere emanet ediyorum arkadaşlar.
2: Merak etme, ona gözümüz gibi bakarız. Biraz kalsın burada, babası gibi gazeteci olacağı belli.
1: Abilerin sözünü dinlersen memnun olurum.
0: Beni de götürsen olmaz baba.
1: Olmaz yavrum. Kısa bir ayrılıktan sonra tekrar birlikte olacağız. Şimdi senden istediklerimi yap.
0: Peki babacığım.
3: Bir gün mü desem, iki gün mü desem, büyük bir kısmet var. Sakin ol, her şey düzelecek. Cengiz işini bilir.
4: Evet, öyledir. İnşallah her şey düzelir.
3: Çabuk ol, içeri gel! Oraya saklan!
4: Peki!
3: Kim o?
4: Üst kattaki komşunuz. Sizin için bir paket bıraktılar, spor salonundan geliyormuş.

0: Merhaba Cengiz. Ben Mahmut. Ne var ne yok bakalım.
1: Hiç şaşma dostum. Telefonu kontrol ettiğimizi biliyorsun. Karın yanımızda Cengiz. Konuş kocanla.
2: Cengiz, Aziz'i öldürdüler. Cengiz, yardım et, ne olur yardım et.
3: Lale?
1: Ver, bak dinle. Karın için çok güzel bir eğlence hazırladık. Emin ol canı sıkılmayacak, seninki de.
3: Bırakın karımı! Saçının teline dokunursanız yaşatmam sizi!

0: Alo, buyurun. Ben ekipler amiri Kemal.
1: Ben bir dost Bay Kemal. Size Mahmut hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum.
2: İlgilenirsiniz herhalde.
0: Evet canım.
2: Ucunda çok iyi para var.
0: Benim için para söz konusu değil, tamam mı? Nerede isterseniz buluşalım.
2: Yarım saat, 5'te Ayasofya'da.
0: Oldu. Yasemin, bana gel.
1: Yarın saat 5'te Kemal Ayasofya'da olacak. Orada öldüreceksin.

Thank you.

Dikkat dikkat! Beyaz zehir kaçakçılarının son ve katli operasyonu başlamıştır. Vazifelerini daha evvel aldıkları talimata göre uygulamaları rica olunur.

Bravo. Çalışmandan memnunum. Gördüğün gibi zor değildi. Şimdi karını görmek istiyorsan 2 saat sonra çöplük yolunun 50. kilometresinde bulun. Seni orada bekliyorlar.

0: Yakında serbest kalacaksın. Oysa hoşuma gitmeye başlamıştın.
1: Ben seni iğreniyorum senden.
0: Olabilir. Kurtulacaksın yavrum. Kocam bu kez bum yaptı ve o herif öldü.
1: Yalan! Yalan söylüyorsun!
0: Kocan bir katil artık.
2: Dolduruver. Bir mısır versene baba, sütlü olsun.
3: Ne yapacağını biliyorsun değil mi?
2: Evet. Çöplük yolunun 50. kilometresinde buluşacağız.
3: Bir.
4: Kemal'i öldürtmekle kendini temize çıkarttın Şinasi. Örgüt içinde itibarın arttı, kutlarım. Kemal öldüğüne göre yeni sevkiyatların başlamasında bir sakınca kalmadı. Hemen harekete git.
5: Arabayı alıp gidin. Kadının kocası neredeyse gelir. Buraya getirin onu.
6: Başla.
1: Niye o katili böyle büyük bir şevkle bekliyorsun?
5: Artık onun eşimiz bitti. Onu da karısıyla beraber öldürmemiz gerek.

0: Demek o belalı komiseri ortadan kaldırdın.
1: Söyleneni yaptım. Ama karımı göremiyorum.
0: Arabamıza bin.
1: Fakat anlaşmamız böyle değildi.
2: Öyle, haklısın. Seni karının yanına biz götüreceğiz.
1: Arabamla sizi izlerim.
2: Dinle, karını görmek istiyorsan arabanı burada bırakmalısın. Emir böyledir.

0: Allah kahretsin! Gel bana yardım et! Tam zamanını buldu.
1: Olur mu be? Hay aksi şeytan!
2: Teslim olun! Etrafınız sarıldı! Atın silahlarınızı!
3: Ne haber? Merhaba. Mektubunun son anda almama rağmen planın başarılı oldu, değil mi?
1: Ama ben de sinyalini tam zamanında aldım.
3: Evet, Allah'tan mendilin içindeki kanlı sünger de vazifesini yaptı. Hey! Getirin şunları. Lale Hanım nerede?
4: Ne bileyim ben, biz hiçbir şey bilmiyoruz.
5: Bize sadece onu buradan almamız söylendi.
3: Beni zor kullanmaya mecbur etmeyin. Konuşursanız menfaatinize olur.
6: 3 kilometre ileride ıssız bir villa var.
7: Konuş ulan serseri, yoksa kapanıp parçalarını görmez, rehineyi öldürecekler!
3: İyiler, bu kadar mı? Götürün şu itleri! Sen de benimle gel, ama başıma bela olma. Hadi.

0: Teslim olun! Kurtulamazsınız! Etrafınız sarıldı!
1: Kemal Hercegesi! İyi dinle beni! Çekilip gitmezsen rehineyi öldürürüm!
2: Teslim olalım, korkuyorum! Yaşamak istiyorum, yaşamak!
3: Çekil be!
0: Teslim olun! Size 5 dakika müsaade, yoksa ateş edeceğiz!
1: İşte size bir hedef! Ateş edecekseniz buna ateş edin!
4: At elinden silahını!
1: At dedim sana!
4: Polislere söyle gelmesinler! Yoksa öldürürüm karını!
1: Söyle!
5: Ateş etmeyin! Manyak bu adam! Yoksa karımı öldürecek!
2: Onu bırak, beni götür!
4: Karınla küçük bir seyahat yapacağız delikanlı! Onu sana sonra geri göndereceğim!
5: Bırak onu gitsin, beni rehin olarak kullan!
4: Karına olan sevgin beni duygulandırdı aslanım! Ama bir kadın keskin bir nişancıdan daha faydalı bir rehinedir!
6: Aslan gibi olmuşsun maşallah!
7: Sen de çok değişmişsin Zeynep!
8: Ali Ağa'nın kızlarına sataşmaya kalkarsan dünyayı başına zindan ederim, haberin olsun! Yarından tezi yok, İstanbul'a dönüyorsun!
2: Karnımda senin çocuğunu taşıyorum ben!
8: Namusunu temizleyeceksin kızın!
9: Çok iyi bir insansınız Kenan Bey, teşekkür ederim! Kenan'a mı devrettin nişanlını?
7: Başka kurtuluş çaresi var mı?
9: Kemal Bey ölmüş!
8: Hadi kalk, adamları bekletme!
9: Niçin köyüne dönmüyorsun? Nasıl dönerim?
10: Nurten'in yanında kalan kızı soruyorsan yukarıda ikinci kapı!
11: Namus bugün 16.15'te TV4'te.
12: Günaydın Türkiye!
13: Hadi kalk!
12: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba!

0: Kulenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Kulenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Düğünü banla bölüyoruz.

0: lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle. Keyfin yerine gelsin yemek sepeti. Obseso.
1: Silver moon, coming glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Emanet tutuyor.
12: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
11: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
13: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
11: Nasıl, yakışıyor mu bana?
12: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
14: Ne yapıyorsun? Hava asacağız mı sıraya?
11: Eyvah, yakalandım.
15: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: seninle.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
11: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
12: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm

0: serini tamamla.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin ne?
0: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je
4: prendrai
3: la
4: spécialité
3: du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
1: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
17: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.

0: Seyahatinize engel olacağım için üzgünüm.
1: Koltuğundan memnun değilsin anlaşılan. Politikacılardan çok dostlarım vardır.
0: Biliyorum. Ama artık onlar da sizi kurtaramaz. Tutuklama emriniz imzalandı sayın patron.

0: Silahları indirin! Bir araba istiyorum.
1: Şu beyaz araba. Şoförü de benim. Oldu mu?
0: Hayır, seni değil. Başka bir şoför istiyorum.
1: Peki. Sami, sen git. Hadi çabuk.
0: Yürü, hadi.

0: দেখালা।
1: Ne duruyorsun ateş et, durma!

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa her zaman olduğu gibi arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Darafe Büyükçavuş. 7. sınıf öğrencisiyim. İstanbul Beykoz'da oturuyorum. Hobilerim arasında spor, gezmek ve seyahat etmek var. Bu yarışımı uzun zamandır takip ediyorum ve severek izliyorum. Yarışmaya katılacak diğer arkadaşlara başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.
2: Merhabalar, ben Zeynep Akgün, 11 yaşındayım. Bu sene 7. sınıfa geçeceğim. Yarışmaya katıldığım için çok mutluyum. Yeni deneyimler kazanacağım için çok heyecanlıyım. Hepinize iyi seyirler.
3: Merhaba, ben Melih Taha Esen, 11 yaşındayım. 7. sınıfa geçtim. İstanbul'da yaşıyorum. Çanakkale, Bigalıyım. Bilgi yarışmalarını sevdiğim için bu yarışmaya katılmak istedim. Herkese başarılar diliyorum.
4: Merhaba, ben Aza Saldız, 11 yaşındayım. Müzik dinlemeyi, dans etmeyi, voleybol oynamayı ve takı yapmayı çok seviyorum. Yarışmayı gördüğümden beri severek izliyorum ve hep katılmak istedim. Annemle başvurduk ve işte buradayım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler ve şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda Efe'yi misafir ediyoruz. İkinci masamızda Zeynep var. Üçüncü masamızda Melih ve dördüncü masamızda Ada. Nasıl arkadaşlar? Heyecanlar gitti mi? Biraz az önce vardı biraz heyecan. Evet. Efe'cim.
6: Biraz var şu an.
0: Biraz var. Başlayalım mı seninle? Seni aslında biraz videolardan tanıdık ama böyle yüz yüze de seni tanıyalım tekrar.
6: Ben Dara Efe Büyükçavuş. Beykoz'da oturuyorum. İleride veteriner olmak istiyorum. Hayvanları çok sevdiğim için.
0: Ne kadar güzel.
6: Hobilerim arasında spor ve gezmek var.
0: Peki Efe'cim, veteriner olma böyle hissi ne zaman başladı sende? Ne zaman karar verdin?
6: Benim bir hayvanım vardı. O hastalandığı için onu bakım evine verdik. O andan itibaren sonra veteriner olmak isteğim başladı.
0: Yani hayvanının hastalığı aslında sende bu mesleğe karşı bir ilgi oluşturdu ve bütün hayvanları iyileştirmek istiyorsun.
6: Evet.
0: Benim de hasta bir kedim var. Biliyorum ne kadar önemli olduğunu bu mesleğin. O yüzden inşallah çok çok başarılı bir veteriner olursun ve bütün hayvanlara faydan olur. Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin. Zeynep'cim hoş geldin.
7: Hoş buldum.
0: Seni tanıyalım.
7: Ben Zeynep Akgün. 11 yaşındayım. Hobilerim arasında voleybol oynamak var. Ayrıca bir voleybol kursuna gidiyorum.
0: Şahane.
7: Ve ileride de profesyonel olarak voleybol oynamak istiyorum.
0: Voleybol oynamak istiyorsun. Evet. Aslında voleybolcu olmak istiyorsun. Kariyerini böyle devam ettireceksin. Çok güzel. Sana da gelecek hedeflerinde, kariyerinde başarılar diliyoruz Zeynep'ciğim.
7: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Melih'cim hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
0: Heyecanlı mıyız?
5: Yok aslında çok heyecanlı
0: Geçti
5: değilim.
0: Geçti heyecan evet. Sakin gözüküyorsun.
5: Evet sakinim.
0: Seni tanıyalım.
5: Ben Melih Taha Esen, 11 yaşındayım. İstanbul Beylikdüzü'nde oturuyorum.
0: Melih'cim sen ne olmak istiyorsun?
5: Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum.
0: Peki nasıl başladı bu fikir sende bilgisayar mühendisi olacağım?
5: Yani gelecek bilgisayar, yapay zeka tarzı şeylerde olduğu için ben de gelecekte daha kolay bulabileceğim bir mesleği araştırdım.
0: Çok akıllıca olmuş.
5: Evet.
0: Peki var mı böyle yapay zekaya karşı bir ilgin? Yapar mısın? Şimdi böyle bir sürü programlar çıkmış biliyorsun.
5: Yapay zekayla bir metin yapmıştım. Onu geliştirdim. İşte hala geliştirmeye devam ediyorum.
0: Nasıl
5: şimdi
0: bir metin?
5: 18 yaşında bir gencin Amazon ormanlarındaki bir hikayesini anlatıyor. Buna resim de eklemek istiyorum. Onun üzerinde çalışıyorum şu an.
0: Harikasın. Başarılarının devamı diliyoruz Melih'cim.
5: Teşekkür ederim.
0: İyi ki geldin. Adacığım hoş geldin.
8: Hoş buldum.
0: Adacığım önce sana teşekkür etmek istiyorum. Biliyorum sen bugün çok heyecanlısın ama bugün bana küçük bir sürprizin oldu. Sevgili izleyenler bunu Ada benim için yapmış. Çok teşekkür ediyorum sana. Var mı böyle hobilerin? Sık sık yapar mısın boncuk, kolye?
8: Evet, 2 yıldır falan yapıyorum.
0: 2 yıldır yapıyorsun. Nasıl başladı? Çok çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim tekrar.
8: Ben nedense hep böyle videolardan görüp plastik boncuklardan yapıyordum. Sonra ileri taşıyıp normal boncuk almaya başladım. Öyle.
0: Peki senin gelecek hedeflerinde neler var?
8: Şarkıcı veya oyuncu olmak istiyorum.
0: Şarkıcı veya oyuncu olmak istiyorsun. Sanki bir de ben avukat diye okumuştum değil mi? Yani. Dosyanda öyle bir şey görmüştüm. Avukat ama şarkıcılık daha mı ağır basıyor?
8: Evet.
0: Peki bizim için bugün böyle bir heyecanımız da gitsin, bir şarkı söyler misin?
8: Evet.
0: Ne söylersin?
8: Kara Kedi.
0: Kara Kedi. Hadi bakalım o zaman adadan Kara Kedi performansını izliyoruz.

0: size bakışalım. Hangimiz platonik?
1: Teşekkür ederiz ablacığım. Arkadaşlar bütün hayalleriniz inşallah gerçek olur. O zaman Efe ile başlayalım mı? Efe'cim hazır mıyız? Heyecan gitti mi?
2: Evet.
1: Efe için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun?
2: Adanın A'sı ile başlayalım.
1: Adanın A'sı ile başlıyoruz. 40 puan değerinde ve aylardan geliyor sorumuz. Yılın ikinci ve en az güne sahip ayıdır. Süremiz başladı.
2: Şubat.
1: Bu hızlı cevapla acaba Efe kumbaramıza ilk 40 puanı ekler mi görelim? Bravo Efe, süpersin. Güzel başladık. Zeynep için geliyor harf tablomuz.
3: Ela'nın E'si.
1: Ela'nın E'si 30 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Yolcu ve yük taşımakta kullanılan demir yolunda ilerleyen bir taşıttır. Süremiz başladı.
3: Tren.
1: Yine hızlı bir cevap. Acaba bu cevapla 30 puan atar mıyız kumbaramıza görelim? Bravo Zeynep, süpersin. Melih için geliyor harf tablomuz.
4: Çanakkale'nin Ç'si.
1: Çanakkale'nin Ç'si 60 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz.
2: Oo,
1: kim o dedi? Şişe sarılarak kızartılan, bağırsaktan yapılan yiyecektir. Süremiz başladı.
4: Kokoreç.
1: Sever misin Melih kokoreç?
4: Çok severim.
1: Çok mu? Bakalım cevabımız doğru mu? Kumbaramıza 60 puan atar mıyız görelim. Sesi duydum. Galiba kokoreç herkes seviyor. Görselde geldi arkadaşlar. Çok güzel durmuyor mu? Nasıl yemeklerle aran Melih?
4: Güzel.
1: Sever misin? Kokoreç peki favorilerinde ilk kaçta? İlk böyle ilk üçünde var mı kokoreç?
4: Üç.

0: Gerçekten mi? Üçüncü evet. mü? Harika, çok şanslısın. Soru da sana geldi. Adayla devam ediyoruz.
1: Öğretmenim Semra'nın sesi.
0: Semra Hanım'ın sesi. 40 puan değerinde ve ülkelerden geliyor sorumuz. Nil Nehri'nin içinden geçtiği piramitleriyle ünlü ülkedir. Süremiz başladı.
1: Mısır.
0: Heyecanı geçti mi adacığım? Acaba adanın bu cevabıyla kumbaramıza bir 40 puan daha ekler miyiz görelim? Bravo, harikasınız. Arkadaşlar 4 soruyu geride bıraktık. Ve Mısır piramitlerinin de görselleri yanımızda ama ben şu anda çok merak ediyorum. Acaba kumbaramızda kaç puan birikti? Bir tahminler alalım hızlıca Efe'cim.
2: 170.
0: 170 Zeynep.
3: 200.
0: 200 Melih.
4: 190.
0: 190 Ada.
5: 180.
0: 180. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar 170 puan birikmiş. Efe'cim bildin. Saydın mı yoksa Efe?
2: Yok, tahmin ettim.
0: Tahmin ettin. Güzel bir tahmindi ve hedefimize kalan puan 2330. Ve Efe için geliyor harf tablomuz.
2: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 60 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Beyaz, kırmızı veya sarı renkli güzel kokulu çiçekleri olan bir bitkidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Bir bitki böyle kokulu güzel çiçekleri olan. Böyle yoldan geçersiniz çok güzel kokar. Hadi biraz ipucu vereyim mi derken
1: Yasemin. Adadan.
0: Doğru cevabımız Yasemin mi görelim? Bravo Ada. Harikasınız arkadaşlar. Ben hemen Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Yasemin, Asya, Avrupa ve Afrika'nın çeşitli bölgelerinde doğal olarak bulunmaktadır. Ülkemizde tüm sahil kesimlerinde yetiştiriliyor. Yaklaşık kaç türü vardır? Hadi bir tahminleri hızlıca alalım. Efe'cim, sence kaç türü?
2: 10.
0: Zeynep?
3: 15.
0: 15. Melih?
4: 20.
0: 20. Var mı artıran? Ada?
4: 3.
0: 3. Ada iyice azalttı. Arkadaşlar çok şaşıracaksınız ama 200 kadar türü varmış.
4: Oo,
0: o zaman çiçeklerimize de bir alkış. Siz de bizim çiçeklerimizin, ben size de bir alkış. Ve Zeynep'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Zeynep için.
3: En yakın arkadaşlarımdan biri olan Mira'nın M'si.
0: Mira'nın M'si 70 puan değerinde ve mesleklerden geliyor. Turistik yerlerde konukları eğlendirmek için gösteriler yapan kişidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Turistik yerlerde gittik arkadaşlar bir turistik yere. Orada böyle akşamları hani gideriz izleriz. Var mıdır öyle? Gittiniz mi hiç? Ne yaparlar orada? Böyle, hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım mı? Zeynep'te var mı cevap görelim?
3: Animasyon.
0: Animasyon mu doğru cevabımız görelim? Yaklaştık Ada.
1: Animatör.
0: Animatör mü doğru cevabımız görelim? Bravo Zeynep ve Ada'nın ortak çalışması. Çünkü animasyonla animatör biraz böyle değil mi arkadaşlar? Aslında benziyordu birbirine. Evet. Şimdi ilk 6 sorumuz geride kaldı. Melih'cim hazır mıyız? Evet. Harf tablomuz Melih için geliyor.
4: Urfa'nın U'su.
0: Urfa'nın U'su 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Çalışmak, oyun oynamak gibi sebeplerle bedenin bitkin düşmesidir. Süremiz başladı.
4: Yorulmak.
0: Çok hızlı bir cevap. Melih kumbaramıza 70 puan atar mı görelim? Bravo. Süper. Ve geldik tekrar adaya. Harf tablomuzu alalım.
1: Derinin D'si.
0: Derinin D'si 40 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Perde ayaklı, uzun gagalı evcil ve yabani türleri olan bir canlıdır. Süremiz başladı. Böyle perde ayaklı.

0: Veterinerimizden bakalım acaba?
1: Ördek.
0: Doğru cevabımız ördek mi görelim? Bravo. Arkadaşlar çok güzel değil mi hayvanlar? Bu arada hepiniz çok hayvan seversiniz biliyorum.

0: seninle arkadaş oldular Melih'cim.
1: Benim kuşum var.
0: Kuş çok güzel. Melih'cim sen Fenerbahçeliydin evet. galiba değil mi? O hangi kuşun var?
1: Kanarya.
0: Acaba Fenerbahçe ile bağlantısı var mı seçmenin?
1: Olur. Yani.
0: Olabilir.
1: Olabilir.
0: Adacığım senin var mı evcil hayvanın?
2: Balığım var.
0: Balığı ne kadar güzel. Hepiniz hayvan seversiniz. Bunun için de sizi ayrıca kutluyorum. Şahanesiniz. Ve Efe için geliyor harf tablomuz.
3: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 30 puan değerinde ve meteorolojiden geliyor. Havadaki su buğusunun katılaşarak buz parçaları halinde yere düşmesidir. Süremiz başladı.
3: Dolu.
0: Biraz düşündük. Acaba doğru cevabı verdik mi? Görelim. Harikasın. Kaldı son 3 soru. Çok hızlı gitmiyor muyuz arkadaşlar? Harikasınız. Zeynep için gelsin harf tablomuz. Maviler. K harfi, R harfi ve I. 3 tane kaldı.
2: Kalemin K'si.
0: Kalemin K'si 40 puan değerinde ve basketboldan gelecek sorumuz. Basketbolda uzak mesafeden atılan topun potaya girmesiyle kazanılan sayıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması yaparız Melih.
1: Üçlük.
0: Doğru cevabımız. Üçlük mü görelim? Bravo. Şahanesiniz. Kaldı iki soru ve iki harf. Hadi bakalım Melih hangisini seçecek?
1: Rüzgarın R'si.
0: Rüzgarın R'si 40 puan değerinde ve meyveler kategorisinden geliyor. Tek çekirdekli, genellikle kırmızı renkli ve sulu bir meyvedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Yaparız bunu arkadaşlar. Tek çekirdekli, genellikle kırmızı renkli. Böyle kulağa küpe de yaparlar. Hadi oradan size. Herkesin eli gitti butona.
2: Kiraz.
0: Bu yardımdan sonra. Bakalım cevabımız doğru mu? Bravo. Adam Enes, Zeynep ve Efe'nin ortak cevabı. Çünkü herkesin eli küpe deyince değil mi? Hemen bir çağrıştırdı. Ve son harfimiz Ada için geliyor.
2: Irmağın ısı.
0: Irmağın ısı 30 puan ve eşyalardan geliyor sorumuz. Kıyafetlerin taşınması veya dolaba yerleştirilmesi sırasında kullanılan bir nesnedir. Süremiz başladı.
2: Askı.
0: Çok hızlı cevaplar geldi. Emin miyiz Ada?
2: Eminim.
0: Eminsin. Görelim bakalım cevabımızı. Acaba doğru cevabımız askı mı? Şahanesiniz. Ben şimdi çok merak ediyorum acaba kumbaramızda kaç puan birikti? Bir tahminleri alalım Efe.
3: 300.
0: 300 Zeynep.
2: 250.
0: 250 Melih.
1: 500.
0: 500 Ada.
1: Çok.
2: 275.
0: 275. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Anlık puanımız 540 ve hedefimize kalan puan 1960. Daha birinci turdayız. Sizi tebrik ediyorum. Nasıldı? Efe'cim bu tur senin için.
3: Çok güzeldi. Heyecan tamamen gitti şu
0: an. Gitti değil mi?
3: Evet.
0: Harikasın.
3: Rahat bir şekilde cevap veriyorum artık.
0: Çok çok. Başta da zaten çok heyecanlı durmuyordun evet. aslında. Sen daha böyle sakin duruyorsun değil mi? Hep böyle misindir?
3: Genellikle evet.
0: Zeynep'ciğim.
2: Benim için çok iyi geçti. Heyecan da azaldı.
0: Azaldı. Melih'ciğim.
1: Benim için de güzel geçti.
0: Çok güzeldi. Benim için de güzel geçti. Adacığım.
2: Çok güzeldi.
0: O zaman hazırsak ikinci tura gidelim mi?
3: Evet, gidelim.
0: İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler biz şahane bir ısınma turu geçirdik ve şimdi de Süper Kumbaya'nın süper çocuklarıyla ikinci turumuza başlıyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar?
3: Evet. Evet.
0: Heyecan gitti zaten onu biliyoruz. Evet. O zaman Efe için gelsin harf tablomuz.
3: Annem Behrin'in B'si olsun.
0: Behrin Hanım'ın B'si 80 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bir ilimizdir. Süremiz başladı.

0: çalışması. Ben bir kutu açayım. Ondan sonra bir daha düşünelim. Aha. Var mıydı ada? Tamam, bir kutu açalım o zaman. Efe?
1: Diyarbakır.
0: Doğru cevabımız. Diyarbakır mı görelim? Bravo, süpersiniz. Adacığım, senin de cevabın Diyarbakır mıydı?
2: Hayır.
0: Değildi. Peki, Zeynep için geliyor harf tablomuz.
3: Teyze Merve'nin M'si.
0: Merve Hanım'ın M'si 80 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Yazı gereçlerinin ucunu açmak için kullanılan eşyadır. Süremiz başladı.
3: Kalem, tıraş.
0: Acaba bu hızlı cevapla Zeynep kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Bravo! Ve Melih için geliyor harf tablomuz.
4: Arkadaşım Poyraz'ın P'si.
0: Poyraz'ın P'si 80 puan değerinde ve sağlıktan gelecek sorumuz. Hayati organların çalışmasını sağlamak için göğüs bölgesine yapılan ilk yardım uygulamasıdır. Süremiz başladı.
4: Kalp masajı.
0: Cevaplar hızlı hızlı geliyor arkadaşlar. Doğruysa kumbaramıza 80 puan atar mıyız görelim. Bravo Melih. Adacığım senin için geliyor harf tablomuz.
2: Adanın A'sı.
0: Adanın A'sı 80 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek sorumuz. Dünyanın en soğuk bölgelerinde yaşayan kalın postlu bir canlıdır. Süremiz başladı.
2: Ne olabilir? Kutup ayısı.
0: Acaba doğru cevabımız kutup ayısı mı? Ada kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Bravo Ada. Arkadaşlar 4'te 4 yaptık. Şahanesiniz. Bu arada kutup ayısının görseli de hemen yanıma geldi. Ben size bilgi vermek istiyorum bununla ilgili. Kutup ayılarının ayak tabanlarında bile kürk vardır arkadaşlar. Bu kürk ayakları korur ve kaymasını önler. Keskin pençeler ayrıca kutup ayılarının buzda yürümesine ve avını öldürmesine yardımcı olur. Kutup ayısı erkekleri dişilerden daha büyükmüş. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Ne diyorsun Efe? Veterinerimiz var mı ilgin kutup ayılarını? Araştırıyor musun bu arada hayvanları?
1: Evet. Daha çok bilgi sahibi olmak için bazı hayvanları araştırıyorum.
0: Harikasın. Şimdi ben merak ediyorum. İlk 4 sorumuz geride kaldı. Kumbarada kaç puan birikti? Hadi bakalım bir tahmin alayım.
1: 790.
0: 790. Zeynep?
3: 720.
0: 720. Melih?
4: 800.
0: 800. Ada?
2: 790.
0: 790. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 850 puanımız birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puanımız 1650. Kutluyor musunuz? Ve harf tablomuz Efe için geliyor.
1: Nide'nin N'si.
0: Nide'nin N'si 80 puan değerinde ve sinemadan geliyor sorumuz. Jurassic Park film serisinde yer alan nesli tükenmiş canlılardır. Süremiz başladı.
1: Dinozor.
0: Bugün hep hayvanlardan gidiyoruz. Geldi sana da soru. Bakalım doğru mu cevabımız görelim. Olmadı. Haydi bir kutu açalım.
3: Dinozor değil ama.
0: Hadi bakalım bir kutu daha açacağız. Ver cevabını önce sonra bir kutu açalım.
3: Yani şu an yok.
0: Canlılardır.
3: Hocam.
0: Hadi dinozorlar. Bravo. Süpersiniz. Ve Zeynep'le devam ediyoruz.
3: Annemin ismi olan Yasemin'in yeğesi.
0: Yasemin Hanım'ın yeğesi 140 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Işık almayan yerlerde hasta olunabileceğini anlatan atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta doktor girer. Süremiz başladı.
3: Güneş almayan yere yok.
0: Ne olur Hadi ekip çalışması yaparız bunu ekip derken cevaplar herkes basmak istedi Melih.
4: Güneş girmeyen eve doktor girer.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Bravo Melih. Güneş ne kadar önemli değil mi arkadaşlar? Hepimiz için. Melih için geliyor tablomuz.
4: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 100 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Çok zor, imkansız gibi gözüken şeyleri yaptırmak anlamındaki deyimdir. Nokta nokta nokta nokta atlatmak. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Çok zor, imkansız. Bu da olmaz ki, bu da sanki... Yardım edeyim mi? Bir kutu açalım öyle yardım edeyim olur mu? Hadi bir kutu açalım. Bence bilebiliriz. Bir kutu daha. İlki bir hayvan. Hadi bu kadar size kopya vereyim. Hadi bir kutu daha. Melih.
4: Deveyi hendek atlatmak.
0: Cevabımız doğru mu görelim? 70 puanı attık kumbaramıza. Bravo Melih. Ve aday için geliyor harf tablomuz.
2: Şevval ablamın şeysi.
0: Şevval'in şeysi 110 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Tehlikeli bir işle uğraşmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.
2: Ateşle oynamak.
0: Bakalım doğru mu cevabımız? Bravo. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Kaldı sadece son 4 sorumuz final için. Ben merak ediyorum puanları bir görelim mi? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda anlık 1240 puanımız var arkadaşlar. Ve hedefimize kalan puansa 1260 sizleri kutluyorum. Ve Efe için geliyor harf tablomuz.
1: Hatay'ın H'si.
0: Hatay'ın H'si 80 puan değerinde ve bitkilerden geliyor. Genellikle kış aylarında yetişen top şeklinde beyaz renkli sebzedir. Süremiz başladı. Böyle kokusu vardır arkadaşlar. Biraz bazıları rahatsız olur bu kokudan. Haydi ekip çalışması Melih'cim.
4: Karnabahar.
0: Acaba doğru cevabımız karnabahar mı görelim? Bravo, süpersiniz. Melih ve Efe'nin ortak çalışması. Harikasınız arkadaşlar. Ve görselimiz de burada. Yemeklerle aranız nasıl bu arada? Sever misiniz yemek yapmayı?
3: Çok. Ben çok.
0: Efe'cim?
1: Yok.
0: Yok.
3: Ben çok severim.
0: Zeynep'cim yemek yapmayı seversin.
3: Evet.
0: Neler yaparsın?
3: Özellikle tatlı yapmayı çok severim.
0: Tatlı? Neler yaparsın tatlılar?
3: Kek, kurabiye.
0: Şahanesin. Tebrik ediyorum. Senin için geliyor harf tablomuz. Zeynep'cim hazır mısın?
3: Evet.
0: O zaman alalım harf tablomuzu.
3: Arkadaşım Cansu'nun C'si.
0: Cansu'nun C'si 100 puan değerinde ve tarihten geliyor sorumuz. Havacılık tarihimizde önemli bir yeri olan Türkiye'nin ilk yerli uçağını yapmış kişidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Melih.
4: Vecihi Hüngör.
0: Vecihi?
4: Hüngör.
0: Vecihi Hüngör mü doğru cevabımız görelim. Çok yaklaştık ada.
2: Vecihi Hürkuş.
0: Doğru cevabımız Vecihi Hürkuş mu görelim? Bravo Melih ve Adan'ın ortak çalışması. Melih'ciğim olsun o heyecandan oldu. Ben şimdi size hemen bir bilgi vermek istiyorum. Türk Hava Kurumu'ndan aldık bu bilgiyi arkadaşlar. Türk havacılığına önemli katkılar yapan Vecihi Hürkuş vefatının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen unutulmadı. Adı Türk Havacılığı ile ilgili önemli bir projeye verilerek ölümsüzleşti. Türk Hava Kuvvetleri'nin pilot yetiştirmek için kullandığı yeni nesil temel eğitim uçaklarına Hürkuş adı verilmiş arkadaşlar. Buradan kendisini de saygı ve rahmetle anıyoruz. Ve Melih'le devam ediyoruz. Melih için gelsin harf tablomuz.

0: Fırat'ın F'si.
1: Fırat'ın F'si 90 puan değerinde ve tarihi yapılardan geliyor sorumuz. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan tarihi yapıdır. Süremiz başladı.
0: Eyfel Kulesi.
1: Çok hızlı bir cevap geldi Melih'ten. Gittin mi Melih? Fransa'ya?
0: Hayır.
1: Bakalım cevabımız doğru mu? Bravo. Eyfel Kulesi'ni de görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen yanımda. Adacığım, son harfimiz senin için geliyor.
2: Giresun'un G'si.
1: Giresun'un G'si 80 puan değerinde ve masallardan geliyor sorumuz. Şehrazat'ın Şah Şehriyar'a hikayeler anlattığı eserdir. Nokta nokta nokta nokta masalları. Süremiz başladı. Haydi bakalım ekip çalışması. Hadi bir kutu açalım. Aslında biliyorsunuz arkadaşlar. Haydi bir kutu daha. İkinci kısma yardım istiyor musunuz? Oradan hiç açılmadı harf. İster miyiz yardım?
2: Evet.
1: Biraz düşünelim. Şimdi akşam olur, sonra ne olur arkadaşlar? Hani uykumuz gelir uyuruz. Sabah, öğle, akşam, sonra? Karanlıktır, yıldızlar vardır.
2: Gece.
1: Nerede?
2: Gece. Gece.
1: Gece. Yaklaştık, evet. Hadi bir kutu daha açalım. Haydi bir kutu daha, Efe'de var gibi. Ne masalları arkadaşlar bu?
2: Bin bir gece.
1: Acaba doğru cevabımız bin bir gece mi görelim? Şahane. Tebrik ediyorum arkadaşlar, şahanesiniz. Nasıldı? Çok hızlı geçti değil mi? Heyecan evet. falan kalmadı artık diye düşünüyorum. Evet. Efe'cim nasıldı bu tur senin için?
3: Bu tur yine aynıydı, iyiydi, güzeldi. heyecan sıfır artık, hiç yok.
1: Sorular nasıldı birinci tura göre?
3: Birinci tura göre bir tık zordu.
1: Bir tık zordu.
3: Ama Zeynep, yine kolay.
1: Zeynep'ciğim?
4: Benim için çok iyi geçti ama bu sorular diğer tura göre azıcık daha zor.
1: Biraz daha zordu değil mi? Melih'ciğim?
5: Bu tur da benim için güzel şey geçti ama birazcık daha zordu.
1: Adacığım?
2: Benim için biraz daha zordu ama yani aynı sorular.
1: O bence. Zaman arkadaşlar bir bakalım mı kaç puan biriktirmişiz kumbaramızda. Sonra da finale gidiyoruz artık. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 1540 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puansa 960. Sizleri kutluyorum. Yani finalde 5 soru bilirsek ödül bizim arkadaşlar. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
3: Gidelim.
1: Hadi bakalım finale gidiyoruz.
6: Günaydın Türkiye.
7: Hadi kalk kalk kalk.
6: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Kulenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Kulenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
10: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4.200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
16: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş, avokadonun adedi 32 lira 90 kuruş. Hep

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe, göz alıcı Bravo ailesi.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: A101'de tazenin yıldızları. İtalmuzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Avokadonun adedi 32 lira 90 kuruş. Hep

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Avokadonun adedi 32 lira 90 kuruş.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
15: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Şahane bir iki turdan sonra şimdi geldik final turumuza arkadaşlar. Hazır mıyız final turuna?
1: Evet.
0: Bu nasıl bir evet? Çok az duyamadım sizi. Güçlü, hazır mıyız?
1: Evet.
0: O zaman Efe için gelsin kategorilerimiz. Efe'cim futbol var, matematik var, doğru yazım var ve hediyelik eşyalar. Hangisini seçeceksin?
1: Futbol M.
0: Futbol M. Sorumuzu görelim. Bir futbolcunun sahadan çıkarılmasını sağlayan kartın rengidir. Süremiz başladı.
1: Kırmızı.
0: Acaba bu cevapla ödüle giden ilk puanımızı alır mıyız görelim? Zeynep için geliyor kategorilerimiz.
2: Matematik D.
0: Sorumuzu görelim. Aynı türden oluşan 10 varlığın oluşturduğu kümeye verilen addır. Süremiz başladı.
2: Düze.
0: Efendim?
2: Düze.
0: Süremiz bitti. Hadi bakalım bir ekip çalışması yapalım. Ada.
3: Deste.
0: Doğru cevabımız deste mi acaba? Bir 200 puan daha kumbaramızı atar mıyız? Ada ve Zeynep'in ortak çalışmasıyla görelim. Harikasınız arkadaşlar. Arkadaşlar kaldı sadece 3 soru. 3 soru bilirse kumbaramızı dolduruyoruz. Melih için geliyor kategorilerimiz.
4: Futbol Ş.
0: Futbol Ş. Sorumuzu görelim. Futbolda kale çizgisiyle yan çizginin kesiştiği noktadan yapılan atıştır. Süremiz başladı.
4: Kale atışı. Olmuyor.
0: Olmadı mı? Bakalım görelim doğru mu cevabımız? Olmadı Efe.
1: Köşe vuruşu.
4: Korner.
0: Melih'cim. Acaba doğru cevabımız köşe vuruşu mu görelim? Melih ve Efe'nin ortak çalışması. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ödüle kaldı sadece 2 soru. Şimdi bir görelim mi acaba kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 2140 puan biriktirmişiz arkadaşlar. Ve hedefimize kalan puanımız da 360. Ada, Melih, Zeynep ve Efe, kutluyorum sizi. Harika bir ortak çalışmaydı. Ada için geliyor kategorilerimiz.
3: Hediyelik eşyalar T.
0: Hediyelik eşyalar T. Sorumuzu görelim. 'İçindeki mekanizma sayesinde çeşitli melodiler çalabilen dekoratif süs eşyasıdır. Süremiz başladı.
3: Müzik kutusu.
0: Son anda gelen bu cevapla kumbaramıza bir 200 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo. Şahanesiniz. Kaldı bir soru arkadaşlar. Efe'deyiz. Kategorilerimizi görelim Efe için.
1: Matematik Z.
0: Matematik Z. Sorumuzu görelim. Aynı cinsten 12 varlığın oluşturduğu gruptur. Süremiz başladı.
1: Düzine.
0: Efe'den hızlı bir cevap geldi. Acaba bu cevapla ödüle gider miyiz görelim? Harikasınız. Kumbaranın bugünkü birincisi, birinci masamızdaki Efe. Bravo Efe. Tebrikler. Süper Kumbaranın bugünkü birincisi, ikinci masamızdaki Zeynep. Bravo Zeynep. Süper Kumbaranın bu bugünkü birincisi 3 numaralı masadaki Melih. Bravo Melih. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi 4 numaralı masadaki Ada. Bravo Ada. Harikasınız. Arkadaşlar, bitti program, inanabiliyor musunuz? Ödülü de aldık. Şimdi birazdan geliyor ödül ama öncesinde bir sorayım bakayım, nasıl geçti program Efe'cim?
1: İlk başta heyecanım vardı. İkinci turdan sonra hiç kalmadı. Güzel bir yarışma oldu. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum.
0: Ben de hepinizi tebrik ediyorum.
1: Eğrendik ve öğrendik biraz.
0: Harikasın Zeynep'ciğim.
3: Benim için çok iyi geçti. Arkadaşlarım zaten çok iyiydi. Bayağı iyiydi yani.
0: Çok güzel bir ekip oldunuz bugün, evet, değil mi? Melih'ciğim.
4: Benim için güzel geçti. Bence arkadaşlarım için de güzel geçti. Heyecanım yoktu.
0: Evet, çok rahatsın.
4: Yani tekrar şansım olsa tekrar bu yarışmaya katılırım.
0: Geçenlerde bir arkadaşımız öyle dedi. Ben dedi kılık değiştirip geleceğim dedi. Bunu bir düşünün arkadaşlar. İyi bir fikir olabilir. Adacığım, senin için nasıldı?
3: Bence çok güzeldi. Herkes için de öyleydi.
0: Tebrik ediyorum hepinizi. O zaman ben ödüle doğru gidiyorum arkadaşlar. Ödül herhalde her zamanki yerinde bizi. Ödül ablamız, sevgili Duygu ablamız bekliyor. Ben ona ödül ablamız diyorum artık. Şahaneydiniz hepiniz. Çok güzeldi sizinle burada olmak bugün. Adacığım, teşekkür ediyorum. Melih'ciğim, teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Zeynep'ciğim. Efe'ciğim, teşekkürler. Beraber kapatalım mı? Hoşça kalın.

Efendim, tatlı tuzlu ya. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Buradan da ben size böyle sevgilerimi gönderiyorum. Sağlık gönderiyorum, neşe gönderiyorum. Bugün çok güzel iki tarifim var. Tatlı tuzlu da gerçekten böyle... Bu simit salatası yapacağız bugün. Bayılacaksınız. Simiti böyle yemediniz muhtemelen. Yani bu salatadan sonra simide... Zaten ben aşığım, simide bayılıyorum ama daha da sevgim arttı öyle söyleyeyim. Çok güzel bir simit salatası yapacağız. Arkasından da ne yapacağız biliyor musunuz? Portakallı alt üst kek yapacağız. Ya bugün çok güzel olacak. Birlikte olunca her zaman zaten güzel. Hadi başlayalım. Haydi başlayalım. Önce simit salatası yapacağız dedim ama pesto soslu simit salatası yapacağız. Yani evde pesto sos yapacağız şimdi. Sonra da simide karıştıracağız. Hadi başlayalım. Sayıyorum malzemeleri. Fesleğenim var, zeytinyağım, tulum, salatalık, dolmalık fıstık, sarımsak, nane, biraz çeri domates, siyah zeytin ve bir tane de simidim var. Simidi böyle küçük küçük kestim, dilimledim. Taze simit olması iyi olur. Çünkü neden? Hani bazen böyle bayat simidi değerlendirmek için yapılır ya. Yani bayat da olur ama o zaman fırınlayabilirsiniz. Sosu böyle çeksin diye taze simit daha iyi. Öyle söyleyeyim size. Şimdi şöyle fesleğenimi hemen önce pesto sosu yapalım değil mi? Evet şöyle fesleğenimi koydum. Dolmalık fıstığımı, zeytin, sarımsağımı. Evet ama zeytinli bir şeyler girecek. Zeytinyağı girecek. Şöyle zeytinyağını da koyuyorum. Ve güzelce robota çekeceğim. Sonra eğer istediğim kıvamda olmazsa onu havana da alabiliriz. Ayrıca bu sosu havanda da evde çok rahat yapabilirsiniz. Evet. Şöyle. Hazır mısınız? Başlıyorum.

Evet. Şimdi robotumu şöyle kenara alayım. İçini haznesini de çıkartayım. Şimdi pesto sosunu şöyle salata kaseme alıyorum. Bu dolmalık fıstık ne kadar lezzet veriyor, sarımsak ne kadar lezzet veriyor. Fesleğen zaten o kadar faydalı ki hazma çok iyi geliyor. Bağışıklık sistemine iyi geliyor. Bütün sinirleri yatıştırıyormuş biliyor musunuz? Eğer böyle fesleğen çayı içerseniz günde bir iki tane uykunuzu çok daha rahat alıyormuşsunuz. Sakinleşiyormuşsunuz. Hepimizin biraz uykuya, sakinleşmeye değil mi ihtiyacı oluyor. Bazen Melisa çayı da o işe yarar. Papatya çayı da o işe yarar. Akşam yatmadan aslında bir bitki çayı hepimize iyi gelir bence. Çünkü gerçekten hepimiz stresli hayatlar yaşıyoruz. Devamlı koşturuyoruz. Yoğunuz, yorgunuz. O yüzden çok iyi anlıyorum. O yüzden ben de burada size böyle bazen tavsiyeler vermeye çalışıyorum ne yaparız diye. Ama hepimiz aynı durumdayız aslında. Şimdi sosum çok güzel oldu. Şurada tuzum olmalı. Hemen tuzumu buluyorum. Evet, sonuncudaymış tuz. Evet, şöyle biraz da tuz koyalım. Tamam. Evet. Şimdi tuzla da karıştıralım. Sonra simitleri şöyle biraz atalım. Simitler şöyle biraz pestolansın. Ay nasıl lezzetli bir salata bu. Yani yediğinizde diyeceksiniz ki hakikaten çok haklıymışsın Özge. Simidi böyle yememiştik, denk gelmemiştik diyebilirsiniz. Yalnız gerçekten çok lezzetli oluyor. Bir de böyle deneyin derim. Şimdi tulum peynirim var. Bakın ne güzel simitler şöyle pestolandı. Yani böyle sosu iyice aldılar. Çünkü biraz da zeytinyağı koyduk biliyorsunuz. O zeytinyağı da çekmesi için yardımcı oluyor. Böyle yeşil simitlerim oldu mu? Oldu. Şimdi şöyle siyah zeytinimi koyuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bunu mesela siz kahvaltıya mı çıkarırdınız, beş çayına mı çıkarırsınız? Karar verin. Hangisi sizce daha uygun? Şimdi tamam simidi beş çayında da yiyoruz. Evet şimdi bunu da koydum. Çeri domates de koyuyorum. Bu şimdi aslında mini bir kahvaltılık. Ama şöyle taze nane de koyuyorum. Evet şimdi karıştırmaya devam ediyorum. En son peynirimi koyacağım. Görüntüsü de çok güzel değil mi? Bunu böyle kahvaltı misafirine rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Ama akşamüstü beş çayına. Ya da şu bizim meşhur günlerimiz yok mu? Ya da arkadaşlarımızı çağırdığımız güzel davetlerimiz yok mu? O davetlerin birine muhakkak bunu yapın. Olur mu? Yapın beni de lütfen anın. Kulaklarımı çınlatın. Şöyle elimle tulum peynirini de ufak ufak böyle bölüyorum. Şimdi top kalmasın istedim.

aslında çok rahat böyle bölünüyor biliyorsunuz. Ama şöyle elimle ezmek istedim. Buna lor peyniri de koyabilirsiniz tabii ki. Fakat tulum çok yakışıyor. Böyle biraz tuzlu tuzlu ya hani. Çok az tuz koydum zaten fesleğen sosa da. Evet şimdi şunu da çıkartıyorum. Başka ezine peynir de olur. Küp küp kesebilirsiniz. Çok yakışır. Evet bakın. Şimdi bu salatayı biraz da dinlenirse değil mi? O da çok önemli. Azıcık da dinlensin. Böyle iyice sosunu çeksin. Arzu ederseniz belki bir tık limon koyabilirsiniz ama gerek yok bile. Zaten pesto sos yeterince lezzetini veriyor. Efendim. İlk tarifim olan simit salatam hazır. Şimdi onu böyle biraz burada dinlendireceğim ben. Sonra diğer malzemeleri alıp hemen tekrar sizinle buluşacağım. Efendim, tatlı tuzlunun ikinci bölümüne geldik. Deminki simit salatası beğendiniz mi? Çok güzel oldu değil mi? Şimdi o dinleniyor güzelce. Hadi geçelim bugün bir alt üst kek yapalım birlikte. Şöyle hemen tenceremin altını yakıyorum. O biraz ısına dursun. Ben de malzemeleri sayayım. 3 tane portakalım var. Böyle dilim dilim doğradım. Sıkmalık portakalları aldım. Küçük portakallardan. Kabartma tozu, zeytinyağı, yoğurt, şeker, portakalın dış kabuğu, tuz. 3 yumurta, tekrar şeker, portakal suyu, su ve unum var. Evet, şimdi hemen şu eldivenleri takayım. Neden eldiven takıyorum? Çünkü portakalları şöyle tencereme, tenceremin altını yapmıştım biliyorsunuz. Şöyle güzelce koyuyorum. Biraz böyle portakal reçeli gibi bir şey yapacağız önden. Evet, şöyle yapacağız. Portakalları şöyle koyduk. Bir bardak su koyuyoruz. Ve şu şekerimi de alayım. Şöyle bir bardak da şeker koyuyoruz. Altını açıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Gelelim biz burada ne yapacağız? Biz de 3 yumurtamızı koyacağız. Evet. Sonra şekerimizi koyacağız. Ve blenderımı alıyorum. Evet, şekerle yumurtayı çırpıyorum.

0: Evet.
1: Şöyle uçlarını bir kenara alayım. Blender'ımı da vereyim. Şimdi ne yaptık? Bembeyaz köpük gibi bir yumurtayla şekeri çırptık ve böyle güzelce içinde eridi şekerimiz. Şimdi ne yapıyoruz? Portakal suyunu koyuyoruz. Yoğurdunu ilave ediyoruz. Evet ve sıvı yağını ilave ediyoruz. Tamam. Tabii ki biraz bir çimdik tuz koyuyoruz. Ve portakal kabuğunu da koyuyoruz. Şimdi ona çok güzel bir zaten şey verecek. Lezzet verecek. Rahi yağsını verecek. Şimdi şöyle güzelce bunu da karıştırıyorum. Bu arada şimdi biliyorsunuz portakalı koyduk. Üzerine şekerini koyduk. Bir de suyunu koyduk. Ben şimdi birazdan portakalları buradan alacağım. Ne kalacak elimizde? Şerbet kalacak. O şerbeti sonra siz, ben de burada yapacağım. Biraz daha mümkün olduğunca kaynatın. Şöyle hafif bir koyulsun. Kekimiz çıktı fırından, değil mi? Ters düz yaptık. O kağıdı üzerinden sıyırdık. Sonra o balından biraz o şerbetten dökeceğiz. Aslında bir ıslak kek gibi de olacak aynı zamanda. Ama o şerbet çok lezzet veriyor. Hakikaten çok güzel oluyor. Ha, çok da koyulmasın. Hani bazen onun kıvamı kaçıp sertleşebilir. Sertleşmeyecek kıvamda onun şerbetini de ayarlıyoruz.

birlikte. Onu da söylemek istedim. Yani portakalları şerbetten çıkardığımız zaman şerbet de daha sonra işe yarayacak. Evet. Şöyle onu da ayarladım. Tam güzel bir kek kıvamına geldi. İçinde portakal kabuğu var, portakal suyu var. Ne kadar güzel değil mi? Şu portakala bayılıyorum. Şöyle bir kesme tahtası alayım ben. Bakayım. Şimdi kek hamurumuz hazır. Bir tek portakallarıma bakacağım ne durumda. Onlar da hazır olmuş gibi. Şimdi onları birazdan kesme tahtama alacağım. Portakallarımı çıkardım. Şöyle birazcık soğuttum elim yanmasın diye. Haydi başlayalım. Şöyle güzelce portakalları dizelim. Ay evet, bu kek çok güzel oluyor. Tam da portakalın mevsimi. Bol bol yapın evde. Mesela bir günde muz yaptık. Hani çocuklara meyve yedirmek için de aslında güzel fırsatlar bunlar. Yani şöyle bir tane ortaya koyalım. Evet, şöyle şöyle yanlara koyalım bakalım. Nasıl olacak? İstediğiniz deseni verebilirsiniz. Ah, bir şey söyleyeceğim. Bir de ne var biliyor musunuz? Aslında ben bunu yapmak için kan portakalı bulmaya çalıştım. Pazara gittim, kan portakalı bulmaya çalıştım ama denk gelemedim. Olur da siz denk gelirseniz muhakkak kan portakalıyla deneyin, olur mu? Çok güzel olur. Evet, şöyle yaptık. Bu artık fazla. Bunu bir kenara alıyorum. Alalım. Bu arada şerbetim kaynıyor. Evet, o şerbet kaynayacak, koyulaşacak, sonra kekin üzerine dökeceğiz biliyorsunuz. Evet, bahsetmiştim. Şimdi şöyle keki de koyalım üstüne. Sıyıralım. Of, buralar mis gibi kokuyor. Şerbet de kokuyor. Kek de kokmaya başladı. Evinizi tahmin edemiyorum. Ne kadar güzel olacak. Muhakkak bu keki yapın. Bir alt üst kek daha yapmıştık birlikte. Onda da ne koymuştuk şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Armut, ananas ve ayva koymuştuk. Evet, şöyle güzelce sıyırdık. Kekimizi de sıyırdık. Efendim biz 180 derece fırına gidiyoruz. Ondan sonra tekrardan görüşeceğiz. Tatlı tuzluğun daha sonuna geldik. Böyle program benim için göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Bilmiyorum sizin için de aynı mı? Ne yaptık bugün? Pesto soslu harika bir simit salata yaptık. Bir de portakallı alt üst kek yaptık. Sonra da kalan şerbeti de şöyle üzerine döktük. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Böyle sanki makyaj yapmışsınız gibi oluyor. Ve parıl parıl parlıyor portakallar. Efendim işte püf noktası da bu. Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyoruz. Ve bugünlük size veda ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Muhteşem bir hava var. Güneş içimizi ısıtıyor. Sizi güneşin ışıltısıyla selamlıyorum sevgili seyirciler. TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle her ne kadar siyah giymiş olsak da herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde Pera'dayız. Taksim Pera'dayız. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Mithat Kılıç, Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde. Başlasın mı? Başlasın.

Yapımına 1892 yılında başlanılan ve 1895 yılında görkemli bir açılış balosuyla açılan, tarihe tanıklık eden Pera Palace Oteli'ni ziyaret edeceğiz bu bölümde. Otele dışarıdan ziyaretçi geliyor mu? Otelin önemli odaları neler? Otele kimler gelmiş, kimler gitmiş? Otele dışarıdan yeme içme olarak peki geliniyor mu? Otelin özelliği ne? Hepsini anlatacağız ve sonrasında bir müzeye gideceğiz. Sustum. Giriş yapıyorum otele. Hadi gelin.

Osmanlı Devleti'nin hem çöküşüne hem Cumhuriyetimizin kuruluşuna şahitlik eden görkemli semt Pera'da bulunan Pera Palace Otel. Gerçekten birçok ünlüye ev sahipliği yapmış, tarihe tanıklık etmiş, birçok ilklerin yaşandığı bir otel burası. 1892 yılında yapımına başlanmış, 1895 yılında yapımı tamamlanmış ve görkemli bir açılış balosuyla hizmet vermeye başlamış. Birçok önemli isim konaklıyor bu otelde zamanında ve halen baktığınız zaman birçok çok önemli isim de halen otele gelmekte. Onu da belirtmek istiyorum. Orient Express, Paris-İstanbul seferini yapan lüks bir tren. 1888 yılında yolcu taşırken yolcuların konaklayabilecekleri lüks bir otel olmaması nedeniyle Pera Palace Otel'in inşaatına başlanıyor ve böyle bir eksiklik hissediliyor ve sonrasındaysa bu otel yapılıyor. Bunu söyleyebilirim sizlere. Oteli dışarıdan gelip ziyaret edebiliyorsunuz. Bunları yine söyleyebilirim ve sizi bu görkemli tarihe tanıklık etmiş otelle baş başa bırakmak istiyorum. Pera'nın kalbinde, tepe başında muhteşem Haliç manzarası olan otelde.

0: Otelin genel müdürü Murat Eti ile birlikteyiz. Kendisine otelle ilgili hem bizim merak ettiğimiz soruları hem de sizin merak edebileceğiniz soruları soracağız. Merhaba Murat Bey, nasılsınız?
1: Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizler?
0: Bizler de iyiyiz. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizi bu güzel otelde misafir ettiğiniz için. Her girdiğimizde geçmişe yolculuk yapıyoruz. Geçmişin modern edilmiş halini daha güzel görüyoruz sayenizde.
1: Teşekkür ederim.
0: Son zamanlarda birçok diziye, filme konu oldu otel baktığımız zaman ve bu dizi filmlerle adı daha da çok duyuldu. Aslında çok eski bir yapı. Taksim'e, Beyoğlu'na yolu düşen herkes bu güzel tarihi yapıyı görüyordur. Belki ismini bilmiyorlardır ama mutlaka görüyordur ki ismini bilmemek.

0: yaşatabilmek adına kurulan bir otel, yapılan bir otel. Çünkü sadece irili ufaklı hanlar, oteller mevcutmuş o dönem. Ve o aynı lüksü yaşatabilmek için dediğim gibi bu yapı ortaya çıkıyor. 1895'in ortalarında açılışı oluyor büyük bir baloyla. Ve ondan sonra uzun süre, işte 130 yıldır aşağı yukarı misafirlerine kapıları açık. Doğru diyorsunuz, İstanbul'da çok çok değerli bir yapı. Ben ismini herkesin iyi kötü bildiğine inanıyorum.
1: Hayır, ismini biliyoruz ama mesela ben ismini biliyorum otelin. Otelin nerede olduğunu bilmiyordum buraya çekime gelmeden önce, 2 sene önce. Bilmiyordum hani bu otel nerede acaba diye bilmiyordum. Aa burada mıymış falan dedim, bu yapı o yapı mıymış diye böyle bir kalmıştım.
0: Aslında yani yapılanmaya bakarsanız İstanbul'un genel sorunu olan etrafındaki binalara baktığınızda zaten bir saklanıyor.
1: Evet.
0: Bina yapıldığında, otel yapıldığında seçilirken mevki tarihi yarımadayı, Boğaz'ı ve Haliç'i gören tek tepe diye burada yapılıyor.
1: Otel gerçekten çok güzel. Her noktası bence ayrı bir güzel ama otelin içinde 2 değerli oda var.
0: Evet.
1: 101 numaralı Atatürk odası. Girince benim tüylerim diken diken olmuştu. Ve 411 numaralı Agatha Christie'nin odası. Bu odaların da hikayesini biraz sizden dinleyebilir miyiz ki Atatürk burada konakladığında Cumhuriyetimizin kurucusu onun zevkine göre bütün perdelerin ve odanın tamamının onun zevkine göre yapıldığını biliyoruz. Hala tüylerim diken diken oluyor.
0: Yalnız değilsiniz o konuda. Ben 15 senedir burada çalışıyorum. 15 senedir her girdiğimde halen tüylerim diken diken oluyor. Halen büyük bir zevk ve bir görev orayı gezdirip misafirlerimize anlatmak, göstermek, o anı yaşatmak. 101 numaralı oda en değerli odamız. Yani 411 Agatha Christie, tamam o da çok hatırlanacak bir şahsiyet ama tabii kıyas olmaz.
1: Kesinlikle.
0: Zaten müze oda olarak geçen, bize de özel müze statüsünü kazandıran Atatürk Müze Odası'dır. 101 numara 1981'de o dönemin otelin sahibi olan rahmetli Hasan Süzer Bey tarafından bir müze odaya çevriliyor ve içinde kendisine ait değerli eşyalar ve daha sonradan toplanan değerli eşyalarla, özel eşyalarıyla süsleniyor. Sonrasında işte bir restorasyon geçiriyoruz 2006-2010 yılları arasında. O günden bu yana da özel müze statüsünde Atatürk Müze Odası olarak herkesin ziyaret edebileceği, gerçekten de çok sık ziyaret edilen, 2023 yılında 110 bin civarında ziyaretçimiz olmuş.
1: Atatürk Ama şunu odasına. Söylemek gerekiyor, şimdi Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün odasını ziyaret ederken, şimdi 10 Kasım'da fazlasıyla kalabalık oluyor. Yani Doğru. özel günlerin olduğu haftalarda. Çünkü o odayı gezmek için de belirli gün ve saatler var. Evet. Yoğunluk olmaması açısından onu da burada belirtmek istiyorum mutlaka sizlere.
0: Her gün, özel günler hariç, özel günlerde neredeyse tam gün açıyoruz. Onu zaten sosyal medyadan, web sayfamızdan anons ediyoruz açılış saatlerini. Odaya özen gösterebilmek adına, o değerleri koruyabilmek adına her gün 2 saat açıyoruz. 10-11 sabah, 3-4 öğleden sonra buna da 50 kişiyle her saat sınırlandırdık ki eşyalar değerli kalabilsin, iyi bakabilelim diye onlara.
1: Kesinlikle çok güzel bir şey yapmışsınız.
0: Evet.
1: Peki Agatha Christie'nin odasına gelecek olursak onunla ilgili de bir sürü hikaye var farklı
0: Çok.
1: Farklı.
0: Agatha Christie gerçekten bu 411 numaralı odada kalmış. Bize iletilen tabii bilgiler böyle zamanında. Kaldığı oda da orijinaline sadık kalınarak tabii bakımı yapılıyor, yenileniyor zaman zaman. Fakat mobilyalar tarihi, antika mobilyalar ve o dönemi yansıtıyor. 411 numaralı odada kendisine ait bol bol kitaplar, güzel bir daktilo ve odanın duvarlarını kendi resimleri süslüyor. O dönem tercih ettiği renklerle döşenmiş. Çok keyifli bir oda ve tabii ki yani açık konuşmak gerekirse de en iyi satılan odamız.
1: Gerçekten evet. mi? Yani sizler de gelip burada Agatha Christie'nin odasında konaklayabilirsiniz.
0: Kesinlikle.
1: Ama Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün odasına geldiğiniz zaman orada bulunan ki gezeceğiz odaların hepsini de. Orada bulunan hiçbir eşyaya, özel eşyaya dokunmamanızı ben kendim şu anda tavsiye ediyorum. Çünkü daha önce ben oteli gezmeye geldiğimde de gelen ziyaretçilerin Hepimiz merak ediyoruz, hepimiz dokunmak istiyoruz.

0: istiyoruz. Pek hoş olmuyor korunması açısından diye de eklemek istiyorum. Şimdi Murat Bey, otel tarihi ve aslında herkes tarafından içi merak edilen bir otel. Dışarıdan her gelene kapınızı açıyor musunuz? Aa, ben geldim işte gezebilir miyim diyen nasıl gezebiliyor oteli?
1: Şöyle,
0: ya da merak eden.
1: Bir dizimiz vardı, duymuşsunuzdur. Evet. Pera Palas'ta Gece Yarısı. O bir romandan, Charles King'in yazdığı bir romandan alıntı. 2022 yılında bu yayına girdi. O dönem tabii bir hücum oldu otele. Diziyi seyreden herkes orada maalesef öğrendi 130 senelik tarihi binamızı. Çok uzun süren, böyle bizi de yoran, misafirlerimizi de yoran, oteli de yoran bir akın oldu. Ancak şimdi o biraz yavaşladı. Tabii şuna da dikkat ediyoruz. İçeride kalan misafirlerin mahremiyetini, rahatını da bozmamak lazım.
0: Tabii,
1: eninde sonunda burası bir otel.
0: Aynen öyle.
1: Gezilecek sadece bir tarihi bir alan değil. Gelip memnuniyetle restoranımızı, pastanemizi, barımızı,
0: onu
1: her tarafımızı kullanabilirler. Tabii ki
0: seve
1: seve herkes ağırlamayı arzu ederiz. Ancak çok da işte burayı bir film setine döndürmemek lazım. Çünkü o da asıl otelin sahiplerini, yani konaklayan misafirlerimizi rahatsız ediyor, üzüyor. Onların bir daha gelmemesini sağlıyor.
0: Yok, doğru söylüyorsunuz.
1: Ayrıca çalışanlarımızı da çok yoruyor. Çünkü kırıcı olmadan onlara buranın bir otel olduğunu anlatmak zorunda kalıyoruz. O da çok kolay değil inanın.
0: Yok, kesinlikle ben sizi anlıyorum ve katılıyorum. Çalışanlarınız ayrıca güler yüzlü. Sizin gibi güler yüzlü bir genel müdürle çalıştıkları
1: çok
0: için.
1: Çok şanslıyım, evet. Çok güzel bir ekibim var.
0: Biz de çok şanslı olduk. Sizin çalışanlarınızla iletişime geçtiğimiz için ve otelinizin kapılarını bize açtığınız
1: seve
0: için
1: seve.
0: Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Murat Bey'i de duyduğunuz gibi oteli merak ediyorsanız eğer hem otelin restoranında bir şeyler yiyip içebilirsiniz hem de pastane kısmındaki kesinlikle tatlılarını tavsiye ediyorum. Bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Güne burada da kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Muhteşem de bir kahvaltısı var. Konaklamak için de enfes bir yer açık. Taksim'de şaşalı en güzel tarihi yapı diyebilirim. Orijinali bozulmadan bize hizmet veren en güzel yapı diyebilirim. Bunun için de, yani bu özelliğini koruduğunuz için de size çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim ekip adına.
0: Ve aynı zamanda bizimle sohbet ettiğiniz ve izleyicilerimizi ve bizi bilgilendirdiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun, büyük bir keyifle.

Aslında otel tarihte ilklerin yaşandığı otel. İlk akar sıcak su, Osmanlı Sarayı'ndan sonra ilk elektrik ve ilk elektrikli asansör Pera Palace Otel'de sevgili seyirciler. 1892 yapımı bu asansörü otele konaklamaya gelen misafirler odalarına ilk çıkarken kullanabiliyorlar. Yani çalışan bir asansör halen, onu belirtmek istiyorum sizlere. Ahşap ve dökme demirden yapılmış bu asansör Eyfel Kulesi'nin asansöründen sadece 3 yıl sonra takılmış, onu belirtmek istiyorum. Türkiye'deki ilk elektrikli asansör, Avrupa'daki de ikinci elektrikli asansör. Atatürk Müze Odası'na çıkarken bu tarihi asansörü de görebilirsiniz.

0: Şimdi Agatha Christie'nin asıl hikayesini bize buranın, otelin pazarlama koordinatörü Ezgi Hanım anlatsın bence. Gerçekten çok güzel anlatıyor. Odayla ilgili bilgileri sizden dinleyelim. Bir 11 günlük açık var. Hı hı. 11 günlük süre içinde de Agatha Christie'nin burada konakladığı belirtiliyor. Doğu Ekspresi'nde Cinayet adlı romanının burada yazıldığı belirtiliyor. Siz nasıl anlatacaksınız? İzleyicilerimiz de dinlesin.
1: Şimdi şöyle, Agatha Christie'nin otelde kaldığı, evet bu bir gerçek. Ama Doğu Ekspresi'ni burada yazıp yazmadığı tabii ki de bir söylenti. 11 günlük sürecinde şöyle bir durumu var. 11 günlük süreçte Agatha Christie 1926 senesinde İngiltere'de aslında kayboluyor ve hiçbir şekilde bulunamıyor. Bulunamamasının sebebiyle de çok araştırılma yapıyor. Sonrasında kendisi birden ortaya çıkıyor ve bu 11 günlük süreci hatırlamadığını söylüyor. Ölene kadar da bu süre olarak saklanıyor. Ama öldükten sonra bir televizyon şirketi onun hayatını biyografi yapmak istiyor. Biyografi yaptığında da bu 11 günlük sürecin boş olduğunu fark ediyorlar ve araştırmaya başlıyorlar. O zaman da çok ünlü bir medyumu iletişime geçiyorlar ve kendisinin Agatha Christie'nin ruhuyla beraber seans yapmasını söylüyorlar kendisine. Bir seans sonrasında da Agatha Christie aslında ruhunun İstanbul'daki Pera Palace Oteli'nin 411 numarasına işaret ettiği söyleniyor. Bunun üzerine de o televizyon şirketi, otelin o zamanki müdürü, sahibi Hasan Süzer Beyefendi ile iletişime geçiyorlar ve gelip otele bir araştırma yapıyorlar. Otelin gerçekten de arka süpürgeliğinde bir anahtar bulunuyor. Bu anahtarı biz şu an replika olarak da 4. katımızda vitrinde sergiliyoruz. Orijinali bir kasada gizli tutuluyor, saklı tutuluyor. Sonrasında bu hikaye tabii ki de tamamlanamıyor. Bu hanımefendi bir suikasta gidiyor ve bundan dolayı vefat ediyor suikasttan kaynaklı. O yüzden de bu hikaye hiçbir şekilde aydınlatılamıyor. Böyle bir hikaye var elimizde.
0: Aslında ne kadar enteresan bir hikaye. 11 gün yok ve medyumla iletişime geçiliyor. Burada anahtar çıkıyor falan. Anahtarı da birazdan sizlere göstereceğiz. Bence çok garip. Ve çok güzel çok aslında baktığınızda.
1: Aslında olağanüstü ve doğaüstü bir hikaye. Gerçekten bizim için de çok değerli bir oda, çok değerli bir zat ve hani gerçekten de çok ilgi gören bir oda. Burası ziyarete açık değil, burası sadece konaklamaya açık. Otelimizin sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün odası günde 2 oturum olmak üzere ziyarete açık oluyor. Burası konaklamaya açık. Konaklamaya gelmek isteyen tüm misafirlerimize zaten hani gelsinler, hoş geldin diyoruz. Bu şekilde.
0: Ay ne kadar güzel ya, değil mi Mithat? Ama baktığında da aslında benim için ürpertici.
1: Tabii yani.
0: Yani benim için ürpertici. Ben yalan mı söyleyeyim şimdi yani?
1: Kişiye göre değişiyor.
0: Hani bir düşündüm burada konaklamayı bir an böyle. Bir tık ürperedebilir insan. 11 günlük süre içinde yok. Odadan anahtar çıkıyor. Arka süpürgelikten bir yerden. Sen burada konaklıyorsun. Sen konaklayabilir miydin Mithat? Konaklarım tabii ki diyor Mithat. Duamı okur konaklarım diyor. Ama gerçekten çok keyifli bir oda bence. Önemli bir yazarın burada konaklaması özellikle bence çok güzel bir şey. Evet. Ve bu odada sonrasında sizin konaklamanız da ayrıca güzel bir şey. Baktığınız zaman muhteşem bir Haliç manzarası var odadan görülen. Balkonu da mevcut odanın. Eğer buraya gelip konaklamak isterseniz kapılar açık diyelim. Ve Ezgi Hanım'a çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.

Şu anda halen 4. kattayız sevgili seyirciler. Otelde konaklayan misafirler de olduğu için biraz kısık sesle konuşuyorum. Onu belirtmek istiyorum. Agatha Christie'nin odası hemen sol tarafımda kaldı. 411 numaralı oda. Arkamda görmüş olduğunuz kütüphanede Agatha Christie kütüphanesi diye geçiyor. 4. katta vitrinlerin içinde otele dair eski tabakları, tuzlukları, işte salata kaselerini, sütlük leri böyle fincanları falan görebilirsiniz. Onu belirtmek istiyorum. Ya da işte eski kasa defterlerini falan da görebilirsiniz burada. Ve şöyle geldiğiniz zaman biraz önce Ezgi Hanım'ın da söylediği anahtar bu vitrinde sergileniyor. Aslında anahtarın gerçeği değil, replikası. Gerçeği de bir yerde gizli tutuluyor. Onu da belirtmek istiyorum. Tekrar belirtmek isterim ki burası misafire açık, ziyaretçiye, dışarıdan gelen ziyaretçiye kapalı. Ben de buradaki misafirleri rahatsız etmemek için böyle sessiz konuşuyorum. Şöyle 4. kattan yürüdüğümüz zaman kubbeli salonun kubbelerini de yine buradan görebiliyorsunuz. Fazlasıyla tarihe tanıklık etmiş bir otel.

6 kubbe var aşağıda. Biraz önce göstermiştim sizlere. Belki kubbelerin ne için kullanıldığını merak edersiniz. Zamanında havalandırma ve aydınlatma için kullanılıyormuş kubbeler. Şu an halen otelin havalandırılmasında da kullanıldığını belirtmek istiyorum. 6 adet kubbe var.

Agatha Christie odasından ben yürüyerek inmeyi tercih ettim. Aslında bu tarihi asansörle de inebilirdim. Şimdi misafirler konakladığı için biraz sessiz konuşuyorum. Ziyaretçilerin bu katlara çıkmasının yasak olduğunu belirtmek istiyorum. Belki otelin içini merak edenler olur diye otelin merdivenlerden inip hani bu açıdan da sizlere açıkçası göstermek istedim. Bunu göstermemizin sebebi de belki otelin eski halini merak ediyor olabilirsiniz. Neden? Çünkü bu otel aslında baktığınız zaman birçok tarihi olaya tanıklık eden bir otel. Mutlaka gelinip görülmesi gereken bir otel İstanbul'da.

Odaya girdiğinizde aslında iki oda var, iki kapı var. Biri Atatürk'ün konakladığı kapı, diğeri de şu an bulunduğumuz yerde hem misafirlerini ağırladığı hem de önemli kararlar aldığı söylenen oda. Atatürk'ün zevkine göre döşenmiş bir oda olduğunu belirtmek istiyorum sizlere. Atatürk'ün sevdiği renkler, güneş ışığı renkleri olduğu için perdeler ona göre yapılmış durumda. Yani tamamen Atatürk'ün zevkine göre döşenmiş bir oda olduğunu belirtmek istiyorum sevgili seyirciler sizlere. Şu anda bulunduğumuz önemli kararlar alınan odada da yine vitrinlerde Atatürk'ün kişisel eşyaları sergileniyor. Bunlar kendi giymiş olduğu eşyalar. Buraya geldiğiniz zaman bu eşyalara bakarken tabii ki bu vitrinlere dokunmamanız gerekiyor. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Ve odada iki önemli halı var. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat Kılıç göstersin. Biri sol tarafımda bulunuyor, biri de sağ tarafımda bulunuyor. Yine bu iki halının da önemli hikayesi var. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Siz yine buradaki Atatürk'ün kişisel eşyalarına göz attıktan sonra ve bu odaya detaylı bir şekilde baktıktan sonra.

Şimdi bu odada, odaya göz attınız, iki önemli halı var baktığınız zaman. Halı diyoruz. Aslında seccade olarak gönderilmiş ama seccade kabul edilemiyor kesinlikle. Çünkü üzerinde hayvan figürleri var sevgili seyirciler. Biri bu, biri de Mithat'ın arka tarafında. Önce bunu anlatmak istiyorum sizlere. Burada 10 şamdan var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 10 mum var şamdanın üzerinde. Hemen üst tarafta kuşların kanatları aşağı doğru. Şurada şöyle göstereyim. Bir böceğin kanadı var. Ama hangi böcek olduğu bilinmiyor ve ölümü simgeleyen kasımpatı çiçeği var ve saat 9'u görmüş olduğunuz gibi 7 geçiyor. Baktığınız zaman Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında saat 9'u 5 geçe vefat etti. 10 mum görmüş olduğunuz gibi kasımpatı çiçeği ölümü simgeliyor ve saat 9'u 7 geçiyor. Yıldız, atamız 9'u 5 geçe vefat etti ama orada saat 9'u 7 geçiyor diyebilirsiniz. İnsan öldükten sonra 2 dakika sonra beyin ölümü gerçekleştiği için burada saat 9'u o yüzden 7 geçiyor. Onu belirtmek istiyorum. Altın işlemeli bir halı olduğunu da sizlere belirtmek istiyorum. Hintli kahinler tarafından işlenip atamıza hediye gönderilmiş. Ölmeden 9 sene önce sevgili seyirciler. Hemen Mithat'ın arka tarafına doğru yürüdüğümüz zaman yine burada da yaşamı simgelediği söylenilen bir halı var. Burada görmüş olduğunuz gibi kanatları açık kuşların, şamdanların üzerindeki mumlar yanıyor. Bakın şöyle. Kanatları açık kuşların ve yaşamı, yani ölümden sonraki yaşamı simgeleyen kedi var. Gerçekten çok enteresan. Değil mi? Tüylerim diken diken oldu. Yine bu da altınlarla işlenmiş bir halı. Buraya geldiğiniz zaman QR kodla hemen girişte okuttuğunuz zaman odayla ilgili hikayeyi de okumuş oluyorsunuz. Ve şimdi Atatürk'ün misafirlerini ağırladığı odadan konakladığı odaya giriş yapıyoruz.

Geldiğinizde de yine duvarda Atatürk'ün fotoğraflarını görebilirsiniz, Atatürk'ün kişisel eşyalarını görebilirsiniz, portresini görebilirsiniz. Hastalığı sırasında en son güneş dil teorisine göre yazmış olduğu yazıları kendi el yazısıyla görebilirsiniz. Bu odayı da yine ziyaret edebilirsiniz. Yalnız çevirdikleri yerin içine geçilmesinin yasak olduğunu belirtmek istiyorum.

Atatürk'ün konakladığı odayı da sizlere gösterdik. Zaten birazdan detaylı bir şekilde yine bakarsınız sevgili seyirciler. Şunu belirtmek istiyorum. Bu odanın ziyaret saatleri haftanın 7 günü sabah 10-11 arası ve öğleden sonra 3-4 arası. Gelmeden önce mutlaka bilet almanız gerekiyor. Yine bunu üstüne basarak belirtmek istiyorum. Buraya geldim, odayı ziyaret edeyim diyemiyorsunuz. Fazlasıyla talep olduğu için hem yerli hem yabancı turistlerden dolayı bilet alıp buraya gelmeniz önemli rica ediliyor. Bir kez daha belirtmek istiyorum, Agatha Christie odası ziyarete kapalı ama misafire, konaklama yapmak isteyen misafire açık. Ama Atatürk Müze odası tüm ziyaretçilere açık bir oda. Haftanın 7 günü diyelim ve sizi son kez Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün odasıyla baş başa bırakalım.

Şimdi sizleri çok güzel ve özel lezzetlerin olduğu Fransız esintilerinin bulunduğu bir patisseriye götüreceğim. Otele ziyaretçi olarak geldiğiniz zaman Atatürk Odası'nın ziyareti haricinde güne burada kahvaltıyla başlayabilir, öğle yemeğinizi yiyebilir ve akşam yemeğinizi burada yiyebilirsiniz. Yıldızcığım, ben yemek yemek istemiyorum. Bir tatlı.

bir çay bir kahveyle geçiştirmek istiyorum diyorsanız otelin çay saatlerinin olduğunu belirtmek istiyorum. Mutlaka rezervasyon yaptırmanız gerekiyor bu çay saatleri için ve aynı zamanda arkamda görmüş olduğunuz muhteşem bir pastane var. Bu pastanede de yine geçmişe yolculuk yapıyorsunuz. İçeride birbirinden güzel tatlar var. Buraya oturup da yine bütçeniz ve damak zevkiniz doğrultusunda kendinize bir tatlı ikram edebilirsiniz. Ya da güne burada bir kahveyle başlayabilirsiniz. Dışarıdan gelen ziyaretçilere otelin hem restoranının hem de pastanesinin açık olduğunu da belirtmek istiyorum. Ve sizi bu muhteşem pastaneyle baş başa bırakıyorum.

Patisserie'de Pera'ya geldik. Otelin en keyifli yeri diyebilirim burası için. El yapımı çikolataları, ambiyansı ve Fransız lezzetleriyle adeta muhteşem bir yer. Buraya gelip mutlaka bu lezzetlerin tadına bakmanızı tavsiye ediyorum. Ve buranın en önemli şöyle bir özelliği var. Avrupa Birliği Tarihi Kafeler rotasında Türkiye'den tek katılımcı olarak seçilmiş burası.

tarihin izlerini sürecek, sanatla yeniden nefes alacağız. Arkamda görmüş olduğunuz Pera Müzesi'nde geçmişle bugünü bir araya getiren Pera Müzesi'ni gezeceğiz. Hemen otelle karşı karşıya ve bir günde aslında ikisini de ziyaret edebilirsiniz. Süreli sergiler de bulunuyor müzenin içinde. Dilerseniz şimdi müzenin içine girelim ve hep beraber neler var neler yok bakalım. Ne dersiniz? Hadi gelin.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar kalgonla. Obseso.
14: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
15: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Bu otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
8: Aslan gibi olmuşsun maşallah.
9: Sen de çok değişmişsin Zeynep.
10: Ali Ağa'nın kızlarına sataşmaya kalkarsan dünyayı başına zindan ederim, haberin olsun. Yarından tezi yok, İstanbul'a dönüyorsun.
11: Karnımda senin çocuğunu taşıyorum ben.
10: Namusunu temizleyeceksin kızın.
11: Çok iyi bir insansınız Kenan Bey, teşekkür ederim. Kenan'a mı doldurttun nişanlını?
9: Başka kurtuluş çaresi var mı?
11: Kemal Bey ölmüş.
12: Hadi kalk, adamları bekletme.
11: Niçin köyüne dönmüyorsun? Nasıl dönerim?
13: Nurten'in yanında kalan kızı soruyorsan yukarıda ikinci kapı.
14: Namus bugün 16.15'te TV4'te.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
12: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Aydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Kulenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Kulenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisiyim.
0: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
0: Très bien. Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
4: Türkiye'nin paese bellissimo.
5: Evladım, gel biz seni bırakalım, gel.
6: Ragazzi, inanno a...
7: Aç bu çocuk, karnını doyuralım.
8: Açıp olmayalım, güvendiğimiz yere gidelim.
5: Pisti.
8: Pisti.
9: Ragazzi, sono una nuova macchina.
10: Ustam, koklu herhalde canı çekti.
11: Biz de opete çekelim.
12: İs is baslama.
13: Afiyet olsun.
9: Ragazzi selfie.
14: Geldi çıtır çıtır festi.
9: Festi.
15: Tatlılar.
16: Feste.
9: En festi.
17: Vediamo se pure questa mi porterà da opet.
18: Opet diyor. O zaman.
0: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
9: Festi. En festi.
0: Opetlerde. Festi.
19: Ama ne otel?
20: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
19: Favori sitendekini bile.
20: Aynı otel. Yarı fiyatına.
19: Trivago'ya bakmamış.
20: Trivago'ya bakmadım.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Oral B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
23: Müzesinin içinde birçok sergi var. Şu anda ben ikinci katındayım. Burası 5 katlı bir yer. Sergiler 3 ayda bir değişiyor. Çarşamba günleri öğrenciler burayı ücretsiz bir şekilde gezebilirler. Pazartesi günleri Pera Müzesi'nin kapalı olduğunun bilgisini vermek istiyorum sizlere. Pazartesi günü hariç Pera Müzesi'ni hangi saat aralıklarında gezebilirsiniz? Hemen onları da paylaşayım sizlerle. Salıdan Cuma'ya kadar 10-19 arasında Pera Müzesi'ni ziyaret

ziyaret edebilirsiniz. Cuma günü 10-22 saatleri arasında müzeyi gezebilirsiniz. Pazar günleri de 12-18 saatleri arasında burada gezi yapabilirsiniz. Sergilerin 3 ayda bir değiştiğini söylemiştim. Takip ettiğiniz ya da takip etmek istediğiniz sergiler olursa internet sitelerinden girip güncel sergilere göz atabilirsiniz.

Burası süresiz sergi alanı. Öncelikle bunu belirteyim. Burası Osman Hamdi Bey'in sergi alanı. Hemen arka tarafta da Osman Hamdi Bey'in dünyasına yolculuk yapabilirsiniz. Sanal gerçeklik deneyimi. Beyefendi görmüş olduğunuz gibi sanal gerçeklik deneyimini gerçekleştiriyor. Bir Osmanlı aydını, Tanzimat döneminin bir Osmanlı aydını Osman Hamdi Bey.

5 katlı müzede 2. katta gezmeye devam ediyoruz. Burası da kesişen dünyalar, elçiler ve ressamlar alanı. Burada da birçok değerli tabloyu görebilirsiniz. Tabloların hemen yan taraflarında Türkçe ve İngilizce açıklamaları var. Aynı zamanda dinleyebilirsiniz QR koddan telefonunuzu okutup hem Türkçe hem de İngilizce olarak.

Müze içinde Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın 3 büyük önemli koleksiyonunu barındırıyor. Birinci kattayız 5 katlı müzede ve birinci katta da süresiz koleksiyon var. Bunu belirtmek istiyorum. Şu anda Anadolu Ağırlık ve Ölçüt Sanatı koleksiyonunun olduğu bölümdeyiz.

Bu saydığım 3 koleksiyonu Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın süresiz olan koleksiyonu dilediğiniz zaman gelip görebilirsiniz.

Buradaki en keyifli yer bazılarına göre keyifsiz de olabilir. Tabii ki tarih tartısı var. Çağlar boyunca ağırlığını keşfet yazıyor. Şimdi ben buraya ayaklarımı basıp çağlar boyunca ağırlığımı keşfedeceğim. Her dönem için yaklaşık değerler baz alınmış. Şu anki kilom burada yazıyor. Roma döneminde 180 libra, antik çağ. Geç antik çağda 182 libra. Bizans döneminde 180 litre, geç Osmanlı döneminde 45 okka, 395 dirhem. Antik Yunan'da da yine ne kadar olduğu yazıyor ağırlığımın. Şu anda da ağırlığım 59 kilo.

Bugün muhteşem bir gün geçirdim. Umarım bu güzel enerjim sizlere de yansımıştır sevgili seyirciler. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın.

Boş verin, olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin, geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var, bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın, TV4 ekranlarından ayrılmayın. Unutmayın, bugün benim yaptıklarımı siz sizler de yapabilirsiniz. Sadece not alın. Kendinize iyi bakın. Tekrar söylüyorum. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Ailenizin kanalı. Öpüyorum. Hepinizi hoşça kalın.

0: Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz, ne yapacağız? Kalamış'ta çok güzel bir otele konuk olduk efendim. Buranın mutfağında çalışacağım. Hakkı şefimle birlikte deniz ürünleriyle yemek yapacağız. Yani öyle deniz ürünü dediysek aklınıza balık gelmesin. Böyle dokunamayacağım ürünlerle. Bakalım ben bugün nasıl yemek yapacağım? Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden ben hemen şefimin yanına gideyim. Kolay mı sandın? Başlasın. Efendim, ben şefimin Hakkı Oruç'un mutfağına geldim bugün. Bakalım ben bugün neler yapacağım. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz mutfağımıza.
0: Hoş buldum. Tam bir şef profili yok mu kendisinde?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Tam bir şef. Böyle çok hemen eline bıçağını alıp tık tık tık tık tık bir şeyler yapacak gibi duruyor.
1: Evet. Öyle olmamız gerekiyor.
0: Nasıl gidiyor?
1: Vallahi yoğun geçiyor.
0: Değil mi?
1: Yoğunuz, aynen. İşlerimiz çok yoğun şu aralar. Düğünler falan başladı. Düğün sezonu başladı.
0: Değil mi? Hemen aynen. Otelin mutfakları bir hummalı çalışmaya giriyor efendim.
1: Tabii. Toplantılar, düğünler vesaire.
0: Evet, ben biraz konuyu yani uzatıp böyle şunlara dokunmamak için. Böyle bugün antapot ve...
1: Karides ve antapot yapacağız. Tuba Hanım. Dokunabilecek misiniz?
0: Bilmiyorum, hiç denemedim dokunmayı da ama...
1: dokunacaksınız.
0: Evet, ben normalde mesela balık aldım, çupra aldım eve. Onu bir de eldivenle yıkıyorum. Hiç dokunamıyorum balıklara.
1: Aa.
0: Bugün...
1: Vallahi dokunmanız lazım.
0: Bugün kolay mı sandın da derken...
1: Yani evet, bayağı bir kolay değil bu işler yani gerçekten.
0: Bilmiyorum nasıl dokunacağımı da ama...
1: Vallahi istiyorsan önce bir başlayalım. Korkmanıza gerek yok.
0: Aa.
1: Çok basit. Görüyorsunuz. Yani...
0: Size basit.
1: Hiçbir şey yok yani korkacak.
0: Vaa diye böyle bir anda canlanırmış elimde.
1: Şimdi bunları ne yapacağız? Önce marinasyon yapacağız. Sonra ızgarada pişireceğiz.
0: Bu da ahtapot
1: değil
0: mi?
1: Bu da ahtapot, evet. Daha önce pişirmiştik biz bunları. Zamanımız kısıtlı olduğundan dolayı. Pişirdik ve parçaları böldük.
0: Evet. Bakmayın böyle göründüklerine, çok lezzetli oluyorlar ama ben tabii bunun mutfağına girip hiç denemediğim için bana şu an garip geliyor olması çok normal.
1: Yani.
0: Hemen şeflerimiz demesin Tuğba ne var ki onda falan diye ama.
1: Demesinler.
0: Öyle herkesin bir uzmanlık alanı
1: her
0: var
1: şey
0: değil mi?
1: Her şey bir iki vardır. Buradan başlayacaksınız siz de inşallah.
0: O zaman
1: balık
0: şefim
1: konusuna.
0: Hiç vakit kaybetmeden başlayalım mı? Hadi buyurun.
1: Tamam.
0: Evet şefim,
1: evet, Tuban,
0: karideslerle birlikte geldik.
1: Tuz, karabiber ve yağla beraber baharatlandıracağız, tatlandıracağız.
0: Tamam.
1: Ondan sonra ızgara atacağız.
0: Izgara ne kadar yağ dökeceğim?
1: Biraz daha koyabiliriz. Çok az o çünkü. Biraz daha koyabilirsiniz. Ayrat üzerine. Evet. Tuz ve karabiberimizi alalım oradan.
0: Çok yoğun bir mutfakta çalışıyoruz şu anda.
1: Şu anda.

0: İnanılmaz yoğun.
1: Ben size şuradan şeyi de vereyim.
0: Harıl harıl bir çalışma var. Ben de araya kaynadım
1: tuzluğu
0: böylece.
1: Tuzluğu şöyle. Tuzluğumuzu da biraz atalım. Evet. Ters düz yapalım şöyle. Arka önlü.
0: Ters düz.
1: Evet şöyle. Aynen.
0: Süper. Ne kadar emanet.
1: Alıştığın zaman biliyor musunuz?
0: Alıştım mı?
1: Gerçekten alıştım.
0: Sanki yani. Emanet tutuyor gibiyim.
1: Yani ilk defa yaptığınıza göre çok çok süper şu an.
0: Ben normalde hayatta yani balıklara bile zor dokunuyorum şefim. Ne ama yapayım?
1: Bak karidesi dokunuyorsunuz. Balık geçti karides yani. Çok
0: level atladım
1: bir şey
0: bugün
1: yani.
0: Ben.
1: Aynen.
0: Evet şimdi.
1: Şimdi bunları ızgaraya atıyoruz.
0: Izgaraya gidiyoruz.
1: Evet.
0: Woohoo.
1: Onları atalım ızgaraya.
0: Buraya mı?
1: Evet atalım oraya ızgaraya. Okeydir.
0: Ne kadar pişecekler?
1: Bunlar 15-20 dakika arası pişecekler böyle.
0: Tamam biz tamam. Şimdi ahtapota mı geçiyoruz?
1: Şu anda ahtapota geçeceğiz. Diğer yememize geçeceğiz.
0: O zaman sevgili seyirciler ahtapota geçelim. Hadi buyurun.
1: Hadi bakalım.

0: Evet, evet şefim. Duygu Hanım. İkimiz aynı anda.
1: Aynı anda söyledik.
0: Ahtapot.
1: Şimdi karidesimiz artık orada pişiyor karideslerimiz.
0: Tamam.
1: Şimdi ikinci yemeğimizi başlayacağız. Ahtapot mantısı, ahtapot vereceğiz. Böyle bakır bir servis tabağımız var bizim. O yüzden ne servis edeceğiz?
0: Güzel sulumlu bir şey olacak. O zaman kaçırmayın sevgili seyirciler. Sonuna kadar takipte kalın. Bence zaten 15 dakika program. Yani. 15 dakika. Mutfağa gittiniz, geldiniz, bitiyor.
1: Bitiyor.
0: Şimdi şefim şunlar...
1: Onlar pulları temizlenmiyor. Bunlar yenilebilir zaten. Burada sıkıntı yok.
0: Düşmüş de ben takayım dedim pulunu. Şöyle.
1: Evet.
0: Pulunu şuraya taktım.
1: Sakın eksik olmasın pulu. Yoksa yemezler.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Ha. Onlar sayılıyor tek tek.
0: Gerçekten mi?
1: Şaka diyorum canım.
0: Evet. Bir yerde benim patlamam gerekiyordu. Yani. Hakkı şefim beni böyle bomba gibi patlattı. Evet şefim, hemen başlayalım. Evet.
1: Şimdi bunu da alıyoruz tekrar Tuba Hanım elimize. Bunu da tekrar bir hafif tuz, karabiber ve zeytinyağını böyle tatlandırıp... Şuradan şöyle olur.
0: Şöyle.
1: Evet.
0: Ben şov yapıyorum bugün size. Aynen. Sevgili seyirciler.
1: Şovmen Tuba Hanım.
0: O da olabilir, evet. Şöyle.
1: Yani bir şov programı başlarsınız ileride.
0: Şov programı. Yani. Olabilir aslında, olabilir. Böyle bir talk show.
1: Tabii canım.
0: Neden olmasın? Evet, şef.
1: Tamam. Şimdi bunu yine zeytinyağı ile beraber bir mandasyon yapalım.
0: Tamam.
1: Tekrar hafif bir ızgarada pişirip tereyağı da beraber soteleyeceğiz.
0: Harika. Bugün burası çok kalabalık ve yoğun olduğu için ben diğer şeflere bakıyorum neler yapıyorlar diye. Dikkatim dağılabilir.
1: Tabii gözünüzü bir ara oraya kayıyor, ben fark edeyim sizi.
0: Çünkü çok güzel kokular geliyor. Evet. O zaman biz bunu yağlayalım. Sonra...
1: Aynen. Izgarayı bir alt üst yapalım, şöyle kısaltalım.
0: Tamam.
1: Ondan sonra servis edeceğiz.
0: Tamam. Hadi buyurun sevgili seyirciler.
1: Hadi bakalım.
0: Evet, biraz yağlayacağım bunu ben. Şefim orada kaldı. Ben kendi kafama göre burada takılacağım. Şöyle.
1: Aynı yöntemle.
0: Yağladım. Yeter midir şefim?
1: Yeterlidir.
0: Bol yağlı oldu mu?
1: Tamam, yeterlidir.
0: Evet.
1: Yine bu şekilde bir...
0: Ha şöyle.
1: Beraber karışsın şöyle güzelce.
0: Pullarıyla beraber.
1: Güzeldi.
0: O zaman şefim şöyle.
1: Bunu da bu tarafa atalım. Evet.

0: Şimdi bazı programlarda sevgili seyircilerimiz diyor ki neden elinizde eldiven yok? Bazı işler eldivenli, bazıları eldivensiz yapılır.
1: Tabii
0: ben
1: ki.
0: Buraya gelirken ojelerimi sildim, tırnaklarımı da kısalttım. Buraya çok temiz bir şekilde geldim.
1: Kesinlikle öylesiniz gerçekten. Yani şu anda herhangi bir işine...
0: Evet, şu an herhangi bir problem yok. Evet şefim.
1: Evet.
0: Ne istiyorsunuz benden hemen yapayım?
1: Baharatlarımız var.
0: Mesela... Bunlar baharat
1: evet,
0: mı?
1: Evet, tabii. Taze baharat onlar.
0: Aa. Ne kekik. Güzel kokuyor.
1: Taze kekik. Aynen. Taze kekik. Biraz daha bulatalım.
0: Kırmızı hadi bula pul benden. Kırmızı pul biber.
1: Ver biraz, evet.
0: Oo.
1: Aynen.
0: Başka?
1: Biraz karabiber.
0: Ateş.
1: Domates sosu orada mı?
0: Toz biber.
1: Domates sosu da alalım.

0: Bırak oraya.
1: Güzel kokuyu alabiliyor musunuz kameraman arkadaşlarım?
0: Biraz da domates sosu ilave edelim içerisine.
1: Domates sosu.
0: Aynen. Tamamdır.
1: Oo.
0: Okey.
1: Biraz da soya sosu.
0: Soya sos.

0: yakışır olmaz.
1: En hoşuma giden hareketler bunlar. Böyle öyle çok mi? Artistik hareketler değil mi şefim?
0: Aynen. Ve zevkli hareketler.
1: Değil mi?
0: Aynen. Sallayalım şöyle biraz. Biraz alet çıkartalım. Sallayalım. Evet, sallayalım.
1: Çıkmıyor.
0: Çıkmıyor mu?
1: Bir siz bir çıkartın bakayım şefim. Ben çıkmıyor. Ben de mi çıkmıyor acaba? Hemen bir bakalım.
0: Biraz bekleyelim.
1: Geliyor yavaş yavaş.
0: Evet, tam ısınmamış onda. Okeydir, tamam. Atalım bu tersini.
1: Aa, elimle mi atacağım? Maşamı ne yaptım
0: burada,
1: ben?
0: Şeyimiz burada, taşımız burada.
1: Şöyle. Oo. Ne kadar da ciddiyim bugün
0: kolay
1: ben.
0: Kolay mı sandınız Tuba Hanım bu işleri?
1: İşte istediğim cümle buydu. Hiç kolay değil şefim.
0: Tuba Hanım bu işler kolay mı sandınız siz?
1: Hiç kolay olmuyor.
0: Evet. Tabii dışarıdan yemesi kolay değil mi böyle?
1: Evet,
0: Bize geliyor biraz yemek. Arkadan neler yapıldığını kimse bilmiyor.
1: Evet, ben de işte bunu göstermek
0: gerçekten
1: istiyorum şefim.
0: Evet.
1: Yani hiçbir şeyin kolay olmadığını.
0: Aynen.
1: Böyle bir günde bir şey öğrenemeyeceğimi, bu işi yapmak için profesyonel olmak gerektiğini ben her zaman vurguluyorum.
0: Evet, bunun aşaması var. Sarımsağını yapalım.
1: Sarımsağını sosuna geçeceğiz.
0: Evet. Bunu ızgaratıyorum.
1: Tamam ustam. Tamam şefim. Zaten.
0: Size de ışık geliyorum Tuba Hanım.
1: Evet şefim. Ben de evet, ışığı Tuba gördüğünüzü söylediniz.
0: Evet, size ışık geliyorum da.
1: Zorla söylettiriyorum. Evet.
0: Bu işi yapabilirsiniz gerçekten. Size ışık var. Ama tabii zaman.
1: Zamanla tabii. Bu işin eğitimini almak
0: ya
1: gerekiyor.
0: Ya sen yapıyorsun. Ben sizi izliyorum, geliyorum genelde.
1: Hangilerini izlediniz mesela?
0: Vallahi hangisini izledim? Bir ara garsonluk yapıyordunuz.
1: Garsonluk yapıyordum, evet.
0: Çayını servis yapıyordunuz.
1: Aynen öyle.
0: İşte bir ara baktığımda aşçılık yapıyordunuz.
1: Bir yerlerde kebapçı kebap yapıyordum.
0: Kebapçı. Aynen. Aynen. Evet.
1: Kebapçı.
0: Aynen. Bu tamamdır.
1: Tamam mıdır?
0: Kapatalım. Okey.
1: Daha şimdi sunuma mı geçeceğiz?
0: Şimdi sunuma geçeceğiz, evet.
1: O zaman sunumu sürpriz olsun sevgili seyirciler. Hadi buyurun.
0: Tamam, bunu kaldıralım.
1: Biz karidesleri unutmadık değil mi bu arada şefim?
0: Hayır, unutmadık.
1: Baksanıza nasıl olmuş, nasıl pişmişler böyle?
0: Şekilleri gördünüz değil mi?
1: Aa, yani tam bir sunum tabağı.
0: Güzel bir şekil olmuş, aynen. Zaten bunlar pişti şu anda. Birazdan tabaklamasına geçeceğiz, servis edeceğiz. Yani.
1: O zaman tabaklamaya geçmeden önce bunun bir altına ne yapacaktık?
0: Kabak püresi var.
1: Ha, kabak püresini yapacağız.
0: Kabak püresiyle beraber servis edeceğiz.
1: Tamam, o zaman kabak püresine geçelim efendim. Nasıl evet yapılacak o? Aynen. Yine.
0: Rendelenmiş kabak atalım içerisine.
1: Hepsini atayım mı?
0: Atalım. Aynen. Şöyle kaşıkla beraber yanına ödüyorsun.
1: Ben tek elimi hallettim. Evet.
0: Aynen. Şimdi bunu biraz ezerek böyle şu şekilde ezer.
1: Böyle eze pişiriyoruz. Buna yağ falan hiçbir şey koymadık.
0: Tuz koyacağız. Şokatlara yağ koyacağız.
1: Öyle mi?

0: Sevgili seyirciler, hem Ahtapot'un hem de Karedes'in sunumunda sizi bekliyor olacağım. Hiçbir yere kaçmayın. Şimdi böyle önce göze hitap etmesi gerekiyor. Bu her zaman öyleydi ama son yıllarda böyle tabaklamalar, süslemeler, bir şekilde sunum yapmalar. Tabii. Şimdi şunu şöyle götürmekle şimdi yapacağım tabaklamadaki farkı göreceksiniz. Arada bayağı fark olacak. İki böyle tane. Mi?
1: Evet, aynen.
0: Abi bu çok başka bir şey oldu şu anda.
1: Okeydir. Bu şu anda tamamdır.
0: Bu şu an tamam sevgili seyirciler. Bakar mısınız? Ooo.
1: Şöyle.
0: Çok güzel kokuyor şu anda sevgili seyirciler. Keşke bu kokuyu sizler de alabiliyor olsaydınız.
1: Aynen. Şu şekilde. Duvarı.
0: Of of of of of. Çok güzel oldu ya.

0: Harika. Muhteşem.
1: Tuğba Hanım'la bugün mutfağa girdik. Aslında güzel şeyler çıkarttık. Ahtapot ve karides yaptık. Tabii kendisi balığa bile dokunamıyordu. Burada balığa dokunmasını da öğrendi herhalde. Bundan sonra balığa dokunabilir. Mutfağımıza geldiği için teşekkür ederiz Tuğba Hanım'a. Bir sonraki programda inşallah başarılı dilerim.
0: O zaman biz programımızı artık kapatalım sevgili seyirciler. Ben bugün Kalamış'ta çok güzel bir otelin mutfağına konuk oldum. Hakkı Şef'imle birlikte çok güzel çalışmalara imza attık. Daha çok onun imzası var tabii. Çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim.
1: Kolay mı sandınız?
0: Hayır. Hiç de kolay değil. Efendim, bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Kolay gelsin. Görüşmek üzere.

0: Sana gönderdiğim bunca parayı nasıl olup da geçinemediğini şimdi anlıyorum.
1: Babacığım, anlayışlı olun biraz. Siz de gençliğinizde...
0: Sus! Hemen eşyalarını topla, bu akşamdan tezi yok benimle beraber çiftliğe geleceksin, o kadar.

0: Hoş geldiniz beyim.
1: Hoş bulduk Ali Ağa, sağ ol.
0: Sen sağ ol diyeyim. Oo, çok şükür baba evine döndün demek. Aslan gibi olmuşsun maşallah. Murat, alsana beylerin bavullarını.
2: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk evladım. Tanımış benim Zeynep kızım, nerelerde?
2: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk evladım, hoş bulduk. Ne mutlu sana ki Ali Ağa, böyle terbiyeli güzel kızların var.
0: Şükür Allah'a beyim. Melek gibidir benim kızlarım. İkisini de dünyalara değişmem.
1: Allah bağışlasın.
0: Sağ olun, sağ olun.
3: Bana hoş geldin demek yok mu?
2: Hoş geldiniz Orhan Bey, hoş geldiniz.
3: Görmeyeli ne kadar büyümüş bu Ayşe. Bayağı genç kız olmuş. Sen de çok değişmişsin Zeynep. Başka bir yerde görsem tanımazdım. Seneler geçti tabii.
2: Evet, çiftlikten ayrıldığınızda ikiniz de birer küçük çocuk sayılırdı.
3: Şimdilik bana müsaade. Görüşmek için nasıl olsa bol bol vaktimiz olacak.

0: Çok yakışıklı olmuş değil mi abla? Hem ne kadar da kibar, burada sözlü olmasam...
1: Kız edepsiz, ne biçim sözler bunlar?
0: Kızma abla! Hem bana kalırsa seni beğendi, görmedin mi sana nasıl bakıyordu?
1: Hala konuşuyor terbiyesiz, hadi yürü!
2: Aferin hala, çiftliğin işlerini umduğumdan da çok daha iyi buldum. Ben senin hakkını hiçbir zaman ödeyemem.
3: Sayenizde beyim, aklımızın erdiğinden diye ya, çabalıyoruz işte. Hayırlı akşamlar beyim, bir ihtiyacınız olursa bana haber salın.
2: Eksik olma, hadi güle güle hala.
3: Sağ olun beyim.
2: Ali Ağa'nın kızlarına sataşmaya kalkarsan dünyayı başına zindan ederim, haberin olsun. Zeynep de, Ayşe de pırlanta gibi kızlardır. İkisini de öz evladım gibi severim. Bunu bil de ayağını ona göre denk al.
4: At hazır mı Murat?
5: Şimdi beyim, şimdi getiriyorum.
4: İyi, acele et biraz.
6: Murat!
0: Siz burada mıydınız?
4: Ne işin var burada sabah sabah Ayşe?
0: Murat abime ayran getirmiştim de.
4: Murat abine ayran getirdin demek.
0: Evet. Ama istiyorsanız buyurun siz için.
4: Ne zamandır köy ayranı içmemiştim. Pek de güzelmiş. Bundan sonra her sabah bana da getir.
0: Baş üstüne.

0: 我先下来行。
1: Murat abi, darılma sakın. Ben şimdi sana da ayran getiririm.
0: İstemez.
1: Deli olma Murat. Sen beni ne sandın? Ali Ağa'nın kızıyım ben. Sözümü vermişken başkasına bakmayacağımı bilmiyor musun?
0: Kusura bakma. Çok kıskanıyorum seni.
1: İyi öyleyse. Soğuk bir ayran getireyim mi?

0: Neden sustunuz Zeynep? Türkünü dinlemek için ne zamandır peşinden az sürüyorum. Meğer kendin gibi sesin de güzelmiş.
1: Eksik olmayın, size öyle gelmiş. Kusura bakmayın, geç kaldım.
0: Dur, acelen ne? Bir yudum su vermeden mi gidiyorsun bana?

0: Küçükken dağ bayır beraber oynardık. Halbuki şimdi yabancı gibi davranıyorsun. Ama ben kendimi hiç de öyle hissetmiyorum. O kadar yakınım ki sana.
1: O zaman çocukluk, şimdi büyüdük Orhan Bey.
0: Daha iyi ya, şimdi ikimiz de genciz. Senden beraber olmaktan hoşlanıyorsan bunda ne kötülük var?

0: size göre değiliz Orhan Bey. Bizi beraber görürlerse utancımdan ölürüm.
1: Neden olmazmış bakalım? Masallarda şehzadeler oduncu kızlarıyla evlenmiyorlar mı? Hem sen onlardan da güzelsin.
0: Aptal! Öyle işler sadece masallarda olur. Ben Ali Ağa'nın kızı, o beyin oğlu. Bırak bu saçma lafları da ocaktaki yemeğe bak. Babam neredeyse gelir.

0: mis gibi olmuş. Elleriniz dert görmesin benim melek kızlarım. Melek kızlarım. Yüce Tanrı inşallah hiçbir zaman doğru yoldan ayırmaz sizi. İnşallah her zaman böyle yürek rahatlığıyla sofraya oturmayı nasip eylersin bize.
1: Yoksa bizden şüphen mi var baba?
0: Yok yok, hemencecik alınmayın öyle, haşa! Sizden şüphe etmek ha? Allah yazdıysa bozsun, canımı alsın daha iyi. Benim sizden başka neyim var ki?
1: Ne bizim senden başka neyimiz var? Sen bizim bir tanecik aksakallı, dal yürekli tonton babamızsın. Hadi bırak şimdi böyle kuruntuları da çorbanı iç babacığım.

0: Bırak, bırak Ayşe, bırak diyorum sana. Of. Oh, siz misiniz? Darıldım size. Burası köy yeri. Böyle şaka olur mu hiç? Birisi görse ne deriz?
1: Affet Zeynep, güzelliğin şaşkına döndürdü beni. Ne yaptığımın farkında değil.
0: Alay etmeyin benden Orhan Bey, basit bir köylü kızıyım ben. Hemen inanırım söylediklerinize sonra.
1: Elbette inanacaksın. Hepsi de yüreğimden kopan, gerçekten samimi sözler bunlar. Seni seviyorum Zeynep.
0: Seviyor musunuz?
1: Seviyorum tabii. Hem de deli gibi. Sen de beni seviyorsun değil mi? Söyle, ağzından bir kere duyayım.
0: Ne olur gidin buradan, neredeyse babam gelir.
1: Giderim ama bir şartla. Yarın öğleden sonra dere boyunda bekleyeceğim. Sana söyleyeceğim çok şey var.
0: Ama...
1: Geleceksin. Kırmayacaksın beni değil mi?
0: Geleceğim. Ama ne olur şimdi gidin.
1: Yarın öğleden sonra dere boyunda.

0: Şükürler olsun, gelebildin nihayet. Öyle mutluyum ki.
1: Çok kötü bir şey yapmaya zorladınız beni. Sizinle burada gizlice buluştuğumu öğrenirse babam beni öldürür.
0: Korkma, kimsenin haberi bile olmaz. Şu yüzünü aç da doya doya göreyim seni.

0: lütfen anlamaya çalışın. Fazla kalamam burada. Ne söyleyecekseniz söyleyin, hemen gideceğim.
1: Benle evlenmek. Karım olmak ister misiniz Zeynep?
0: Karınız mı? Böyle bir şeyi hayal etmek bile zor. Ben fakir bir çiftlik yahyasının kızıyım.
1: Sen razı olduktan sonra gerisi vız gelir bana. Teliyle, puluyla, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle karım olacaksın. Söyle, karım olmak istediğini söyle.
0: Gerçekten böyle bir şey istiyor musunuz?
1: Eğer karım olmayı reddedersen bil ki öldürürüm kendimi. Cevap verme. Evet mi, hayır mı?
0: Evet.
1: Artık nişanlı sayılırız. Seni öpmek en tabii hakkım.
0: Hayır. Böyle bir şeye hakkımız yok. Eğer beni gerçekten seviyorsanız namusuma ve şerefime karşı saygılı olmalısınız. Babalarımızın rızasıyla Tanrı önünde karınız olmadan bana dokunmayın lütfen.
1: Seni babandan isteyebilmem için annemin ölümü üzerinden biraz zaman geçmesi lazım. O kadar zaman nasıl beklerim ben? Halimi görmüyor musun? Senin için çıldırdığımı anlamıyor musun? Hadi inat etme. Bir kerecik olsun öpeyim seni.
0: Sonra bırakacaksınız beni, gideceğim. Söz veriyor musunuz?
1: İstersen yemin ederim. Karım olana kadar kılına bile dokunmayacağım.
0: Bırakın beni artık!
1: Seviyorum seni!
0: Hayır! Hayır! Çıldırmışsınız siz! Bırakın!

0: şöyle yanıma otur Ali ağa. Kızım, bir çay da babana yap. Ah, ne olurdu benim oğlum da senin kızların gibi temiz ve dürüst bir insan olsaydı.
1: Üzülme beyim. Namusuyla yaşamanın en büyük fazilet olduğunu o da anlar bizim aramızda.

0: Nane nane benleri var yüzünde, yüzünde, yüzünde aman. Can alıcı bakışları gözünde.
1: Kolay gelsin Ayşe.
2: Sağ olun Orhan Bey.
1: Ne güzel ellerin varmış senin.
2: Teşekkür ederim Orhan Bey.
1: Dur Ayşe, konuşalım seninle biraz.
2: Babam bekler Orhan Bey, bırakın gideyim.
1: Yo, bırakmam.
2: Yapmayın, bırakın.
3: Ne oluyor Orhan Bey?
1: Sana ne olan, sen ne karışıyorsun?
2: Çok acıdın mı Murat?
3: Ziyanı yok. Sen de Zeynep de uzak durun ondan. Her türlü fenalığı yapabilir bu adam.
4: Ne oldu bizim şey ya?
1: Bunlar da nereden çıktı Hasan?
5: Kasabaya dün akşam gelen kumpanyanın dansözleri beyim.
6: Güzel kardeşim benim. Nasıl da çocuklar gibi uyuyor. Böyle gönül rahatlığıyla uyuyabilmek için neler vermezdim.
7: Of of be! Sanki dünyanın dibi derin gibi. Yanıma gel, öyle ne lazım.

0: Kime götürüyorsun o mektupları?
1: Ne olacak Orhan Bey'e tabii.
0: Ver, ben götürürüm.
2: Allah Allah. Gir. Ne arıyorsun burada?
0: Mektuplarınızı getirdim.
2: Deli misin sen? Buraya girdiğini görüp şüphelenirlerse?
0: Kaç gündür göremiyorum sizi. Ne zaman gelip isteyeceksiniz beni babamdan?
2: Şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Üzerimize biri gelmeden git buradan.
0: Gitmem. Bu meseleyi konuşup halletmemiz lazım.
2: Bugün çok işim var Zeynep. Çiftliğin bütün işlerini babam benim üzerime yıktı. Başka bir gün konuşsak.
0: Ne zaman?
2: Yarın, öbür gün. Günler torbaya girmedi ya. İlk fırsatta ararım seni. Hadi artık durma burada.
0: Peki, gidiyorum. İşiniz olmadığı bir günü bekleyeceğim.
3: Kızlar öteki arkadaşlarını da getirmeye razı oldular. Her şeyi ayarladım. Acelesini bekliyorum Hasan.
4: Ne oldu ya? Ne oldu Orhan? Niye ağlıyor bu kız?
2: Ne bileyim ben.
4: Yukarıya gel, seninle konuşacaklarım var.
2: Sonra konuşsak?
4: Konuşacaklarım var dedim. Doğduğun zaman ne büyük hayaller kurmuştum senin için. Şimdi babaların en bahtsızı benim.
2: Gene ne yaptın baba?
4: Ne yapmışmış? Niye ağlıyordu bugün Zeynep arkandan?
2: Ne bileyim ben.
4: Doğruyu söyle bana.
2: Zeynep basit bir köylü kızı. Galiba kendi kendine...
4: Devam et.
2: Kendi kendine gelin güveyi oluyor. Herhalde aşık. Bunda ne suçun var?
4: Yalancı köpek. Burada dön. El alemin tertemiz kızlarını da ayaklıya utanmıyor musun sen? Bu çiftliğin havasını daha fazla kirletmene müsaade etmeyeceğim. Derhal hazırlan. Yarından tezi yok, İstanbul'a dönüyorsun.
2: Canıma minnet. Zaten burada neredeyse sıkıntıdan patlayacaktım.

0: Abla, sana çok sevineceğim bir haberim var. Murat'la evlenmeye karar verdik. Yarın babamdan isteyecek beni. Ah, güzel kardeşim benim. Benim olacaksın demek. Annem sağ olup da bugünleri görebilseydi. Sen varsın ya. Sen benim hem ablam, hem anam, hem arkadaşım, her şeyimsin.
1: Şehre iniyorum da bir istediğiniz var mı diye soracak.
0: Gece yarısı böyle bir havada ne işin var şehirde Murat?
1: Beylerin işlerine akıl mera. Orhan Bey'e bilet almaya iniyorum. Yarın sabah İstanbul'a gidiyormuş.
0: Neyin var ablacığım? Hiç. Birden başım döndü işte. Hadi sağlıcakla yoluna git. Bir şey

0: Doğru mu? İstanbul'a gideceğim, doğru mu?
1: Doğru. Ne oluyor sana böyle?
0: Gidiyorsun ve belki de bir daha hiç gelmeyeceksin. Ne yaparım ben? Söyle, ne yaparım? Halim nice olur, hiç düşündün mü?
1: Sakin ol biraz. Seni bırakacağımı kim söyledi? İstanbul'a gidiyorsam yıllar yılı kalacak diyelim ya. Birkaç ay sonra döner gelirim. Bu arada nişan düğün hazırlıkları yapılır.
0: Yalancı! Hiç yalan söylüyorsun bana!
2: Seni sümüklü köylü kızı sen! Bana vurmaya cesaret edersin ha?
0: Gitme! Gitme! Ne olursun affet! Beni böyle bırakma! Yalvarırım!
1: Allah'a ısmarladık baba.
3: Güle güle.

0: gerçekten gitti. Mahvoldum ben.
1: Üzülme ablacığım. Elbet geri dönecek bir gün. Hem dönmese de ne çıkar? Genç ve güzelsin. Orhan Bey gibi bin tane kısmet gelir ayağına.
0: Güzel kardeşim benim. Hiçbir şey bilmiyorsun sen. Ablanın başına gelenlerden haberin yok.
2: Böyle günde damat otururum, hadi kal sen de oyna. Hadi.
1: İnanamıyorum. Sahiden gelin olduğuma inanamıyorum.
0: Güzel kardeşim benim. Gelinlerin en güzelisin sen.
1: Darısı senin başına ablacığım.
0: Beni düşünme. Evlenmeyeceğinden.
1: Ablacığım ne oldu sana?
0: Hiçbir şeyim yok. Biraz su ver bana. Geçti. Bir şeyim kalmadı. Hadi. Ellerini takalım artık.
2: Nazar değmesin. Çok güzel bir gelin olmuş kızın Ala.
3: Sayenizde beyim. Esahtan güzel
2: ya,
3: olmuş.
2: Yürü Ala, yürü şu delikanlılara oyun nasıl oynanmış bir gösterelim, yürü.
3: Buyur beyim.
2: Haydi defeler.
0: Yaşadığım bu günah daha ne kadar gizli kalabilir? Nerelere kaçsam? Anne bunu nasıl saklasam? İnsanların arasında artık hiç yaşama hakkım yok benim. Ulu Tanrım, bir yol göster bana.
3: Sana.
4: Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum.
3: Yukarıya odaya çıkaralım. Hadi doktora haber salın.
5: Ağır bir kalp krizi. Bence vakit geçirmeden İstanbul'a götürmelisiniz. Ancak mütehassıs bir hekim tedavi edebilir.
3: Bu halde nasıl gider İstanbul'a? Ne yapar yollarda?
0: Ben de birlikte giderim baba. Yalnız bırakacak değiliz ya.
3: Öyle ya. Sen de beraber gidersin. Seni kendi kızı

0: konsültasyon neticesine göre hasta ağır bir kalp krizi atlatmış. Ancak titiz bir bakımla hastalığı yenebiliriz. Bu ilaçları hemen yaptıracaksınız. Bir de kesinlikle heyecan ve üzüntü yasak. Allah'a ısmarladık.
1: Teşekkür ederim.
2: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.
3: Geldiğinden beri yalnız kalıp konuşamadık. Niçin geldin buraya?
4: Babanız hasta olduğu için.
3: Sadece bu yüzden geldiğine emin misin? Umarım ki benden ilgili başka bir sebep yoktur. Aramızda geçenleri unutalım. Birbirimize göre yaratılmış insanlar değiliz. Ayşe gibi sen de kendine göre birini bulup evlenmelisin.
4: İstesen bile böyle bir şey yapamam ben.
3: Bal gibi yaparsın. Gençsin, güzelsin. Senden evlenmek için köydeki delikanlılar can atar.
4: Yapamam.
3: Yapacaksın. Gerçeği görmeye çalış biraz.
4: Yapamam dedim. Gerçekleri görmeyen asıl sensin. Karnımda senin çocuğunu taşıyorum ben. Bak nasıl kımıldadığını duyuyor musun?
3: Olamaz. Olamaz böyle bir şey.
4: Olamaz değil, oldu Orhan Bey.
3: Çocuğun benden olduğunu nasıl ispat edebilirsin?
4: Bunu nasıl söyleyebiliyorsun? Sen de biliyorsun bu senin çocuğun. Kurtar beni bu ayıptan Orhan Bey. Yemin ediyorum sonra istediğin zaman boşanırız. Hiç olmazsa namusumu kurtarmış olursun.
3: Çıldırdın mı sen? Senden evlenip de herkesi güldüremem kendime. Karnındakinden kurtulmanın başka yolları da olmalı. Böyle işlerde tanıdığım son derece usta bir doktor var. Yarın sabah istesen de istemesen de benimle birlikte geleceksin.
4: Hayır! Dokunamazsın çocuğuma!
5: Köpek! Gel buraya. Bütün konuştuklarınızı duydum. Yazıklar olsun sana. Zeynep kızım, saklama yüzünü benden. Böyle rezil bir oğlum olduğu için asıl utanması gereken benim.
3: Baba, müsaade et de anlatayım.
5: Sus! Evleneceksin. Namusunu temizleyeceksin kızın. Yoksa bütün mirasından mahrum ederim seni.
3: Peki baba.
5: Yavrum, gelinim olacaksın. Belki de bu hayırsız hatasını anlar sonunda. Yaklaş. Öp elimi. Tez nikah hazırlıklarına başlansın. Ölmeden evvel ikinizin de mürüvvetini görebilmek en büyük arzum.
6: A101'de Taze'nin yıldızları. İtal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Avokadonun adedi 32 lira 90 kuruş.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Bu otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atış.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: A101'de Taze'nin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Avokadonun adedi 32 lira 90 kuruş.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
8: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
9: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6.000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Idol Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin

0: ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
3: Üzüm.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Avokadonun adedi 32 lira 90 kuruş.
8: Bugün ben de seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
9: Bana bak, bu gelişlerin sıklaştı. Abinin tepesini attırmayalım.
10: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir...
8: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
11: Şikayetin neyse söyle de çaresine bak.
8: Bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden.
12: Telli babaya adak adadım vermek.
13: Neden?
12: Bir an evvel kavuşalım. Onun öyle bir abisi var ki sahneye adım attığını duysa ikimizi de kıtır kıtır doğrar.
13: Zeynep Hanım kızımızın başarısı mahallenin onurudur.
14: Misket kokan bağlarına, taşlı tozlu yollarına ay.
13: Hacımı nereden tanıyorsun?
10: Tiyatrodan. Annesinin yanında görmüştüm.
15: Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha. Olamaz böyle şey.
6: Renkli Dünya bugün 18'de TV4'te.
16: Babacığım. Kemal Bey'in sıhhati günden güne düzelmekte. Doktorlar yakında kalkabileceğini söylüyorlar. Sana çok sevineceğim bir haber vereceğim. Bunu sana yazmamı Kemal Bey bilhassa istedi benden.
17: Hele şurasını bir kere daha oku kızım.
16: Bunu sana yazmamı Kemal Bey bilhassa istedi benden. Allah'ın emri, peygamberin kavli ve ille de Ali Ağa'nın izni olursa Zeynep kızımı oğluma gelin almaya niyetliyim. Ali Ağa cevabını tez vakitte bildirsin diyor.
17: Beyimiz benden cevap bekliyor demek. Bekletmek olmaz. Hadi hemen cevap yazalım kızım. Allah'ıma çok şükürler olsun. Bu günleri de gösterdi bana.
16: Pek muhterem Kemal Bey. Kız benim değil senindir. Münasip olanı sen elbette bizden iyi bilirsin. Baki selam eder ellerinden öperim. Hürmetkarınız Ali.
18: İlahi Ali Ağa. Bu yaşa geldik hala elimizi öpmekten vazgeçmez. Şimdi aldıklarını göster bana. Şehir kızları gibi şık ve güzel olmalısın. Hah işte o sağ elinde tuttuğunu giy şimdi. Sonra da sofrayı hazırla, Orhan geldiğinde bak nasıl şaşıracak. Erkek kısmı az buçuk aptal olur kızım. Senin içindeki saf altından yüreği görmez de o 3,5 süslü çaputa tav oluverir. Ne yaparsın? Bu da lazım.

Allah Allah. Zeynep? Bütün bu hazırlıklar hep benim içindi demek ki. Elbisen de çok yakışmış. No, nereye kaçıyorsun hemen? Yazık değil mi emeklerine? Gel benimle.

0: Ama beraber yaşayabilmemiz için öğrenmen gereken daha bir sürü şey var.
1: Çalışırım. Elimden geleni yaparım. Kibar insanlar gibi yaşamayı öğretirsiniz bana.
0: Güzel. Gel öyleyse. Şimdi biraz dans edelim.

0: Öf be! Yetişir artık! Bıktım bu zırıltıdan! Alo? Oo, sen misin Kenan? Gelmez olur muyum hiç? Zaten sıkıntıdan patlıyordum kaç gündür. Elbette Zeynep de birlikte geleceğiz tabii. Merak etme sen. Her şeyi bana bırak. Hadi eyvallah. Hadi kalk hazırlan. Kenan Beylere gidiyoruz. Doğum günü partisi varmış.
1: Nasıl olur? Baban öleli daha şurada.
0: Ne yapalım? Öğlenle biz de ölecek değiliz ya. Bana bak, sana bir şey söyleyeyim mi Zeynep? Ya benden gelirsin, ya da karım olmayı silersin aklından.
1: Peki, peki geliyorum. Kızma bana ne olursun. Ne istedin de yapmadım şimdiye kadar.

0: minnet. Kenan'dan bıkmıştım zaten. Sen daha genç, daha yakışıklısın.
1: İçki dokundu galiba, başım dönüyor.
2: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız yukarıda uzanın biraz ha.
1: Evinize götür Orhan beni, hiç iyi değilim.
2: Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım Orhan.
3: Aman şekerim, büyük bir beladan kurtarıyorsun beni. Yarın sabah uyanınca karnın aldırmasını da göreyim. Hadi eyvallah.

0: Bu ne telaş güzelim? Sabah sabah acele etme.
1: Neresi burası? Orhan nerede?
0: Orhan'la değiş tokuş yaptık. Seni bana bıraktı, o da Necla'yı aldı götürdü.
1: Yalan! Karnımda çocuğumu taşırken nasıl yapar böyle bir şey?
0: Bak güzelim! Karnındaki o çocuğu yok etmenin zamanı geldi de geçti bile. Üzülme, ben her şeyi hallederim. Orhan senin asil ruhunu anlayacak bir adam değildi zaten. Ben seni mücevherler, küpler içinde yaşatacağım.
1: Düştüm ben babacığım. Namusunu iki paralık ettim seni. İki paralık. Allah senin belanın Orhan'dı.

0: Yüce Tanrım benim, Allah'ım, sen her şeye kadir olan, sen büyüklerin büyüğü. Günlerdir kızımdan bir haber yok. Sen benim melek kızımı koru Allah'ım. O şehir insanları arasında sen benim kızımı doğru yoldan ayırma sakın.
1: Başın sağ olsun baba. Kemal Bey ölmüş.
0: Ne? Benim iyi yürekli efendim ölmüş ha?
1: Hem de 3 aydan fazla olmuş da bizim haberimiz olmamış.
0: Allah gani gani rahmet eylesin. Zeynep'imden bir haber çıkmamasının sebebi buymuş demek. Üzülmemi istememiş benim melek kızım.
2: Bugün daha iyisin ya Zeynep.
3: Zeynep tatlı, ne istiyorlar seni?
1: Hastayım. Çıkacak hiç halim yok benim.
3: Zeynep yine kendini katmıyor.
4: Ağaç gölgesi değil burası. Hadi kalk, adamları bekletme.
1: Rahat bırakın beni. Hastayım dedik işte.
4: Bıktım senin bu hastalığından. Yürü çabuk, yoksa gebertirim.
2: Yeter, yeter, vurma artık. Görmüyor musun, kan tükürüyor zavallı.
4: Allah kahretsin.
2: Şu ıhlamuru içmeye çalış kardeşim. Ne de olsa içini ısıtır.
1: Eksik olma Nurten. Hakkını ödeyemem ben senin.
2: Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ama bana kızma sakın. Niçin köyüne dönmüyorsun?
1: Nasıl dönerim? Babamın tertemiz yuvasına dönemeyecek kadar kirlendim ben artık.

0: Onların arasında yaşamaya hakkın var mı?
1: Yazık ediyorsun kendine. Daha ne kadar kandırabilirsin babanı? Eninde sonunda gerçeği öğrenecek.
0: İnşallah Tanrı tez vakitte canımı alır da o günleri göstermez bana. Mektubumu postaya attın değil mi?
1: Atmaz olur muyum hiç? Eline geçmiştir bile.
2: Babacığım, bildiğin gibi Kemal Bey'in ölümü hepimizi çok sarstı. Bu yüzden tahmin edersin ki düğün tarihini bir süre geciktirmek zorunda kaldık. Evlenene kadar aynı evde birlikte kalmamız doğru olmadığından Orhan Bey eksik olmasın bana yeni bir ev tuttu. Görsen şipşirin bahçe içinde iki katlı bir konak yavrusu. Mektup yazmak istersin diye sana yeni adresimi bildiriyorum.
3: Hangi düğünden bahsediyorsun sen babalık?
4: Haberin yok mu senin? Orhan Bey'le evleniyor benim melek kızım. Hele beyefendinin ölümünün üzerinden biraz zaman geçsin, nikahları kıyılacak inşallah.
3: Sen daha çok beklersin. Ne nikahı be hala? Senin kızın her akşam bir başkasıyla gerdeğe giriyor.
4: Ne dedi?
3: Kötü oldu senin kızın hala. Sen bu kafayı değiştir artık.
4: Yalan söylüyor, yalan söylüyor. Bırakın beni, gebertişim şu namus düşmanını.
3: Namusuna bu kadar düşkünsen, önce hesabını kendi kızınla gör.
5: Otur hala, otur, sen bakma o deliye.
4: Yalan, yalan söylüyor değil mi Rüstem Çavuş? Benim melek kızım kötü olamaz değil mi?
2: Ateş olmayan yerden duman tütmez Ali Ağa. Ben senin yerinde olsam...
4: Hele sen şu adresi bir kağıda yazıver bakalım Rüstem Çavuş.

0: Doktorun yazmış olduğu ilaçları aldım. Bugün biraz daha iyisin ya.
1: Sağ ol. Benim iyiliğimden ne olacak? Fena değilim işte.
0: Doktor kendine bakarsa iyileşebilir dedi. Artık bu hastalık eskisi kadar öldürücü değilmiş. Nereye gidiyorsun?
1: Artık bara dönemem. Kendime bir iş aramam gerek.
0: Acelen mi? Benim kazancım ikimize de yetiyor çok şükür.
1: Sana yeterince... yük oldum zaten. Hava çok güzel bugün. Hem biraz hava almaya da ihtiyacım var.
0: Peki sen bilirsin. Ama dikkat et, sakın yorma kendini.
1: Olur, dikkat ederim.

0: evlat. Şu adresi bir oku bakalım. Orhan Bey'in konağı burada mı?
1: Burada konak ne gezer baba?
0: Ha?
1: İşte şurada aradığın yer.
0: Ama nasıl olur? Bahçe içinde şipşirin iki katlı bir konak yavrusu diye yazdı kızım bana.

0: Kimi aradın baba?
1: Kızımı arıyorum, adı Zeynep.
0: Şinokte'nin yanında kalan kızı soruyorsan yukarıda ikinci kapı.
1: Nerede o? Kızım olacak o rezil nerede?
0: Siz Zeynep'in babası olacaksınız.
1: Cevap ver bana, nerede kızım?
0: Az evvel dışarı çıktı.
1: Sen kandıramazsın beni, artık hiç kimse kandıramaz.
0: Hayır.
1: Üç tane mektuba kandım diye beni aptal mı sanıyorsun? Hiç buraya gelmeyecek miydim sanıyorsun? Geldim işte. Söyle nerede o, nerede kızım?

0: Ay ben ne bileyim amca, dışarı çıktı dedim işte.
1: Dışarı çıkmış, yalan, saklanıyor benden. Meydana çıksın, artık herkes biliyor ne mal olduğunu, bütün köy biliyor. Ah ne kötü talihim varmış, bugünleri görmeli miydim ben? Benim melek kızım kötü olsun ha.
0: Aldanıyorsunuz, Zeynep kötü bir kız değil.
1: Beni kandıramazsınız artık. Önce metres olmuş Orhan Bey'e. Hani evlenecekti onunla? Hani nerede nişanlısı? Orhan'a da sorulacak hesabım var. Ama önce kızımla hesaplaşacağız. Dur! Zeynep'in nerede olduğunu bana söylemeden hiçbir yere gidemezsin. Zeynep'i de Orhan'ı da kendi ellerimle boğacağım. Oldu benim kızım değil mi?
2: Hayır.
1: Ha söyle, söyle. Hayır. Ne mal oldun belli zaten. Öğrenmezsen bak seni kendi ellerimle boğacağım. Söyle diyorum. Söyle. Yerini biliyor ama bana söylemek istemiyorum zır. Bir şey yapamayacak kızım gibi geliyor size. Ama göstereceğim hepinize ben. Evvela kızımın hesabını göreyim sonra Orhan'a gelecek sıra. Kendi ellerimle boğacağım onu. Ondan sonra da beni isterlerse assınlar. Ben bu hale düşecek adam değildim. Bugüne kadar sadece namusum için yaşadım.
3: Babacığım hepsi geçer. Asabım bozulmuş senin.
1: Sizin de canınızı sıktım. Evinizde bir rahat edemediniz benim yüzümden. Kızının namusunu yitirmiş bir babanın kusuruna bakmayın.
3: Estağfurullah baba, kusura bakmak ne demek?
1: Allah sizden razı olsun. Elbet o Orhan Alçağı elime geçecek benim. Yalvarırım, o köpeği nerede bulurum söyleyin bana.
3: Soyadını biliyorsan belki telefon rehberinden adresini buluruz.
1: Hay aklınla bin yaşa sen. Soyadı Öztoprak aradığım adamın.
3: Hadi gel baba, ben sana yardım ederim.

0: Çok şükür buldum seni.
1: Ne işin var burada?
0: Yalvarırım kovma beni. Kendim için gelmedim. Babam burada, İstanbul'da. Neredeyse bulur burayı. Yalan da olsa yalvarırım benimle evleneceğini söyle ona.
1: Hadi oradan, delirdin mi sen?
0: Yoksa ikimizi de öldürecek. Zavallı babacığım, bu yaşında benim yüzümden katil olacak.
1: Hadi bas git, kuru gürültüye karnım tok benim.
0: Ne olursun Orhan, bizi öldürmese de kendi kahrından ölür. Eğer bunu yaparsan, bütün olanları unutmaya, kören olmaya hazırım.
2: Ne kaybedersin istediğini yaparsan? Hem bize de eğlence çıkar. Sıkıntıdan patlıyorduk.
3: Peki, hiç de fena fikir değil.
4: İşte şu karşıdaki beni.
3: Sağ ol, Allah razı olsun.
5: Nereye gidiyorsun be lan?
6: Çektir yolumdan.
5: Dur bakalım. Giremezsin.
6: Lan kolunu!
5: Altın diyorum sana, din donda arın burası. Giremezsin
6: ki. Çekil be, çekil herif, çekil! Açın, açın kapıyı! Zeynep nerede?
7: Vay aziz kayınpederim benim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben elinizi öpeyim. Ama niye geleceğinizi haber vermediniz bize? İstasyonda karşılardı sizi. Ne bakıyorsunuz öyle? Hala babam sayılır artık benim. Alsanıza şunları. Zeynep duyunca kim bilir ne kadar sevinecek. Bari yolculuğunuz rahat geçti mi? Gelin şöyle oturun. Yorgunluğunuzu alın biraz. Zeynep! Bak kim geldi.
0: Geliyorum Orhan, bir dakika. Şimdi iniyorum.
2: Al şunu. Al şunu da boya dudağını.
3: Arslan Ala! Ne niyetinde geldin? Bayağı özlemişim seni.
0: Babam! Babacığım!
6: Melek kızım benim!
0: Babacığım!
6: Ah, melek kızım! Kızım benim! Ben çok...
0: Hayır. İyi ki geldin. İyi ki geldin. Benim biricik canım babacığım. Dur bakayım sana. Hiç mi hiç değişmiyor?

0: Gel.
1: Elbette yorgun olacak.
2: Buyurun efendim, şöyle oturun.
1: Bak, kayınpederim sana emanet. Bir şikayet olursa karışmam. Bu ev benim değil, onun sayılır.
3: Sağ ol evladım.
1: Aman efendim, rica ederim. Şimdilik müsaadenizle.
3: Güle güle, teşekkür ederim evladım. Gel, gel benim melek kızım. Otur şöyle yanıma. Ben çok kötü bir insanım. Kusuruma bakmayın.
0: Sen dünyanın en iyi kalpli, en iyi yürekli adamısın babacığım. Senin kusuruna bakmak bizim ne haddimize. Nasıl özlemişim seni. Nasıl da ihtiyacım varmış sana. Her gece rüyama giriyordun. Allah'ım bana babamı, babacığımı gönder diye yalvarıyordum Tanrı'ya. Şükür Allah'ım. Babama kavuşturdun beni. Sana hamdolsun.
3: Ne aptalmışım ben. Onun bunun lafına kanıp da öyle kötü şeyler düşündüm ki. İhtiyar babacığını affet benim melek kızım.
0: Bütün bunları sonra konuşuruz. Yorgunsun şimdi sen.
3: Hayır, hayır! Her şeyi anlatacağım sana. Yanlış adres verdiler bana. El alemi boş yere rahatsız ettim. Ah kötü Hasan, ah! Bu işleri hep o açtı başıma. Hele bir köye döneyim, onun da hesabını görürüm elbet. Benim kızıma nasıl iftira eder? Benim melek yavruma nasıl dil uzatır? Sorarım ben ona.
0: Babacığım, yalvarırım bırak bunları şimdi.
3: Sen üzülme sakın benim melek kızım. Hemen şimdi susarım ben.
0: Şaşkına döndüm. Aç mısın, tok musun diye sormadın bile. Sen biraz istirahat et şurada. Yiyecek bir şeyler hazırlayayım sana.

0: Hazır ölçünüzü almışken birkaç kat daha yapsak. Nasıl olsa damat zengin.
1: Ben kimseye yük olmak istemem. Kendi elbisemin parasını kendim veririm. Köylüyüz ama çok şükür şerefimiz var. Vallahi şaşırdım kaldım. Ben böyle iltifatlara alışık bir adam değilim. Biz kim, böyle evlerde böyle düğünler yapmak kim? Sen berhudar ol evladım. Artık sana oğlum diyebilirim değil mi?
2: Tabii diyebilirsiniz muhterem kayınpederim.
1: Benim hiç aklımdan geçmezdi doğrusu. Sizler gibi asil misafirlerin, muhterem hanımefendi ve beylerin arasında kızımı evlendireceğim hiç aklımdan geçmezdi. Niye böyle utangaç duruyorsun kızım? Bugün senin en şerefli günün. Hani Zeynepciğim de böyle bir düğüne layık bir kızdır. Köylüyüz ama bizim de ailemiz köklü bir ailedir. Köylü olduğumuza bakmayın siz.
3: Baba.
1: Niçin çekiniyorsun kızım? Bu ihtiyar baban Çanakkale'de onbaşı rütbesiyle savaştı. Dedelerimiz içinde Osmanlı'ya sancak beyliği etmiş olanlar bile var.
3: Babacığım, ne olur sus, sırası değil.
1: Nasıl sırası değil? Kıymetli misafirlerimiz, senin nasıl bir kız olduğunu bilmeliler değil mi?
4: Zahmet etmeyin Ali beyefendi. Biz Zeynep'in nasıl bir kız olduğunu çok iyi biliyoruz.
5: Düğünü açmak şerefini bana bahşeder misiniz?
6: Tabii, tabii, rica ederim. Hadi Zeynep.
1: Neden karına başkalarının sarılmasına müsaade ediyorsun oğlum?
6: Bunda bir kötülük yok ki, şehirlerde adettir bu.

0: Öyle ya. Ne kötülük olacak. Hepsi de saygıdeğer insanlar.
1: Acaba muhterem kayınpeder hazretleri bu dansı bana lütfederler mi?
0: Aman kızım, ben ne anlarım bu oyunlardan?
1: O çekinmeyin, ben size öğreteyim.
2: Aman hadi kayınpeder, hadi!
0: Sakın ha, yoksa ihtiyara her şey olduğu gibi anlatırım.

0: geçmiş. Nerede o eski günler?
1: Saygıdeğer misafirleriniz ha? Asil ve muhterem hanımefendiler, beyefendiler bunlar öyle mi? Yalan! Yalan babacığım! Hepsi de rezil ve ahlaksız bir sürü namus düşkünü bu gördüklerin. Ne merhametten, ne de vicdandan eser arama bunlarda. Kudurmuş köpekler gibi iyi ve temiz ne bulurlarsa üzerine pislemeye hazırdırlar hemen. İşte ben de bunlardan biriyim baba. Belki de daha aşağılık, belki de daha vicdansız. Yoksa... Yoksa seni bu pisliğe bulaştırır mıydım hiç? Düğünde, evlenmemizde hepsi yalan. Öldür beni şimdi. Yalvarırım öldür. Bunu ben çoktan hak ettim. Elini ayağımı öpeyim babacığım, öldür beni.
0: Kızım, melek kızım benim. Hastasın sen. Hadi sarıl babacığının boynuna da evimiz.

Hoş geldin evine, hoş geldin. Hoş geldin ablacığım. Gel, gel ablacığım.

Melek kızım benim. Kendi evinde daha rahatsın değil mi? Bu çiftlikte bir gün bile duramayız artık. Hazırlanın. Yayladaki kendi evimize göçüyoruz.

0: Peki ya imzalamazsam ne olacak?
1: O zaman kanun yoluyla alırlar elinizden. Alacaklılar mahkemeden karar çıkartmışlar. Babanızın size bıraktığı servetten elinize kala kala bir tek çiftlik kaldı. Bir baba dostu olarak sizi uyarmak vazifem sayılır. Malınıza sahip olmazsanız korkarım ki çiftliği de yakında kaybedeceksiniz.

0: Abla, sütünü getirdim sana. Hadi iç, ne olur. Benim hatırım için iç. Ablacığım, sana bir şey söyleyeceğim ama utanıyorum.
1: Söyle, ne var Ayşe?
0: Çocuğum olacak benim galiba.
1: Nereden anladın? Emin misin?
0: Tabii. Günüm tam 2 ay geçti.
1: Ah, güzel kardeşim. Anne olacaksın demek. Sen artık çok çalışma, yorulma sakın. Ah, İnşallah erkek olur. Gel şöyle düşünelim. İsmini ne koysak acaba oğlanın? Hasan, Hüseyin, Ahmet. Yok yok, en iyisi babanın ismini koymak.
0: Tabii, tabii. Ali,

0: Arazinin sonu burası. İşte çiftliğin doğu sınırı da bu derede bitiyor beyim.
1: İyi. Yarın da öbür taraflara bakarız. İyi. İyi. Ayşe değil mi bu? Ne arıyor bu tarafta?
0: Göçtükleri yerde su yok. Her gün bu saatlerde su almaya dereye inerler.

0: Selamun aleyküm ala. Nereye böyle?
1: Aleyküm selam. Bizim Murad'ın askerlik işi için kasabaya iniyoruz. Ha,
0: hadi rastgele,
1: eyvallah,
0: hadi.
1: Eyvallah.
2: Hayrola Hasan. Eğer ille daha şeyi aklına koyduysan tam sırasıdır. Ali Ağa ile Murat askerlik yoklaması için kasabaya indiler. Kolayca görürsün işini.
3: Ayşe, bu halinde suya gitmene hiç de gönlüm razı değil. Keşke bugün Murat getirseydi suyu.
4: Daha o kadar ağırlaşmadım abla. Unuttun mu? Rahmetli anam anlatırdı. Harman savururken doğurmuş seni. Merak etme, çabuk gelirim.

0: Bir selam da yok mu Ayşe, yoksa dargın mıyız? Dostça konuşmaya geldim seninle. Benden kaçmanın hiç bir sebep yok.
1: Utanmaz, ne güzel söylüyorsun bunları, bırak!
0: Biliyor musun Ayşe, kızdıkça daha çok güzelleşiyorsun.
1: Bırak! Bırak!

0: Yalvarırım, kıyma bana. Karnımda çocuğum var. Günah, çocuğumu acı.
1: Ne yapsan kurtulamazsın.

0: seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
1: Bana bak, bu gelişlerin sıklaştı. Abinin tepesini attırmayalım.
2: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek, üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir...
0: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
3: Şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
1: Aa, bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden. Telli babaya adak adadım vermek.
4: Neden?
1: Bir an evvel kavuşalım. Onun öyle bir abisi var ki... sahneye adım attığını duysa... ikimizi de kıtır kıtır doğrar.
5: Zeynep Hanım kızımızın başarısı... mahallenin onurudur.
6: Misket kokan dağlarına... taşlı tozlu yollarına...
4: Acımı nereden tanıyorsun?
2: Tiyatrodan. Annesinin yanında görmüştüm.
7: Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha! Olamaz böyle şey!
8: Renkli Dünya birazdan TV4'te.
9: Günaydın Türkiye.
10: Hadi kalk.
9: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin ne?
0: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzeti.

0: Saati'nin benzersiz buluşması. Cornetto Disco Oreo ile aç kalbini yazar.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
10: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
11: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
12: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
11: Güzel.
12: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
11: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
12: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
11: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
12: Ceviz de buna çok yakışır bence.
11: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
12: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
10: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
9: Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
18: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
19: Günaydın Türkiye.
12: Hadi kalk.
19: Yine milyonların kalbinin

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

Namusun için.

0: Hayatımın en mesut gecesi. Dünyalar güzeli kızım Ayşe ile...
1: Aman anneye daha doğal konuş Allah aşkına.
0: Yalan mı? Dünyalar güzelisin. Görünen köy kılavuzu istemez ayol. Evet, biricik güzeller güzeli kızımla... ...mahallenin en kral delikanlısı dayı Mehmet'in... ...nişan törenlerini kutlamak üzere... ...burada bulunmakta bahtiyar ne de mutluyuz.
1: Ayıptır anne, dayı deme.
0: Ne varmış ayıp olacak ayol? Yiğit lakabıyla anılır. Efendicazıma söyleyeyim... ...bu nişan şartlı şurtlu bir nişandır. Önce başlık parası ödenecek... ...ondan sonra nikah kıyılacaktır. Sakın beni para canlısı bir kadın sanmayın. Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım? Parada pulda gözüm yoktur benim.
2: Aman ne aç gözlü karı bu be anne.
3: Gözünü toprak doyursun, toprak.
0: Söz erkeğin namusu, başlık parası da şerefidir. Erkek dediğim bastırır parayı, alır kızı. Öyle değil mi efendim?
1: Merak etmeyin, merak etmeyin. Bastıracağız parayı, alacağız kızı.
0: Madem öyle, törene başlayabiliriz. Buyurun Şefkati Bey, nişan yüzüklerini siz takın.
4: Müsaadenizle şu görevimi yerine getireyim. Damat bakıyorum sabırsızlanıyorsun ha. Efendim, huzurlarınıza kızımız Ayşe Güngören'le... ...oğlumuz Mehmet Demir'in nişanlarını ilan etmek de bahtiyarım. Genç nişanlılara ömür boyu saadetler dilerim efendim.

0: Allah'ın cezası başlık parasını biriktiremedik gitti.
1: Nasıl biriktirelim? Kızın açgözlü annesi durmadan parayı arttırıp duruyor.
2: O da haklı, ne yapsın? Her şeyin fiyatı durmadan artıyor.
1: Ben bir iş bulup çalışsam bari.
2: Bunu kafandan çıkar. Ben gencecik kız kardeşimi yabancıların yanında çalıştırmam. Anamın çalışması bile benim ağrıma gidiyor.
1: Peki abi, kızma, sen bilirsin.
3: İyi günler Mehmet abi.
2: İyi günler.
4: İyi günler Mehmet bey.
2: İyi günler Niyazi.
1: Bugün ben de seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
0: Bana bak, bu gelişlerin sıklaştı. Abinin tepesini attırmayalım.
1: Ne var bunda? Küçükken de götürürdün. O kadar alıştım ki tiyatroya.
0: O zaman küçüktün, şimdi kazık kadar kız oldun. Hay Allah'ım, sen bana sabırlar ver. Durup dururken abinle benim başımı derde sokacaksın.
1: Aa, ne olur be anne, götür beni de.
0: Hay Allah!

0: Mehmet geliyor.
1: Maşallah aslanıma! Allah nazarlardan korusun seni!
2: Hayırlı işler!
1: Sağ ol benim yiğit evladım, sana da hayırlı günler, hayırlı işler!
2: Sağ ol!

0: Oturun, oturun çocuklar. Eyvallah. Oturun aslanlar, oturun bakalım. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Bu hayat pahalı, ne olacak yahu?
3: Haklısın, işin içinden çıkılır gibi değil.
4: Yo yo, öyle olmayacak. Bak, üstteki problemi bir daha gözden geçir bak.
5: Tebrik ederim Erol Bey.
6: Teşekkür ederim.
7: Gene hayallere daldım bacım. İç bir demli.
5: Tiyatro değil, ahır burası. Ne kadar işe yaramaz adam varsa hepsi bir araya toplanmış. Ben bu şartlar altına sahneye çıkamam.
7: Çıkamazsın. Neler boka maydanoz olan? Sakin ol kızım. Şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
5: Bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden. En başta da senden.
7: Aşk olsun. Sana karşı ne kusurumuz oldu?
5: Ne kusurumuz olmadı diye sorsan daha doğru olacak. Hadi hadi çekil başımdan! Ay, fazla kafa ütüledin!
7: Peki peki, sinirlenme! Sinirlerin yatışınca tekrar görüşürüz.
8: Hadi, hadi gidin hadi!
9: Ben oyunun yönetmeni olarak bu yaptığını yakıştıramıyorum sana.
5: Senin de Allah cezanı versin! Sen de defol git başımdan! Ay, hepinizden nefret ediyorum!
7: Vekil, sen ne bekliyorsun burada?
9: Meral Hanım'ın emirlerini herhalde.
10: Bana bak arkadaş, bana hile sökmez. Bu kaçıncı bacak?
11: Ne bacağı, ne hilesi be? Hile yapan babandır.
10: Bırak şimdi numarayı. Başların babandan da, sülalenden de.
11: Ağzını bozma!
10: Ulan sen benim kim olduğumu biliyor musun ha?
11: Kim olursan ol be!
10: Ulan ben adamın anasını avradını!
0: Ağır ol delikanlı. Seni ilk defa görüyorum. Bu mahalleye yabancısın galiba.
10: Sen ne diyorsun be?
0: Ben diyorum ki, anamıza, bacımıza, avradımıza hiçbir zaman dil uzattırmayız.
10: Uzatırsan ne olur?

0: tanem söyle canım. İstersen iste benden, istersen gitsin hayat bayramlarla seyranlarla. İstersen gelsin bahar sümbürlerle salkımlarla. İstersen dönsün dünya cümbüşlerle çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davulun.
1: Sen daha yapmadın mı? Bu ne öyle?
2: Erol'un resmi, benim için imzalayıp verdi.
1: Sen bu Erol'u fena taktın kafana!
2: Bak ama, ne kadar yakışıklı, ne kadar sevimli! Hem öyle nazik, öyle kibar ki!
1: Olmadık, hayallere kapılma kızım!
2: Zaten bu evde bana hayal kurmak bile yasak!
1: Hayal kurmak iyi hoştur ama bir de bunun acı yanı vardır. Hayal kırıklığı!
2: Zaten ben ne yapsam, ne söylesem kabahat!
1: Abuk subuk konuşma kızım! Erol kim, sen kim? Aa, davul bile dengi dengine vurur canım! Zaten Erol Meral'le nişanlı! Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş!
3: İstersen seninle Avrupa'ya gider, orada evleniriz! Düşünsene, basında flash haber olur! Gazetelerde çarşaf gibi resimlerimiz çıkar! Bizim için de büyük bir reklam, büyük bir sansasyon olur!
4: Peki ya tiyatro, o ne olacak?
3: Boş ver tiyatroyu şimdi!
4: İyi ama ikimiz birden çekip gidersek tiyatro kapanır! Bir sürü insan da işsiz kalır! Bunca ailenin ekmek kapısı ne olacak?
3: Bize ne bundan? Bugüne kadar ömrümü tiyatroya harcadım. Oraya her zaman aldığımdan fazlasını verdim.
4: Bencillik ediyorsun ama.
3: Bencillik mi? Unutma, ben elinden tutmasaydım şu anda sen bir hiçtin. Bir de bana bencil diyorsun.
4: Yardımlarını unutmuş değilim ben.
3: Konuyu değiştirme rica ederim. Benimle evlenmek istemiyorsan sana yalvaracak değilim.
4: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek... üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir konu.
3: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
4: Bak, dinle Meral.
3: Sen beni dinle. Şu anda hayatının en büyük fırsatını kaçırdın. Bin yıl yaşasan benim gibi bir kadın bir daha çıkmaz karşına. Pişman olacak. Ayaklarıma kapanarak yalvaracaksın. Ama ben bir daha asla sana dönmeyeceğim. Hadi. Güle güle.

0: Telli babaya adak adadım Mehmet.
1: Neden?
0: Bir an evvel kavuşalım diye. Hani bir sinemaya gitmiştik. Oradaki kız da adamıştı. Hani ağacın altında kavuşmuşlardı sonra.
1: Nasip Ayşe, ben de senden vazgeçemem. Ama ille de şu başlık parası, denkleştiremedik gitti.
0: Artık sabrım kalmadı Mehmet'im. Bir an önce evlenmek, evimin kadını, çocuklarımın anası olmak isterim.
1: Üzülme, merak etme, olacaksın.
0: Neredeyse doğmak açacağım. Ne zaman Mehmet'i?
1: Anan insafa geldiği gün.
2: 200 bin demiştik ama o günün parasıyla demiştik. Ayol, ondan sonra her şeye zam geldi. Her şey ateş pahası kardeşim.
3: İyi ama bunun sonu yok ki Hatice Hanım teyze. Kız doğru söylüyor. Başlık parasını yetiştirmek için dilimiz bir karış dışarıda koşuşmaktan soluğumuz kesildi anacığım.
2: Benim ne günahım var kardeş? Hayatı ben pahalılaştırmıyorum ki. Arap petrolüne zam yapar da başlık parası olduğu yerde durur mu?
3: Uzun lafın kısası. Şimdi ne istiyorsun?
2: Aa, bak ben insaflı bir kadınımdır. Sizden büyük bir fark isteyecek değilim. %50 zamla başlık parasını 200 binden 300 bine çıkardık.
3: Anne!
2: Bastırın parayı alın kızım. İşte böyle hemşire.
3: Merak etme. Bastıracağız parayı, alacağız kızı.

0: tiyatrodan kovdurup işimden ekmeğimden mi ettireceksin ha?
1: Bravo, bravo! Seni candan yürekten kutlarım. Gerçekten çok başarılıydın.
0: Kusura bakmayın efendim, kızım bir cahillik etti işte.
2: Özür dilemene gerek yok Fatma Hanım. Kızın çok kabiliyetli.
3: Evet, patron doğru söylüyor. Kızınız bu işte çok başarılı olabilir.
4: Beni mahcup ediyorsunuz, çok teşekkür ederim.
2: Yaşa Zeynep abla, yaşa!
0: Hoş geldin evladım.
5: Hoş bulduk anacığım. Zeynep nerede?
0: Uyuyor evladım.
5: Bütün gün özleyip duruyorum onu. Bir yüzünü göreyim bari.

0: Şu benim kardeşim melek gibi bir kız, öyle değil mi anne?
1: Allah bağışlasın öyle, böyle evlat dostlar başına.
0: Allah bahtından güldürsün.
1: Amin.
0: Biliyor musun anne, onu bir evlenmiş, yuvasında mutlu görsem hayatta başka hiçbir şey istemem.
1: Sen hele kendi yuvanı kur da sıra ona da gelir ya.
0: Haklısın anne. Haberlere bakılırsa başlık parası gene artacak galiba. Aa. Çünkü kayınvalide yine tezgahı kurmaya başladı.
2: Çabuk ol münasebet Şerif, çabuk ol!
3: Ay, hayatımda senden alerjik bir tip görmedim! Nereme değsen kaşınıyor!
2: Hii, yavaş ol sultanım, kaşınıyor! Dur, çabuk dur, ol, şişme!
4: Oluyorum canım, oluyorum!
2: Ay, ay. Alo! Aa, buyurun veteriner bey! Evet, sahi mi söylüyorsunuz? Kurtaramadınız mı? Vay başımıza gelenler! Korkunç bir facia bu!
3: Ne o yoksa?
2: Sakin olun sultanım! Maalesef Fifi'yi kurtaramamışlar.
3: Olamaz! Fifi ölemez, ölemez!
1: Başınız sağ olsun! Yakını mıydı merhum?
2: Çok! Köpeğiydi!
3: Köpek sensin! Fifime köpek deme!
1: Evet!
3: Beni bırakıp gitti Fifim!
2: Metin olun sultanım, büyük acınızı hürmet ediyorum ama sesiniz kısılacak! Allah geride kalanlara ömür versin!
3: Ben de ölmek istiyorum! Fifisiz yaşayamam, ben yaşayamam!
5: Sıranız geldi Meral Hanım, hazır mısınız?
3: Defolun işsiz herifler, defolun! Çıkmıyorum sahneye, çıkmıyorum!
6: Felaket abi, karı gene azdı, sahneye çıkmam diye tutturdu!
7: Olmaz öyle şey, git gene haber ver, sırası geldi!
6: Sen de o yürek varsa git kendin haber ver! Koskoca evde az kalsın kafamda parçalanıyordu!
3: Gelmeyin, çalışamam artık! Fifim öldü, yasıma saygı gösterin işsiz herifler!
7: Başınız sağ olsun sultanım ama çalışmazsanız mahvoluruz!
2: Yalnız çıkarınızı düşünüyorsunuz! Sözleşmeyi unutmayın, sultanın morali bozuk olursa sahneye çıkamaz!
7: Sözleşmenin sırası mı? İşi tatlıya bağlayalım kardeşim!
8: Evet, tatlıya bağlayalım, tatlıya bağlayalım!
3: Ben acı çekiyorum, siz iş düşünüyorsunuz işsiz herifler!
7: Nasıl düşünmem, seyirci ne olacak? Kapatalım mı bu tiyatroyu?
3: Ne halt ederseniz edin! Yas ilan edin! Ay üstüme varmayın!
2: Duydunuz mu Ayşe? Sultan!

0: Hanım'ı rahat bırakın. Orum var.
1: Onun senin orum varım batsın pipinin de canı çıksın.
2: Çıksın. Yapma patron, sen bize lazımsın.
1: Ulan ben değil, o lazım, o.
3: Dinle Meral, sözleşmeye yazılmayan şeyler de vardır. İyi niyet, arkadaşlık, dayanışma gibi. Senin yüzünden işsiz kalacak arkadaşlarımızı düşün. Onların ailelerini düşün. Ekmek parası bu.
4: Kendimden başka hiç kimseyi düşünmem. Ben büyük acılar içindeyken siz utanmadan iş düşünüyorsunuz. Bugüne kadar hepinizi sırtımda taşıdığımı unutmayın. Sayemde dünyanın parasını kazandınız. Hah, artık herkes başının çaresine baksın. Ben o tiyatroya dönmem bir daha.
3: Gelmiyor. Telefonu yüzüme kapattı.
0: Allah'ın cezası! Yerine kimi buluruz, kimi oynatırız?
5: Bizim Terzi Fatma'nın kızı Zeynep'i!
0: Hadi
3: bana bakın! Fena fikir değil mıstığın ki! Zeynep hem yetenekli, hem güzel bir kız. Bu işi kıvırır bana kalırsa. Üstelik de çok güzel bir sesi var.
5: Sesi çok güzeldir ya!
0: Bize ses değil, isim gerek! Şaka değil, başrol bu! Milyonlar yatıyor bu işin içinde!
2: İsmi olan bir sanatçı, bir yıldız bulmalıyız.
3: Başarı kazanacağına eminim. Reklamla da onu çok kısa bir zamanda öne kavuştururuz.
2: Kimseyi bulamazsak tiyatroyu kapatmamız gerek.
5: İyi tabii.
3: Kapatmamak için bu şansı kullanalım. Nasıl olsa battı balık yan gider.
0: Koş çağır onu bana.
5: Peki.
0: Anasını da.
5: Başına patron.
6: Allah kahretsin şu Meral karısını. Fakir fıkaranın ekmeğiyle oynuyor.
7: Gelmezse tiyatro kapanır mı yani?
6: Kapanırsa yandık. Bu sefer başlık parasını hiç biriktiremeyiz.
5: Fatma teyze, patron seni çağırıyor.
6: Vay başımıza gelenler, kovulduk galiba. Hesabımızı kesecek herhalde. Bak şu Meral karısının ettiğine. Sen burada bekle kızım.
5: Fatma teyze, patron Zeynep'i de çağırıyor.
7: Beni de mi?
6: Zeynep'i mi? Allah Allah!
0: Fatma Hanım!
6: Efendim?
0: Kızına büyük bir şans tanımaya karar verdik. Ona bu oyunun başrolünü veriyoruz.
6: Yani Zeynep sahneye çıkıp artist mi olacak?
3: Evet, benimle birlikte başrol oynayacak.
7: Neler söylüyorsunuz, gerçek mi bu?
3: Gerçek tabii.
6: Mümkün yok olmaz efendim, yok!
0: Gelemişsin kadırgen olamazmış!
6: Onun öyle bir abisi var ki, sahneye adım attığını duysa... ...ikimizi de kıtır kıtır doğrar. Sonra buraya gelip tiyatroyu hepinizin başına yıkar. Ay affedersiniz!
2: Siz onu bize bırakın, biz onu hallederiz.
6: Değil siz! Bütün dünya bir araya gelse, gene de faydası yok. Nuh der, peygamber demez.
7: Ya.
6: Ben 40 yıllık oğlumu bilmez miyim ayol?
0: İyi ama bu işin ucunda büyük para var. Ya. Gecede 10.000, ayda 300.000. Bir aylık da avans veririm. Bu fırsatı kim kaçırmak ister?
7: Anne, düşünsene abimin başlık parasını hemen öderiz bu avansla.
6: Peki ya abin, onu nasıl idare edeceğiz?
0: Ona duyurmaya mecbur muyuz?
3: Öyle ya, takma bir isimle çıkar sahneye. Başka çaremiz yok Fatma teyze. Herkesin ekmek parası bu. Düşünsene, üstelik kızın yıldız olacak.
7: Ah, inanamıyorum. Yıldız olmak kim, ben kim?
3: Böyle konuşma Zeynep. Sen çok yetenekli bir kızsın. Bu işi başaracağına eminim.
7: Duydun mu anne?
6: Ben duymuşum, duymamışım ne olacak? Abin duyarsa ne halt ederiz, sen onu düşün.
3: Arkadaşlar, bundan sonra artık Meral gelmeyecek. Ama üzülmeyin, tiyatromuz kapanmayacak. Onun yerini alacak yeni bir yıldız bulduk. Hepimiz kendisine yardımcı olacağız, değil mi arkadaşlar?
2: Tabii, tabii, tabii.
7: Sağ olun. Hepiniz sağ olun.

0: Bak göreceksiniz. Zeynep çok büyük bir yıldız olacak. Ama o kalın kafalı abisi her şeyi limon sıkıyor. Kardeşinin sahneye çıktığını bir duyarsa... ...alim Allah hepimizi kıtır kıtır doğrar.
1: Merak etme, duyurmayız. Daha ölmedik.
2: Zeynep hanım kızımızın başarısı... ...mahallenin onurudur.
3: İcabında hepimiz Zeynep kızımıza yardımcı olacağız.
0: O zaman kulağınızı dört açın. Biz tiyatrodan dönmeden ne yapıp edip bu kahveden çıkmayacaksınız. Marangoz tutkalı gibi yapışıp kalacaksınız. Anlıyorsunuz değil mi?
1: Peki, biz ne zaman evimize gideceğiz?
0: Ben gelip parolayı verince. Bana bir çay, demli olsun. Parola bu, tamam mı?
2: Bana bir çay, demli olsun.
0: Şimdi... Biz bu akşam tiyatrodan...
4: Evet, nerede kalmıştık arkadaşlar? Şimdi bu maç, futbol tarihinin en önemli maçıdır arkadaşlar. Bu maçın önemini mahalle olarak bilmekteyiz, değil mi arkadaşlar?
2: Tabii, tabii, biçiniz.
4: Bana bir çay, demli olsun! Unutmadınız değil mi? Tamam. Şimdi maça gelince arkadaşlar...
5: Sonunda Talih bizim yüzümüze de güldü galiba. Kısmet ayağımıza geldi, geldi ama... ...Mehmet'in korkusundan ne halt edeceğimizi bilemiyoruz. Bir duyarsa yandığımızı...
6: Sen hiç merak etme hemşire. Evelallah biz el birliğiyle onu mışıl mışıl uyutur işi hallederiz.
5: İnşallah. Zaten aşkımdan uyur gezer olmuş ayol. Gözü benden başka neyi görüyor ki?
6: Yalnız kızın istikbali değil, mahallenin şerefi de söz konusu. Merak etme, hepimiz arkadaşız hemşire.
5: Söz bir, Allah bir. Tamam mı?
7: Söz bir, Allah bir.
5: Allah razı olsun canım.

0: İşte geliyor.
1: Güzeller güzeli kızımız, göz bebeğimiz, yıldızımız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Yahu kimse yok mu? Senin ocaksı da mı yok? Mahalle boşalmış sanki. Hiçbir evin ışığı yanmaz. Ortalıklarda kimseler yok. Sokaklarda kedi, köpek, hiçbir şey kalmamış. Nereye gitti bunlar ya?
1: Ben nereden bileyim? Bana kimse bir şey söylemedi ki. Zaten sabahtan bir acayiplik vardı bu mahallede. Sanki herkes aklını oynatmış gibiydi.
2: Seni candan yürekten kutlarım Zeynep. Bu gece bir volkan gibi patladın. 40 yıllık profesyonellere taş çıkarttın.
3: Her şey bir rüya gibi geçti. Bana güvenenleri utandırmadığım için çok mutluyum. Sizlerin yardımı olmasaydı bu işi beceremezdim. Hepinize teşekkür ederim.
2: Asıl biz sana teşekkür ederiz. Seninle çalışmak büyük bir zevk oldu.
4: Ha canım evladım.
5: Zeynep abla, gazeteciler geldi.
6: Çabuk al içeri.
5: Buyurun.

0: Ya abim görürse? İkimizi de yakar, kül duman eder alimallah! Felaket! Rezalet! Büyük rezalet!
1: Üzülmeyin sultanım, kimse sizin yerinizi alamaz! Basını bilirsiniz, yeni bir haber buldular, egzajere ediyorlar! Onu şişirmek için kim bilir kaç para almışlardır!
0: Kimmiş bu? Ben bütün ömrümü sahneye verdim, seyircimin gönlüne taht kurdum! Kimse beni oradan indiremez! Yıkarım o tiyatroyu başlarına, yıkarım! Herkes benim aleyhimde, herkes bana düşman! Ama onlardan bunun hesabını soracağım! Hepsini önümde diz çöktüreceğim!
2: Altın sesli güzel kız! Seyirci onu çok sevdi! Bu oyun çok bütün doğru. Sezon kapalı kişi oynar!
3: Ulan yedin gazeteyi be! Bırak da biz de okuyalım! Ver şunu, bırak!
4: Ben gazeteyi okumadan ne hasta sen benim belsem ağlıkla uğruyorsun
5: ha? Bak hala okuyalım! Yerine basın! Allah Allah! Dolan bak, ne? Kitapları duruyor! Al kitaplarını, oku kitaplarını, okey oyunu! Allah Allah Allah!
6: Affedersiniz.
7: Buyurun.
6: Gazeteciyiz.
7: Bu mahallede oturan öyle bir yerini tanımıyorum.
6: Ama bu mahallede oturduğunu söylediler.
7: Neciymiş bu hanım?
6: Sahneye yeni çıktı, artist. Şov yıldızı.
7: Yok öyle biri. Bizim mahalle namuslu mahalledir. Artist martist, barınamaz buralarda.
2: Gel kardeşim, o dediğiniz artist hanımı ben gayet iyi tanıyorum.
6: Müsaadenizle.
2: Müsaadenizle. Evet, o dediğiniz artist hanım eskiden bu mahallede oturuyordu ama meşhur olunca taşındı.
6: Ne tarafa taşındığını biliyor musunuz?
2: Sanırım Laleli taraflarında bir yere. Çok karışık bir adres, kimse tarif edemiyor.
6: Teşekkür ederim.
0: Al kardeşim. İşte başlık parası. Güle güle harca.
2: 300.000 aman yarabbim! Teşekkür ederim kardeşim, ama acelesi mi vardı canım? Biz yabancı mıyız? Buyurun oturun!
0: Acelesi var var! Hayırlısıyla fiyatlar artmadan bir an önce bu işi bitirelim de kızımızı alalım, hı?
2: Ayşe'nin tapusu sizindir! Bundan sonra eti sizin, kemiği bizim, hepimize hayırlı olsun!
8: Ay vallahi gözlerim yaşardı! İçimden kana kana ağlamak geliyor! Mehmet'ime kavuşacağım, Allah'ıma bir şükür!
0: Aa, şimdi ikiniz de beni iyi dinleyin! Eğer Mehmet başlık parasının kız kardeşi tarafından ödendiğini öğrenirse hepimiz sapı yutarız! Bu evlilik işi de suya düşer!
8: Allah korusun!
0: Aa, onun için bu iş aramızda kalmalı! Sen başlık parasından vazgeçmiş görünmelisin!
2: Sen hiç merak etme kardeşim! Aramızda teklif mi var? Ben aslanımın nabzına göre şerbet vermesini çok iyi bilirim!
9: Ne tuhaf! Düne kadar kulisten seni hayranlıkla seyrederdim. Yakınımdaydın ama gene de uzaktın benden. Çok uzaklarda bir yerde.
6: Senin gibi tatlı bir hayranım olduğunu bilmiyordum.
9: Bir gün seninle sahneye çıkacağım. Aklıma gelir miydi hiç?
6: Tiyatro bu işte. Bir sürü rastlantılar ve güzelliklerle dolu. Tıpkı senin başarın gibi.
9: Başarımı sana borçluyum Erol. Bunu hiç unutmayacağım. Tek isteğim bunun böyle sürüp gitmesi.
6: Ve bu beraberliğimizin hiç bitmemesi.
7: Anlayamadım. Yani şimdi başlık parasından vaz mı geçtiniz?
2: Ya!
7: Nasıl oldu bu iş?
2: Evet aslan oğlum! Kızımı sana helalinden ve de başlık parası almadan vermeye karar verdim. Bu da benim size düğün hediyem olsun!
7: Yapma, etme valide hanım! İzin ver de başlık parasını bastırayım, şerefimi kurtarayım!
2: Aman oğlum! Ben kendim vazgeçtikten sonra senin şerefine halal gelir mi? Sen o parayı karına, yuvana, çoluk çocuğuna harcarsın! Böylesi beni daha çok memnun eder!
7: Meğer sen ne muhterem, ne melek gibi bir anaymışsın! İzin ver de şu mübarek elini öpeyim!
2: Estağfurullah!
7: Artık bu andan itibaren Hayalim sayılırsın.
8: Hayalimle seninim Mehmet'im. Artık evlenmemiz olasılıklaştı. Bundan sonra kıvanç içinde yüzeriz. Ay kalbim!
10: Doğan Usta'nın dans ettiği kız kim?
11: Belki de kız kardeşidir.
10: Sanmıyorum.
12: Ben sözlüyüm efendim.
11: Hiç önemli değil.
9: Annem birdenbire rahatsızlandı.
13: Ameliyat size 50.000 liraya mal olur.
11: Akıllı bir genç olduğunu ispat ettin.
12: Benim ödediğimi hiç kimse bilmez.
13: Allah yardımcın olsun teyzeciğim.
10: Doğan yok mu?
13: Taslanızı kurtaramadım. Evlenmeyi kabul edersen çok sevineceğim.
9: Artık ölüyorum Murat.
10: Baban her zamanki gibi kendi kendisiyle baş başa.
12: Sen annenle birlikte dönersin.
13: Doğan.
12: Murat.
13: Kızım Sevgi.
12: Senin gibi zeki bir sekretere ihtiyacım vardı. Sekreterim Sevgi, karım Meral.
10: Bir anda bana aşık olduğunuzu sanacak.
13: Sen bunun farkında değil misin?
14: Ömrümce aradım. Yarın 16.15'te TV4'te.
15: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
16: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
17: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli.
18: Ve ferah. İçim küpür küpür.
17: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
20: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
21: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
22: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
23: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
24: Neydi bu?
25: Evet, bu ne?
24: Nedir bu?
25: Kukla mı?
24: Kuşları...
25: Cadı. Canavar.
24: Cadı mı?
26: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
23: Eğlenceli cevaplar.
27: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
23: Kahkaha attıran görüntüler.
26: Var mı daha şey?
25: Bitti. Bitti. Bay bay.
26: Tamam. Artık anlık üç giden sık.
23: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
21: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
28: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
29: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
30: Bu da hala peşimde.
31: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
20: algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
21: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır

0: Topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Haberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Üst geçide bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Türkcell'e çekiyoruz.
11: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücü.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Bakın.
11: Sevgiyle büyütülen

0: Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
3: Yine milyonların kalbinin aynı anda

0: Kulenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Kulenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuk mu, Lipton mu?
5: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: İlaçlarınızı almanız lazım.
9: Gene mi ilaç?
10: Kasa dairesine muhtemet ve veznedarlardan başka 3 kişi girebilir. Fabrika sahibi, oğlu ve sekreteri.
11: Babasının ismi Hilmi.
12: Patronun oğlu Erol'la nişanlı. Birbirlerini çok seviyorlar. Bir müddet burada misafirimiz olarak kalacaksınız.
9: Babası bile ayırt edemez şimdi.
13: Bugün sende bir fevkaladelik var.
8: Ben de mi? Ne gibi?
9: Sen hala paydos etmedin mi?
8: Biraz birikmiş işlerim var da onları bitirmek istiyorum.
14: Kasayı soymuşlar beyim.
15: Anlaşılan kasayı sekreteriniz soymuş.
9: Hayır, olamaz.
16: Soyguncular, yarın 18'de TV4'te.

0: Tebrikler Zeynep. Duyuyor musun? Bu alkışlar benden çok seni.
1: Teşekkürler.
2: Ama alkışlar...
1: Allah nazardan korusun evladım. Kızım diye değil ama bir içim suydun vallahi.
2: Aman anne.
0: Gerçekten öyle.
3: Harika bir oyuncu kaldın Zeynep abla. Seni alkışlamaktan avuçlarım patladı.
0: Her gece daha başarılısın. Durmadan aşama yapıyorsun. Bu gidişle sana ayak uyduramayacağım galiba.
2: Bu kadar alçak gönüllü olmana gerek yok.
4: Resim çekebilir miyiz?
0: Tabii, buyurun. Tabii.
5: Ocağı kapatardık.
6: Ocağı mı? İyi ama daha erken değil mi?
5: Ne erkeni be, neredeyse horozlar ötecek. Kapatıyoruz arkadaşlar, hadi toparlanın. Hadi toparlanın arkadaşlar, kapatıyoruz. Duymadınız mı? Kapatıyoruz dedim. Sağır mısınız ulan? Ne dediğimi anlamadınız mı? Kapatıyoruz. Otel mi burası be? Sizin eviniz barkınız yok mu? Uykunuz da mı gelmedi be mübarekler? Düne kadar kılıbıktınız da şimdi kazak mı kesildiniz başımıza be? Hay Allah'ım, sen bana sabırlar ver ya Rabbim. Anlamadım gitti bu işi ya.
1: Bu gece fazla oyalandık. Abiyle yakalanırsak mahvolduk Zeynep.
0: Bu devirde bu kadar tutucu bir insanın olması beni şaşırtıyor doğrusu. Gerekirse ben konuşurum.
1: Aman, hiç şakası yoktur. Bir tarafını kırıverir.
0: Zeynep için bu tehlikeyi göze alabilirim.

0: Sağ ol evladım, iyi geceler.
1: Size de.
0: İyi geceler.
1: İyi geceler.
0: Güle güle. Hadi sene kız, neredeyse abin gelecek. Allah Allah, Allah Allah!
2: Bana bir çay! Demli olsun!
3: Oldu!
2: Tamam mı Rıza baba? Tavşan kanı, anlaşıldı mı?
4: Hadi, akşamlar, iyi akşamlar!
5: Hayda, bu ne iştir be mıslık? İki saattir kovuyorum, gitmiyorlar. Sen kahveye ayak basar basmaz, ağırdan boşanır gibi fırlayıp çıkıyorlar. Ulan, yoksa sende veba mikrobu mu var?
2: Olabilir Mehmet abi. Bu ara ortalıkta salgın hastalık varmış diyorlar. Çay kalsın. Uykumu kaçırır. İyi geceler.
5: Bana bak, bu mahallede bir takım dolaplar dönüyor. Elbet ne olduğunu çıkaracağım. Rıza baba bak, eğer biliyor da benden saklıyorsan, vebali boynuna.
6: Ben ne bilirim evlat? Benim dünyadan haberim yok. Bu ocağın başında hayatım kaymış zaten.
7: Günaydın sultanım.
8: Ne oldu? Ne haber?
7: Haberler kötü. Tiyatro her gece ağzına kadar tıklım tıklım dolu. Oyun kapalı gişe oynuyor. Bir aylık biletler satılmış. Gişenin önünde kuyruk hiç bitmiyor.
8: Olamaz! İnanmam buna!
7: Gözümle görmeseydim ben de inanmazdım sultanım.
8: Peki kimmiş bu şıllık?
7: Bizim terzi Fatma'nın kızı.
8: Ay o uğursuz karının kızı mı? Heh. O karıdan da ancak böyle bayağı bir kız çıkar zaten. Ama ya ama yok! Ben yerimi kimseye kaptırmam! Parçalarım o karıyı, parçalarım!

Ne yürekten seven, ne aşkı bilen. Kapılmış giderken bir çılgınlığa.

0: canım.
1: Seninle birlikte dünyanın en mutlu insanıyım Zeynep. Bu mutluluğun bir ömür boyu sürmesini isterim.
2: Senin bu isteğin yıllarca rüyalarımı süsledi. Sonunda rüyalarımın gerçekleştiğine inanamıyorum.
1: Benimle evlenir misin Zeynep? Seni abinden isteyeceğim.
2: Ben seninim. Sana bağlanmışım. Yalnız abimle konuşurken sakın sahneye çıktığımı söyleme. Her şey berbat olur.
1: Bu kadar mı korkuyorsun abinden?
2: Bilmem. Sayıyorum. Kırılmasını istemiyorum belki. En önemlisi de seni kaybetmek istemiyorum.
3: Demek kız kardeşime talipsin.
1: Evet. Onunla evlenmek istiyorum. Size kendimi tanıtayım. Adım Erol Okan. Sanatçıyım. Bir tiyatroda çalışıyorum.
3: Yeter, yeter. Daha fazla tanımak istemem seni. Benim oyuncu takımına verilecek kardeşim yok.
1: Mesleğimin utanılacak bir yanı yok Mehmet Bey. Namusumla hayatımı kazanıyorum. Kız kardeşinizi geçindirecek kadar da param var.
3: Bizim parada falan gözümüz yok. Karşımızda adam arıyoruz. Fakir de olabilirdin. Bir şoför, tornacı, bir işçi de olabilirdin. Ama sahneye çıkan hanım evlatlarını enişte demem ben.
1: Tanımıyorsun beni. Senin kadar delikanlıyım ben de. Senden erkekçe bacını istemeye geldim.
3: Geldiğin gibi git. Teklifini de duymamış olayım. Dur biraz. Dur. Bacımı nereden tanıyorsun?
1: Tiyatrodan. Annesinin yanında görmüştüm.
4: Beğendin mi yavrum?
5: Ay, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık anneciğim.
4: Seve seve yaptım. Gelinliğini elimle dikeceğim diye söz vermiştim. Şimdi sıra Zeynep'imin gelinliğinde.
5: Hayırlısıyla inşallah.
3: Zeynep! Zeynep! Bana bak Zeynep! Bir daha tiyatroya gittiğini duyarsan mı ayaklarını kırarım? Oralarda soysuz heriflerle kırıştırıp beni rezil ettin.
2: Neler söylüyorsun abi?
3: Erol diye biri geldi bana. Seni istedi benden.
2: Bunda kızacak ne var?
3: Aklı başında olan bir abi kızar. Ne işin var senin tiyatrolarda?
4: Ben götürdüm oğlum. Küçükken de götürürdüm.
3: Artık büyüdü anne. Ben onu gözümden bile sakındım. Sen seyirin soysuzlarıyla kırıştırmasına göz yumdun. Tiyatroya götürmeseydin bunlar gelmezdi başımıza.
4: Ağzını toplasana sen. Neler söylüyorsun?
2: Annemi suçlama abi. Erol'u seviyorum. Kimse onunla evlenmeme mani olamaz.
4: Asla! Yap buraya gel Mehmet!
3: Gel sesini karışma sen! Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha! Olamaz böyle şey!
2: Öyleyse açık konuşalım abi. Ben sahneye çıkıp şarkı da söylüyorum. Ve yaptığım işten de gurur duyuyorum.
4: Yapma! Dur buraya gel! Dur! Dokunma kızıma! Elini kaldırırsan hakkımı helal etmem. Kız kardeşin şerefimize leke sürecek hiçbir şey yapmadı. Söylediklerinden de utan.
3: İkiniz de sırtımdan vurdunuz beni. Anamla bacım alnıma kara leke sürdü. Yıllardır bu mahallenin bekçisi oldum. Kadınına, kızına kem göze baktırmadım. Düşene koştum,

0: ortaya koydum. Arkamdan vurdunuz beni. Bacımı sahnelere attınız. Yıktınız beni.
1: Sinirlenme oğlum. Kız kardeşin kötü bir şey yapmadı ki. Tiyatroda şanlı şerefli bir yıldız oldu. Alın teriyle de dünyanın parasını kazanıyor.
0: Tiyatrosu da kirli parası da yere bassın.
1: Yok, o kadar uzun boylu değil. Alın teriyle kazanılmış bir paradır o. Sen mahpus damlarında yatarken ben namusumla çalışıp o beğenmediğin tiyatrodan aldığım parayla hem sana baktım hem de kızımı büyütüp yetiştirdim.
0: Keşke bakmaz olsaydım. Onu nasıl sahneye çıkarırsın? Sen anam, o da kardeşim değil artık. Nikahıma da gelmenizi istemiyorum. Cenazeme de.
1: Bu yaptığına pişman olacaksın oğlum. Ama sana hakkımı helal etmeyeceğim. Burada işimiz yok artık. Yürü Zeynep.

0: Zeynep, ne yazık ki sana iyi bir haber veremeyeceğim.
1: Biliyorum. Abimle bütün bağlarımız koptu. Annemle beraber evden ayrıldık bugün.
0: Buna ben sebep oldum.
1: Hayır, eninde sonunda olacaktı nasılsa. Ne yapalım, alışacağız.
0: İnan böyle olmasını istemezdim. Sana bu acıyı unutturmaya çalışacağım Zeynep.
1: Senden başka güvendiğim kalmadı zaten. Bundan sonra her şeyim sensin.
2: Bu dünya ikimize dar gelir. Ya o, ya ben.
3: Siz sultanım, siz tabii.
2: O kız sahnede oldukça bu dünyada rahat huzur yok bana. Kurtulmalıyım bu beladan.
3: Sizi ondan kurtaracak dostlarım var sultanım.
2: Konuş onlarla. Kaç para isterlerse veririm. Bir şey düşünsünler, kurtarsınlar beni şu...
3: Hiç merak etmeyin. Üç gün o terzinin kızı ortadan kaybolsa... ...gelip ayaklarımıza kapanırlar.
2: Öyleyse hemen harekete geç. Artık sabrım kalmadı. Kalmadı.
4: Hadi, inat etme. Nikaha gel de şu kırgınlık bitsin artık.
5: Ne olur anneciğim, benim hatırım için bağışla Mehmet'i.
6: Bağışlamam kızım. Yüreğim çıra gibi yanıyor ama bağışlayamam. Biz ne yaptık ona? Durup dururken bizi sokağa attı. Ne nikahına giderim, ne de hakkımı helal ederim.
1: Ağlama anne. Sen ömrünü abimle bana harcadın. Helal ekmek yedirdin ikimize de. Kırgın olmakta haklısın. Ama gene de bağışlamalısın.
6: Gelip elimi öpmeden affetmem onu.
5: Bu mutlu günümde sevdiklerimin yanımda olması en doğal hakkım. Ne olur anneciğim, beni garipler gibi yalnız bırakmayın.
1: Annem gelmese bile ben geleceğim Ayşe. Her şeyi göze alarak geleceğim.
7: Sen de biraz utanma olsaydı, bugün buraya gelmezdin. Senin gibilerin bu insanların arasında yeri yok.
1: Abi, lütfen.
7: Abin değilim artık. Sen benim gözümde öldün. Çık git buradan, defol! Gözüm görmesin seni bir daha.

0: Zeynep bacı. Zeynep bacı. Sakın üzme kendini.
1: Bu yaptığın doğru değil Mehmet abi.
2: Sana hiç yakıştıramadık bunu.
1: İnsan gül gibi kardeşine değil, köpeğine bile yapmaz bunu.
3: Size ne be? Bu bizim kendi aile sorunumuz. Karışmayın.
1: Bizim mahallede bir aile gibiydi. Zeynep'e yapılmış bir hakaret, bize de yapılmış sayılır. Kusura bakma ama ben gidiyorum.
2: Biz de gidelim. Burada yapacak işimiz kalmadı artık.
1: Gidelim.
4: Beni mazur görün efendim. Şahitlikten istifa ediyorum.
5: Ben de istifamın kabulünü rica ediyorum efendim.
0: Hay Allah, burada da taksi yok. Bak sen burada bir dakika bekle, ben şimdi bir taksi bulur gelirim. Hadi.
3: Sen üzülme, ben şimdi iki şahit bulur işi hallederim.
6: Öyleyse bir de gelin bul kendine.
3: Anlamadım.
6: Annenle kız kardeşinle barışmazsan evlenmem seninle. Yürü anne gidelim.
0: Zeynep Hanım, buyurun. Sizi gideceğiniz yere kadar götürelim.
7: Teşekkür ederim. Arkadaşımı bekliyorum, neredeyse gelir.
8: Madem nikahtan vazgeçtiniz, müsaadenizle ben de gidiyorum.
3: Nereye?
8: Tiyatroya. Zaten zar zor yer bulabildik. Matineye anca yetişebilirim.
9: Allah, merak ediyorum. Nerede kaldı bu kız? Hiç böyle bir şey yapmaz.
10: Merak etmeyin, trafik sıkışmışlar herhalde. Neredeyse gelir.
9: İnşallah başına bir şey gelmemiştir.

0: Alo. Erol Bey'i bağlayın. Çok önemli. Çok acele. Ben Mıstık.
1: Evet, ben Erol. Tamam, söyle Mıstık.
0: Çok kötü bir şey oldu. Çok kötü. Zeynep ablayı kaçırdılar. Vallahi billahi. Gözümün önünde kaçırdılar Erol abi. Meral'in kıytırık menajeri kaçırdı. Nereye mi? Bana kalırsa Meral'in daha evine götürmüşlerdir. Tamam abi, peki.
2: Dur ulan! Doğru mu dediklerin?
0: Bırak beni! Zeynep bacımı başı dertte!
2: Ulan o benim bacım değil mi? Doğru söyle, yoksa boğarım seni!
0: Kaçırdılar!
3: Bırakın diyorum! Bırakın!
4: Başardık sultanım, başardık!
3: Ne istiyorsunuz benden? Niçin getirdiniz beni buraya?
5: Tiyatroyu senin gibi kurtarmak için. Tiyatro benim gibi gerçek sanatçıların yeridir. Senin gibi değil.

0: iş ne bu ev?
1: Emin misin?
0: Ayıp ettin abi, o Meral karısıyla kaç defa geldim buraya?
1: Dikkatli olmuştuk.
0: Peki abi.

0: Hop, durun bakalım. Kimi istiyorsunuz?
1: Açıyorum lan.

0: işine karışmanın evladı!
1: Şerefinize güzelim!

0: Yürüze Erol'a, gidelim buradan!
1: Durun! Bir yere gidemezsiniz!
0: Vay dişi şeytan vay! Demek tiyatroculuğu bırakıp macera filmleri çevirmeye başladın!
1: Ah! Sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşabiliyorsun? Bastı bacak!
0: Tanıtayım kendimi! İşte kardvizitim! Ben Deniz Mıstık!
1: İntikamım korkunç olacak! Onları bu halde nasıl bırakıp giderim?
0: Sen onları düşünme! Bak olsa başlarının çaresine bakarlar! Ama seyirci beklemez ki, yürü! Polise haber vermeniz lazım!
1: Erol fırlayıp gitti, tam anlatmadı ki!
0: Ay Allah kahretsin! Ah, çok yavrum. Az vaktimiz kaldı, yetişemeyecekler! Halka bildirelim, bugün perdeyi açamayacağız!
1: Durun, perdeyi açacağım Ruhi!
0: Hoş, herkese bildir, hazırlansınlar!
1: Bu tiyatroyu kapamaya kimsenin gücü yetişmeyecek!
2: Canım yavrum!

0: aslan gibi olmuşsun maşallah.
1: Sen de çok değişmişsin Zeynep.
2: Ali ağanın kızlarına sataşmaya kalkarsan dünyayı başına zindan ederim, haberin olsun. Yarından tezi yok, İstanbul'a dönüyorsun.
3: Karnımda senin çocuğunu taşıyorum ben.
2: Namusunu temizleyeceksin kızın.
4: Çok iyi bir insansınız Kenan Bey, teşekkür ederim.
5: Kenan'a mı devrettin nişanlını?
1: Başka kurtuluş çaresi var mı?
3: Kemal Bey ölmüş.
0: Hadi kalk, adamları bekletme.
3: Niçin köyüne dönmüyorsun? Nasıl dönerim?
5: Nurten'in yanında kalan kızı soruyorsan yukarıda ikinci kapı.
6: Namus birazdan TV4'te.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuk mu, Lipton mu?
5: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
10: Çok iyi.
11: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal.

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Onlar yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Haklarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Kulenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Kulenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Düğünü banla bölüyoruz.

0: 200 TL indirimli söyle.
1: Keyfin yerine gelsin Yemek Sepeti.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
1: Express içelim.
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
8: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
9: Neydi bu?
10: Evet, bu ne?
9: Nedir bu?
10: Kukla mı?
9: Kuşları...
10: Cadı, canavar.
9: Cadı mı?
11: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
8: Eğlenceli cevaplar.
12: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
8: Kahkaha attıran görüntüler.
13: Var mı daha şey?
9: Bitti.
10: Bitti. Bay bay.
13: Tamam.
9: Artık.
8: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
14: Siparişiniz
15: ve Pepsi'niz.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine.

0: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Fiberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Tüm sene çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücü.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4.

0: İstediğiniz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
3: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: İlaçlarınızı almanız lazım.
1: Ay, gene mi ilaç?
2: Kasa dairesine muhtemet ve veznedarlardan başka 3 kişi girebilir. Fabrika sahibi, oğlu ve sekreteri.
1: Baba.

0: Babasının ismi Hilmi.
1: Patronun oğlu Erol'la nişanlı. Birbirlerini çok seviyorlar.
2: Bir müddet burada misafirimiz olarak kalacaksınız.
3: Babası bile hayır demez şimdi.
4: Bugün sende bir fevkaladelik var.
5: Ben de mi? Ne gibi?
3: Sen hala paydos etmedin mi?
5: Biraz birikmiş işlerim var da onları bitirmek istiyorum.
2: Kasayı soymuşlar beyim. Anlaşılan kasayı sekreteriniz soymuş.
3: Hayır, olamaz.
6: Soyguncular, yarın 18'de TV4'te.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
13: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
14: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
16: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

Hiç kimsem olmadı benim hayatta. Ne yürekten seven, ne aşkı bilen. Kapılmış giderken bir çılgınlığa, en umutsuz günde çıktı.

0: Sana gönderdiğim bunca parayı nasıl olup da geçinemediğini şimdi anlıyorum.
1: Babacığım, anlayışlı olun biraz. Siz de gençliğinizde...
0: Sus! Hemen eşyalarını topla, bu akşamdan tezi yok benimle beraber çiftliğe geleceksin, o kadar.

0: Hoş geldiniz beyim.
1: Hoş bulduk Ali Ağa, sağ ol.
0: Sen sağ ol beyim. Oo, çok şükür baba evine döndün demek. Aslan gibi olmuşsun maşallah. Murat, alsana beylerin bavullarını.
2: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk evladım. Hanimiş benim Zeynep kızım, nerelerde?
2: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk evladım, hoş bulduk. Ne mutlu sana ki Ali Ağa, böyle terbiyeli güzel kızların var.
0: Şükür Allah'a beyim. Melek gibidir benim kızlarım. İkisini de dünyalara değişmem.
1: Allah bağışlasın. Sağ ol, sağ ol.
3: Bana hoş geldin demek yok mu?
2: Hoş geldiniz Orhan Bey, hoş geldiniz.
3: Görmeyeli ne kadar büyümüş bu Ayşe. Bayağı genç kız olmuş. Sen de çok değişmişsin Zeynep. Başka bir yerde görsem tanımazdım. Seneler geçti tabii.
2: Evet, çiftlikten ayrıldığınızda ikiniz de birer küçük çocuk sayılırdık.
3: Şimdilik bana müsaade. Görüşmek için nasıl olsa bol bol vaktimiz olacak.
2: Çok yakışıklı olmuş değil mi abla? Hem ne kadar da kibar. Murat'a sözlü olmasam kız edepsiz, ne biçim sözler bunlar? Kız mı abla? Hem bana kalırsa seni beğendi. Görmedin mi sana nasıl bakıyordu? Hala konuşuyor terbiyesiz. Hadi yürü.
1: Aferin hala. Çiftliğin işlerini umduğumdan da çok daha iyi buldum. Ben senin hakkını hiçbir zaman ödeyemem.
0: Sayenizde beyim. Aklımızın erdiğinden diye ya. Çabalıyoruz işte.
4: Güzel geldin.
0: Hayırlı akşamlar beyim. Bir ihtiyacınız olursa bana haber salın.
1: Eksik olma. Hadi güle güle hala.
0: Sağ olun beyim.
1: Ali Ağa'nın kızlarına sataşmaya kalkarsan dünyayı başına zindan ederim, haberin olsun. Zeynep de, Ayşe de pırlanta gibi kızlardır. İkisini de öz evladım gibi severim. Bunu bil de ayağını ona göre denk al.
3: At hazır mı Murat?
5: Şimdi beyim, şimdi getiriyorum.
3: İyi, acele et biraz.
2: Murat! Siz burada mıydınız?
3: Ne işin var burada sabah sabah Ayşe?
2: Murat abime ayran getirmiştim de.
3: Murat abine ayran getirdin demek.
2: Evet. Ama istiyorsanız buyurun siz için.
3: Ne zamandır köy ayranı içmemiştim. Pek de güzelmiş. Bundan sonra her sabah bana da getir.
2: Ben üstüne.

0: 先下来请。
1: Murat abi, darılma sakın. Ben şimdi sana da ayran getiririm.
0: İstemez.
1: Deli olma Murat. Sen beni ne sandın? Ali Ağa'nın kızıyım ben. Sözümü vermişken başkasına bakmayacağımı bilmiyor musun?
0: Kusura bakma. Çok kıskanıyorum seni.
1: İyi öyleyse. Soğuk bir ayran getireyim mi?

0: Neden sustunuz Zeynep? Türkünü dinlemek için ne zamandır peşinden az sürüyorum. Meğer kendin gibi sesin de güzelmiş.
1: Eksik olmayın, size öyle gelmiş. Kusura bakmayın, geç kaldım.
0: Dur, acelen ne? Bir yudum su vermeden mi gidiyorsun bana?

0: Küçükken dağ bayır beraber oynardık. Halbuki şimdi yabancı gibi davranıyorsun. Ama ben kendimi hiç de öyle hissetmiyorum. O kadar yakınım ki sana.
1: O zaman çocukluk, şimdi büyüdük Orhan Bey.
0: Daha iyi ya, şimdi ikimiz de genciz. Senden beraber olmaktan hoşlanıyorsan bunda ne kötülük var?
1: Bildiğimize göre değiliz Orhan Bey. Bizi beraber görürlerse utancımdan ölürüm.
2: Neden olmazmış bakalım? Masallarda şehzadeler oduncu kızlarıyla evlenmiyorlar mı? Hem sen onlardan da güzelsin.
1: Aptal! Böyle işler sadece masallarda olur. Ben Ali Ağa'nın kızı, o beyin oğlu. Bırak bu saçma lafları da ocaktaki yemeğe bak. Babam neredeyse gelir.

0: mis gibi olmuş. Elleriniz dert görmesin benim melek kızlarım. Melek kızlarım. Yüce Tanrı inşallah hiçbir zaman doğru yoldan ayırmaz sizi. İnşallah her zaman böyle yürek rahatlığıyla sofraya oturmayı nasip eylersin bize.
1: Yoksa bizden şüphen mi var baba?
0: Yok yok, hemencecik alınmayın öyle, haşa! Sizden şüphe etmek ha? Allah yazdıysa bozsun, canımı alsın daha iyi. Benim sizden başka neyim var ki?
1: Ne bizim senden başka neyimiz var? Sen bizim bir tanecik aksakallı, dal yürekli tonton babamızsın. Hadi bırak şimdi böyle kuruntuları da çorbanı iç babacığım.

0: Bırak Ayşe, bırak diyorum sana. Uf. Oh, siz misiniz? Darıldım size. Burası köy yeri. Böyle şaka olur mu hiç? Birisi görse ne deriz?
1: Affet Zeynep, güzelliğin şaşkına döndürdü beni. Ne yaptığımın farkında değil.
0: Alay etmeyin benden Orhan Bey, basit bir köylü kızıyım ben. Hemen inanırım söylediklerinize sonra.
1: Elbette inanacaksın. Hepsi de yüreğimden kopan, gerçekten samimi sözler bunlar. Seni seviyorum Zeynep.
0: Seviyor musunuz?
1: Seviyorum tabii. Hem de deli gibi. Sen de beni seviyorsun değil mi? Söyle, ağzından bir kere duyayım.
0: Ne olur gidin buradan, neredeyse babam gelir.
1: Giderim ama bir şartla. Yarın öğleden sonra dere boyunda bekleyeceğim. Sana söyleyeceğim çok şey var.
0: Ama...
1: Geleceksin. Kırmayacaksın beni değil mi?
0: Geleceğim. Ama ne olur şimdi gidin.
1: Yarın öğleden sonra dere boyunda.

0: Şükürler olsun, gelebildin nihayet. Öyle mutluyum ki.
1: Çok kötü bir şey yapmaya zorladınız beni. Sizinle burada gizlice buluştuğumu öğrenirse babam beni öldürür.
0: Korkma, kimsenin haberi bile olmaz. Şu yüzünü aç da doya doya göreyim seni.

0: Lütfen anlamaya çalışın. Fazla kalamam burada. Ne söyleyecekseniz söyleyin hemen gideceğim.
1: Benle evlenmek. Karım olmak ister misiniz Zeynep?
0: Karınız mı? Böyle bir şeyi hayal etmek bile zor. Ben fakir bir çiftlik yahyasının kızıyım.
1: Sen razı olduktan sonra gerisi hız gelir bana. Teliyle, puluyla, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle karım olacaksın. Söyle, karım olmak istediğini söyle.
0: Gerçekten böyle bir şey istiyor musunuz?
1: Eğer karım olmayı reddedersen bil ki öldürürüm kendimi. Cevap verme. Evet mi, hayır mı?
0: Evet.
1: Artık nişanlı sayılırız. Seni öpmek en tabii hakkım.
0: Hayır, böyle bir şeye hakkımız yok. Eğer beni gerçekten seviyorsanız, namusuma ve şerefime karşı saygılı olmalısınız. Babalarımızın rızasıyla Tanrı önünde karınız olmadan bana dokunmayın lütfen.
1: Seni babandan isteyebilmem için annemin ölümü üzerinden biraz zaman geçmesi lazım. O kadar zaman nasıl beklerim ben? Halimi görmüyor musun? Senin için çıldırdığımı anlamıyor musun? Hadi inat etme, bir kerecik olsun öpeyim seni.
0: Sonra bırakacaksınız beni gideceğim. Söz veriyor musunuz?
1: İstersen yemin ederim. Karım olana kadar kılına bile dokunmayacağım.
0: Bırakın beni artık!
1: Seviyorum seni!
0: Hayır! Hayır! Çıldırmışsınız siz! Bırakın!

0: şöyle yanıma otur hala. Kızım, bir çay da babana yap. Ah, ne olurdu benim oğlum da senin kızların gibi temiz ve dürüst bir insan olsaydı.
1: Üzülme beyim. Namusuyla yaşamanın en büyük fazilet olduğunu o da anlar bizim aramızda.

0: Nane nane benleri var yüzünde, yüzünde, yüzünde aman. Can alıcı bakışları gözünde.
1: Kolay gelsin Ayşe.
2: Sağ olun Orhan Bey.
1: Ne güzel ellerin varmış senin.
2: Teşekkür ederim Orhan Bey.
1: Dur Ayşe, konuşalım seninle biraz.
2: Babam bekler Orhan Bey, bırakın gideyim.
1: Yo, bırakmam.
2: Yapmayın, bırakın.
3: Ne oluyor Orhan Bey?
1: Sana ne olan, sen ne karışıyorsun?
2: Çok acıdın mı Murat?
3: Ziyanı yok. Sen de Zeynep de uzak durun ondan. Her türlü fenalığı yapabilir bu adam.
4: Ne oldu bizim şey ya?
1: Bunlar da nereden çıktı Hasan?
5: Kasabaya dün akşam gelen kumpanyanın dansözleri beyim.
6: Güzel kardeşim benim. Nasıl da çocuklar gibi uyuyor. Böyle gönül rahatlığıyla uyuyabilmek için neler vermezdim.
7: Of of be! Sanki dünyanın dibi delindi be!
8: Canım sen gidin, sen varım canım benim.

0: Kime götürüyorsun o mektupları?
1: Ne olacak Orhan Bey'e tabii.
0: Ver, ben götürürüm.
1: Allah Allah. Gir. Ne arıyorsun burada?
0: Mektuplarınızı getirdim.
1: Deli misin sen? Buraya girdiğini görüp şüphelenirlerse?
0: Kaç gündür göremiyorum sizi. Ne zaman gelip isteyeceksiniz beni babamdan?
1: Şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Üzerimize biri gelmeden git buradan.
0: Gitmem. Bu meseleyi konuşup halletmemiz lazım.
1: Bugün çok işim var Zeynep. Çiftliğin bütün işlerini babam benim üzerime yıktı. Başka bir gün konuşsak.
0: Ne zaman?
1: Yarın, öbür gün. Günler torbaya girmedi ya. İlk fırsatta ararım seni. Hadi artık durma burada.
0: Peki, gidiyorum. İşiniz olmadığı bir günü bekleyeceğim.
2: Kızlar öteki arkadaşlarını da getirmeye razı oldular. Her şeyi ayarladım. Acelesini bekliyorum Hasan.
3: Ne oldu ya? Ne oldu Orhan? Niye ağlıyor bu kız?
1: Ne bileyim ben.
3: Yukarıya gel, seninle konuşacaklarım var.
1: Sonra konuşsak?
3: Konuşacaklarım var dedim. Doğduğun zaman ne büyük hayaller kurmuştum senin için. Şimdi babaların en bahtsızı benim.
1: Gene ne yaptın baba?
3: Ne yapmışmış? Niye ağlıyordu bugün Zeynep arkandan?
1: Ne bileyim ben.
3: Doğruyu söyle bana.
1: Zeynep basit bir köylü kızı. Galiba kendi kendine...
3: Devam et.
1: Kendi kendine gelin güveyi oluyor. Herhalde aşık. Bunda ne suçun var?
3: Yalancı köpek! Burada dön, el alemin tertemiz kızlarını da ayaklaya utanmıyor musun sen? Bu çiftliğin havasını daha fazla kirletmene müsaade etmeyeceğim. Derhal hazırlan. Yarından tez...

0: Yarın babamdan isteyecek beni.
1: Ah, güzel kardeşim benim. Benim olacaksın demek. Annem sağ olup da bugünleri görebilseydi.
0: Sen varsın ya. Sen benim hem ablam, hem anam, hem arkadaşım, her şeyimsin.
2: Şehre iniyorum da bir istediğiniz var mı diye soracak.
0: Gece yarısı böyle bir havada ne işin var şehirde Murat?
2: Beylerin işlerine akıl mı yara? Orhan Bey'e bilet almaya iniyorum. Yarın sabah İstanbul'a gidiyormuş.
0: Neyin var ablacığım?

0: Doğru mu? İstanbul'a gideceğim, doğru mu?
1: Doğru. Ne oluyor sana böyle?
0: Gidiyorsun ve belki de bir daha hiç gelmeyeceksin. Ne yaparım ben? Söyle, ne yaparım? Halim nice olur, hiç düşündün mü?
1: Sakin ol biraz. Seni bırakacağımı kim söyledi? İstanbul'a gidiyorsam yıllar yılı kalacak değilim ya. Birkaç ay sonra döner gelirim. Bu arada nişan düğün hazırlıkları yapılır.
0: Yalancı! Hep yalan söylüyorsun bana!
2: Seni sümüklü köylü kızı sen!
1: Bana vurmaya cesaret edersin ha?
0: Gitme! Gitme! Ne olursun affet! Beni böyle bırakma! Yalvarırım!
1: Allah'a ısmarladık baba.
3: Güle güle.

0: gerçekten gitti. Mahvoldum ben.
1: Üzülme ablacığım.
0: Elbet geri dönecek bir gün. Hem dönmese de ne çıkar? Genç ve güzelsin. Orhan Bey gibi bin tane kısmet gelir ayağına. Güzel kardeşim benim. Hiçbir şey bilmiyorsun sen. Ablanın başına gelenlerden haberin yok.
2: Böyle günde damat oturur, hadi kal sen de oyna. Hadi.
0: İnanamıyorum. Sahiden gelin olduğuma inanamıyorum. Güzel kardeşim benim. Gelinlerin en güzelisin sen. Darısı senin başına ablacığım. Beni düşünme. Evlenmeyeceğim ben. Ablacığım ne oldu sana?
3: Hiçbir şeyim yok. Biraz su ver bana.
0: Geçti. Bir şeyim kalmadı. Hadi. Ellerini takalım artık.
2: Pazar değmesin. Çok güzel bir gelin olmuş kızın Ali Ağa.
4: Sayenizde beyim. Esahtan güzel
2: ya,
4: olmuş.
2: Yürü Ali Ağa, yürü şu delikanlılara. Oyun nasıl oynanırız bir gösterelim. Yürü.

0: taşıdığım bu günah daha ne kadar gizli kalabilir? Nerelere kaçsam? Anne bunu nasıl saklasam? İnsanların arasında artık hiç yaşama hakkım yok benim. Ulu Tanrım, bir yol göster bana.
1: Nefes alamıyorum, nefes alamıyorum.
2: Yukarıya, odaya çıkaralım. Hadi, doktora haber salın.
3: Ağır bir kalp krizi. Bence vakit geçirmeden İstanbul'a götürmelisiniz. Ancak mütehassıs bir hekim tedavi edebilir.
2: Bu halde nasıl gider İstanbul'a? Ne yapar yollarda?
0: Ben de birlikte giderim baba. Yalnız bırakacak değiliz ya.
2: Öyle ya, sen de beraber gidersin. Seni kendi kızı gibi severdi. Ben hemen Orhan Bey'e karşılaması için telgraf çekeyim. Murat, sen de arabayı hazırla.

0: konsültasyon neticesine göre hasta ağır bir kalp krizi atlatmış. Ancak titiz bir bakımla hastalığı yenebiliriz. Bu ilaçları hemen yaptıracaksınız. Bir de kesinlikle heyecan ve üzüntü yasak. Allah'a ısmarladık.
1: Teşekkür ederim.
2: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.
3: Geldiğinden beri yalnız kalıp konuşamadık. Niçin geldin buraya?
4: Babanız hasta olduğu için.
3: Sadece bu yüzden geldiğine emin misin? Umarım ki benden ilgili başka bir sebep yoktur. Aramızda geçenleri unutalım. Birbirimize göre yaratılmış insanlar değiliz. Ayşe gibi sen de kendine göre birini bulup evlenmelisin.
4: İstesen bile böyle bir şey yapamam ben.
3: Bal gibi yaparsın. Gençsin, güzelsin. Senden evlenmek için köydeki delikanlılar can atar.
4: Yapamam.
3: Yapacaksın. Gerçeği görmeye çalış biraz.
4: Yapamam dedim. Gerçekleri görmeyen asıl sensin. Karnımda senin çocuğunu taşıyorum ben. Bak nasıl kımıldadığını duyuyor musun?
3: Olamaz. Olamaz böyle bir şey.
4: Olamaz değil, oldu Orhan Bey.
3: Çocuğun benden olduğunu nasıl ispat edebilirsin?
4: Bunu nasıl söyleyebiliyorsun? Sen de biliyorsun bu senin çocuğun. Kurtar beni bu ayıptan Orhan Bey. Yemin ediyorum sonra istediğin zaman boşanırız. Hiç olmazsa namusunu kurtarmış olursun.
3: Çıldırdın mı sen? Senden evlenip de herkese güldüremem kendime. Karnındakinden kurtulmanın başka yolları da olmalı. Böyle işlerde tanıdığım son derece usta bir doktor var. Yarın sabah istesen de istemesen de benimle birlikte geleceksin.
4: Hayır! Dokunamazsın çocuğuma!
5: Köpek! Gel buraya. Bütün konuştuklarınızı duydum. Yazıklar olsun sana. Zeynep kızım, saklama yüzünü benden. Böyle rezil bir oğlum olduğu için asıl utanması gereken benim.
3: Baba, müsaade et de anlatayım.
5: Sus! Evleneceksin. Namusunu temizleyeceksin kızın. Yoksa bütün mirasından mahrum ederim seni.
3: Peki baba.
5: Yavrum, gelinim olacaksın. Belki de bu hayırsız hatasını anlar sonunda.

0: gleich. Öpelim. Tez nikah hazırlıklarına başlansın. Ölmeden evvel ikinizin de mürüvvetini görebilmek en büyük arzum.
1: Babacığım, Kemal Bey'in sıhhati günden güne düzelmekte. Doktorlar yakında kalkabileceğini söylüyorlar. Sana çok sevineceğim bir haber vereceğim. Bunu sana yazmamı Kemal Bey bilhassa istedi benden.
2: Hele şurasını bir kere daha oku kızım.
3: Bunu sana yazmamı Kemal Bey bilhassa istedi benden. Allah'ın emri, peygamberin kavli ve ille de Ali Ağa'nın izni olursa Zeynep kızımı oğluma gelin almaya niyetliyim. Ali Ağa cevabını tez vakitte bildirsin diyor.
2: Beyimiz benden cevap bekliyor demek. Bekletmek olmaz. Hadi hemen cevap yazalım kızım. Allah'ıma çok şükürler olsun. Bu günleri de gösterdi bana.
1: Pek muhterem Kemal Bey. Kız benim değil senindir. Münasip olanı sen elbette bizden iyi bilirsin. Baki selam eder ellerinden öperim. Hürmetkarınız Ali.
0: İlahi Ali Ağa. Bu yaşa geldik hala elimizi öpmekten vazgeçmez. Şimdi aldıklarını göster bana. Şehir kızları gibi şık ve güzel olmalısın. Hah, işte o sağ elinde tuttuğunu giy şimdi. Sonra da sofrayı hazırla, Orhan geldiğinde bak nasıl şaşıracak. Erkek kısmı az buçuk aptal olur kızım. Senin içindeki saf altından yüreği görmez de o üç buçuk süslü çaputa tav oluverir. Ne yaparsın? Bu da lazım.

Allah Allah. Zeynep? Bütün bu hazırlıklar hep benim içindi demek ki. Elbisen de çok yakışmış. No, nereye kaçıyorsun hemen? Yazık değil mi emeklerine? Gel benimle.

0: Ama beraber yaşayabilmemiz için öğrenmen gereken daha bir sürü şey var.
1: Çalışırım. Elimden geleni yaparım. Kibar insanlar gibi yaşamayı öğretirsiniz bana.
0: Güzel. Gel öyleyse. Şimdi biraz dans edelim.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.

0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disc Milka ile aç kalbini yazar.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
12: Bir küçük kutudan 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
13: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
14: Gerçekten onlara gülerdim.
15: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
16: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
17: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
18: Atlarla çalışıyorum.
19: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
8: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
17: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
1: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
18: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
20: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
21: Türkiye'nin paese bellissimo.
22: Evladım gel biz seni bırakalım gel.
21: Ragazzi, inanno a
23: fe. Aç bu çocuk, karnını doyuralım.
24: Açıp olmayalım, güvendiğimiz yere gidelim.
22: Pisti.
24: Pisti.
25: Ragazzi, sono una nuova macchina.
26: Usta, koklu herhalde canı çekti.
27: Biz de opete çekelim.
28: This is baslama.
29: Afiyet olsun.
25: Ragazzi, selfie.
30: Geldi çıtır çıtır festi.
25: Festi.
31: Tatlılar.
32: Feste.
25: Enfesti.
27: Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
32: Opet diyor. O zaman.
33: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
27: Festi. Enfesti.
33: Opetlerde. Festi.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
22: Emanet tutuyor.
34: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
22: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
35: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
22: Nasıl yakışıyor mu bana?
34: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
36: Ulan ne yapıyorsun?
34: Hava atacağız bu sıraya daha.
22: Eyvah yakalandım.
10: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
37: Ama ne otel?
38: Favori sitemde geceli sadece 8.400 TL. Ne oldu?
37: Trivago'ya bakmadın mı?
38: Ben 4.200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
37: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
6: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
15: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
18: İkisi birlikte çok iyi.
38: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
17: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
39: 1 kilo ömür tam yağlı tost peyniri 329 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

Soğutma teknolojisi, tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.

0: Kireç.com.tr'de.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
7: Neydi bu?
8: Evet, bu ne?
7: Nedir bu?
8: Kukla mı?
7: Kuşları...
8: Cadı, canavar.
7: Cadı mı?
9: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
6: Eğlenceli cevaplar.
10: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım, geçeceğim.
6: Kahkaha attıran görüntüler.
11: Var mı daha şey?
7: Bitti.
8: Bitti, bay bay.
11: Tamam, ben artık anladım.
6: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz Enşik yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling, minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim küpür küpür.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
10: Keyfin yerine gelsin yemek sepeti.
11: Buraların redlisiyim.
12: Nerelerin mi?
11: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
13: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
14: Très bien.
11: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4.

0: Öf be! Yetişir artık! Bıktım bu zırıltıdan! Alo? Oo, sen misin Kenan? Gelmez olur muyum hiç? Zaten sıkıntıdan patlıyordum kaç gündür. Elbette Zeynep de birlikte geleceğiz tabii. Merak etme sen. Her şeyi bana bırak. Hadi eyvallah. Hadi kalk hazırlan. Kenan Beylere gidiyoruz. Doğum günü partisi varmış.
1: Nasıl olur? Baban öleli daha şurada.
0: Ne yapalım? Öğlenle biz de ölecek değiliz ya. Bana bak, sana bir şey söyleyeyim mi Zeynep? Ya benden gelirsin, ya da karım olmayı silersin aklından.
1: Peki, peki geliyorum. Kızma bana ne olursun. Ne istedin de yapmadım şimdiye kadar.

0: ellerimle hazırladım. Bu çok iyi gelecek size. Üzüntünüzü anlıyorum hanımefendi. Ama ölenle ölünmez.
1: Çok iyi bir insansınız Kenan Bey, teşekkür ederim. Kenan'a mı devrettin nişanlını?
0: Başka kurtuluş çaresi var mı? Karnındaki çocuğu bir türlü aldırmaya yanaşmıyor.
1: Ah, ben de böylece sana kalıyorum demek.
0: Yoksa işine gelmiyor mu?
1: Ah, canıma minnet. Kenan'dan bıkmıştım zaten. Sen daha genç, daha yakışıklısın. İçki dokundu galiba, başım dönüyor.
0: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız yukarıda uzanın biraz ha.
1: Evinize götür Orhan beni, hiç iyi değilim.
0: Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım Orhan.
2: Aman şekerim, büyük bir beladan kurtarıyorsun beni. Yarın sabah uyanınca karnın aldırmasını da göreyim. Hadi eyvallah.

0: Bu ne telaş güzelim? Sabah sabah acelen mi?
1: Neresi burası? Orhan nerede?
0: Orhan'la değiş tokuş yaptık. Seni bana bıraktı, o da Necla'yı aldı götürdü.

0: yapar böyle bir şeyi?
1: Bak güzelim, karnındaki o çocuğu yok etmenin zamanı geldi de geçti bile. Üzülme, ben her şeyi hallederim. Orhan senin asil ruhunu anlayacak bir adam değildi zaten. Ben seni mücevherler, küçükler içinde yaşatacağım.
0: Düştüm ben babacığım. Namusunu iki paralık ettim seni. İki paralık. Allah senin belanın Orhan'dı.

0: Yüce Tanrım benim. Allah'ım, sen her şeye kadir olan, sen büyüklerin büyüğü. Günlerdir kızımdan bir haber yok. Sen benim melek kızımı koru Allah'ım. O şehir insanları arasında sen benim kızımı doğru yoldan ayırma sakın.
1: Baba! Babacığım! Baba, başın sağ olsun baba. Kemal Bey ölmüş.
0: Ne? Benim iyi yürekli efendim ölmüş ha?
1: Hem de 3 aydan fazla olmuş da bizim haberimiz olmamış.
0: Allah gani gani rahmet eylesin. Zeynep'imden bir haber çıkmamasının sebebi buymuş demek. Üzülmemi istememiş benim melek kızım.
2: Bugün daha iyisin ya Zeynep.
3: Zeynep tatlı, ne istiyorlar seni?
1: Hastayım. Çıkacak hiç halim yok benim.
3: Zeynep gene k***ını katmıyor.
4: Ağaç gölgesi değil burası. Hadi kalk, adamları bekletme.
1: Rahat bırakın beni. Hastayım dedik işte.
4: Bıktım senin bu hastalığından. Yürü çabuk, yoksa gebertirim.
2: Yeter, yeter, vurma artık. Görmüyor musun, kan tükürüyor zavallı.
4: Allah kahretsin.
2: Şu ıhlamuru içmeye çalış kardeşim. Ne de olsa içini ısıtır.
1: Eksik olma Nurten. Hakkını ödeyemem ben senin.
2: Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ama bana kızma sakın. Niçin köyüne dönmüyorsun?
1: Nasıl dönerim? Babamın tertemiz yuvasına dönemeyecek kadar kirlendim ben artık. Onların arasında yaşamaya hakkım var mı?
2: Yazık ediyorsun kendine. Daha ne kadar kandırabilirsin babanı? Eninde sonunda gerçeği öğrenecek.
1: İnşallah Tanrı tez vakitte canımı alır da o günleri göstermez bana. Mektubumu postaya attın değil mi?
2: Atmaz olur muyum hiç? Eline geçmiştir bile.
5: Babacığım, bildiğin gibi Kemal Bey'in ölümü hepimizi çok sarstı. Bu yüzden tahmin edersin ki düğün tarihini bir süre geciktirmek zorunda kaldık.
6: Evlenene kadar aynı evde birlikte kalmamız doğru olmadığından Orhan Bey eksik olmasın bana yeni bir ev tuttu. Görsen şipşirin bahçe içinde 2 katlı bir konak yavrusu. Mektup yazmak istersin diye sana yeni adresimi bildiriyorum.
7: Hangi düğünden bahsediyorsun sen babalık?
6: Haberin yok mu senin? Orhan Bey'le evleniyor benim melek kızım. Hele beyefendinin ölümünün üzerinden biraz zaman geçsin, nikahları kıyılacak inşallah.
7: Sen daha çok beklersin.

0: Ne nikahı be hala? Senin kızın her akşam bir başkasıyla gerdeğe giriyor.
1: Ne dedi?
0: Kötü oldu senin kızın hala! Sen bu kafayı değiştir artık!
1: Yalan söylüyor, yalan söylüyor! Bırakın beni, gebertişim şu namus düşmanını!
0: Namusuna bu kadar düşkünsen, önce hesabını kendi kızınla gör!
2: Otur hala, otur, sen bakma o deliye!
1: Yalan! Yalan söylüyor değil mi Rüstem Çavuş? Benim melek kızım kötü olamaz değil mi?
3: Ateş olmayan yerden duman tütmez Ali Ağa. Ben senin yerinde olsam...
1: Hele sen şu adresi bir kağıda yazıver bakalım Rüstem Çavuş.

0: Doktorun yazmış olduğu ilaçları aldım. Bugün biraz daha iyisin ya.
1: Sağ ol. Benim iyiliğimden ne olacak? Fena değilim işte.
0: Doktor kendine bakarsa iyileşebilir dedi. Artık bu hastalık eskisi kadar öldürücü değilmiş. Nereye gidiyorsun?
1: Artık bara dönemem. Kendime bir iş aramam gerek.
0: Acelen mi? Benim kazancım ikimize de yetiyor çok şükür.
1: Sana yeterince... yük oldum zaten. Hava çok güzel bugün. Hem biraz hava almaya da ihtiyacım var.
0: Peki sen bilirsin. Ama dikkat et, sakın yorma kendini.
1: Olur, dikkat ederim.

0: evlat. Şu adresi bir oku bakalım. Orhan Bey'in konağı burada mı?
1: Burada konak ne gezer baba?
0: Ha?
1: İşte şurada aradığın yer.
0: Ama nasıl olur? Bahçe içinde şipşirin iki katlı bir konak yavrusu diye yazdı kızım bana.

0: Kimi aradın baba?
1: Kızımı arıyorum, adı Zeynep.
0: Şu noktanın yanında kalan kızı soruyorsan yukarıda ikinci kapı.
1: Nerede o? Kızım olacak o rezil nerede?
0: Siz Zeynep'in babası olacaksınız.
1: Cevap ver bana, nerede kızım?
0: Az evvel dışarı çıktı.
1: Sen kandıramazsın beni, artık hiç kimse kandıramaz.
0: Hayır.
1: Üç tane mektuba kandım diye beni aptal mı sanıyorsun? Hiç buraya gelmeyecek miydim sanıyorsun? Geldim işte. Söyle nerede o, nerede kızım?
0: Ay ben ne bileyim amca, dışarı çıktı dedim işte.
1: Dışarı çıkmış, yalan, saklanıyor benden. Meydana çıksın, artık herkes biliyor ne mal olduğunu, bütün köy biliyor. Ah ne kötü talihim varmış, bugünleri görmeli miydim ben? Benim melek kızım kötü olsun ha.
0: Aldanıyorsunuz, Zeynep kötü bir kız değil.
1: Beni kandıramazsınız artık. Önce metres olmuş Orhan Bey'e. Hani evlenecekti onunla? Hani nerede nişanlısı? Orhan'a da sorulacak hesabım var. Ama önce kızımla hesaplaşacağız. Dur! Zeynep'in nerede olduğunu bana söylemeden hiçbir yere gidemezsin. Zeynep'i de Orhan'ı da kendi ellerimle boğacağım. Oldu benim kızım değil mi?
0: Hayır.
1: Ha söyle. Söyle. Ne mal oldun Beliza? Söylemezsen seni kendi ellerimle boğacağım. Söyle diyorum. Söyle. Yerini biliyor ama bana söylemek istemiyorum zır. Bir şey yapamayacak kızım gibi geliyor size. Ama göstereceğim hepinize ben. Evvela kızımın hesabını göreyim, sonra Orhan'a gelecek sıra. Kendi ellerimle boğacağım onu. Ondan sonra da beni isterlerse assınlar.
2: Ben bu hale düşecek adam.

0: Bugüne kadar sadece namusum için yaşadım.
1: Babacığım, hepsi geçer. Asabım bozulmuş senin.
0: Sizin de canınızı sıktım. Evinizde bir rahat edemediniz benim yüzümden. Kızının namusunu yitirmiş bir babanın kusuruna bakmayın.
1: Estağfurullah baba, kusura bakmak ne demek?
0: Allah sizden razı olsun. Elbet o Orhan Alçağı elime geçecek benim. Yalvarırım, o köpeği nerede bulurum söyleyin bana.
1: Soyadını biliyorsan belki telefon rehberinden adresini buluruz.
0: Hay aklınla bin yaşa sen. Soyadı Öztoprak aradığım adamın.
1: Hadi gel baba, ben sana yardım ederim.

0: Çok şükür buldum seni.
1: Ne işin var burada?
0: Yalvarırım kovma beni. Kendim için gelmedim. Babam burada, İstanbul'da. Neredeyse bulur burayı. Yalan da olsa yalvarırım benimle evleneceğini söyle ona.
1: Hadi oradan, delirdin mi sen?
0: Yoksa ikimizi de öldürecek. Zavallı babacığım. Bu yaşında benim yüzümden katil olacak.
1: Hadi bas git. Kuru gürültüye karnım tok benim.
0: Ne olursun Orhan. Bizi öldürmese de kendi kahrından ölür. Eğer bunu yaparsan... bütün olanları unutmaya... kölen olmaya hazırım.
2: Ne kaybedersin istediğini yaparsan? Hem bize de eğlence çıkar. Sıkıntıdan patlıyorduk.
3: Peki, hiç de fena fikir değil.
4: İşte şu karşıdaki bina.
3: Sağ ol, Allah razı olsun. Senden.
5: Hey, nereye gidiyorsun be lan?
6: Çektir yolumdan.
5: Dur bakalım. Giremezsin.
6: Lan kolunu!
5: Altın diyorum ben, bin donla arın burası. Giremezsin.
6: Çekil be, çekil, herif çekil! Açın, açın kapıyı! Zeynep nerede?
7: Vay, aziz kayınpederim benim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben elinizi öpeyim. Ama niye geleceğinizi haber vermediniz bize? İstasyonda karşılardı sizi. Ne bakıyorsunuz öyle? Hala babam sayılır artık benim. Alsanıza şunları. Zeynep duyunca kim bilir ne kadar sevinecek. Bari yolculuğunuz rahat geçti mi? Gelin şöyle oturun. Yorgunluğunuzu alın biraz. Zeynep! Bak kim geldi.
0: Geliyorum Orhan, bir dakika. Şimdi iniyorum.
2: Al şunu. Al şunu da boya dudağını.
3: Arslan Ala, ne niyetinde geldin? Bayağı özlemişim seni.
0: Babam. Babacığım.
6: Melek kızım benim.
0: Babacığım.
6: Ah, melek kızım. Kızım benim. Ben çok...
0: Hayır, hayır. İyi ki geldin. İyi ki geldin. Benim biricik canım babacığım. Dur bakayım sana. Hiç mi hiç değişmemiş?

0: Elbette yorgun olacak.
1: Buyurun efendim, şöyle oturun.
0: Bak, kayınpederim sana emanet. Bir şikayet olursa karışmam. Bu ev benim değil, onun sayılır.
2: Sağ ol evladım.
0: Aman efendim, rica ederim. Şimdilik müsaadenizle.
2: Güle güle. Teşekkür ederim evladım. Gel, gel benim melek kızım. Otur şöyle yanıma. Ben çok kötü bir insanım. Kusuruma bakmayın.
3: Sen dünyanın en iyi kalpli, en iyi yürekli adamısın babacığım. Senin kusuruna bakmak bizim ne haddimize. Nasıl özlemişim seni. Nasıl da ihtiyacım varmış sana. Her gece rüyama giriyordun. Allah'ım bana babamı, babacığımı gönder diye yalvarıyordum Tanrı'ya. Şükür Allah'ım. Babama kavuşturdun beni. Sana hamdolsun.
2: Ne aptalmışım ben. Onun bunun lafına kanıp da öyle kötü şeyler düşündüm ki. İhtiyar babacığını affet benim melek kızım.
3: Bütün bunları sonra konuşuruz. Yorgunsun şimdi sen.
2: Hayır, hayır! Her şeyi anlatacağım sana. Yanlış adres verdiler bana. El alemi boş yere rahatsız ettim. Ah kötü Hasan, ah! Bu işleri hep o açtı başıma. Hele bir köye döneyim, onun da hesabını görürüm elbet. Benim kızıma nasıl iftira eder? Benim melek yavruma nasıl dil uzatır? Sorarım ben ona.
3: Babacığım, yalvarırım bırak bunları şimdi.
2: Sen üzülme sakın benim melek kızım. Hemen şimdi susarım ben.
3: Şaşkına döndüm. Aç mısın, tok musun diye sormadın bile. Sen biraz istirahat et şurada. Yiyecek bir şeyler hazırlayayım sana.

0: Hazırda ölçünü sağlamışken birkaç kat daha yapsak. Nasıl olsa damat zengin.
1: Yok. Ben kimseye yük olmak istemem. Kendi elbisemin parasını kendim veririm. Köylüyüz ama çok şükür şerefimiz var. Vallahi şaşırdım kaldım. Ben böyle iltifatlara alışık bir adam değilim. Biz kim böyle evlerde böyle düğünler yapmak kim? Sen berhudar ol evladım. Artık sana oğlum diyebilirim değil mi?
2: Tabii diyebilirsiniz muhterem kayınpederim.
1: Benim hiç aklımdan geçmezdi doğrusu. Sizler gibi asil misafirlerin, muhterem hanımefendi ve beylerin arasında kızımı evlendireceğim hiç aklımdan geçmezdi. Niye böyle utangaç duruyorsun kızım? Bugün senin en şerefli günün. Hani Zeynepciğim de böyle bir düğüne layık bir kızdır. Köylüyüz ama bizim de ailemiz köklü bir ailedir. Köylü olduğumuza bakmayın siz.
3: Baba.
1: Niçin çekiniyorsun kızım? Bu ihtiyar baban Çanakkale'de onbaşı rütbesiyle savaştı. Dedelerimiz içinde Osmanlı'ya sancak beyliği etmiş olanlar bile var.
3: Babacığım, ne olursun sırası değil.
1: Nasıl sırası değil? Kıymetli misafirlerimiz, senin nasıl bir kız olduğunu bilmeliler değil mi?
4: Zahmet etmeyin Ali beyefendi. Biz Zeynep'in nasıl bir kız olduğunu çok iyi biliyoruz.
5: Düğünü açmak şerefini bana bahşeder misin?
2: Tabii tabii, rica ederim. Hadi Zeynep.
1: Karına başkalarının sarılmasına müsaade ediyorsun oğlum.
2: Bunda bir kötülük yok ki, şehirlerde adettir bu.
1: Öyle ya, ne kötülük olacak. Hepsi de saygıdeğer insanlar.
4: Acaba muhterem kayınpeder hazretleri bu dansı bana lütfederler mi?
1: Aman kızım, ben ne anlarım bu oyunlardan?
4: O çekinmeyin, ben size öğretirim.
2: Aman hadi kayınpeder, hadi! Sakın ha, yoksa ihtiyar her şeyi olduğu gibi anlatırım.
4: Ali dayının bildiği bir havayı söyleyelim.

0: düş. Nerede o eski günler?
1: Saygıdeğer misafirleriniz ha? Asil ve muhterem hanımefendiler, beyefendiler bunlar öyle mi? Yalan! Yalan babacığım. Hepsi de rezil ve ahlaksız bir sürü namus düşkünü bu gördüklerin. Ne merhametten ne de vicdandan eser arama bunlarda. Kudurmuş köpekler gibi iyi ve temiz ne bulurlarsa üzerine pislemeye hazırdırlar hemen. İşte ben de bunlardan biriyim baba. Belki de daha aşağılık. Belki de daha vicdansız. Yoksa... Yoksa seni bu pisliğe bulaştırır mıydım hiç? Düğünde, evlenmemizde hepsi yalan. Öldür beni şimdi. Yalvarırım öldür. Bunu ben çoktan hak ettim. Elini ayağımı öpeyim babacığım, öldür beni.
0: Kızım, melek kızım benim. Hastasın sen. Hadi sarıl babacığının boynuna da evimize gidelim.

Hoş geldin evine, hoş geldin. Hoş geldin ablacığım. Gel, gel ablacığım.

Melek kızım benim. Kendi evinde daha rahatsın değil mi? Bu çiftlikte bir gün bile duramayız artık. Hazırlanın. Yayladaki kendi evimize geçiyoruz.

0: Peki ya imzalamazsam ne olacak?
1: O zaman kanun yoluyla alırlar elinizden. Alacaklılar mahkemeden karar çıkartmışlar. Babanızın size bıraktığı servetten elinize kala kala bir tek çiftlik kaldı. Bir baba dostu olarak sizi uyarmak vazifem sayılır. Malınıza sahip olmazsanız korkarım ki çiftliği de yakında kaybedeceksiniz.

0: Abla, sütünü getirdim sana. Hadi iç, ne olur. Benim hatırım için iç. Ablacığım, sana bir şey söyleyeceğim ama utanıyorum.
1: Söyle, ne var Ayşe?
0: Çocuğum olacak benim galiba.
1: Nereden anladın? Emin misin?
0: Tabii. Günüm tam 2 ay geçti.
1: Ah, güzel kardeşim. Anne olacaksın demek. Sen artık çok çalışma. Yorulma sakın. Ah, İnşallah erkek olur. Gel şöyle düşünelim. İsmini ne koysak acaba oğlanın? Hasan, Hüseyin, Ahmet. Yok yok, en iyisi babamın ismini koymak.
0: Tabii tabii,
1: Ali.
2: Demek bana sadık kalan tek insan senmişsin. Çiftliğe kahya yaptım seni. Şimdi gel de araziyi dolaşalım.

0: arazinin sonu burası. İşte çiftliğin doğu sınırı da bu derede bitiyor beyim.
1: İyi. Yarın da öbür taraflara bakarız. İyi. İyi. Ayşe değil mi bu? Ne arıyor bu tarafta?
0: Göçtükleri yerde su yok. Her gün bu saatlerde su almaya dereye inerler.

0: Selamun aleyküm Ala. Nereye böyle?
1: Aleyküm selam. Bizim Murat'ın askerlik işi için kasabaya iniyoruz. Ha,
0: hadi rastgele,
1: eyvallah,
0: hadi.
1: Eyvallah.
2: Hayrola Hasan. Eğer ille daha şeyi aklına koyduysan tam sırasıdır. Ali Ağa ile Murat askerlik yoklaması için kasabaya indiler. Kolayca görürsün işini.
3: Ayşe, bu halinde suya gitmene hiç de gönlüm razı değil. Keşke bugün Murat getirseydi suyu.
4: Daha o kadar ağırlaşmadım abla. Unuttun mu? Rahmetli anam anlatırdı. Harman savururken doğurmuş seni. Merak etme, çok çabuk gelirim.

0: Bir selam da yok mu Ayşe, yoksa dargın mıyız? Dostça konuşmaya geldim seninle. Benden kaçmanın için hiçbir sebep yok.
1: Utanmaz, ne gibi söylüyorsun bunları, bırak!
0: Biliyor musun Ayşe, kızdıkça daha çok güzelleşiyorsun.
1: Bırak! Bırak!

0: Yalvarırım kıyma bana. Karnımda çocuğum var. Günah, çocuğumu acım.
1: Ne yapsan kurtulamazsın.

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Onlar yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Atlarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
6: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş. Bu

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
3: Yine milyonların hayranı.

Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Düğünü balla bölüyoruz.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
1: Bakın şimdi Fransa'nın rekesi.
0: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
2: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.

0: 5 yıldır hep seninle. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalı?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
12: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
13: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk kalk kalk.
13: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
14: Gel gel gel gel.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Doğanistan'ın dans ettiği kız kim?
2: Belki de kız kardeşidir.
1: Sanmıyorum.
3: Ben sözlüyüm efendim.
2: Hiç önemli değil.
1: Annem birdenbire rahatsızlandı.
4: Ameliyat size 50.000 liraya mal olur.
2: Akıllı bir genç olduğunu ispat ettin.
5: Benim ödediğimi hiç kimse bilmez.
6: Allah yardımcın olsun teyzeciğim.
1: Doğan yok mu?
4: Hastanızı kurtaramadım.
6: Evlenmeyi kabul edersen çok sevineceğim.
1: Artık ölüyorum Murat. Baban her zamanki gibi kendi kendisiyle baş başa.
3: Sen annenle birlikte dönersin.
6: Doğan.
3: Murat.
6: Kızım Sevgi.
3: Senin gibi zeki bir sekretere ihtiyacım vardı. Sekreterim Sevgi, karım Meral.
1: Duyan da bana aşık olduğunuzu sanacak.
4: Sen bunun farkında değil misin?
7: Ömrümce aradım. Yarın 16.15'te TV4'te.

Kirlettiğim tertemiz namusum için kendi ellerimle...

0: Benim hayatımın en mesut gecesi. Dünyalar güzeli kızım Ayşe ile...
1: Aman anneye daha doğal konuş Allah aşkına.
0: Yalan mı? Dünyalar güzelisin. Görünen köy kılavuzu istemez ayol. Evet, biricik güzeller güzeli kızımla... ...mahallenin en kral delikanlısı dayı Mehmet'in... ...nişan törenlerini kutlamak üzere... ...burada bulunmakta bahtiyar ve de mutluyuz.
1: Ayıptır anne, dayı deme.
0: Ne varmış ayıp olacak ayol? Yiğit lakabıyla anılır. Efendicazıma söyleyeyim... ...bu nişan şartlı şurtlu bir nişandır. Önce başlık parası ödenecek... ...ondan sonra nikah kıyılacaktır. Sakın beni para canlısı bir kadın sanmayın. Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım? Parada pulda gözüm yoktur benim.
2: Aman ne aç gözlü karı bu be anne.
3: Gözünü toprak doyursun, toprak.
0: Söz erkeğin namusu, başlık parası da şerefidir. Erkek dediğim bastırır parayı, alır kızı. Öyle değil mi efendim?
1: Merak etmeyin, merak etmeyin. Bastıracağız parayı, alacağız kızı.
0: Madem öyle, törene başlayabiliriz. Buyurun Şefkati Bey, nişan yüzüklerini siz takın.
4: Müsaadenizle şu görevimi yerine getireyim. Damat bakıyorum sabırsızlanıyorsun ha. Efendim, huzurlarınıza kızımız Ayşe Güngören'le... ...oğlumuz Mehmet Demir'in nişanlarını ilan etmekte bahtiyarım. Genç nişanlılara ömür boyu saadetler dilerim efendim.

0: Allah'ın cezası başlık parasını biriktiremedik gitti.
1: Nasıl biriktirelim? Kızın açgözlü annesi durmadan parayı arttırıp duruyor.
2: O da haklı, ne yapsın? Her şeyin fiyatı durmadan artıyor.
1: Ben bir iş bulup çalışsam bari.
2: Bunu kafandan çıkar. Ben gencecik kız kardeşimi yabancıların yanında çalıştırmam. Anamın çalışması bile benim ağrıma gidiyor.
1: Peki abi, kızma, sen bilirsin.
3: İyi günler Mehmet abi.
2: İyi günler.
4: İyi günler Mehmet bey.
2: İyi günler Niyazi.
1: Bugün ben de seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
0: Bana bak, bu gelişlerin sıklaştı. Abinin tepesine attırmayalım.
1: Ne var bunda, küçükken de götürürdün. O kadar alıştım ki tiyatroya.
0: O zaman küçüktün, şimdi kazık kadar kız oldun. Hay Allah'ım, sen bana sabırlar ver. Durup dururken abinle benim başımı derde sokacaksın.
1: Aa, ne olur be anne, götür beni de.
0: Hay Allah!
5: Ay, anne Mehmet geliyor. Maşallah aslanıma, Allah nazarlardan korusun seni.
2: Hayırlı işler.
5: Sağ ol benim yiğit evladım, sana da hayırlı günler, hayırlı işler.
2: Sağ ol validen.
5: İyi günler Mehmet.
2: Sana da Ayşe.
5: Şey, anneme biraz yardıma geldim de, işin çok muydu bugün? Şişt. Acaba öğleden sonra görüşsek mi?
6: Hadi kız, yeter mayıştın, işimize gücümüze bakalım artık. Mehmet'i de lafa tutma.
2: Eyvallah. Selamun aleyküm.

0: Hoş geldiniz.
1: Oturun, oturun çocuklar. Eyvallah. Oturun aslanlar, oturun bakalım. Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Bu hayat pahalı, ne olacak yahu?
4: Haklısın, işin içinden çıkılır gibi değil.
5: Yo yo, öyle olmayacak bak. Üstteki problemi bir daha gözden geçir bak.
6: Tebrik ederim Erol Bey.
7: Teşekkür ederim.
8: Gene hayallere daldım bacım. İç bir demli.
6: Tiyatro değil, ahır burası. Ne kadar işe yaramaz adam varsa hepsi bir araya toplanmış. Ben bu şartlar altında sahneye çıkamam.
9: Çıkamaz. Fener boka maydanoz olma. Sakin ol kızım. Şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
6: Bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden. En başta da senden.
9: Aşk olsun. Sana karşı ne kusurumuz oldu?
6: Ne kusurumuz olmadı diye sorsan daha doğru olacak. Hadi hadi çekil başımdan. Ay, fazla kafa ütüledin.
9: Peki peki, sinirlenme. Sinirlerin yatışınca tekrar görüşürüz.
8: Hadi, hadi gidin hadi.
9: Ben oyunun yönetmeni olarak bu yaptığını yakıştıramıyorum sana.
6: Senin de Allah cezanı versin. Sen de defol git başımdan. Ay, hepinizden nefret ediyorum.
8: Peki, sen ne bekliyorsun burada?
9: Meral Hanım'ın emirlerini herhalde.
10: Bana bak arkadaş, bana hile sökmez. Bu kaçıncı bacak?
11: Ne bacağı, ne hilesi be? Hile yapan babandır.
10: Bırak şimdi numarayı. Başların babandan da, sülalenden de.
11: Ağzını bozma.
10: Ulan sen benim kim olduğumu biliyor musun ha?
11: Kim olursan ol be!
10: Ulan ben adamın anasını avradını!
1: Ağır ol delikanlı. Seni ilk defa görüyorum. Bu mahalleye yabancısın galiba.
10: Sen ne diyorsun be?
1: Ben diyorum ki, anamıza, bacımıza, avradımıza hiçbir zaman dil uzattırmayız.
10: Uzatırsan ne olur?

0: Söyle söyle canım, ne istersen iste benden. İstersen gitsin hayat bayramlarla, seyranlarla. İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla. İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davulun.
1: Sen daha yapmadın mı? Bu ne öyle? Erol'un resmi, benim için imzalayıp verdi.
2: Sen bu Erol'u fena taktın kafana!
1: Bak ama, ne kadar yakışıklı, ne kadar sevimli! Hem öyle nazik, öyle kibar ki!
2: Olmadık, hayallere kapılma kızım!
1: Zaten bu evde bana hayal kurmak bile yasak!
2: Hayal kurmak iyi hoştur ama bir de bunun acı yanı vardır! Hayal kırıklığı!
1: Zaten ben ne yapsam, ne söylesem kabahat!
2: Abuk subuk konuşma kızım! Erol kim, sen kim? Davul bile dengi dengine vurur canım! Zaten Erol Meral'le nişanlı. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş.
3: İstersen seninle Avrupa'ya gider, orada evleniriz. Düşünsene, basında flash haber olur. Gazetelerde çarşaf gibi resimlerimiz çıkar. Bizim için de büyük bir reklam, büyük bir sansasyon olur.
4: Peki ya tiyatro? O ne olacak?
3: Boş ver tiyatroyu şimdi.
4: İyi ama ikimiz birden çekip gidersek tiyatro kapanır. Bir sürü insan da işsiz kalır. Bunca ailenin ekmek kapısı ne olacak?
3: Bize ne bundan? Bugüne kadar ömrümü tiyatroya harcadım. Oraya her zaman aldığımdan fazlasını verdim.
4: Bencillik ediyorsun ama.
3: Bencillik mi? Unutma, ben elinden tutmasaydım şu anda sen bir hiçtin. Bir de bana bencil diyorsun.
4: Yardımlarını unutmuş değilim ben.
3: Konuyu değiştirme rica ederim. Benimle evlenmek istemiyorsan sana yalvaracak değilim.
4: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir konu.
3: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
4: Bak, dinle Meral.
3: Sen beni dinle. Şu anda hayatının en büyük fırsatını kaçırdın. Bin yıl yaşasan benim gibi bir kadın bir daha çıkmaz karşına. Pişman olacak. Ayaklarıma kapanarak yalvaracaksın. Ama ben bir daha asla sana dönmeyeceğim. Hadi. Güle güle.

0: Telli babaya adak adadım Mehmet.
1: Neden?
0: Bir an evvel kavuşalım diye. Hani bir sinemaya gitmiştik. Oradaki kız da adamıştı. Hani ağacın altında kavuşmuşlardı sonra.
1: Nasip Ayşe, ben de senden vazgeçemem. Ama ille de şu başlık parası, denkleştiremedik gitti.
0: Artık sabrım kalmadı Mehmet'im. Bir an önce evlenmek, evimin kadını, çocuklarımın anası olmak isterim.
1: Üzülme, merak etme, olacaksın.
0: Neredeyse doğmak açacağım. Ne zaman Mehmet'i?
1: Anan insafa geldiği gün.
2: 200 bin demiştik ama o günün parasıyla demiştik. Ayol, ondan sonra her şeye zam geldi. Her şey ateş pahası kardeşim.
3: İyi ama bunun sonu yok ki Hatice Hanım teyze.
4: Kız doğru söylüyor. Başlık parasını yetiştirmek için dilimiz bir karış dışarıda koşuşmaktan soluğumuz kesildi anacığım.
2: Benim ne günahım var kardeş? Hayatı ben pahalılaştırmıyorum ki. Arap petrolüne zam yapar da başlık parası olduğu yerde durur mu?
4: Uzun lafın kısası. Şimdi ne istiyorsun?
2: Aa, bak, ben insaflı bir kadınımdır. Sizden büyük bir fark isteyecek değilim. %50 zamla başlık parasını 200 binden 300 bine çıkardık.
3: Anne!
2: Bastırın parayı, alın kızım! İşte böyle hemşire!
4: Merak etme! Bastıracağız parayı, alacağız kızı!

0: tiyatrodan kovdurup işimden ekmeğimden mi ettireceksin ha?
1: Bravo, bravo! Seni candan yürekten kutlarım. Gerçekten çok başarılıydın.
0: Kusura bakmayın efendim, kızın bir cahillik etti işte.
2: Özür dilemene gerek yok Fatma Hanım. Kızın çok kabiliyetli.
3: Evet, patron doğru söylüyor. Kızınız bu işte çok başarılı olabilir.
4: Beni mahcup ediyorsunuz, çok teşekkür ederim.
2: Yaşa Zeynep abla, yaşa!
0: Hoş geldin evladım.
5: Hoş bulduk anacığım. Zeynep nerede?
0: Uyuyor evladım.
5: Bütün gün özleyip duruyorum onu. Bir yüzünü göreyim bari.

0: Şu benim kardeşim melek gibi bir kız, öyle diyeyim anne.
1: Allah bağışlasın öyle, böyle evlat dostlar başına.
0: Allah bahtından güldürsün.
1: Amin.
0: Biliyor musun anne, onu bir evlenmiş, yuvasında mutlu görsem... ...hayatta başka hiçbir şey istemem.
1: Sen hele kendi yuvanı kur da sıra ona da gelir ya.
0: Haklısın anne, haberlere bakılırsa başlık parası gene artacak galiba. Aa. Çünkü kayınvalide yine tezgahı kurmaya başladı.
2: Çabuk ol münasebet istedim, çabuk ol!
3: Ay, hayatımda senden alerjik bir tip görmedim! Nereme değsen kaşınıyor!
2: Hii, yavaş ol sultanım, kaşınıyor! Dur, çabuk ol, şişman!
4: Oluyorum canım, oluyorum!
2: Alo! Aa, buyurun veteriner bey! Evet, sahi mi söylüyorsunuz? Kurtaramadınız mı? Vay başımıza gelenler! Korkunç bir facia bu!
3: Ne o yoksa?
2: Sakin olun sultanım! Maalesef Fifi'yi kurtaramamışlar.
3: Olamaz! Fifi ölemez, ölemez!
1: Başınız sağ olsun! Yakını mıydı merhum?
2: Çok! Köpeğiydi!
3: Köpek sensin! Fifime köpek deme!
1: Evet!
3: Beni bırakıp gitti Fifim!
2: Metin olun sultanım, büyük acınıza hürmet ediyorum ama sesiniz kısılacak! Allah geride kalanlara ömür versin!
3: Ben de ölmek istiyorum! Fifisiz yaşayamam, ben yaşayamam!
2: Sıranız geldi Meral Hanım, hazır mısınız?
3: Defolun işsiz herifler, defolun! Çıkmıyorum sahneye, çıkmıyorum!
2: Felaket abi, karı gene azdı, sahneye çıkmam diye tutturdu!
5: Olmaz öyle şey, git gene haber ver, sırası geldi!
2: Sen de o yürek varsa git kendin haber ver, koskoca evde az kalsın kafamda parçalanıyordu!
3: Gelmeyin, çalışamam artık! Fifim öldü, yasıma saygı gösterin işsiz herifler!
5: Başınız sağ olsun sultanım ama çalışmazsanız mahvoluruz!
2: Yalnız çıkarınızı düşünüyorsunuz! Sözleşmeyi unutmayın, sultanım morali bozuk olursa sahneye çıkamaz!
5: Sözleşmenin sırası mı? İşi tatlıya bağlayalım kardeşim!
6: Evet, tatlıya bağlayalım, tatlıya bağlayalım!
3: Ben acı çekiyorum, siz iş düşünüyorsunuz işsiz herifler!
5: Nasıl düşünmem, seyirci ne olacak? Kapatalım mı bu tiyatroyu?
3: Ne halt ederse

0: edin. Yas ilan edin. Ay üstüme varmayın.
1: Duydunuz mu Anşe? Sultanımı rahat bırakın. Orum var.
2: Anıl senin oraya varım batsın pipinin de canı çıksın.
3: Çıksın.
2: Kanadacım.
3: Yapma patron, sen bize lazımsın.
2: Ulan ben değil, o lazım, o.
4: Dinle Meral, sözleşmeye yazılmayan şeyler de vardır. İyi niyet, arkadaşlık, dayanışma gibi. Senin yüzünden işsiz kalacak arkadaşlarımızı düşün. Onların ailelerini düşün. Ekmek parası bu.
0: Kendimden başka hiç kimseyi düşünmem. Ben büyük acılar içindeyken siz utanmadan iş düşünüyorsunuz. Bugüne kadar hepinizi sırtımda taşıdığımı unutmayın. Sayemde dünyanın parasını kazandınız. Hah, artık herkes başının çaresine baksın. Ben o tiyatroya dönmem bir daha.
4: Gelmiyor. Telefonu yüzüme kapattı.
1: Allah'ın cezası! Yerine kimi buluruz, kimi oynatırız?
5: Bizim Terzi Fatma'nın kızı Zeynep'i.
1: Hadi
4: bana bakın! Fena fikir değil mıstığın ki. Zeynep hem yetenekli, hem güzel bir kız. Bu işi kıvırır bana kalırsa. Üstelik de çok güzel bir sesi var.
5: Sesi çok güzeldir ya!
1: Bize ses değil, isim gerek. Şaka değil, başrol bu. Milyonlar yatıyor bu işin içinde.
6: İsmi olan bir sanatçı, bir yıldız bulmalıyız.
4: Başarı kazanacağına eminim. Reklamla da onu çok kısa bir zamanda üne kavuştururuz.
6: Kimseyi bulamazsak tiyatroyu kapatmamız gerek.
5: İyi tabii.
4: Kapatmamak için bu şansı kullanalım. Nasıl olsa battı balık yan gider.
1: Koş yar onu bana!
5: Peki!
1: Anasını da!
5: Başsın patron!
7: Allah kahretsin şu Meral karısını! Fakir fıkaranın ekmeğiyle oynuyor.
8: Gelmezse tiyatro kapanır mı yani?
7: Kapanırsa yandık! Bu sefer başlık parasını hiç biriktiremeyiz.
9: Fatma teyze, patron seni çağırıyor.
7: Vay başımıza gelenler, kovulduk galiba. Hesabımızı kesecek herhalde. Bak şu Meral karısının ettiğine. Sen burada bekle kızım.
9: Fatma teyze, patron Zeynep'i de çağırıyor.
8: Beni de mi?
7: Zeynep'i mi? Allah Allah!
1: Fatma Hanım!
7: Efendim?
1: Kızına büyük bir şans tanımaya karar verdik. Hı. Ona bu oyunun başrolünü veriyoruz.
7: Yani Zeynep sahneye çıkıp artist mi olacak?
4: Evet, benimle birlikte başrol oynayacak.
8: Neler söylüyorsunuz, gerçek mi bu?
4: Gerçek tabii.
7: Mümkün yok olmaz efendim, yok!
1: Gene misin kadın, gene olamazmış!
7: Onun öyle bir abisi var ki, sahneye adım attığını duysa... ...ikimizi de kıtır kıtır doğrar. Sonra buraya gelip tiyatroyu hepinizin başına yıkar. Ay affedersiniz!
6: Siz onu bize bırakın, biz onu hallederiz.
7: Değil siz! Bütün dünya bir araya gelse, gene de faydası yok. Nuh der, peygamber demez.
8: Ya.
7: Ben 40 yıllık oğlumu bilmez miyim ayol?
1: İyi ama bu işin ucunda büyük para var. Ya. Gecede 10.000, ayda 300.000. Bir aylık da avans veririm. Bu fırsatı kim kaçırmak ister?
8: Anne, düşünsene abimin başlık parasını hemen öderiz bu avansla.
7: Peki ya abin, onu nasıl idare edeceğiz?
1: Ona duyurmaya mecbur muyuz?
4: Öyle ya, takma bir isimle çıkar sahneye. Başka çaremiz yok Fatma teyze. Herkesin ekmek parası bu. Düşünsene, üstelik kızın yıldız olacak.
8: İnanamıyorum, yıldız olmak kim, ben kim?
4: Böyle konuşma Zeynep. Sen çok yetenekli bir kızsın. Bu işi başaracağına eminim.
8: Duydun mu anne?
7: Ben duymuşum, duymamışım ne olacak? Abin duyarsa ne halt ederiz, sen onu düşün.
4: Arkadaşlar, bundan sonra artık Meral gelmeyecek. Ama üzülmeyin, tiyatromuz kapanmayacak. Onun yerini alacak yeni bir yıldız bulduk. Hepimiz kendisine yardımcı olacağız, değil mi arkadaşlar?
10: Tabii.
8: Sağ olun. Hepiniz sağ olun.

0: Bak göreceksiniz. Zeynep çok büyük bir yıldız olacak. Ama o kalın kafalı abisi her şeyi limonsu diyor. Kardeşinin sahneye çıktığını bir duyarsa alimallah hepimizi kıtır kıtır doğrar.
1: Merak etme, duyurmayız. Daha ölmedik.
2: Zeynep hanım kızımızın başarısı mahallenin onurudur.
3: İcabında hepimiz Zeynep kızımıza yardımcı olacağız.
0: O zaman kulağınızı dört açın. Biz tiyatrodan dönmeden ne yapıp edip bu kahveden çıkmayacaksınız. Marangoz tutkalı gibi yapışıp kalacaksınız. Anlıyorsunuz değil mi?
1: Peki biz ne zaman evimize gideceğiz?
0: Ben gelip parolayı verince. Bana bir çay demli olsun. Parola bu, tamam mı?
2: Bana bir çay demli olsun.
0: Şimdi biz bu akşam tiyatrodan...
4: Evet, nerede kalmıştık arkadaşlar? Şimdi bu maç futbol tarihinin en önemli maçıdır arkadaşlar. Bu maçın önemini mahalle olarak bilmekteyiz değil mi arkadaşlar?
0: Tabii. Bana bir çay demli olsun. Unutmadınız değil mi? Tamam. Şimdi maça gelince arkadaşlar...
5: Sonunda Talih bizim yüzümüze de güldü galiba. Kısmet ayağımıza geldi, geldi ama... Mehmet'in korkusundan ne halt edeceğimizi bilemiyoruz. Bir duyarsa yandığımızı...
6: Sen hiç merak etme hemşire. Evelallah biz el birliğiyle onu mışıl mışıl uyutur işi hallederiz.
7: İnşallah. Zaten aşkımdan uyur gezer olmuş ayol. Gözü benden başka neyi görüyor ki?
6: Yalnız kızın istikbali değil, mahallenin şerefi de söz konusu. Merak etme, hepimiz arkadaşız hemşire.
5: Söz bir, Allah bir. Tamam mı?
6: Söz bir, Allah bir.
5: Allah razı olsun dinle.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Yahu kimse yok mu? Senin ocaksı da mı yok? Mahalle boşalmış sanki. Hiçbir evin ışığı yanmaz. Ortalıklarda kimseler yok. Sokaklarda kedi, köpek hiçbir şey kalmamış. Nereye gitti bunlar yahu?
1: Ben nereden bileyim? Bana kimse bir şey söylemedi ki. Zaten sabahtan bir acayiplik vardı bu mahallede. Sanki herkes aklını oynatmış gibiydi.
2: Seni candan yürekten kutlarım Zeynep. Bu gece bir volkan gibi patladın. 40 yıllık profesyonellere taş çıkarttın.
3: Her şey bir rüya gibi geçti. Bana güvenenleri utandırmadığım için çok mutluyum. Sizlerin yardımı olmasaydı bu işi beceremezdim. Hepinize teşekkür ederim.
2: Asıl biz sana teşekkür ederiz. Seninle çalışmak büyük bir zevk oldu.
4: Ha canım evladım.
5: Zeynep abla, gazeteciler geldi.
6: Çabuk al içeri.
5: Buyurun, buyurun, buyurun.

0: Ya abim görürse?
1: İkimizi de yakar, kül duman eder alimallah!
0: Felaket! Rezalet! Büyük rezalet!
2: Üzülmeyin sultanım, kimse sizin yerinizi alamaz. Basını bilirsiniz, yeni bir haber buldular, egzajere ediyorlar. Onu şişirmek için kim bilir kaç para almışlardır!
0: Kimmiş bu? Ben bütün ömrümü sahneye verdim, seyircimin gönlüne taht kurdum. Kimse beni oradan indiremez. Yıkarım o tiyatroyu başlarına, yıkarım! Herkes benim aleyhimde, herkes bana düşman! Ama onlardan bunun hesabını soracağım. Hepsini önümde diz çöktüreceğim.
2: Altın sesli güzel kız. Seyirci onu çok sevdi. Bu oyun bütün sezon kapalı kişi oynar.
3: Ulan yedin gazeteyi be! Bırak da biz de okuyalım. Gel şunu bırak!
4: Ben gazeteyi okumadan ne hasta sen beni gel sevalı çağırıyorsun ha?
5: Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Kitapları kırıyorum. Al kitaplarını, oku kitaplarını, okey oyun, kavur. Allah Allah!
6: Affedersiniz.
7: Buyurun.
6: Gazeteciyiz.
7: Bu mahallede oturan öyle bir yerini tanımıyorum.
6: Ama bu mahallede oturduğunu söylediler.
7: Neciymiş bu hanım?
6: Sahneye yeni çıktı, artist. Şov yıldızı.
7: Yok öyle biri. Bizim mahalle namuslu mahalledir. Artist martist, barınamaz buralarda.
2: Gel kardeşim, o dediğiniz artist hanımı ben gayet iyi tanıyorum.
6: Müsaadenizle.
2: Müsaadenizle. Evet, o dediğiniz artist hanım eskiden bu mahallede oturuyordu ama meşhur olunca taşındı.
6: Ne tarafa taşındığını biliyor musunuz?
2: Sanırım Laleli taraflarında bir yere. Çok karışık bir adres, kimse tarif edemiyor.
6: Teşekkür ederim.
1: Al kardeşim. İşte başlık parası. Güle güle harca.
2: 300.000 aman yarabbim! Teşekkür ederim kardeşim ama acelesi mi vardı canım? Biz yabancı mıyız?

0: oturun.
1: Acelesi var var. Hayırlısıyla fiyatlar artmadan bir an önce bu işi bitirelim de kızımızı alalım. Hı?
0: Ayşe'nin tapusu sizindir. Bundan sonra eti sizin, kemiği bizim. Hepimize hayırlı olsun.
2: Ay vallahi gözlerim yaşardı. İçimden kana kana ağlamak geliyor. Mehmet'ime kavuşacağım, Allah'ıma bin şükür.
1: Aa, şimdi ikiniz de beni iyi dinleyin. Eğer Mehmet başlık parasının kız kardeşi tarafından ödendiğini öğrenirse hepimiz sapı yutarız. Bu evlilik işi de suya düşer.
2: Allah korusun.
1: Ha, onun için bu iş aramızda kalmalı. Sen başlık parasından vazgeçmiş görünmelisin.
0: Sen hiç merak etme kardeşim. Aramızda teklif mi var? Ben aslanımın nabzına göre şerbet vermesini çok iyi bilirim.
3: Ne tuhaf. Düne kadar kulisten seni hayranlıkla seyrederdim. Yakınımdaydın ama gene de uzaktın benden. Çok uzaklarda bir yerde.
4: Senin gibi tatlı bir hayranım olduğunu bilmiyordum.
3: Bir gün seninle sahneye çıkacağım. Aklıma gelir miydi hiç?
4: Tiyatro bu işte. Bir sürü rastlantılar ve güzelliklerle dolu. Tıpkı senin başarın gibi.
3: Başarımı sana borçluyum Erol. Bunu hiç unutmayacağım. Tek isteğim bunun böyle sürüp gitmesi.
4: Ve bu beraberliğimizin hiç bitmemesi.

0: İlaçlarınızı almanız lazım.
1: Ay, gene mi ilaç?
2: Kasa dairesine muhtemet ve veznedarlardan başka 3 kişi girebilir. Fabrika sahibi, oğlu ve sekreteri.
3: Babasının ismi Hilmi.
4: Patronun oğlu Erol'la nişanlı. Birbirlerini çok seviyorlar.
5: Bir müddet burada misafirimiz olarak kalacaksınız.
1: Babası bile ayırt edemez şimdi.
6: Bugün sende bir fevkaladelik var.
0: Bende mi? Ne gibi?
1: Sen hala paydos etmedin mi?
0: Biraz birikmiş işlerim var da onları bitirmek istiyorum.
5: Kasayı soymuşlar beyim. Anlaşılan kasayı sekreteriniz soymuş.
1: Hayır, olamaz.
7: Soyguncular, yarın 18'de TV4'te.
8: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
9: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
13: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli.
15: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
14: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
17: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: Gerçekten onlara gülerdim.
19: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
20: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
7: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
20: Atlarla çalışıyorum.
21: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
22: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
7: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
23: Günaydın Türkiye.
24: Hadi kalk.
23: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz aşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Düğünü balla bölüyoruz.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi.

0: Çözebildin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Sel ve Kako arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Ne belgesel ben Ela Tokyos.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
3: Güzel.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
5: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Abi ne yapıyoruz şu an?
9: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Türkiye'nin prezi bellissimo.
13: Evladım gel biz seni bırakalım gel.
14: Ragazzi yani o
15: aç bu çocuk karnını doyuralım.
16: Açıp olmayalım.
17: Güvendiğimiz yere gidelim.
13: Pisti.
16: Pisti.
18: Ragazzi sen onu anlama makina.
19: Ustam koklu herhalde canı çekti.
3: Biz de o pete çekelim.
5: This is baslama.
8: Afiyet olsun.
18: Ragazzi selfie.
10: Geldi çıtır çıtır festi.
18: Festi.
6: Tatlılar.
14: Feste.
18: Enfesti.
11: Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
7: Opet diyor. O zaman.
4: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
11: Feste. Enfesti.
4: Opetlerde. Feste.
15: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi kastımla da gitti kahvesini içti kastıma bindi alışverişe gitti ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz eşk yerde yemeğe gitti paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi ödül törenine gitti.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
11: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
3: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
1: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
5: Très bien.
1: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
11: Botanik. Abaküs.
10: Kasa.
12: Marul.
10: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
14: Anlayamadım.

0: Yani şimdi başlık parasından vaz mı geçtiniz?
1: Ya!
0: Nasıl oldu bu iş?
1: Evet aslan oğlum! Kızımı sana helalinden ve de başlık parası almadan vermeye karar verdim. Bu da benim size düğün hediyem olsun.
0: Yapma, etme valide hanım! İzin ver de başlık parasını bastırayım, şerefimi kurtarayım.
1: Aman oğlum! Ben kendim vazgeçtikten sonra senin şerefine halal gelir mi? Sen o parayı karına, yuvana, çoluk çocuğuna harcarsın. Böylesi beni daha çok memnun eder.
0: Meğer sen ne muhterem, ne melek gibi bir anaymışsın. İzin ver de şu mübarek elini öpeyim.
1: Estağfurullah!
0: Artık bu andan itibaren hayalim sayılırsın.
2: Hayalimle, hayalimle seninim Mehmet'im. Artık evlenmemiz olasılıklaştı. Bundan sonra kıvanç içinde yüzeriz. Ay, ay kalbim!

0: Tebrikler Zeynep, duyuyor musun? Bu alkışlar benden çok senin.
1: Teşekkürler.
2: Ama alkışlar Allah nazardan korusun evladım. Kızım diye değil ama bir içim suydun vallahi.
1: Aman anne.
0: Gerçekten öyle.
3: Harika bir oyuncu kardın Zeynep abla. Seni alkışlamaktan avuçlarım patladı.
0: Her gece daha başarılısın. Durmadan aşama yapıyorsun. Bu gidişle sana ayak uyduramayacağım galiba.
1: Bu kadar alçak gönüllü olmana gerek yok.
4: Resim çekebilir miyiz?
0: Tabii, buyurun. Tabii.
5: Ocağı kapatardık.
6: Ocağı mı? İyi ama daha erken değil mi?
5: Ne erkeni be, neredeyse horozlar ötecek. Kapatıyoruz arkadaşlar, hadi toparlanın. Hadi toparlanın arkadaşlar, kapatıyoruz. Duymadınız mı? Kapatıyoruz dedim. Sağır mısınız ulan? Ne dediğimi anlamadınız mı? Kapatıyoruz. Otel mi burası be? Sizin eviniz barkınız yok mu? Uykunuz da mı gelmedi be mübarekler? Güne kadar kılıbıktınız da şimdi kazak mı kesildiniz başımıza be? Hay Allah'ım, sen bana sabırlar ver ya Rabbim. Anlamadım gitti bu işi ya.
2: Bu gece fazla oyalandık. Abiyle yakalanırsak mahvolduk Zeynep.
0: Bu devirde bu kadar tutucu bir insanın olması beni şaşırtıyor doğrusu. Gerekirse ben konuşurum.
2: Aman hiç şakası yoktur. Bir tarafını kırıverir.
0: Zeynep için bu tehlikeyi göze alabilirim.

0: Sağ ol evladım, iyi geceler.
1: Size de.
0: İyi geceler.
1: İyi geceler.
0: Güle güle. Hadi sene kız, neredeyse abin gelecek. Allah Allah, Allah Allah!
2: Bana bir çay! Demli olsun!
3: Oldu!
2: Tamam mı Rıza baba? Tavşan kanı, anlaşıldı mı?
4: Hadi, aşağıdan
5: yap! Hadi, kalın sağ olun!
6: Hadi eyvallah efendim! Hadi eyvallah efendim!
7: Hayda! Bu ne iştir be Mıstık? İki saattir kovuyorum, gitmiyorlar. Sen kahveye ayak basar basmaz, ağırdan boşanır gibi fırlayıp çıkıyorlar. Ulan, yoksa sende veba mikrobu mu var?
2: Olabilir Mehmet abi. Bu ara ortalıkta salgın hastalık varmış diyorlar. Çay kalsın. Uykumu kaçırır. İyi geceler.
7: Bana bak, bu mahallede bir takım dolaplar dönüyor. Elbet ne olduğunu çıkaracağım. Rıza baba bak, eğer biliyor da benden saklıyorsan, vebali boynuna.
8: Ben ne bilirim evlat? Benim dünyadan haberim yok. Bu ocağın başında hayatım kaymış zaten.
9: Günaydın sultanım.
10: Ne oldu? Ne haber?
9: Haberler kötü. Tiyatro her gece ağzına kadar tıklım tıklım dolu. Oyun kapalı gişe oynuyor. Bir aylık biletler satılmış. Gişenin önünde kuyruk hiç bitmiyor.
10: Olamaz! İnanmam buna!
9: Gözümle görmeseydim ben de inanmazdım sultanım.
10: Peki kimmiş Pışıllık?
9: Bizim terzi Fatma'nın kızı.
10: Ay o uğursuz karının kızı mı? Heh. O karıdan da ancak böyle bayağı bir kız çıkar zaten. Ama ya ama yok! Ben yerimi kimseye kaptırmam! Parçalarım o karıyı, parçalarım!
11: Hiç kimsem olmadı benim hayatta. Ne yürekten

0: Seninle birlikte dünyanın en mutlu insanıyım Zeynep. Bu mutluluğun bir ömür boyu sürmesini isterim.
1: Senin bu isteğin yıllarca rüyalarımı süsledi. Sonunda rüyalarımın gerçekleştiğine inanamıyorum.
0: Benimle evlenir misin Zeynep? Seni abinden isteyeceğim.
1: Ben seninim. Sana bağlanmışım. Yalnız abimle konuşurken sakın sahneye çıktığımı söyleme. Her şey berbat olur.
0: Bu kadar mı korkuyorsun abinden?
1: Bilmem. Sayıyorum. Kırılmasını istemiyorum belki. En önemlisi de seni kaybetmek istemiyorum.
2: Demek kız kardeşime talipsin.
0: Evet. Onunla evlenmek istiyorum. Size kendimi tanıtayım. Adım Erol Okan. Sanatçıyım. Bir tiyatroda çalışıyorum.
2: Yeter, yeter. Daha fazla tanımak istemem seni. Benim oyuncu takımına verilecek kardeşim yok.
0: Mesleğimin utanılacak bir yanı yok Mehmet Bey. Namusumla hayatımı kazanıyorum. Kız kardeşinizi geçindirecek kadar da param var.
2: Bizim parada falan gözümüz yok. Karşımızda adam arıyoruz. Fakir de olabilirdin. Bir şoför, tornacı, bir işçi de olabilirdin. Ama sahneye çıkan hanım evlatlarına enişte demem ben.
0: Tanımıyorsun beni. Senin kadar delikanlıyım ben de. Senden erkek çabacını istemeye geldim.
2: Geldiğin gibi git. Teklifini de duymamış olayım. Dur biraz. Dur. Bacımı nereden tanıyorsun?
0: Tiyatrodan. Annesinin yanında görmüştüm.
3: Beğendin mi yavrum? Ay, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık anneciğim. Seve seve yaptım. Gelinliğini elimle dikeceğim diye söz vermiştim. Şimdi sıra Zeynep'imin gelinliğinde.
4: Hayırlısıyla inşallah.
2: Zeynep! Zeynep! Bana bak Zeynep! Bir daha tiyatroya gittiğini duyarsam ayaklarını kırarım. Oralarda soysuz heriflerle kırıştırıp beni rezil ettin.
1: Neler söylüyorsun abi?
2: Erol diye biri geldi bana. Seni istedi benden.
1: Bunda kızacak ne var?
2: Aklı başında olan bir abi kızar. Ne işin var senin tiyatrolarda?
3: Ben götürdüm oğlum. Küçükken de götürürdüm.
2: Artık büyüdü anne. Ben onu gözümden bile sakındım. Sen seyirin soysuzlarıyla kırıştırmasına göz yumdun. Tiyatroya götürmeseydin bunlar gelmezdi başımıza.
3: Ağzını toplasana sen. Neler söylüyorsun?
1: Annemi suçlama abi. Erol'u seviyorum. Kimse onunla evlenmeme mani olamaz.
3: Asla! Yap buraya gel Mehmet!
2: Kes sesini karışma sen! Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha! Olamaz böyle şey!
1: Öyleyse açık konuşalım abi. Ben sahneye çıkıp şarkı da söylüyorum. Ve yaptığım işten de gurur duyuyorum.
3: Dur buraya gel! Dur! Dokunma kızıma! Elini kaldırırsan hakkımı helal etmem. Kız kardeşin şerefimize leke sürecek hiçbir şey yapmadı. Söylediklerinden de utan.
2: İkiniz de sırtımdan vurdunuz beni. Anamla bacım alnıma kara leke sürdü. Yıllardır bu mahallenin bekçisi oldum. Kadınına, kızına kem gözle baktırmadım. Düşene koştum, canımı ortaya koydum. Arkamdan vurdunuz beni. Bacımı sahnelere attınız. Yıktınız beni!
3: Sinirlenme oğlum. Kız kardeşin kötü bir şey yapmadı ki. Tiyatroda şanlı şerefli bir yıldız oldu. Alın teriyle de dünyanın parasını kazanıyor.
2: Tiyatrosu da kirli parası da yere bassın.
3: Yo, o kadar uzun boylu değil. Alın teriyle kazanılmış bir paradır o. Sen mahpus damlarında yatarken ben namusumla çalışıp o beğenmediğin tiyatrodan aldığım parayla hem sana baktım hem de kızımı büyütüp yetiştirdim.
2: Keşke bakmaz olsaydın. Onu nasıl sahneye çıkarırsın? Sen anam, o da kardeşim değil artık. Nikahıma da gelmenizi istemiyorum. Cenazeme de.
3: Bu yaptığına pişman olacaksın oğlum. Ama sana hakkımı helal etmeyeceğim. Burada işimiz yok artık. Yürü Zeynep.

0: Zeynep, ne yazık ki sana iyi bir haber veremeyeceğim.
1: Biliyorum. Abimle bütün bağlarımız koptu. Annemle beraber evden ayrıldık bugün.
0: Buna ben sebep oldum.
1: Hayır, eninde sonunda olacaktı nasılsa. Ne yapalım, alışacağız.
0: İnan böyle olmasını istemezdim. Sana bu acıyı unutturmaya çalışacağım Zeynep.
1: Senden başka güvendiğim kalmadı zaten. Bundan sonra her şeyim sensin.
2: Bu dünya ikimize dar gelir. Ya o, ya ben.
3: Siz sultanım, siz tabii.
2: O kız sahnede oldukça bu dünyada rahat huzur yok bana. Kurtulmalıyım bu beladan.
3: Sizi ondan kurtaracak dostlarım var sultanım.
2: Konuş onlarla. Kaç para isterlerse veririm. Bir şey düşünsünler, kurtarsınlar beni şu...
3: Hiç merak etmeyin. Üç gün o terzinin kızı ortadan kaybolsa... ...gelip ayaklarımıza kapanırlar.
2: Öyleyse hemen harekete geç. Artık sabrım kalmadı. Kalmadı.

0: İnat etme, nikaha gel de şu kırgınlık bitsin artık.
1: Ne olur anneciğim, benim hatırım için bağışla Mehmet'i.
2: Bağışlamam kızım. Yüreğim çıra gibi yanıyor ama bağışlayamam. Biz ne yaptık ona, durup dururken bizi sokağa attı. Ne nikahına giderim, ne de hakkımı helal ederim.
3: Ağlama anne, sen ömrünü abimle bana harcadın. Helal ekmek yedirdin ikimize de, kırgın olmakta haklısın. Ama gene de bağışlamalısın.
2: Gelip elimi öpmeden affetmem onu.
1: Bu mutlu günümde sevdiklerimin yanımda olması en doğal hakkım. Ne olur anneciğim, beni garipler gibi yalnız bırakmayın.
3: Annem gelmese bile ben geleceğim Ayşe. Her şeyi göze alarak geleceğim.
4: Sen de biraz utanma olsaydı, bugün buraya gelmezdin. Senin gibilerin bu insanların arasında yeri yok.
3: Abi, lütfen.
4: Abin değilim artık. Sen benim gözümde öldün. Çık git buradan, defol! Gözüm görmesin seni bir daha.

0: Zeynep bacım. Zeynep bacım. Sakın üzme kendini.
1: Bu yaptığın doğru değil Mehmet abi.
2: Sana hiç yakıştıramadık bunu.
1: İnsan gül gibi kardeşine değil, köpeğine bile yapmaz bunu.
3: Size ne be? Bu bizim kendi aile sorunumuz. Karışmayın.
1: Bizim mahallede bir aile gibiydi. Zeynep'e yapılmış bir hakaret, bize de yapılmış sayılır. Kusura bakma ama ben gidiyorum.
2: Biz de gidelim. Burada yapacak işimiz kalmadı artık.
1: Gidelim.
4: Beni mazur görün efendim. Şahitlikten istifa ediyorum.
5: Ben de istifamın kabulünü rica ediyorum efendim.
0: Hay Allah, burada da taksi yok. Bak sen burada bir dakika bekle, ben şimdi bir taksi bulur gelirim. Hadi.
3: Sen üzülme, ben şimdi iki şahit bulur işi hallederim.
6: Öyleyse bir de gelin bul kendine.
3: Anlamadım.
6: Annenle kız kardeşinle barışmazsan evlenmem seninle. Yürü anne gidelim.
0: Zeynep Hanım, buyurun. Sizi gideceğiniz yere kadar götürelim.
7: Teşekkür ederim. Arkadaşımı bekliyorum, neredeyse gelir.
8: Madem nikahtan vazgeçtiniz, müsaadenizle ben de gidiyorum.
3: Nereye?
8: Tiyatroya. Zaten zar zor yer bulabildik. Matineye anca yetişebilirim.
9: Allah, merak ediyorum. Nerede kaldı bu kız? Hiç böyle bir şey yapmaz.
10: Merak etmeyin, trafik sıkışmışlar herhalde. Neredeyse gelir.
9: İnşallah başına bir şey gelmemiştir.

0: Alo. Erol Bey'i bağlayın. Çok önemli. Çok acele. Ben Mıstık, Mıstık.
1: Evet, ben Erol. Tamam, söyle Mıstık.
0: Çok kötü bir şey oldu. Çok kötü. Zeynep ablayı kaçırdılar. Vallahi billahi. Gözümün önünde kaçırdılar Erol abi. Meral'in kıytırık menajeri kaçırdı. Nereye mi? Bana kalırsa Meral'in daha evine götürmüşlerdir. Tamam abi, peki.
2: Dur ulan! Doğru mu dediklerin?
0: Bırak beni! Zeynep başımı başı dertte!
2: Ulan o benim bacım değil mi? Doğru söyle yoksa boğarım seni!
0: Kaçırdılar!
3: Bırakın diyorum! Bırakın!
4: Ah. Başardık sultanım, başardık!
3: Ne istiyorsunuz benden? Niçin getirdiniz beni buraya?
5: Tiyatroyu senin gibi kurtarmak için. Tiyatro benim gibi gerçek sanatçıların yeridir. Senin gibi değil.

0: Taş ne bu ev?
1: Emin misin?
0: Ayıp ettin abi, o Meral karısıyla kaç defa geldim buraya?
1: Dikkatli ol Mıstık.
0: Peki abi.

0: Hop, durun bakalım. Kimi istiyorsunuz?
1: Açıyorum lan.

0: karışma hanım evladı!
1: Şerefinize güzelim! Gidelim buradan!
2: Durun! Bir yere gidemezsiniz!
1: Vay dişi şeytan vay! Demek tiyatroculuğu bırakıp macera filmleri çevirmeye başladın!
2: Sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşabiliyorsun? Bastı bacak!
1: Tanıtayım kendimi! İşte kardvizitim! Bendeniz Mıstık!
2: İntikamım korkunç olacak!
1: Bravoza başlarının çaresine bakarlar ama seyirci beklemez ki, yürü! Polise haber vermeniz lazım!
2: Erol fırlayıp gitti, tam anlatmadı ki!
1: Ay Allah kahretsin! Ah, çok yavrum. Az vaktimiz kaldı, yetişemeyecekler! Halka bildirelim, bugün perdeyi açamayacağız!
2: Durun, perdeyi açacağım Ruh!
1: Hoş, herkese bildirin, hazırlansınlar!
2: Bu tiyatroyu kapamaya kimsenin gücü yetişmeyecek!
3: Canım yavrum!

Hiç kimsem olmadı benim hayatta. Ne yürekten seven, ne aşkı bilen. Kapılmış giderken bir çılgınlığa, en umutsuz günde çıktı.

0: Doğan ustanın dans ettiği kız kim?
1: Belki de kız kardeşidir.
0: Sanmıyorum.
2: Ben sözlüyüm efendim.
1: Hiç önemli değil.
0: Annem birdenbire rahatsızlandı.
3: Ameliyat size 50.000 liraya mal olur.
1: Akıllı bir genç olduğunu ispat ettin.
4: Benim ödediğimi hiç kimse bilmez.
5: Allah yardımcın olsun teyzeciğim.
0: Doğan yok mu?
3: Hastanızı kurtaramadım.
5: Evlenmeyi kabul edersen çok sevineceğim.
0: Artık ölüyorum Murat. Baban her zamanki gibi kendi kendisiyle baş başa.
2: Sen annenle birlikte dönersin.
5: Doğan.
2: Murat.
5: Kızım Sevgi.
2: Senin gibi zeki bir sekretere ihtiyacım vardı. Sekreterim Sevgi, karım Meral.
0: Bir anda bana aşık olduğunuzu sanacak.
3: Sen bunun farkında değil misin?
6: Ömrümce aradım. Yarın 16.15'te TV4'te.
7: Buraların redlisiyim.
8: Nerelerin mi?

0: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
1: Bakın şimdi Fransa'nın redesi.
0: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
2: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: 3 kilo Sütaş yarım yağlı yoğurt 159 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Gerçekten onlara gülerdim.
10: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
11: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
12: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
11: Atlarla çalışıyorum.
13: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
14: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
12: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
15: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
16: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık? Yok, ben doyamalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
15: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
0: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
17: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
12: Her adımda yeni bir mekan.
17: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
12: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
17: Aşk

0: Memnun dizisi burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
0: Çiğ börek yiyeceğiz.
2: Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
7: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet. Yaşanacaksa,
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
3: yaşanacak. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
7: Neydi bu?
8: Evet, bu ne?
7: Nedir bu?
8: Kukla mı? Kuşları... Cadı, canavar.
7: Cadı mı?
9: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
6: Eğlenceli cevaplar.
10: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
6: Kahkaha attıran görüntüler.
11: Var mı daha şey?
8: Bitti. Bitti. Bay bay.
11: Tamam. Ben artık anlamda üç giden
6: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
13: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
18: Pepsi ile hepsi güzel.
19: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Alaska.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

Sakız'da ikinci güne uyandık. Sakız Adası'ndaki en güzel noktalardan bir tanesi işte bu kilise. Deniz üzerindeki bu kilise özellikle düğün fotoğrafları için fazlasıyla kullanılıyor. Sadece Yunanistan değil, Türkiye'den de buraya gelin damatlar geliyormuş.

Değerli izleyenlerimiz, yepyeni bir sabaha uyandık Sakız Adası'nda ve burada bulunma amacımız işte arkamızda görmüş olduğunuz 300 yıllık kiliseyi, şapeli sizlerle buluşturmak. Bu şapelin en önemli özelliklerinden bir tanesi denizin hemen üzerine kurulmuş olması ve çok güzel bir yolla bu kiliseye gidiliyor. Yaklaşık 300 yıllık olduğunu biliyoruz. Yeni restorasyonu tamamlanmış. Özellikle yeni evlenecek çiftler buraya geliyorlar ve elbette bu keyifli manzaranın tadını çıkartıyorlarmış. Özellikle düğün fotoğrafları, gelinler, damatlar burada buluşuyormuş. Tabii bizim neyimiz eksik dedik. Sabahın en erken saatlerinde buraya geldik çünkü deniz harika, kilisenin görüntüsü çok güzel ve burada mutlaka bir sakız hatırası çektirmeniz gerekiyor diyoruz ve keyifli manzaralarla sakız yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

0: sakız turuna devam ediyoruz. Burası da Armolya Köyü.
1: Özellikle hanımları ekran başına davet ediyoruz. Neden? Çünkü arkamızda görmüş olduğunuz bu seramikler, el yapımı, birbirinden güzel hediyelik eşyalar var. Yani burası Armolya. Sakız Adası'nın seramiğiyle ünlü köyü Armolya ve görmüş olduğunuz gibi birçok dükkan seramikten birçok ürünü satıyor ve burada sizlerle buluşturuyor diyoruz. Biz de şimdi içeriye gireceğiz. Bakalım içeride ne gibi ürünler var. Daha da böyle dikkatlice izlemeye devam edin. Buyurun.

0: İşte bu güzel dükkanda birbirinden hoş hediyelik eşyalar var.
1: Evet, görmüş olduğunuz gibi bütün bunlar el yapımı seramikler ve hem görmüş olduğunuz gibi Sakız Adası'nın değirmenlerini gösteren, pirgiyi gösteren, Sakız'ın meşhur yanlarını resmeden tabaklar var ve bunların hepsini elleriyle yapıyor, hepsi seramik diyor.
0: Bu da Pisagor kadehi.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, görmüş olduğunuz Pisagor kadehi, bu kadehin kendine ait bir felsefesi var elbette. Açgözlü olmayı engellemek en büyük amaçlarından bir tanesi ve azla yetinmeyi bilmek. Çünkü şu anda görmüş olduğunuz kadehe fazla içecek koyduğunuzda alt kısmından akmaya başlıyor. Yani bir masada, bir mecliste herhangi bir içeceği içerken haksızlık olmasın, birisi daha fazla içmesin amaçlı ve adaleti eşit dağıtmak amaçlı çok zekice bulunmuş bir kadeh bu. Pisagor kadehi. Pisagor Samoslu ünlü bir matematikçi ve Samos adası da Sakız'a çok yakın olduğu için burada da kullanıyorlar. Görüyorsunuz şimdi yapacağız. Sıvıyı biraz koyduğunuzda dökülmüyor. Ama biraz daha arttırdığınızda altından dökülmeye başlıyor ve görmüş olduğunuz gibi adalet bu şekilde dağıtılıyor diyoruz ve bu keyifli seramik dükkanını gezmeye devam ediyoruz.

0: dünyada sakızın %99'u Sakız Adası'ndan elde ediliyor. İşte böylesine önemli bir ürünün müzesi de var. Sakız Müzesi'ni geziyoruz.
1: Yepyeni, çok teknolojik bir müzeyi gezme zamanı. Dünyada tek Sakız Müzesi. Tam 9 milyon euro harcanmış bu müzenin yapımına ve Yunanistan'ın en önemli bankalarından birisi sponsorluk üstlenmiş ve sakıza ait, sakıza yönelik dünyadaki tek müze diyebileceğimiz bu teknolojik müzeyi birlikte gezeceğiz. Bakalım içeride neler bulacağız, ne yapıyorsak sizler için. Buyurun.

0: müze müdürü Dimitri'ye uzatıyoruz mikrofonu.
1: Gerçekten çok keyifli bir müze. Burada Sakız'la ilgili bulabileceğiniz hemen hemen her şey var. Tarihi, nasıl toplandığı, eski yılların kıyafetleri, eskiden Sakız nasıl toplanıyordu, şimdi neler yapıyorlar ve Sakız nasıl üretiliyor. Bununla ilgili her şey bu müzede. Hadi gezelim, gezelim ve görelim. Buyurun.

0: Peki sakız nasıl üretilir? İşte böyle.
1: Değerli izleyenlerimiz, Sakız Müzesi'ndeki turumuz devam ediyor ve gerçekten burası çok görkemli, çok keyifli alanlara sahip. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu alan, eskiden sakız nasıl üretiliyordu bunu direkt olarak bize gösteriyor. Saat yönünde bir üretim bandı söz konusu ve buraya ham madde olarak giren sakızlar üretilmiş sakız halinde, işte arkamızda görmüş olduğunuz şekilde çıkıyor. Bu eski yıllarda böyle bir üretimdi. Burada da bu canlandırılmış diyoruz ve müze turunu sürdürüyoruz.

0: Sakız Müzesi'ni geziyoruz. Karagöz ve Hacivat Yunanlıların da sevdiği iki gölge oyunu kahramanı.
1: Uzun yıllar Osmanlı hakimiyetindeydi Sakız Adası ve bir ortak kültür söz konusuydu. İşte Hacivat ve Karagöz burada da bu müzede de kendini gösteriyor. Onlar da bu ortak kültüre sahip çıkmış durumdalar. Kendilerinin olduğunu söylüyorlar. Ama şunu da inkar etmiyorlar. Osmanlıların bize getirdiği bir kültürdür ve bu kültür burada devam ediyor.
0: Burada Osmanlıca Sakızlı Yemekler kitabı da var.
1: Dedik ya, Osmanlılarla Yunanlılar uzun yıllar bir aradalardı ve bu adada da Osmanlı hakimiyeti vardı. İşte bu kitap Osmanlıca yazılmış bir yemek kitabı ve ne üzerine derseniz bu kitap sakızlı yemekleri tarif ediyor. Evet, içine sakız konularak yapılan yemeklerin tarifleri var burada bu Osmanlıca kitapta. 1844 yılından kalma bir kitap Sakız Müzesi'nde sergileniyor.
0: Peki Sakızlılar o yıllarda nasıl evlerde yaşıyordu? Müzede bunu da buluyoruz.
1: İşte eski yıllarda Sakızlılar böyle evlerde yaşıyorlardı. Bu onu canlandırıyor ve o yıllarda sakız tabii ki çok çok önemli, değeri olan, maddi değeri çok büyük bir ürün şimdiki gibi. Ve Osmanlı İmparatorluğu Sakız Adası'nda yaşayanlardan vergi almıyordu. Vergilerini saraya sakız yollayarak ödüyordu sakız adalılar. İşte bu evlerde onların kaldığı evlerden biri diyoruz.
0: Ve şimdiki durağımızsa Olimpi Mağarası.
1: Değerli izleyenlerimiz, sakız turunda şimdi Olimpi Mağarası'ndayız. Bu mağara gerçekten çok çok özel bir mağara. Sakız Adası'nda 1985 yılında keşfedilmiş, 2003 yılında turizme açılmış. Ve görmüş olduğunuz gibi sarkıtlar, dikitler halihazırda duruyor. Ve tabii ki yaşayan bir mağara, milyonlarca yıl evvelki oluşumlar şu anda da devam ediyor diyoruz. Burada sessiz olmak lazım, sarkıtlara, dikitlere dokunmamak lazım ve bu eşsiz tabloyu sizlerle buluşturuyoruz. Sırada Olimpi

ibaresi var. Mağaraya güneş vuruyor. Evet değerli izleyenlerimiz, Olimpi Mağarası'ndaki turumuz devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi 150 milyon yıllık bir mağaranın içindeyiz. Doğal bir girişi var. Güneş yüzme şeklinde hissettiriyor kendini. Ama şu da bir gerçek ki mağara bir hayli derin, ilerleyeceğiz. Mağarada yılın her dönemi 17,5 derece bir sıcaklık söz konusu ve %95'te nem var diyoruz. Olimpi Mağarası'ndaki turumuzu sürdürüyoruz.

Mağaradan çıkıyor, kendimizi serin sulara bırakıyoruz. Burası Aya Dinami Plajı. Değerli izleyenlerimiz, Olimpi Mağarası'ndaki gezimizi tamamladık ve şu anda harika bir plaja geldik. Olimpi Köyü'ne çok yakın bir plaj bu. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi denizin rengi muhteşem. Yanlış anlamayın, burası Maldivler, Bahamalar, Hawaii falan değil. Sakız Adası'ndayız. Olimpi Köyü'ne çok yakınız, mağaraya çok yakınız ve arkamızda görmüş olduğunuz bu plaj eşsiz bir plaj. Şimdi o plaja gideceğiz, biraz daha yakından bakacağız. Suyun rengini biraz daha gözlemleyeceğiz.

Evet değerli izleyenlerimiz, işte bu eşsiz koya geldik. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi bu harika turkuaz renk bir muhteşem. Bu koyun adı ne derseniz Aya Dinami. Evet, Sakız'a geldiğinizde bu keyifli ortamı siz de yaşamak istiyorsanız rehberinize ya da navigasyonunuza Aya Dinami yazmanız gerekiyor. Ve burada keyifli vakit geçirebilirsiniz.

0: üzdük ve acıktık. Sakız Adası'nın en özel yerlerinden bir tanesi Lagada.
1: Değerli izleyenlerimiz, Sakız turunda uğranması gereken bir başka duraktayız. Arkamızda görmüş olduğunuz balıkçı kasabasının adı Lagada. Lagada özellikle balık restoranlarıyla çok çok meşhur. Arkamda görmüş olduğunuz gibi çam ağaçlarının arkasından muhteşem bir manzara söz konusu. Buraya gelen ünlüler, oyuncular, aklınıza gelebilecek Yunanistan'ın da ünlü isimleri, burada tatile gelenler mutlaka bu kasabaya uğruyorlarmış. Bizim neyimizi eksik dedik ve şimdi Lagada'ya doğru gideceğiz. Ama öncesinde şöyle tepeden bir görelim. Bakın ne kadar güzel bir manzara var burada. Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Lagada'dayız. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi harika bir balıkçı kasabası burası. Özellikle restoranlarıyla çok çok meşhur olduğunu bir kez daha belirtmekte yarar var. Mykonos'tan bile teknelerle buraya insanlar geliyor ve tekneye servis alabiliyorlarmış. Bunu öğrendik. Şu anda boş elbette, henüz sezon başı ama ilerleyen aylarda burada tıklım tıklım tekne oluyormuş ve tekneyi bağlayacak yer bile zaman zaman bulunmuyormuş. Bunu da öğrendik. Şimdi bir öğlen yemeği molası vereceğiz. Bakalım burada bize neler ikram edecekler.

Muhteşem bir hava var. Güneş içimizi ısıtıyor. Sizi güneşin ışıltısıyla selamlıyorum sevgili seyirciler. TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle her ne kadar siyah giymiş olsak da herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde Pera'dayız. Taksim Pera'dayız. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Mithat Kılıç, Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde. Başlasın mı? Başlasın.

Yapımına 1892 yılında başlanılan ve 1895 yılında görkemli bir açılış balosuyla açılan, tarihe tanıklık eden Pera Palace Oteli'ni ziyaret edeceğiz bu bölümde. Otele dışarıdan ziyaretçi geliyor mu? Otelin önemli odaları neler? Otele kimler gelmiş, kimler gitmiş? Otele dışarıdan yeme içme olarak peki geliniyor mu? Otelin özelliği ne? Hepsini anlatacağız ve sonrasında bir müzeye gideceğiz. Sustum. Giriş yapıyorum otele. Hadi gelin.

Osmanlı Devleti'nin hem çöküşüne hem Cumhuriyetimizin kuruluşuna şahitlik eden görkemli semt Pera'da bulunan Pera Palace Otel. Gerçekten birçok ünlüye ev sahipliği yapmış, tarihe tanıklık etmiş, birçok ilklerin yaşandığı bir otel burası. 1892 yılında yapımına başlanmış, 1895 yılında yapımı tamamlanmış ve görkemli bir açılış balosuyla hizmet vermeye başlamış. Birçok önemli isim konaklıyor bu otelde zamanında ve halen baktığınız zaman birçok önemli isim de halen otele gelmekte. Onu da belirtmek istiyorum. Orient Express, Paris-İstanbul seferini yapan lüks bir tren. 1888 yılında yolcu taşırken yolcuların konaklayabilecekleri lüks bir otel olmaması nedeniyle Pera Palace Otel'in inşaatına başlanıyor ve böyle bir eksiklik hissediliyor ve sonrasındaysa bu otel yapılıyor. Bunu söyleyebilirim sizlere. Oteli dışarıdan gelip ziyaret edebiliyorsunuz. Bunları yine söyleyebilirim ve sizi bu görkemli tarihe tanıklık etmiş otel baş başa bırakmak istiyorum. Pera'nın kalbinde, tepe başında muhteşem Haliç manzarası olan otelde.

0: Otelin genel müdürü Murat Eti ile birlikteyiz. Kendisine otelle ilgili hem bizim merak ettiğimiz soruları hem de sizin merak edebileceğiniz soruları soracağız. Merhaba Murat Bey, nasılsınız?
1: Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizler?
0: Bizler de iyiyiz. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizi bu güzel otelde misafir ettiğiniz için. Her girdiğimizde geçmişe yolculuk yapıyoruz. Geçmişin modern edilmiş halini daha güzel görüyoruz sayenizde.
1: Teşekkür ederim.
0: Son zamanlarda birçok diziye, filme konu oldu otel baktığımız zaman ve bu dizi filmlerle adı daha da çok duyuldu. Aslında çok eski bir yapı. Taksim'e, Beyoğlu'na yolu düşen herkes bu güzel tarihi yapıyı görüyordur. Belki ismini bilmiyorlardır ama mutlaka görüyordur ki ismini bilmemek de mümkün değil bence. Bu güzel otelin hikayesini sizden dinleyebilir miyiz biz?
1: Peki. Pera Palas 1892'de yapılmaya karar verilen İstanbul'un, Türkiye'nin ilk uluslararası lüks oteli. O dönem Orient Express misafirlerini trendeki lüksü yaşatabilmek adına kurulan bir otel, yapılan bir otel. Çünkü sadece irili ufaklı hanlar, oteller mevcutmuş o dönem. Ve o aynı lüksü yaşatabilmek için dediğim gibi bu yapı ortaya çıkıyor. 1895'in ortalarında açılışı oluyor büyük bir baloyla ve ondan sonra uzun süre işte 130 yıldır aşağı yukarı misafirlerine kapıları açık. Doğru diyorsunuz, İstanbul'da çok çok değerli bir yapı. Ben ismini herkesin iyi kötü bildiğine inanıyorum.
0: İsmini biliyoruz ama mesela ben ismini biliyorum otelin. Otelin nerede olduğunu bilmiyordum buraya çekime gelmeden önce, 2 sene önce. Bilmiyordum, hani bu otel nerede acaba diye bilmiyordum. Aa, burada mıymış falan dedim, bu yapı o yapı mıymış diye böyle bir kalmıştım.
1: Aslında yani yapılanmaya bakarsanız İstanbul genel sorunu olan etrafındaki binalara baktığınızda zaten bir saklanıyor.
0: Evet.
1: Bina yapıldığında, otel yapıldığında seçilirken mevki tarihi yarımadayı, Boğaz'ı ve Haliç'i gören tek tepe diye burada yapılıyor.
0: Otel gerçekten çok güzel. Her noktası bence ayrı bir güzel ama otelin içinde 2 değerli oda var.
1: Evet.
0: 101 numaralı Atatürk odası. Girince benim tüylerim diken diken olmuştu. Ve 411 numaralı Agatha Christie'nin odası. Bu odaların da hikayesini biraz sizden dinleyebilir miyiz ki Atatürk burada konakladığında Cumhuriyetimizin kurucusu onun zevkine göre bütün perdelerin ve odanın tamamının onun zevkine göre yapıldığını biliyoruz. Hala tüylerim diken diken oluyor.
1: Yalnız değilsiniz o konuda. Ben 15 senedir burada çalışıyorum. 15 senedir her girdiğimde halen tüylerim diken diken oluyor. Halen büyük bir zevk ve bir görev orayı gezdirip misafirlerimize anlatmak, göstermek, o anı yaşatmak. 101 numaralı oda en değerli odamız. Yani 411 Agatha Christie, tamam o da çok hatırlanacak bir şahsiyet ama tabii kıyas olmaz.
0: Kesinlikle.
1: Zaten müze oda olarak geçen, bize de özel müze statüsünü kazandıran Atatürk Müze Odası'dır. 101 numara 1981'de o dönemin otelin sahibi olan rahmetli Hasan Süzer Bey tarafından bir müze odaya çevriliyor ve içinde kendisine ait değerli eşyalar ve daha sonradan toplanan değerli eşyalarla, özel eşyalarıyla süsleniyor. Sonrasında işte bir restorasyon geçiriyoruz 2006-2010 yılları arasında. O günden bu yana da özel müze statüsünde Atatürk Müze Odası olarak herkesin ziyaret edebileceği, gerçekten de çok sık ziyaret edilen 2023 yılında 110 bin civarında ziyaretçimiz olmuş.
0: Ama şunu söylemek gerekiyor, şimdi Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün odasını ziyaret ederken şimdi 10 Kasım'da fazlasıyla kalabalık oluyor. Yani doğru. Özel günlerin olduğu haftalarda, çünkü o odayı gezmek için de belirli gün ve saatler var. Evet. Yoğunluk olmaması açısından onu da burada belirtmek istiyorum mutlaka sizlere.
1: Her gün özel günler hariç, özel günlerde neredeyse tam gün açıyoruz. Onu zaten sosyal medyadan, web sayfamızdan anons ediyoruz açılış saatlerini. Odaya özen gösterebilmek adına, o değerleri koruyabilmek adına her gün 2 saat açıyoruz. 10-11 sabah, 3-4 öğleden sonra, buna da 50 kişiyle her saat sınırlandırdık ki eşyalar değerli kalabilsin, iyi bakabilelim diye onlara.
0: Kesinlikle çok güzel bir şey yapmışsınız. Evet. Peki Agatha Christie'nin odasına gelecek olursak onunla ilgili de bir sürü hikaye var farklı. Çok. Farklı.
1: Agatha Christie gerçekten bu 411 numaralı odada kalmış. Bize iletilen tabii bilgiler böyle zamanında. Kaldığı oda da orijinaline sadık kalınarak tabii bakımı yapılıyor, yenileniyor zaman zaman. Fakat mobilyalar tarihi, antika mobilyalar ve o dönemi yansıtıyor. 411 numaralı odada kendisine ait bol bol kitaplar, güzel bir daktilo ve odanın duvarlarını kendi resimleri süslüyor. O dönem tercih ettiği renklerle döşenmiş. Çok keyifli bir oda ve tabii ki yani açık konuşmak gerekirse de en iyi satılan odamız.
0: Gerçekten evet. Mi? Yani sizler de gelip burada Agatha Christie'nin odasında konaklayabilirsiniz.
1: Kesinlikle.
0: Ama Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün odasına geldiğiniz zaman orada bulunan ki gezeceğiz odaların hepsini de. Orada bulunan hiçbir eşyaya, özel eşyaya dokunmamanızı ben kendim şu anda tavsiye ediyorum. Çünkü daha önce ben oteli gezmeye geldiğimde de gelen ziyaretçilerin hepimiz merak ediyoruz, hepimiz dokunmak istiyoruz. Pek hoş olmuyor korunması açısından evet. Diye de eklemek istiyorum. Şimdi Murat Bey, otel tarihi ve aslında herkes tarafından içi merak edilen bir otel. Dışarıdan her gelene kapınızı açıyor musunuz? Aa ben geldim, işte gezebilir miyim diyen nasıl gezebiliyor oteli?
1: Şöyle,
0: ya da merak eden.
1: Bir dizimiz vardı, duymuşsunuzdur. Evet. Pera Palas'ta Gece Yarısı. O bir romandan, Charles King'in yazdığı bir romandan alıntı. 2022 yılında bu yayına girdi. O dönem tabii bir hücum oldu otele. Diziyi seyreden herkes orada maalesef öğrendi 130 senelik tarihi binamızı. Çok uzun süren, böyle bizi de yoran, misafirlerimizi de yoran, oteli de yoran bir akın oldu. Ancak şimdi o biraz yavaşladı. Tabii şuna da dikkat ediyoruz. İçeride kalan misafirlerin mahremiyetini, rahatını da bozmamak lazım.
0: Tabii,
1: en de sonunda burası bir otel.
0: Aynen öyle.
1: Gezilecek sadece bir tarihi bir alan değil. Gelip memnuniyetle restoranımızı, pastanemizi, barımızı,
0: onu
1: her tarafımızı kullanabilirler. Tabii ki
0: seve
1: seve herkes ağırlamayı arzu ederiz. Ancak çok da işte burayı bir film setine döndürmemek lazım. Çünkü o da asıl otelin sahiplerini, yani konaklayan misafirlerimizi rahatsız ediyor, üzüyor. Onların bir daha gelmemesini sağlıyor.
0: Yok, doğru söylüyorsunuz.
1: Ayrıca çalışanlarımızı da çok yoruyor. Çünkü kırıcı olmadan onlara buranın bir otel olduğunu anlatmak zorunda kalıyoruz. O da çok kolay değil inanın.
0: Yok, kesinlikle ben sizi anlıyorum ve katılıyorum. Çalışanlarınız ayrıca güler yüzlü. Sizin gibi güler yüzlü bir genel müdürle çalıştıkları
1: çok
0: için.
1: Çok şanslıyım, evet. Çok güzel bir ekibim var.
0: Biz de çok şanslı olduk. Sizin çalışanlarınızla iletişime geçtiğimiz için ve otelinizin kapılarını bize açtığınız
1: seve
0: için
1: seve.
0: Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Murat Bey'i de duyduğunuz gibi oteli merak ediyorsanız eğer hem otelin restoranında bir şeyler yiyip içebilirsiniz hem de pastane kısmındaki kesinlikle tatlılarını tavsiye ediyorum. Bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Güne burada da kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Muhteşem de bir kahvaltısı var. Konaklamak için de enfes bir yer açık. Taksim'de şaşalı en güzel tarihi yapı diyebilirim. Orijinali bozulmadan bize hizmet veren en güzel yapı diyebilirim. Bunun için de yani bu özelliğini koruduğunuz için de size çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim ekip adına.
0: Ve aynı zamanda bizimle sohbet ettiğiniz ve izleyicilerimizi ve bizi bilgilendirdiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun, büyük bir keyifle.

Aslında otel tarihte ilklerin yaşandığı otel. İlk akar sıcak su. Osmanlı Sarayı'ndan sonra ilk elektrik ve ilk elektrikli asansör Pera Palace Otel'de sevgili seyirciler. 1892 yapımı bu asansörü otele konaklamaya gelen misafirler odalarına ilk çıkarken kullanabiliyorlar. Yani çalışan bir asansör halen, onu belirtmek istiyorum sizlere. Ahşap ve dökme demirden yapılmış bu asansör Eyfel Kulesi'nin asansöründen sadece 3 yıl sonra takılmış, onu belirtmek istiyorum. Türkiye'deki ilk elektrikli asansör, Avrupa'daki de ikinci elektrikli asansör. Atatürk Müze Odası'na çıkarken bu tarihi asansörü de görebilirsiniz.

0: Şimdi Agatha Christie'nin asıl hikayesini bize buranın, otelin pazarlama koordinatörü Ezgi Hanım anlatsın bence. Gerçekten çok güzel anlatıyor. Odayla ilgili bilgileri sizden dinleyelim. Bir 11 günlük açık var. Hı-hı. 11 günlük süre içinde de Agatha Christie'nin burada konakladığı belirtiliyor. Doğu Ekspresi'nde Cinayet adlı romanının burada yazıldığı belirtiliyor. Siz nasıl anlatacaksınız? İzleyicilerimiz de dinlesin.
1: Şimdi şöyle, Agatha Christie'nin otelde kaldığı, evet bu bir gerçek. Ama Doğu Ekspresi'ni burada yazıp yazmadığı tabii ki de bir söylenti. 11 günlük sürecinde şöyle bir durumu var. 11 günlük süreçte Agatha Christie 1926 senesinde İngiltere'de aslında kayboluyor ve hiçbir şekilde bulunamıyor. Bulunamamasının sebebiyle de çok araştırılma yapıyor. Sonrasında kendisi birden ortaya çıkıyor ve bu 11 günlük süreci hatırlamadığını söylüyor. Ölene kadar da bu süre olarak saklanıyor. Ama öldükten sonra bir televizyon şirketi onun hayatını biyografi yapmak istiyor. Biyografi yaptığında da bu 11 günlük sürecin boş olduğunu fark ediyorlar ve araştırmaya başlıyorlar. O zaman da çok ünlü bir medyumu iletişime geçiyorlar ve kendisinin Agatha Christie'nin ruhuyla beraber seans yapmasını söylüyorlar kendisine. Bir seans sonrasında da Agatha Christie aslında ruhunun İstanbul'daki Pera Palace Oteli'nin 411 numarasına işaret ettiği söyleniyor. Bunun üzerine de o televizyon şirketi, otelin o zamanki müdürü, sahibi Hasan Süzer Beyefendi ile iletişime geçiyorlar ve gelip otele bir araştırma yapıyorlar. Otelin gerçekten de arka süpürgeliğinde bir anahtar bulunuyor. Bu anahtarı biz şu an replika olaraktan 4. katımızda vitrinde sergiliyoruz. Orijinali bir kasada gizli tutuluyor, saklı tutuluyor. Sonrasında bu hikaye tabii ki de tamamlanamıyor. Bu hanımefendi bir suikasta gidiyor ve bundan dolayı vefat ediyor suikasttan kaynaklı. O yüzden de bu hikaye hiçbir şekilde aydınlatılamıyor. Böyle bir hikaye var elimizde.
0: Aslında ne kadar enteresan bir hikaye. 11 gün yok ve medyumla iletişime geçiliyor. Burada anahtar çıkıyor falan. Anahtarı da birazdan sizlere göstereceğiz. Bence çok garip. Ve çok güzel aslında baktığınızda.
1: Aslında olağanüstü ve doğaüstü bir hikaye. Gerçekten bizim için de çok değerli bir oda, çok değerli bir zat ve hani gerçekten de çok ilgi gören bir oda. Burası ziyarete açık değil, burası sadece konaklamaya açık. Otelimizde sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün odası günde iki oturum olmak üzere ziyarete açık oluyor. Burası konaklamaya açık, konaklamaya gelmek isteyen tüm misafirlerimize zaten hani gelsinler, hoş geldin diyoruz. Bu şekilde.
0: Ay ne kadar güzel ya, değil mi Mithat? Ama baktığında da aslında benim için ürpertici.
1: Tabii yani.
0: Yani benim için ürpertici. Ben yalan mı söyleyeyim şimdi yani?
1: Kişiye göre değişiyor.
0: Hani bir düşündüm burada konaklamayı bir an böyle. Bir tık ürperebilir insan. 11 tabii. günlük süre içinde yok. Odadan anahtar çıkıyor. Arka süpürgelikten bir yerden. Sen burada konaklıyorsun. Sen konaklayabilir miydin Mithat? Konaklarım tabii ki diyor Mithat. Duamı okur konaklarım diyor. Ama gerçekten çok keyifli bir oda bence. Önemli bir yazarın burada konaklaması özellikle bence çok güzel bir şey. Evet. Ve bu odada sonrasında sizin konaklamanız da ayrıca güzel bir şey. Baktığınız zaman muhteşem bir Haliç manzarası var odadan görülen. Balkonu da mevcut odanın. Eğer buraya gelip konaklamak isterseniz kapılar açık diyelim. Ve Ezgi Hanım'a çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.

Şu anda halen 4. kattayız sevgili seyirciler. Otelde konaklayan misafirler de olduğu için biraz kısık sesle konuşuyorum. Onu belirtmek istiyorum. Agatha Christie'nin odası hemen sol tarafımda kaldı. 411 numaralı oda. Arkamda görmüş olduğunuz kütüphanede Agatha Christie kütüphanesi diye geçiyor. 4. katta vitrinlerin içinde otele dair eski tabakları, tuzlukları, işte salata kaselerini, sütlük leri böyle fincanları falan görebilirsiniz. Onu belirtmek istiyorum. Ya da işte eski kasa defterlerini falan da görebilirsiniz burada. Ve şöyle geldiğiniz zaman biraz önce Ezgi Hanım'ın da söylediği anahtar bu vitrinde sergileniyor. Aslında anahtarın gerçeği değil, replikası. Gerçeği de bir yerde gizli tutuluyor. Onu da belirtmek istiyorum. Tekrar belirtmek isterim ki burası misafire açık, ziyaretçiye, dışarıdan gelen ziyaretçiye kapalı. Ben de buradaki misafirleri rahatsız etmemek için böyle sessiz konuşuyorum. Şöyle 4. kattan yürüdüğümüz zaman kubbeli salonun kubbelerini de yine buradan görebiliyorsunuz. Fazlasıyla tarihe tanıklık etmiş bir otel. Altı kubbe var aşağıda. Biraz önce göstermiştim sizlere. Belki kubbelerin ne için kullanıldığını merak edersiniz. Zamanında havalandırma ve aydınlatma için kullanılıyormuş kubbeler. Şu an halen otelin havalandırılmasında da kullanıldığını belirtmek istiyorum. 6 adet kubbe var.

Agatha Christie odasından ben yürüyerek inmeyi tercih ettim. Aslında bu tarihi asansörle de inebilirdim. Şimdi misafirler konakladığı için biraz sessiz konuşuyorum. Ziyaretçilerin bu katlara çıkmasının yasak olduğunu belirtmek istiyorum. Belki otelin içini merak edenler olur diye otelin merdivenlerden inip hani bu açıdan da sizlere açıkçası göstermek istedim. Bunu göstermemizin sebebi de belki otelin eski halini merak ediyor olabilirsiniz. Neden? Çünkü bu otel aslında baktığınız zaman birçok tarihi olaya tanıklık eden bir otel. Mutlaka gelinip görülmesi gereken bir otel İstanbul'da.

Odaya girdiğinizde aslında iki oda var, iki kapı var. Biri Atatürk'ün konakladığı kapı, diğeri de şu an bulunduğumuz yerde hem misafirlerini ağırladığı hem de önemli kararlar aldığı söylenen oda. Atatürk'ün zevkine göre döşenmiş bir oda olduğunu belirtmek istiyorum sizlere. Atatürk'ün sevdiği renkler, güneş ışığı renkleri olduğu için perdeler ona göre yapılmış durumda. Yani tamamen Atatürk'ün zevkine göre döşenmiş bir oda olduğunu belirtmek istiyorum sevgili seyirciler sizlere. Şu anda bulunduğumuz önemli kararlar alınan odada da yine vitrinlerde Atatürk'ün kişisel eşyaları sergileniyor. Bunlar kendi giymiş olduğu eşyalar. Buraya geldiğiniz zaman bu eşyalara bakarken tabii ki bu vitrinlere dokunmamanız gerekiyor. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Ve odada iki önemli halı var. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat Kılıç göstersin. Biri sol tarafında bulunuyor, biri de sağ tarafında bulunuyor. Yine bu iki halının da önemli hikayesi var. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Siz yine buradaki Atatürk'ün kişisel eşyalarına göz attıktan sonra ve bu odaya detaylı bir şekilde baktıktan sonra.

Şimdi bu odada, odaya göz attınız, iki önemli halı var baktığınız zaman. Halı diyoruz. Aslında seccade olarak gönderilmiş ama seccade kabul edilemiyor kesinlikle. Çünkü üzerinde hayvan figürleri var sevgili seyirciler. Biri bu, biri de Mithat'ın arka tarafında. Önce bunu anlatmak istiyorum sizlere. Burada 10 şamdan var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 10 mum var şamdanın üzerinde. Hemen üst tarafta kuşların kanatları aşağı doğru. Şurada şöyle göstereyim. Bir böceğin kanadı var. Ama hangi böcek olduğu bilinmiyor ve ölümü simgeleyen kasımpatı çiçeği var ve saat 9'u görmüş olduğunuz gibi 7 geçiyor. Baktığınız zaman Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında saat 9'u 5 geçe vefat etti. 10 mum görmüş olduğunuz gibi kasımpatı çiçeği ölümü simgeliyor ve saat 9'u 7 geçiyor. Yıldız, atamız 9'u 5 geçe vefat etti ama orada saat 9'u 7 geçiyor diyebilirsiniz. İnsan öldükten sonra 2 dakika sonra beyin ölümü gerçekleştiği için burada saat 9'u o yüzden 7 geçiyor. Onu belirtmek istiyorum. Altın işlemeli bir halı olduğunu da sizlere belirtmek istiyorum. Hintli kahinler tarafından işlenip atamıza hediye gönderilmiş. Ölmeden 9 sene önce sevgili seyirciler. Hemen Mithat'ın arka tarafına doğru yürüdüğümüz zaman yine burada da yaşamı simgelediği söylenilen bir halı var. Burada görmüş olduğunuz gibi kanatları açık kuşların, şamdanların üzerindeki mumlar yanıyor. Bakın şöyle. Kanatları açık kuşların ve yaşamı, yani ölümden sonraki yaşamı simgeleyen kedi var. Gerçekten çok enteresan. Değil mi? Tüylerim diken diken oldu. Yine bu da altınlarla işlenmiş bir halı. Buraya geldiğiniz zaman QR kodla hemen girişte okuttuğunuz zaman odayla ilgili hikayeyi de okumuş oluyorsunuz. Ve şimdi Atatürk'ün misafirlerini ağırladığı odadan konakladığı odaya giriş yapıyoruz.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atışı.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
11: Haberimiz yok Yüksel abi.
10: Of, ama benim adım çekici Yükselse, ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
12: Üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
13: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücü.

0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Yaşanın.

0: zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
4: Buraların redlisiyim.
5: Nerelerin be?
4: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
6: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
7: Très bien.
4: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi.

Geldiğinizde de yine duvarda Atatürk'ün fotoğraflarını görebilirsiniz, Atatürk'ün kişisel eşyalarını görebilirsiniz, portresini görebilirsiniz. Hastalığı sırasında en son güneş dil teorisine göre yazmış olduğu yazıları kendi el yazısıyla görebilirsiniz. Bu odayı da yine ziyaret edebilirsiniz. Yalnız çevirdikleri yerin içine geçilmesinin yasak olduğunu belirtmek istiyorum.

Atatürk'ün konakladığı odayı da sizlere gösterdik. Zaten birazdan detaylı bir şekilde yine bakarsınız sevgili seyirciler. Şunu belirtmek istiyorum. Bu odanın ziyaret saatleri haftanın 7 günü sabah 10-11 arası ve öğleden sonra 3-4 arası. Gelmeden önce mutlaka bilet almanız gerekiyor. Yine bunu üstüne basarak belirtmek istiyorum. Buraya geldim, odayı ziyaret edeyim diyemiyorsunuz. Fazlasıyla talep olduğu için hem yerli hem yabancı turistlerden dolayı bilet alıp buraya gelmeniz önemli, rica ediliyor. Bir kez daha belirtmek istiyorum, Agatha Christie odası ziyarete kapalı ama misafire, konaklama yapmak isteyen misafire açık. Ama Atatürk Müze odası tüm ziyaretçilere açık bir oda. Haftanın 7 günü diyelim ve sizi son kez Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün odasıyla baş başa bırakın.

Şimdi sizleri çok güzel ve özel lezzetlerin olduğu Fransız esintilerinin bulunduğu bir patisseriye götüreceğim. Otele ziyaretçi olarak geldiğiniz zaman Atatürk Odası'nın ziyareti haricinde güne burada kahvaltıyla başlayabilir, öğle yemeğinizi yiyebilir ve akşam yemeğinizi burada yiyebilirsiniz. Yıldızcığım, ben yemek yemek istemiyorum, bir tatlı, bir çay, bir kahveyle geçiştirmek istiyorum diyorsanız otelin çay saatlerinin olduğunu belirtmek istiyorum. Mutlaka rezervasyon yaptırmanız gerekiyor bu çay saatleri için ve aynı zamanda arkamda görmüş olduğunuz muhteşem bir pastane var. Bu pastanede de yine geçmişe yolculuk yapıyorsunuz. İçeride birbirinden güzel tatlar var. Buraya oturup da yine bütçeniz ve damak zevkiniz doğrultusunda kendinize bir tatlı ikram edebilirsiniz ya da güne burada bir kahveyle başlayabilirsiniz. Dışarıdan gelen ziyaretçilere otelin hem restoranının hem de pastanesinin açık olduğunu da belirtmek istiyorum. Ve sizi bu muhteşem pastaneyle baş başa bırakıyorum.

Patisserie'de Pera'ya geldik. Otelin en keyifli yeri diyebilirim burası için. El yapımı çikolataları, ambiyansı ve Fransız lezzetleriyle adeta muhteşem bir yer. Buraya gelip mutlaka bu lezzetlerin tadına bakmanızı tavsiye ediyorum. Ve buranın en önemli şöyle bir özelliği var. Avrupa Birliği Tarihi Kafeler rotasında Türkiye'den tek katılımcı olarak seçilmiş burası.

tarihin izlerini sürecek. Sanatla yeniden nefes alacağız. Arkamda görmüş olduğunuz Pera Müzesi'nde geçmişle bugünü bir araya getiren Pera Müzesi'ni gezeceğiz. Hemen otelle karşı karşıya ve bir günde aslında ikisini de ziyaret edebilirsiniz. Süreli sergiler de bulunuyor müzenin içinde. Dilerseniz şimdi müzenin içine girelim ve hep beraber neler var neler yok bakalım. Ne dersiniz? Hadi gelin.

Pera Müzesi'nin içinde birçok sergi var. Şu anda ben ikinci katındayım. Burası 5 katlı bir yer. Sergiler 3 ayda bir değişiyor. Çarşamba günleri öğrenciler burayı ücretsiz bir şekilde gezebilirler. Pazartesi günleri Pera Müzesi'nin kapalı olduğunun bilgisini vermek istiyorum sizlere. Pazartesi günü hariç Pera Müzesi'ni hangi saat aralıklarında gezebilirsiniz? Hemen onları da paylaşayım sizlerle. Salıdan Cuma'ya kadar 10-19 arasında Pera Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Cuma günü 10-22 saatleri arasında müzeyi gezebilirsiniz. Pazar günleri de 12-18 saatleri arasında burada gezi yapabilirsiniz. Sergilerin 3 ayda bir değiştiğini söylemiştim. Takip ettiğiniz ya da takip etmek istediğiniz sergiler olursa internet sitelerinden girip güncel sergilere göz atabilirsiniz.

Burası süresiz sergi alanı. Öncelikle bunu belirteyim. Burası Osman Hamdi Bey'in sergi alanı. Hemen arka tarafta da Osman Hamdi Bey'in dünyasına yolculuk yapabilirsiniz. Sanal gerçeklik deneyimi. Beyefendi görmüş olduğunuz gibi sanal gerçeklik deneyimini gerçekleştiriyor. Bir Osmanlı aydını, Tanzimat döneminin bir Osmanlı aydını Osman Hamdi Bey.

5 katlı müzede 2. katta gezmeye devam ediyoruz. Burası da kesişen dünyalar, elçiler ve ressamlar alanı. Burada da birçok değerli tabloyu görebilirsiniz. Tabloların hemen yan taraflarında Türkçe ve İngilizce açıklamaları var. Aynı zamanda dinleyebilirsiniz QR koddan telefonunuzu okutup hem Türkçe hem de İngilizce olarak.

Müze içinde Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın 3 büyük önemli koleksiyonunu barındırıyor. Birinci kattayız 5 katlı müzede ve birinci katta da süresiz koleksiyon var. Bunu belirtmek istiyorum. Şu anda Anadolu Ağırlık ve Ölçüt Sanatı koleksiyonunun olduğu bölümdeyiz.

Bu saydığım 3 koleksiyonu Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın süresiz olan koleksiyonu dilediğiniz zaman gelip görebilirsiniz.

Buradaki en keyifli yer bazılarına göre keyifsiz de olabilir tabii ki. Tarih tartısı var. Çağlar boyunca ağırlığını keşfet yazıyor. Şimdi ben buraya ayaklarımı basıp çağlar boyunca ağırlığımı keşfedeceğim. Her dönem için yaklaşık değerler baz alınmış. Şu anki kilom burada yazıyor. Roma döneminde 180 libra, antik çağ. Geç antik çağda 182 libra. Bizans döneminde 180 litre, geç Osmanlı döneminde 45 okka, 395 dirhem. Antik Yunan'da da yine ne kadar olduğu yazıyor ağırlığımın. Şu anda da ağırlığım 59 kilo.

Bugün muhteşem bir gün geçirdim. Umarım bu güzel enerjim sizlere de yansımıştır sevgili seyirciler. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Unutmayın. Bugün benim yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Sadece not alın. Kendinize iyi bakın. Tekrar söylüyorum. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Ailenizin kanalı. Öpüyorum. Hepinizi hoşça

0: Sana gönderdiğim bunca parayı nasıl olup da geçinemediğini şimdi anlıyorum.
1: Babacığım, anlayışlı olun biraz. Siz de gençliğinizde...
0: Sus! Hemen eşyalarını topla, bu akşamdan tezi yok benimle beraber çiftliğe geleceksin, o kadar.

0: Hoş geldiniz beyim.
1: Hoş bulduk Ali Ağa, sağ ol.
0: Sen sağ ol beyim. Oo, çok şükür baba evine döndün demek. Aslan gibi olmuşsun maşallah. Murat, alsana beylerin bavullarını.
2: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk evladım. Hanimiş benim Zeynep kızım, nerelerde?
2: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk evladım, hoş bulduk. Ne mutlu sana ki Ali Ağa, böyle terbiyeli güzel kızların var.
0: Şükür Allah'a beyim. Melek gibidir benim kızlarım. İkisini de dünyalara değişmem.
1: Allah bağışlasın.
0: Sağ olun, sağ olun.
3: Bana hoş geldin demek yok mu?
2: Hoş geldiniz Orhan Bey, hoş geldiniz.
3: Görmeyeli ne kadar büyümüş bu Ayşe. Bayağı genç kız olmuş. Sen de çok değişmişsin Zeynep. Başka bir yerde görsem tanımazdım. Seneler geçti tabii.
2: Evet, çiftlikten ayrıldığınızda ikimiz de birer küçük çocuk sayılırdık.
3: Şimdilik bana müsaade. Görüşmek için nasıl olsa bol bol vaktimiz olacak.
2: Çok yakışıklı olmuş değil mi abla? Hem ne kadar da kibar. Murat'a sözlü olmasam kız edepsiz, ne biçim sözler bunlar? Kızma abla. Hem bana kalırsa seni beğendi. Görmedin mi sana nasıl bakıyordu? Hala konuşuyor terbiyesiz. Hadi yürü.
1: Aferin Ala. Çiftliğin işlerini umduğumdan da çok daha iyi buldum. Ben senin hakkını hiçbir zaman ödeyemem.
0: Sayenizde beyim. Aklımızın erdiğinden diye ya. Çabalıyoruz işte.
4: Güzel geldin.
0: Hayırlı akşamlar beyim. Bir ihtiyacınız olursa bana haber salın.
1: Eksik olma. Hadi güle güle Ala.
0: Sağ olun beyim.
1: Ali Ağa'nın kızlarına sataşmaya kalkarsan dünyayı başına zindan ederim, haberin olsun. Zeynep de, Ayşe de pırlanta gibi kızlardır. İkisini de öz evladım gibi severim. Bunu bil de ayağını ona göre denk al.
3: At hazır mı Murat?
5: Şimdi beyim, şimdi getiriyorum.
3: İyi, acele et biraz.
2: Murat! Siz burada mıydınız?
3: Ne işin var burada sabah sabah Ayşe?
2: Murat abime ayran getirmiştim de.
3: Murat abine ayran getirdin demek.
2: Evet. Ama istiyorsanız buyurun siz için.
3: Ne zamandır köy ayranı içmemiştim. Pek de güzelmiş. Bundan sonra her sabah bana da getir.
2: Baş üstüne.

0: 我先下来行。
1: Murat abi, darılma sakın. Ben şimdi sana da ayran getiririm.
0: İstemez.
1: Deli olma Murat. Sen beni ne sandın? Ali Ağa'nın kızıyım ben. Sözümü vermişken başkasına bakmayacağımı bilmiyor musun?
0: Kusura bakma. Çok kıskanıyorum seni.
1: İyi öyleyse. Soğuk bir ayran getireyim mi?

0: Neden sustunuz Zeynep? Türkünü dinlemek için ne zamandır peşinden az sürüyorum. Meğer kendin gibi sesin de güzelmiş.
1: Eksik olmayın, size öyle gelmiş. Kusura bakmayın, geç kaldım.
0: Dur, acelen ne? Bir yudum su vermeden mi gidiyorsun bana? Küçükken dağ bayır beraber oynardık. Halbuki şimdi yabancı gibi davranıyorsun. Ama ben kendimi hiç de öyle hissetmiyorum. O kadar yakınım ki sana.
1: O zaman çocukluk, şimdi büyüdük Orhan Bey.
0: Daha iyi ya, şimdi ikimiz de genciz. Senden beraber olmaktan hoşlanıyorsan bunda ne kötülük var?
1: Bildiğinize göre değiliz Orhan Bey. Bizi beraber görürlerse utancımdan ölürüm.
2: Neden olmazmış bakalım? Masallarda şehzadeler oduncu kızlarıyla evlenmiyorlar mı? Hem sen onlardan da güzelsin.
1: Aptal! Öyle işler sadece masallarda olur. Ben Ali Ağa'nın kızı, o beyin oğlu. Bırak bu saçma lafları da ocaktaki yemeğe bak. Babam neredeyse gelir.

0: demesin benim melek kızlarım. Melek kızlarım. Yüce Tanrı inşallah hiçbir zaman doğru yoldan ayırmaz sizi. İnşallah her zaman böyle yürek rahatlığıyla sofraya oturmayı nasip eylersin bize.
1: Yoksa bizden şüphen mi var baba?
0: Yok yok. Hemencecik alınmayın öyle. Haşa. Sizden şüphe etmek ha? Allah yazdıysa bozsun, canımı alsın daha iyi. Benim sizden başka neyim var ki?
1: Ne bizim senden başka neyimiz var? Sen bizim bir tanecik aksakallı, dağ yürekli tonton babamızsın. Hadi bırak şimdi böyle kuruntuları da çorbanı iç babacığım.

0: Bırak Ayşe, bırak diyorum sana. Uf. Oh, siz misiniz? Darıldım size. Burası köy yeri. Böyle şaka olur mu hiç? Birisi görse ne deriz?
1: Affet Zeynep, güzelliğin şaşkına döndürdü beni. Ne yaptığımın farkında değilim.
0: Alay etmeyin benden Orhan Bey, basit bir köylü kızıyım ben. Hemen inanır mı söylediklerinize sonra?
1: Elbette inanacaksın. Hepsi de yüreğimden kopan, gerçekten samimi sözler bunlar. Seni seviyorum Zeynep.
0: Seviyor musunuz?
1: Seviyorum tabii. Hem de deli gibi. Sen de beni seviyorsun değil mi? Söyle, ağzından bir kere duyayım.
0: Ne olur gidin buradan, neredeyse babam gelir.
1: Giderim ama bir şartla. Yarın öğleden sonra dere boyunda bekleyeceğim. Sana söyleyeceğim çok şey var.
0: Ama...
1: Geleceksin. Kırmayacaksın beni değil mi?
0: Geleceğim. Ama ne olur şimdi gidin.
1: Yarın öğleden sonra dere boyunda.

0: Şükürler olsun, gelebildin nihayet. Öyle mutluyum ki.
1: Çok kötü bir şey yapmaya zorladınız beni. Sizinle burada gizlice buluştuğumu öğrenirse babam beni öldürür.
0: Korkma, kimsenin haberi bile olmaz. Şu yüzünü aç da doya doya göreyim seni.

0: lütfen anlamaya çalışın. Fazla kalamam burada. Ne söyleyecekseniz söyleyin hemen gideceğim.
1: Benle evlenmek. Karım olmak ister misiniz Zeynep?
0: Karımız mı? Böyle bir şey hayal etmek bile zor. Ben fakir bir çiftlik yahyasının kızıyım.
1: Sen razı olduktan sonra gerisi vız gelir bana. Teliyle, puluyla, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle karım olacaksın. Söyle, karım olmak istediğini söyle.
0: Gerçekten böyle bir şey istiyor musunuz?
1: Eğer karım olmayı reddedersen bil ki öldürürüm kendimi. Cevap verme. Evet mi, hayır mı?
0: Evet.
1: Artık nişanlı sayılırız. Seni öpmek en tabii hakkım.
0: Hayır, böyle bir şeye hakkımız yok. Eğer beni gerçekten seviyorsanız, namusuma ve şerefime karşı saygılı olmalısınız. Babalarımızın rızasıyla Tanrı önünde karınız olmadan bana dokunmayın lütfen.
1: Seni babandan isteyebilmem için annemin ölümü üzerinden biraz zaman geçmesi lazım. O kadar zaman nasıl beklerim ben? Halimi görmüyor musun? Senin için çıldırdığımı anlamıyor musun? Hadi inat etme, bir kerecik olsun öpeyim seni.
0: Sonra bırakacaksınız beni gideceğim. Söz veriyor musunuz?
1: İstersen yemin ederim. Karım olana kadar kılına bile dokunmayacağım.

0: şöyle yanıma otur hala. Kızım, bir çay da babana yap. Ah, ne olurdu benim oğlum da senin kızların gibi temiz ve dürüst bir insan olsaydı.
1: Üzülme beyim. Namusuyla yaşamanın en büyük fazilet olduğunu o da anlar bizim aramızda.

0: Nane nane benleri var yüzünde, yüzünde, yüzünde aman. Can alıcı bakışları gözünde.
1: Kolay gelsin Ayşe.
2: Sağ olun Orhan Bey.
1: Ne güzel ellerin varmış senin.
2: Teşekkür ederim Orhan Bey.
1: Dur Ayşe, konuşalım seninle biraz.
2: Babam bekler Orhan Bey, bırakın gideyim.
1: Yo, bırakmam.
2: Yapmayın, bırakın.
3: Ne oluyor Orhan Bey?
1: Sana ne olan, sen ne karışıyorsun?
2: Çok acıdın mı Murat?
3: Ziyanı yok. Sen de Zeynep de uzak durun ondan. Her türlü fenalığı yapabilir bu adam.
1: Bunlar da nereden çıktı Hasan?
4: Kasabaya dün akşam gelen kumpanyanın dansözleri beyim.
5: Güzel kardeşim benim. Nasıl da çocuklar gibi uyuyor. Böyle gönül rahatlığıyla uyuyabilmek için neler vermezdim.
6: Of of be! Sanki dünyanın dibi delindi be!
7: Olmaz mı bir şeker? Canım sen gidin, sen parolacan benim.

0: Kime götürüyorsun o mektupları?
1: Ne olacak Orhan Bey'e tabii.
0: Ver, ben götürürüm.
2: Allah Allah.
1: Gir. Ne arıyorsun burada?
0: Mektuplarınızı getirdim.
1: Deli misin sen? Buraya girdiğini görüp şüphelenirlerse?
0: Kaç gündür göremiyorum sizi. Ne zaman gelip isteyeceksiniz beni babamdan?
1: Şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Üzerimize biri gelmeden git buradan.
0: Gitmem. Bu meseleyi konuşup halletmemiz lazım.
1: Bugün çok işim var Zeynep. Çiftliğin bütün işlerini babam benim üzerime yıktı. Başka bir gün konuşsak.
0: Ne zaman?
1: Yarın, öbür gün. Günler torbaya girmedi ya. İlk fırsatta ararım seni. Hadi artık durma burada.
0: Peki, gidiyorum. İşini...

0: olmadığı bir günü bekleyeceğim.
1: Kızlar öteki arkadaşlarını da getirmeye razı oldular. Her şeyi ayarladım. Acelesini bekliyorum Hasan.
2: Ne oldu ya? Ne oldu Orhan? Niye ağlıyor bu kız?
1: Ne bileyim ben.
2: Yukarıya gel, seninle konuşacaklarım var.
1: Sonra konuşsak?
2: Konuşacaklarım var dedim. Doğduğun zaman ne büyük hayaller kurmuştum senin için. Şimdi babaların en bahtsızı benim.
1: Gene ne yaptın baba?
2: Ne yapmışmış? Niye ağlıyordu bugün Zeynep arkandan?
1: Ne bileyim ben.
2: Doğruyu söyle bana.
1: Zeynep basit bir köylü kızı. Galiba kendi kendine...
2: Devam et.
1: Kendi kendine gelin güveyi oluyor. Herhalde aşık. Bunda ne suçun var?
2: Yalancı köpek! Burada dön, el alemin tertemiz kızlarını da ayaklıya utanmıyor musun sen? Bu çiftliğin havasını daha fazla kirletmene müsaade etmeyeceğim. Derhal hazırlan. Yarından tezi yok, İstanbul'a dönüyorsun.
1: Canıma minnet. Zaten burada neredeyse sıkıntıdan patlayacaktım.

0: Abla, sana çok sevineceğim bir haberim var. Murat'la evlenmeye karar verdik. Yarın babamdan isteyecek beni.
1: Ah, güzel kardeşim benim. Benim olacaksın demek. Annem sağ olup da bu günleri görebilseydi.
0: Sen varsın ya. Sen benim hem ablam, hem anam, hem arkadaşım, her şeyimsin.
2: Şehre iniyorum da bir istediğiniz var mı diye soracak.
0: Gece yarısı böyle bir havada ne işin var şehirde Murat?
2: Beylerin işlerine akıl mera. Orhan Bey'e bilet almaya iniyorum. Yarın sabah İstanbul'a gidiyormuş.
0: Neyin var ablacığım? Hiç. Birden başım döndü işte. Hadi sağlıcakla yoluna gitmiş.

0: Doğru mu? İstanbul'a gideceğim, doğru mu?
1: Doğru. Ne oluyor sana böyle?
0: Gidiyorsun ve belki de bir daha hiç gelmeyeceksin. Ne yaparım ben? Söyle, ne yaparım? Halim nice olur, hiç düşündün mü?
1: Sakin ol biraz. Seni bırakacağımı kim söyledi? İstanbul'a gidiyorsam yıllar yılı kalacak değilim ya. Birkaç ay sonra döner gelirim. Bu arada nişan düğün hazırlıkları yapılır.
0: Yalancı! Hep yalan söylüyorsun bana!
2: Seni sümüklü köylü kızı sen!
1: Bana vurmaya cesaret edersin ha?
0: Gitme! Gitme! Ne olursun affet! Beni böyle bırakma! Yalvarırım!
1: Allah'a ısmarladık baba.
3: Güle güle.

0: gerçekten gitti. Ne oldum ben?
1: Üzülme ablacığım. Elbet geri dönecek bir gün. Hem dönmese de ne çıkar? Genç ve güzelsin.

0: Orhan Bey gibi bin tane kısmet gelir ayağına. Güzel kardeşim benim. Hiçbir şey bilmiyorsun sen. Ablanın başına gelenlerden haberin yok.
1: Böyle günde damat otururum, hadi kal sen de oyna. Hadi.
0: İnanamıyorum. Sahiden gelin olduğuma inanamıyorum. Güzel kardeşim benim. Gelinlerin en güzelisin sen. Darısı senin başına ablacığım. Beni düşünme. Evlenmeyeceğim ben. Ablacığım ne oldu sana?
2: Hiçbir şeyim yok. Biraz su ver bana.
0: Geçti. Bir şeyim kalmadı. Hadi. Ellerini takalım artık.
1: Pazar değmesin. Çok güzel bir gelin olmuş kızın Ali Ağa.
3: Sayenizde beyim. Esahtan güzel
1: ya,
3: olmuş.
1: Yürü Ali Ağa, yürü şu delikanlılara, oyun nasıl oynanmış bir gösterelim, yürü!
3: Buyur beyim.
1: Haydi efeler!
0: Yaşadığım bu günah daha ne kadar gizli kalabilir? Nerelere kaçsam? Annemi nasıl saklasam? İnsanların arasında artık hiç yaşama hakkım yok benim. Ulu Tanrım, bir yol göster bana.
4: Nefes alamıyorum! Nefes alamıyorum!
3: Yukarıya, odaya çıkaralım! Hadi, doktora haber salın!
5: Ağır bir kalp krizi. Bence vakit geçirmeden İstanbul'a götürmelisiniz. Ancak mütehassıs bir hekim tedavi edebilir.
3: Bu halde nasıl gider İstanbul'a? Ne yapar yollarda?
0: Ben de birlikte giderim baba. Yalnız bırakacak değiliz ya.
3: Öyle ya, sen de beraber gidersin. Seni kendi kızı gibi severdi. Ben hemen Orhan Bey'e karşılaması için telgraf çekeyim. Murat, sen de arabayı hazırla.

0: konsültasyon neticesine göre hasta ağır bir kalp krizi atlatmış. Ancak titiz bir bakımla hastalığı yenebiliriz. Bu ilaçları hemen yaptıracaksınız. Bir de kesinlikle heyecan ve üzüntü yasak. Allah'a ısmarladık.
1: Teşekkür ederim.
2: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: Geldiğinden beri yalnız kalıp konuşamadık. Niçin geldin buraya?
1: Babanız hasta olduğu için.
0: Sadece bu yüzden geldiğine emin misin? Umarım ki benden ilgili başka bir sebep yoktur. Aramızda geçenleri unutalım. Birbirimize göre yaratılmış insanlar değiliz. Ayşe gibi sen de kendine göre birini bulup evlenmelisin.
1: İstesen bile böyle bir şeyi yapamam ben.
0: Bal gibi yaparsın. Gençsin, güzelsin. Senden evlenmek için köydeki delikanlılar can atar.
1: Yapamam.
0: Yapacaksın. Gerçeği görmeye çalış biraz.
1: Yapamam dedim. Gerçekleri görmeyen asıl sensin. Karnımda senin çocuğunu taşıyorum ben. Bak nasıl kımıldadığını duyuyor musun?
0: Olamaz. Olamaz böyle bir şey.
1: Olamaz değil, oldu Orhan Bey.
0: Çocuğun benden olduğunu nasıl ispat edebilirsin?
1: Bunu nasıl söyleyebiliyorsun? Sen de biliyorsun bu senin çocuğun. Kurtar beni bu ayıptan Orhan Bey. Yemin ediyorum sonra istediğin zaman boşanırız. Hiç olmazsa namusumu kurtarmış olursun.
0: Çıldırdın mı sen? Senden evlenip de herkesi güldüremem kendime. Karnındakinden kurtulmanın başka yolları da olmalı. Böyle işlerde tanıdığım son derece usta bir doktor var. Yarın sabah istesen de istemesen de benimle birlikte geleceksin.
1: Hayır! Dokunamazsın çocuğuma!
2: Köpek! Gel oraya! Bütün konuştuklarınızı duydum. Yazıklar olsun sana! Zeynep kızım! Saklama yüzünü benden! Böyle rezil bir oğlum olduğu için asıl utanması gereken benim.
0: Baba, müsaade et de anlatayım.
2: Sus! Evleneceksin. Namusunu temizleyeceksin kızın. Yoksa bütün mirasından mahrum ederim seni.
0: Peki baba.
2: Yavrum, gelinim olacaksın. Belki de bu hayırsız hatasını anlar sonunda. Yaklaş. Öp elimi. Tez nikah hazırlıklarına başlansın. Ölmeden evvel ikinizin de mürüvvetini görebilmek en büyük arzum.
1: Babacığım, Kemal Bey'in sıhhati günden güne düzelmekte. Doktorlar yakında kalkabileceğini söylüyorlar. Sana çok sevineceğim bir haber vereceğim. Bunu sana yazmamı Kemal Bey bilhassa istedi benden.
3: Hele şurasını bir kere daha oku kızım.
4: Bunu sana yazmamı Kemal Bey bilhassa istedi benden. Allah'ın emri, peygamberin kavli ve ille de Ali Ağa'nın izni olursa Zeynep kızımı oğluma gelin almaya niyetliyim. Ali Ağa cevabını tez vakitte bildirsin diyor.
3: Beyimiz benden cevap bekliyor demek. Bekletmek olmaz. Hadi hemen cevap yazalım kızım. Allah'ıma çok şükürler olsun. Bugünleri de gösterdi bana.
1: Pek muhterem Kemal Bey. Kız benim değil senindir. Münasip olanı sen elbette bizden iyi bilirsin. Baki selam eder ellerinden öperim. Hürmetkarınız Ali.
2: İlahi Ali Ağa. Bu yaşa geldik hala elimizi öpmekten vazgeçmez. Şimdi aldıklarını göster bana. Şehir kızları gibi şık ve güzel olmalısın. Hah, işte o sağ elinde tuttuğunu giy şimdi. Sonra da sofrayı hazırla, Orhan geldiğinde bak nasıl şaşıracak. Erkek kısmı az buçuk aptal olur kızım. Senin içindeki saf altından yüreği görmez de o 3,5 süslü çaputa tav oluverir. Ne yaparsın? Bu da lazım.

Allah Allah. Zeynep? Bütün bu hazırlıklar hep benim içindi demek ki. Elbisen de çok yakışmış. Nereye kaçıyorsun hemen? Yazık değil mi emeklerine?

0: çalışabilmemiz için öğrenmen gereken daha bir sürü şey var.
1: Çalışırım. Elimden geleni yaparım. Kibar insanlar gibi yaşamayı öğretirsiniz bana.
0: Güzel. Gel öyleyse. Şimdi biraz dans edelim.

0: Öf be! Yetişir artık! Bıktım bu zırıltıdan. Alo? Oo, sen misin Kenan? Gelmez olur muyum hiç? Zaten sıkıntıdan patlıyordum kaç gündür. Elbette Zeynep de birlikte geleceğiz tabii. Merak etme sen. Her şeyi bana bırak. Hadi eyvallah. Hadi kalk hazırlan. Kenan Beylere gidiyoruz. Doğum günü partisi varmış.
1: Nasıl olur? Baban öleli daha şurada.
0: Ne yapalım? Öğlenle biz de ölecek değiliz ya. Bana bak, sana bir şey söyleyeyim mi Zeynep? Ya benden gelirsin, ya da karım olmayı silersin aklından.
1: Peki, peki geliyorum. Kızma bana ne olursun. Ne istedin de yapmadım şimdiye kadar.

0: ellerimle hazırladım. Bu çok iyi gelecek size. Üzüntünüzü anlıyorum hanımefendi. Ama ölenle ölünmez.
1: Çok iyi bir insansınız Kenan Bey. Teşekkür ederim. Kenan'a mı devrettin nişanlını?
0: Başka kurtuluş çaresi var mı? Karnındaki çocuğu bir türlü aldırmaya yanaşmıyor.
1: Ah, ben de böylece sana kalıyorum demek.
0: Yoksa işine gelmiyor mu?
1: Ah, canıma minnet. Kenan'dan bıkmıştım zaten. Sen daha genç, daha yakışıklısın. İçki dokundu galiba, başım dönüyor.
0: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız yukarıda uzanın biraz ha.
1: Elinize götür Orhan beni, hiç iyi değilim.
0: Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım Orhan.
2: Aman şekerim, büyük bir beladan kurtarıyorsun beni. Yarın sabah uyanınca karnın aldırmasını da göreyim. Hadi eyvallah.

0: Bu ne telaş güzelim? Sabah sabah acelen mi?
1: Neresi burası? Orhan nerede?
0: Orhan'la değiş tokuş yaptık. Seni bana bıraktı, o da Necla'yı aldı götürdü.
1: Yalan! Karnımda çocuğumu taşırken nasıl yapar böyle bir şey?
0: Bak güzelim! Karnındaki o çocuğu yok etmenin zamanı geldi de geçti bile. Üzülme, ben her şeyi hallederim. Orhan senin asil ruhunu anlayacak bir adam değildi zaten. Ben seni mücevherler, küpler içinde yaşatacağım.
1: Düştüm ben babacığım. Namusunu iki paralık ettim seni. İki paralık. Allah senin belanı Orhan'dı.

0: Yüce Tanrım benim, Allah'ım, sen her şeye kadir olan, sen büyüklerin büyüğü. Günlerdir kızımdan bir haber yok. Sen benim melek kızımı koru Allah'ım. O şehir insanları arasında sen benim kızımı doğru yoldan ayırma sakın.
1: Başın sağ olsun baba. Kemal Bey ölmüş.
0: Ne? Benim iyi yürekli efendim ölmüş ha?
1: Hem de 3 aydan fazla olmuş da bizim haberimiz olmamış.
0: Allah gani gani rahmet eylesin. Zeynep'imden bir haber çıkmamasının sebebi buymuş demek. Üzülmemi istememiş benim melek kızım.
2: Bugün daha iyisin ya Zeynep.
3: Zeynep bak, ne istiyorlar seni?
1: Hastayım. Çıkacak hiç halim yok benim.
3: Zeynep gene kalkmıyor.
4: Ağaç gölgesi değil burası. Hadi kalk, adamları bekletme.
1: Rahat bırakın beni. Hastayım dedik işte.
4: Bıktım senin bu hastalığından. Yürü çabuk, yoksa gebertirim.
2: Yeter, yeter, vurma artık. Görmüyor musun, kan tükürüyor zavallı.
4: Allah kahretsin.
2: Şu ıhlamuru içmeye çalış kardeşim. Ne de olsa içini ısıtır.
1: Eksik olma Nurten. Hakkını ödeyemem ben senin.
2: Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ama bana kızma sakın. Niçin köyüne dönmüyorsun?
1: Nasıl dönerim? Babamın tertemiz yuvasına dönemeyecek kadar kirlendim ben artık. Onların arasında yaşamaya hakkım var mı?
2: Yazık ediyorsun kendine. Daha ne kadar kandırabilirsin babanı? Eninde sonunda gerçeği öğrenecek.
1: İnşallah Tanrı tez vakitte canımı alır da o günleri göstermez bana. Mektubumu postaya attın değil mi?
2: Atmaz olur muyum hiç? Eline geçmiştir bile.
5: Babacığım. Bildiğin gibi Kemal Bey'in ölümü hepimizi çok sarstı. Bu yüzden tahmin edersin ki düğün tarihini bir süre geciktirmek zorunda kaldık.
6: Evlenene kadar aynı evde birlikte kalmamız doğru olmadığından Orhan Bey eksik olmasın bana yeni bir ev tuttu. Görsen şipşirin bahçe içinde 2 katlı bir konak yavrusu. Mektup yazmak istersin diye sana yeni adresimi bildiriyorum.
7: Hangi düğünden bahsediyorsun sen babalık?
6: Haberin yok mu senin? Orhan Bey'le evleniyor benim melek kızım. Hele beyefendinin ölümünün üzerinden biraz zaman geçsin, nikahları kıyılacak inşallah.
7: Sen daha çok beklersin. Ne nikahı be Ala? Senin kızın her akşam bir başkasıyla gerdeğe giriyor.
6: Ne dedin?
7: Kötü oldu senin kızın Ala. Sen bu kafayı değiştir artık.
6: Yalan söylüyor, yalan söylüyor. Bırakın beni, geberteceğim şu namus düşmanını.
7: Namusuna bu kadar düşkünsen, önce hesabını kendi kızınla gör.
8: Otur Ala, otur, sen bakma o deliye.
6: Yalan, yalan söylüyor değil mi Rüstem Çavuş? Benim melek kızım kötü olamaz değil mi?
5: Ateş olmayan yerden duman tütmez Ala. Ben senin yerinde olsam.
6: Hele sen şu adresi bir kağıda yazıver bakalım Rüstem Çavuş.

0: Doktorun yazmış olduğu ilaçları aldım. Bugün biraz daha iyisin ya.
1: Sağ ol. Benim iyiliğimden ne olacak? Fena değilim işte.
0: Doktor kendine bakarsa iyileşebilir dedi. Artık bu hastalık eskisi kadar öldürücü değilmiş. Nereye gidiyorsun?
1: Artık bara dönemem. Kendime bir iş aramam gerek.
0: Acelen ne? Benim kazancım ikimize de yetiyor çok şükür.
1: Sana yeterince... yük oldum zaten. Hava çok güzel bugün. Hem biraz hava almaya da ihtiyacım var.
0: Peki, sen bilirsin. Ama dikkat et, sakın yorma kendini.
1: Olur, dikkat ederim.

0: Evlat, şu adresi bir oku bakalım. Orhan Bey'in konağı burada mı?
1: Burada konak ne gezer baba?
0: Ha?
1: İşte şurada aradığın yer.
0: Ama nasıl olur? Bahçe içinde şipşirin iki katlı bir konak yavrusu diye yazdı kızım bana.

0: Kimi aradın baba?
1: Kızımı arıyorum, adı Zeynep.
0: Şu Nurten'in yanında kalan kızı soruyorsan yukarıda ikinci kapı.
1: Nerede o? Kızım olacak o rezil nerede?
0: Siz Zeynep'in babası olacaksınız.
1: Cevap ver bana, nerede kızım?
0: Az evvel dışarı çıktı.
1: Sen kandıramazsın beni, artık hiç kimse kandıramaz.
0: Hayır.
1: Üç tane mektuba kandım diye beni aptal mı sanıyorsun? Hiç buraya gelmeyecek miydim sanıyorsun? Geldim işte. Söyle nerede o, nerede kızım?
0: Ay ben ne bileyim amca, dışarı çıktı dedim işte.
1: Dışarı çıkmış, yalan, saklanıyor benden. Meydana çıksın, artık herkes biliyor ne mal olduğunu, bütün köy biliyor. Ah ne kötü talihim varmış, bugünleri görmeli miydim ben? Benim melek kızım kötü olsun ha.
0: Aldanıyorsunuz, Zeynep kötü bir kız değil.
1: Beni kandıramazsınız artık. Önce metres olmuş Orhan Bey'e. Hani evlenecekti onunla? Hani nerede nişanlısı? Orhan'a da sorulacak hesabım var. Ama önce kızımla hesaplaşacağız. Dur! Zeynep'in nerede olduğunu bana söylemeden hiçbir yere gidemezsin. Zeynep'i de Orhan'ı da kendi ellerimle boğacağım. Oldu benim kızım değil mi?
0: Hayır.
1: Ha söyle, söyle. Ne mal oldun beni zaten. Söylemezsen seni kendi ellerimle boğacağım. Söyle diyorum. Söyle. Yerini biliyor ama bana söylemek istemiyorum zor. Bir şey yapamayacak kızım gibi geliyor size. Ama göstereceğim hepinize ben. Evvela kızımın hesabını göreyim, sonra Orhan'a gelecek sıra. Kendi ellerimle boğacağım onu. Ondan sonra da beni isterlerse assınlar. Ben bu hale düşecek adam değildim. Bugüne kadar sadece namusum için yaşadım.
2: Babacığım hepsi geçer, asabım bozulmuş senin.
1: Sizin de canınızı sıktım. Evinizde bir rahat edemediniz benim yüzümden. Kızının namusunu yitirmiş bir babanın kusuruna bakmayın.
2: Estağfurullah baba, kusura bakmak ne demek?
1: Allah sizden razı olsun. Elbet o Orhan Alçağı elime geçecek benim. Yalvarırım, o köpeği nerede bulurum söyleyin bana.
2: Soyadını biliyorsan belki telefon rehberinden adresini buluruz.
1: Hay aklımla bin yaşa sen. Soyadı Öztoprak aradığım adamın.
2: Hadi gel baba, ben sana yardım ederim.

0: Çok şükür buldum seni.
1: Ne işin var burada?
0: Yalvarırım kovma beni. Kendim için gelmedim. Babam burada, İstanbul'da. Neredeyse bulur burayı. Yalan da olsa yalvarırım benimle evleneceğini söyle ona.
1: Hadi oradan, delirdin mi sen?
0: Yoksa ikimizi de öldürecek. Zavallı babacığım. Bu yaşında benim yüzümden katil olacak.
1: Hadi bas git. Kuru gürültüye karnım tok benim.
0: Ne olursun Orhan. Bizi öldürmese de kendi kahrından ölür. Eğer bunu yaparsan... bütün olanları unutmaya... kölen olmaya hazırım.
2: Ne kaybedersin istediğini yaparsan? Hem bize de eğlence çıkar. Sıkıntıdan patlıyorduk.
3: Peki. Hiç de fena fikir değil.
4: İşte şu karşıdaki beni.
1: Sağ ol. Allah razı olsun. Senden.
5: Çek gel yolundan.
6: Dur bakalım. Giremezsin.
5: Lan kolunu.
6: Al kılıcını sana. Din kolunu arındırırsın. Giremezsin.
5: Çekil be. Çekil. Herif çekil. Açın. Açın kapıyı. Zeynep nerede?
1: Vay aziz kayınpederim benim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben elinizi öpeyim. Ama niye geleceğinizi haber vermediniz bize? İstasyonda karşılardı sizi. Ne bakıyorsunuz öyle? Hala babam sayılır artık benim. Alsanıza şunları. Zeynep duyunca kim bilir ne kadar sevinecek. Bari yolculuğunuz rahat geçti mi? Gelin şöyle oturun. Yorgunluğunuzu alın biraz. Zeynep! Bak kim geldi.
0: Geliyorum Orhan, bir dakika. Şimdi iniyorum.
2: Al şunu. Al şunu da boya dudağını.
3: Arslan Ala! Ne niyetinde geldin? Bayağı özlemişim seni.
0: Babam!
7: Kızım benim. Melek kızım. Kızım benim. Ben çok...
0: Hayır. İyi ki geldin. Benim biricik canım babacığım. Dur bakayım sana. Hiç mi hiç değişmemiş?

0: Elbette yorgun olacak.
1: Buyurun efendim, şöyle oturun.
0: Bak, kayınpederim sana emanet. Bir şikayet olursa karışmam. Bu ev benim değil, onun sayılır.
2: Sağ ol evladım.
0: Aman efendim, rica ederim. Şimdilik müsaadenizle.
2: Güle güle, teşekkür ederim evladım. Gel, gel benim melek kızım. Otur şöyle yanıma. Ben çok kötü bir insanım. Kusuruma bakmayın.
3: Sen dünyanın en iyi kalpli, en iyi yürekli adamısın babacığım. Senin kusuruna bakmak bizim ne haddimize. Nasıl özlemişim seni. Nasıl da ihtiyacım varmış sana. Her gece rüyama giriyordun. Allah'ım bana babamı, babacığımı gönder diye yalvarıyordum Tanrı'ya. Şükür Allah'ım. Babama kavuşturdun beni. Sana hamdolsun.
2: Ne aptalmışım ben. Onun bunun lafına kanıp da öyle kötü şeyler düşündüm ki. İhtiyar babacığını affet benim melek kızım.
3: Bütün bunları sonra konuşuruz. Yorgunsun şimdi sen.
2: Hayır, hayır! Her şeyi anlatacağım sana. Yanlış adres verdiler bana. El alemi boş yere rahatsız ettim. Ah, kötü Hasan, ah! Bu işleri hep o açtı başıma. Hele bir köye döneyim, onun da hesabını görürüm elbet.

0: Benim kızıma nasıl iftira eder? Benim melek yavruma nasıl dil uzatır? Sorarım ben ona.
1: Babacığım, yalvarırım bırak bunları şimdi.
0: Sen üzülme sakın benim melek kızım. Hemen şimdi susarım ben.
1: Şaşkına döndüm. Aç mısın, tok musun diye sormadım bile. Sen biraz istirahat et şurada. İyicek bir şeyler hazırlayayım sana.

0: Hazır ölçünüzü almışken birkaç kat daha yapsak. Nasıl olsa damat zengin.
1: Ben kimseye yük olmak istemem. Kendi elbisemin parasını kendim veririm. Köylüyüz ama çok şükür şerefimiz var. Vallahi şaşırdım kaldım. Ben böyle iltifatlara alışık bir adam değilim. Biz kim, böyle evlerde böyle düğünler yapmak kim? Sen berhudar ol evladım. Artık sana oğlum diyebilirim değil mi?
2: Tabii diyebilirsiniz muhterem kayınpederim.
1: Benim hiç aklımdan geçmezdi doğrusu. Sizler gibi asil misafirlerin, muhterem hanımefendi ve beylerin arasında kızımı evlendireceğim hiç aklımdan geçmezdi. Niye böyle utangaç duruyorsun kızım? Bugün senin en şerefli günün. Hani Zeynepciğim de böyle bir düğüne layık bir kızdır. Köylüyüz ama bizim de ailemiz köklü bir ailedir. Köylü olduğumuza bakmayın siz.
3: Baba.
1: Niçin çekiniyorsun kızım? Bu ihtiyar baban Çanakkale'de onbaşı rütbesiyle savaştı. Dedelerimiz içinde Osmanlı'ya sancak beyliği etmiş olanlar bile var.
3: Babacığım, ne olur sus, sırası değil.
1: Nasıl sırası değil? Kıymetli misafirlerimiz, senin nasıl bir kız olduğunu bilmeliler değil mi?
4: Zahmet etmeyin Ali beyefendi. Biz Zeynep'in nasıl bir kız olduğunu çok iyi biliyoruz.
5: Düğünü açmak şerefini bana bahşeder misiniz?
6: Tabii, tabii, rica ederim. Hadi Zeynep.
1: Neden karına başkalarının sarılmasına müsaade ediyorsun oğlum?
6: Bunda bir kötülük yok ki, şehirlerde adettir bu.
1: Öyle ya, ne kötülük olacak? Hepsi de saygıdeğer insanlar.
4: Acaba muhterem kayınpeder hazretleri bu dansı bana lütfederler mi?
1: Aman kızım, ben ne anlarım bu oyunlardan?
4: O çekinmeyin, ben size öğreteyim.
5: Aman hadi kayınpeder, hadi!
6: Sakın ha, yoksa ihtiyar her şeyi olduğu gibi anlatırım.
4: Ali dayının bildiği bir havayı söyleyelim.

0: eski günler.
1: Saygıdeğer misafirleriniz ha? Asil ve muhterem hanımefendiler, beyefendiler bunlar öyle mi? Yalan! Yalan babacığım! Hepsi de rezil ve ahlaksız, bir sürü namus düşkünü bu gördüklerin!

0: merhametten ne de vicdandan eser arama bunlarda. Kudurmuş köpekler gibi iyi ve temiz ne bulurlarsa üzerine pislemeye hazırdırlar hemen. İşte ben de bunlardan biriyim baba. Belki de daha aşağılık, belki de daha vicdansız. Yoksa seni bu pisliğe bulaştırır mıydım hiç? Düğünde, evlenmemizde hepsi yalan. Öldür beni şimdi. Yalvarırım öldür. Bunu ben çoktan hak ettim. Elini ayağımı öpeyim babacığım, öldür beni.
1: Kızım. Melek kızım benim. Hastasın sen. Hadi sarıl babacığının boynuna da evimize.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Yaşanacaksa,
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor,

0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Hoş geldin evine, hoş geldin. Hoş geldin ablacığım. Gel, gel ablacığım.

Melek kızım benim. Kendi evinde daha rahatsın değil mi? Bu çiftlikte bir gün bile duramayız artık. Hazırlanın. Yayladaki kendi evimize göçüyoruz.

0: Peki ya imzalamazsam ne olacak?
1: O zaman kanun yoluyla alırlar elinizden. Alacaklılar mahkemeden karar çıkartmışlar. Babanızın size bıraktığı servetten elinize kala kala bir tek çiftlik kaldı. Bir baba dostu olarak sizi uyarmak vazifem sayılır. Malınıza sahip olmazsanız korkarım ki çiftliği de yakında kaybedeceksiniz.

0: Abla, sütünü getirdim sana. Hadi iç, ne olur. Benim hatırım için iç. Ablacığım, sana bir şey söyleyeceğim ama utanıyorum.
1: Söyle, ne var Ayşe?
0: Çocuğum olacak benim galiba.
1: Nereden anladın? Emin misin?
0: Tabii. Günüm tam 2 ay geçti.
1: Güzel kardeşim. Anne olacaksın demek. Sen artık çok çalışma, yorulma sakın. İnşallah erkek olur. Gel şöyle düşünelim. İsmini ne koysak acaba oğlanın? Hasan, Hüseyin, Ahmet. Yok yok, en iyisi babanın ismini koymak.
0: Tabii tabii, Ali.
2: Demek bana sadık kalan tek insan senmişsin. Çiftliğe kahya yaptım seni. Şimdi gel de araziyi dolaşalım.

0: Arazinin sonu burası. İşte çiftliğin doğu sınırı da bu derede bitiyor beyim.
1: İyi. Yarın da öbür taraflara bakarız. İyi. İyi. Ayşe değil mi bu? Ne arıyor bu tarafta?
0: Göçtükleri yerde su yok. Her gün bu saatlerde su almaya dereye inerler.

0: Selamun aleyküm ala. Nereye böyle?
1: Aleyküm selam. Bizim Murad'ın askerlik işi için kasabaya iniyoruz. Ha,
0: hadi rastgele,
1: eyvallah,
0: hadi.
1: Eyvallah.
2: Hayrola Hasan? Eğer ille daha şeyi aklına koyduysan tam sırasıdır. Ali Ağa ile Murat askerlik yoklaması için kasabaya indiler. Kolayca görürsün işini.
3: Ayşe, bu halinde suya gitmene hiç de gönlüm razı değil. Keşke bugün Murat getirseydi suyu.
4: Daha o kadar ağırlaşmadım abla. Unuttun mu? Rahmetli anam anlatırdı. Harman sallarken doğurmuş seni. Merak etme, çabuk gelirim.

0: Bir selam da yok mu Ayşe, yoksa dargın mıyız? Dostça konuşmaya geldim seninle. Benden kaçman için hiçbir sebep yok.
1: Utanmaz, ne güzel söylüyorsun bunları, bırak!
0: Biliyor musun Ayşe, kızdıkça daha çok güzelleşiyorsun.

0: Yalvarırım, kıyma bana. Karnımda çocuğum var. Günah, çocuğumu acım.
1: Ne yapsan kurtulamazsın.

Listen. Kirletin tertemiz namusum için kendi ellerimle alacağım.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yaz.

0: sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Doğan Usta'nın dans ettiği kız kim?
2: Belki de kız kardeşidir.
1: Sanmıyorum.
3: Ben sözlüyüm efendim.
2: Hiç önemli değil.
1: Annem birdenbire rahatsızlandı.
4: Ameliyat size 50.000 liraya mal olur.
2: Akıllı bir genç olduğunu ispat ettin.
5: Benim ödediğimi hiç kimse bilmez.
6: Allah yardımcın olsun teyzeciğim.
1: Doğan yok mu?
4: Hastanızı kurtaramadım.
6: Evlenmeyi kabul edersen çok sevineceğim.
1: Artık ölüyorum Murat. Baban her zamanki gibi kendi kendisiyle baş başa.
3: Sen annenle birlikte dönersin.
6: Doğan.
3: Murat.
6: Kızım Sevgi.
3: Senin gibi zeki bir sekretere ihtiyacım vardı. Sekreterim Sevgi, karım Meral.
1: Bir anda bana aşık olduğunuzu sanacak.
6: Sen bunun farkında değil misin?
7: Ömrümce aradım. Bugün 16.15'te TV4'te.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk şefim.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim
2: şefim.
0: Saffet Bey.
3: Allah razı olsun. Sağ olun. Siz nasılsınız şefim?
0: Tıraş olmuşsunuz.
3: Çok mersi.
0: Çok yakışıklı olmuşsunuz.
3: Çok teşekkür ediyorum.
0: Hemen yarışmayı başlatmadan önce yarışmanın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Benim vermiş olduğum süre zarfında benim yapmış olduğum yemeğin birebir aynısını yapıyorsunuz. İçerisine bir şeyler eklemeyin sonradan. Yani yemeğinizi bulmak için. Sonrasında tadıma geçiyoruz. Tadımda 0'dan 5'e kadar puan veriyorsunuz. Ay ben buna 5 verdim, bir daha vermeyeyim mi diye bir şey yok. Dilediğiniz zaman 4'üne de 5 verebilirsiniz. 4'üne de 0 da verebilirsiniz. Sonrasında benim tadımım başlıyor. Ben de 0'dan 5'e kadar puan veriyorum. Ta ki cuma gününe kadar. Cuma günü 0'la 10 arası puan veriyorsunuz. 10 bin liranın sahibini cuma günü finalde buluyoruz. Benim yemeğim. Hamuru açmak için kendinize un ayırın aynı zamanda. Birbirinizden un istemeyin hamurunuza.
1: Kemal abi, unun var mı?
4: Azıcık un ver la.
5: Ben hiç kimseye hiçbir şey vermem.
1: Ben hiç hamur yapamıyorum, biliyor musunuz?
5: Hamur yoğurmayı bilmiyorum diyor, buraya gelmiş.
0: Çok büyük bir hatam var, daha başlamadık ha. Sen de çok büyük bir hata yaptın.
5: Ben hata yaptığımı düşünmüyorum gerçekten.
1: Çiğdem Hanım'ın her şeye söyleyecek bir cevabı var.
5: Haksız yere olan her eleştiriyi cevabını alır.
0: Son pişmanlık fayda etmez.
4: Çiğdem Hanım, bunu herkes beceremez yani. Bu işler ince işler.
5: Böyle ben adamı hamur gibi yoğururum. Pijamayla gelseymişsin, bir de bana bak. Niye kıskanıyorsunuz?
1: Çok güzelsiniz. Moda programı olsaydı kazanırdınız.
0: Saffet'in büyük bir hatası var.
4: Neymiş şefim?
2: Yarışmaya katılmak.
4: Sen evde otur, dersine çalış. Bunlar senin işin değil.
0: Tezgah temizlenmezse 2 puan kıracağım. İlk tadımı Kemal, Çiğdem ve Saffet. Toprağım, sen de yapmak istiyorsun. Küs müyüz? Evet, nasıl buldun yemeği?
2: Kavuçuklu gres gibi olmuş bu. Gres ya be, bu hidrolik pompalar, pompalar basıyoruz ya.
3: Hep de mutlu var bu ya.
2: Ben yanlışlıkla gres tattım bir kere de oradan bir ün tadı.
1: Bu yemek kimin?
3: Aga, bunun tadı güzel ya.
5: Bu yağını yakmış.
3: Kemal, senin olmasın bu.
0: Bu onun gelsin.
4: 3.
0: Benim yemeğim. Kaldıralım torşonları.
2: Kıyma var, un var, süt var bu.
0: Abi malzemeyi değil, yemeğin ismi lazım. Lahmacun mu, pide mi?
2: Yine lahmacunumsu bir şeyler var ama maya da var burada. Yine mayalı bir şey yapacağız.
0: Çiğdem abla.
5: Lahmacun diyeceğim.
0: Diyarbakır yöresine ait olabilir mi?
5: Yağlama olabilir mi?
0: Hmm. Wow.
5: Maya var, soğan var.
0: Semanur, ne olabilir?
1: Ben de yağlama gibi düşündüm.
0: Saffet Bey. Karaman yöresinden hamurlu bir yemek. Senin geleceğini duydum. Toprağım gelecek dedim.
3: Yani tam da yani iyi yapmışsın. Hamur, ya ben ne anlarım hamurdan Allah'ım.
2: Biz hamurda zaten profesyoneliz zaten.
3: Kıyma, bu da kıymalı.

0: Pide gibi bir şeyler var bunda ya.
1: Efendim günlerden Kayseri yağlaması. Aa. Muhteşem bir yemek. Böyle çatalla çevirip yememiz lazım. Mükemmel. İzleyelim bakalım nasıl yapmışım. Benim yemeğim. Günlerden Kayseri yağlaması. Gelsin malzemeler. Hamur malzemesi. 3 su bardağı un. Yarım su bardağı ılık süt. 1 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 tatlı kaşığı kuru maya. 1 tatlı kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. Yağlamanın iç harcı için 200 gram dana kıyma, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 adet kuru soğan, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz. Üzeri için sarımsaklı yoğurt, 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, çok az su. Öncelikle bir karıştırma kabına sütümü ilave ediyorum, kuru mayamı ilave ediyorum, toz şekerimi ilave edeceğim ve hepsini güzelce bir açmaya başlayacağım. Sütüm, mayam, toz şekerim kendini bıraktıktan sonra unumu ilave ediyorum. Unumun üzerine tuz ilave edeceğim ve başlayacağım yoğurmaya. Hamurumu yoğurduktan sonra üzerini streçleyeceğim. Yaklaşık bir 10 dakika mayalanması için bir köşede bekleteceğim. Ocağa tavama koyacağım. İçerisine zeytinyağı ilavesi yapacağım. Kıyma ilavesi yapacağım. Kıymayı güzelce zeytinyağında güzelce kavurmaya başlayacağım. Kıymam burada kavrulurken hemen çok küçük bir şekilde soğanımı doğrayacağım. Soğanımı doğradıktan sonra kıymayla güzelce yaklaşık 1-2 dakika kavuracağım. Kıyma ve soğan burada kavrulurken bir taraftan hemen sarımsaklı yoğurdumu hazırlayacağım. Bir diş sarımsağımı ezeceğim. Süzme yoğurdumu ilave ettim. Sarımsaklı yoğurdum hazır. Kıymam ve soğanım da burada güzel bir şekilde kavruldu. Kıymama şimdi salça, kırmızı toz biber, tuz ilavesi yaptım. Bunu da güzel bir şekilde kavuracağım. Yaklaşık 1 su bardağı su ilavesi yapacağım. Ve yaklaşık 5 dakika boyunca kıyma ile birlikte güzelce harcımı kaynamaya bırakacağım. Şimdi hamurum mayalandı. 8 adet paza haline getireceğim. Bunları ince bir şekilde açacağım. Açmış olduğum bu ince hamurlarımı tavada alt üst güzel bir şekilde kızartacağım. Şimdi sunum zamanı. Tavada kızartmış olduğum yağlama hamurlarımı tabağın ortasına yerleştireceğim. Her bir katına kıymalı harcımdan ilave edeceğim. Kat kat sardıktan sonra ortadan ikiye böleceğim. Bir dilim konacak şekilde tabağa yerleştireceğim. Üzerine de sarımsaklı yoğurdumu ilave edeceğim. Şimdiden size kolay gelsin, bana afiyet olsun. Benim yemeğim. Kaç dakikada yapmanız lazım bunu?
2: Ya 1,5 saat falan herhalde.
1: 1,5 saat mi?
0: Yok, sıkışma da 2 saat versin.
2: İyi olur aslında, en iyi yavaş.
1: Süremiz Kemal kaç dakika olması lazım? 45 dakika. Hamuru ince olsun. Bakın çok önemli bir püf noktası söylüyorum. Hamuru açarken Saffet Bey.
0: Efendim.
1: Hamuru açmak için kendinize un ayırın aynı zamanda. Birbirinizden un istemeyin ondan sonra. Bu yemek Çiğdem Hanım ve Sema Hanım'ın arasında geçer diye düşünüyorum.
2: İnşallah. Ben hiç hamur yapamıyorum, biliyor musunuz?
1: Dakika,
2: gerçekten.
1: Bir gol bir.
2: Ama yapacağım.
3: Bizim yine zaten ata mesleğimiz hamur ya.
1: Bu unlu olacak geri kalanı.
4: Açacağım hamurumu.
1: Açacağım hamura. Ay,
4: ama daha
1: yemek
4: koyuyorum şefim yani. Durun bakalım.
1: Tamam
4: bir.
1: Ben bir şey demedim.
4: Yani.
1: Sen de çok büyük bir hata yaptın.
4: Ben hiç hata yaptığımı düşünmüyorum açıkçası. Kesin. Kesin söylersiniz sonra bana.
1: Son pişmanlık fayda etmez.
4: Aa. Etmesin. Yapacak bir şey yok.
1: Aa.
2: Hayır, ben bunu koydum sadece.
4: Göreceğiz bakalım.
1: Hata. 3 hata.
4: Ben hata yaptığımı düşünmüyorum gerçekten.
1: Gerçekten düşünmüyorsun.
4: Düşünmüyorum.
1: Peki.
4: Ama yanımdakilerin hata, ay yanımdakilerin hata yaptığını gördüm.
1: Ne hata? Kemal'de daha bir şey yok, bir şey yapmadı.
4: Yok, karıştırması yanlış onu bir kere.
1: Bir kez daha hatırlatıyorum. Toplamda 5 adet yağlama istiyorum. 8 olursa daha kötü. Yani başta söyleyeyim. Puanları hatırlatıyorum.

0: Çiğdem 3 puan, Saffet 5 puan.
1: Hayır, hiç hatırlatmayın. Hiç
0: Sema hatırlatmayın. Semanur 9 şefim. Puan, Kemal 16 puanla Salı gününde şu an lider olarak devam ediyor.
2: Hatırladım şu an yaptığımız hatayı.
0: Efendim elimizde niye yoğurmadık? Elimizde tezgah siliyoruz, hamura dokunuyoruz. Of.
1: Hayır, peçeteyle siliyorum.
0: E ne olsun?
1: Peçeteyle.
0: Hiç oluyor mu? Dünkü Çiğdem Hanım'ı bugün göremedim.
1: Aa, hiçbir şey yapmadım şu anda.
0: Hamuru da tezgahın üstüne
1: evet,
0: koydun.
1: Evet, sildim ve koydum. Çünkü onun içinde yoğurulmuyor.
0: Abicim ilk önce hamuru yapacaksın, hamur!
3: Hemen yapıyorum, dur.
0: Bırak, soğanı bırak. Kenara al, ilk önce hamuru yoğur.
1: Ya anlamıyor, buraya yemek yarışmasına gelmiş, ben şoklardayım ya.
0: Efendim siz de tezgahın önünde hamur yoğuracaksanız ama şu tahtayı falan bir kaldırın. Öyle hamur yoğurulmaz.
1: Yetiyor bana şefim, burası kaldırırım ama siz istiyorsanız.
0: Çiğdem ablacığım, tabii ben ki istiyorum diye değil. Hijyen benden 2 puan
1: ama
0: gider.
1: Ama hiç değmiyorum oraya, hemen kaldırıyorum, puan kırılmasını istemiyorum.
2: Çiğdem Hanım'ın her şeye söyleyecek bir cevabı var.
1: Tabii ki var.
2: Bazı şeyleri kabullenmeniz gerekiyor.
1: Ne münasebet, haksız yere olan her eleştiriyi nasıl cevabını yani alır.
2: Şefim herkes yanlış bir şey mi söyledi?
1: Şefle biz konuşuyoruz. Cevap vermiyor.
4: Ortalık bana yerine döndü.
1: Siz var ya çok uyanıksınız. Yere bakan, yürek yakan tipler var ya. Çok uyanıksınız ama sizin uyanıklığınız bana sökmez. Böyle ben adamı hamur gibi yoğururum. Şefimize oynuyor ama yemezler. Şef burada kimin yemek nasıl yemek yaptığını çok iyi biliyor ve ona göre puanla veriyor.
2: Şefe oynamıyorum tabii ki ama tabii ki şefin yaptığı eleştiriler benim için çok önemli. Sonuçta ondan öğrenmem gereken şeyler var. Ona inanıyorum.
3: Anne şey mi?
0: Anne de.
3: Pardon Çiğdem abla. Çiğdem Hanım.
1: Efendim.
3: Bir tarif alabilir miyim senden? Su döktüm.
0: Bak gözünü seveyim Çiğdem Hanım, yaş konusunda hassas, ona göre lütfen konuşma.
1: Yaş konusunda hassas değilim. Ben yaşımdan gayet memnunum. Yaşıma göre gel, de gayet iyiyim.
3: Çiğdem Hanım suyu döktüm, biraz sütü de döküyorum.
1: Sütü dökün, az bir su koyun ama ben sadece sütle yoğurmayı tercih ettim.
3: Az su koydum.
2: Şefim bir şey söylemek istiyorum.
0: Sor.
2: Çiğdem Hanım elleriyle yoğurdu diyecektim. Saffet abiyi görmemişim.
3: Ama benim elim temiz.
1: Ben elimi yıkadım.
3: Ben menikür pedikür yaptım, siz kendinize bakın.
0: Ne yaptın?
1: Ben hiçbir zaman menikür
0: pedikür. Bir dakika duralım. Öyle. Ne yaptın abi?
3: Menikür pedikür.
4: Yıktın beni Saffet abi. Yıktın beni. Garamanlı olarak yıktın yani beni. Sırt
0: menikür,
4: burada.
0: Menikür ne demek?
2: Menikür diye bir şey ben bilmiyorum. Kaç yaşındayım? Ya 21 şefim, yaşındaki hayatımda.
3: Hani beni başkalarak da biz abi böyle şey görünsek de biz hani.
0: Ama onun ismi menikür değil ya.
3: Tabiri caizle metroseksüel erkek diyorlar var.
0: Çiğdem Hanım bugün çok hijyenik. Hamurlu ellerinle soğan doğrama ya. Bak Çiğdem abla.
1: Tamam.
0: Bugün iyisin olsun ama kusura bakma pasaklısın.
1: Ama iyi yemekten anlamıyorlar. Temiz yemekten
0: de. Ya sen boş ver, ben anlıyorum.
1: Yıkamadıkları patateslerle beşleri aldılar.
0: Ya boş ver. Kimbe kimse beş almadı.
4: Kalanını unla nasıl açacaksın? Nerede senin unun? Kalan un nerede?
3: Ben hepsini döktüm. Hepsini de ha.
1: Saffet onun ayırmadı. Komple boca etti hamura. Hiç bana gelmesin un falan yok.
2: Bir bakabilir misin?
0: Neye bakayım?
2: Öyle bir gelebilir.
0: Saffet abi ben dedim ki sana orada bir şey yanlış yapıyorsun dedim. Un ayıracaktın nerede dedim. Bir şey söyledim dedim. Hala su döküyorsun. Nasıl yoğuracaksın çok merak ediyorum. He? Olmuş.
3: Abi hamur evet. Allah'ını
1: ama seversen. Sürekli kopya alıyorsun.
2: Kopya almıyorum.
1: Kopya alıyorsun canım.
0: Yok herkes sorabilir. Sen de sor.
1: Şefimiz anlattı.
2: Ne kıskanç.
1: Kıskanç değilim. Şefimiz anlattı, dinleyeceksin. Hani diyorsun ya ben çok iyi dinlerim diye.
2: Dinledim zaten.
1: Onun için mi deminden beri şefi rahatsız ediyorsun?
2: Şefe ne sorduğumu nereden biliyorsun?
1: Fıs fıs fıs ne sorabilirsin? Sohbet edecek halin yok yani. Yemekle ilgili
2: ederim, soruyorsun. Sohbet de ederim.
0: Kıymaya geçelim. Dün sana Çiğdem yardım etti. Bugün onu kimden isteyeceksin? Unsuz nasıl tezgahtan uğraşmayı düşünüyorsun?
3: Hiçbir avuç un veren yok mu ya? Az bir un versene.
0: Ne içi?
3: Kemal komşuluk hakkı var lan. Az bir şey versene buradan ya.
0: Oldu oldu artık oldu.
3: Oldu mu tamam.
0: Ellerimizi yıkayalım. Tamam. Ha koyma oraya ya. Of.
3: Ama da orası
1: sen
3: temiz.
1: De beni takip
0: abicim
1: ediyorsun.
0: Abicim şuna stres çek kaldır.
3: Ha stres çekip kaldırıyor tamam.
0: Bak Çiğdem Hanım nasıl sırt çekiyor bak. Göster Çiğdem abla kolları görelim.
1: Benden hemen kopya çekti ama.
4: Biz geçen programda hazır kullandık bu abla.
1: Hiç hoşuma gitmedi. Ben yarın bunu net bir şekilde söylüyorum.

0: barikatla geleceğim. Araya barikatı koyacağım. Yarın Kemal Güzel yemek çıkartamayacak, görürsünüz.
1: İnşaat ustalığı var bende. Tevaraya bir duvar arayayım, onu istiyorsa 2 dakikada. 10 tane pirkete bakar. Saffet abi bak buraya, bak buraya azıcık.
2: Canım benim Kemal. Azıcık un ver lan.
1: Saffet abi bana da yok bak.
0: Kasım benim unumu almasın da ben yanımda götüreyim.
1: Al gene, kıyamam sana be ya. Al. Erkek dayanışması mı? Evet. Semanur.
0: Verme verme, niye veriyorsun? Adam.
3: Biraz da bana da getirir misin?
1: Tabii, olur tabii. Be.
4: Senin de mi yok?
3: Benim biraz var ama bununla olur bence.
4: Şimdi.
3: Serpeceğim zaten.
4: Hadi bakalım.
3: Olmazsa artık.
4: Sen de annenden iste Çiğdem Hanım'dan. Ben
3: bana verir mi sanırım?
0: Ben niye vermesin ya? Ben hiçbir şey vermem. Ben buraya birbirimize dayanışmaya gelmedim. Kemal Saffet'e un verdi. Niye veriyorsun? Herkes ona göre kendini ayarlayıp yapması lazım bu yemeğe yani. Bilmiyorsa gelmeyecek, geldiyse yapacak.
1: Düşman değiliz. Burada bir yemek yarışmasındayız. Un bitmiş, tamam ben yeterince arttırmışım. Arkadaşıma verdim. Ne var bunda yani?
4: Sen bugün yine topuklu ayakkabı giymişsin.
0: Ben hep böyleyim.
3: Sanki moda yarışmasına geldik.
0: Ay canım benim, bir gelir misin Allah aşkına?
1: Sen gene sanki seni istemeye gelecekler, öyle giymişsin.
4: O tarafa değil, buraya sen de gel.
1: Yani. Sanki seni anne istemeye kız gelecekler. Buyurun. Ah gelin kaynana oldular ey başımıza.
4: Öyle aha. Hayırdır,
3: bana
4: ne yapıyorsunuz?
3: Bana bir şeyler yapıyor.
4: Ya?
0: Şöyle bir dur. Genç kız olacaksın. Değil mi?
3: Genç kızlığıma ne alakası?
0: Ne, böyle içimi kararttım. Yani. Pijamayla gelseymişsin, bir de bana bak.
1: Moda programına geldiniz.
3: Moda programı neden olsaydı kazanırdınız kesin.
0: Moda programı olmasına gerek yok canım benim. Seyirciye saygıdır bu.
3: Çiğdem Hanım kendini göstermeye gelmiş. Hala sözümün arkasındayım. Bugün de bunu anladık. Beni böyle ortaya alıp işte sen şöyle giymişsin, böyle giymişsin derken de aslında bunu da destekledi.
0: Bir de şundan çok sıkıldım. Kendini göstermeye gelmiş diyorlar. Ben niye kendimi göstereyim ki? Benim yemeklerim burada zaten. Şefimizin verdiği puanlardan da belli. Ben yemeklerimi göstermeye geldim. Nazar değdi, elim kesilmiş, haberim bile yok.
4: Aa, dur, dur, bırak, bırak, bırak, dur.
1: Tamam.
4: Kimin nazarına geldin bir söyle.
0: İşte hepsinin. Elimi kestim ama hiç farkında bile değilim. Bir şey olmaz benim için, bunlar fasafiso. Ben çabuk toparlarım. Kendim ki bu ne ki zaten? Ah geçici şeyler.
3: Kemal abi çok sessiz bugün.
5: Kim?
3: Kemal abi.
0: Evet Kemal, dün beşte
4: aldım. Kemal.
0: Sesin kesilmiş.
3: Ben anlamadım.
4: Allah.
1: Allah yiyin birbirinizi, ne diyeyim size. Panayıra çevirdiniz burası. Bak enişteye bak. Enişteye bak. Ne yaptı? Ne yapıyorsun?
3: Şarkı söyleye söyleye yapıyor.
5: Allah Allah. Yapıyorum.
4: Ben senin yerinde olsam bu tavayı da buraya alırım.
5: Ha doğru, doğru diyorsun.
4: Al şu şefin. Şu peçeteleri de bir kaldır.
5: Tamam hemen kaldırıyorum şefim. Hemen
4: kıymayı buraya al. Hemen. Soğanları toparla hızlı bir şekilde. Tahta niye böyle yamuk yumuk duruyor?
3: Hayır doğru. Evet, onlar zırhla yaptı. Şefim. Ben zırhsız ne kadar
4: vallahi bilmiyorum.
3: Minik minik doğradım.
4: Bakalım ne olacak? Daha hamur açacaksınız. Ah o ah, saatler
3: işte
4: gelse.
3: İşte en zoru.
4: Saffet'in büyük bir hatası var.
5: İyiymiş şefim.
1: Yarışmaya katılmak.
4: Şekeri ne yaptın şekeri?
5: Şekerimi?
4: He.
5: Şekeri götürdüm.
4: Şekeri nereye kullanacaktın?
5: Nereye kullanacağız?
0: Yoğurdun al gel içine. Şekeri. Yoğurda koyacaksın.
4: Al gel şekeri. Bu şekeri ne yapacaktın? Bir göster bakayım. Kameraya göster şekeri.
5: Bu şeker.
4: He, şeker. Onu herkes
5: bilir. Ak şeker, beyaz şeker.
4: Tamam, ne olacaktı bu şeker? Bu
5: şeker ne olacaktı? Ne olabilir? Una mı atılacaktı?
4: Evet. Soğanları ne yapmayı düşünüyorsun? Bu kadar çok büyük.
5: Şefim mi şaka?
4: Ağzınıza büyük soğan gelirse bilin ki Saffet abi.
0: Kendisi bulacak yemeği.
5: Amma yaptın şefim şimdi senin.
4: Olmaz. Taktik yok. Severse. Taktik yok.
5: Hayır benim öyle bir şey hiç varsa yani Allah ya, hiç öyle bir şeyim yok inan. He.
3: Saffet abi soğanları kocaman kocaman doğradı. Onun yemeğini bulacağım ve sıfırı basacağım.
5: Kendine baksın Semanur da, kendine baksın ne oldu? İki gün, bugün ikinci günde hava silmiş lastik gibi fos indi.
1: Anam benim kısırgını yabartıyor. Onu yabarken o aklıma geldi. Biz kızarken çok yalnız yaramazdım ben. Anneciğim, Allah rahmet eylesin anacığım. Kısırgını yabardı böyle. Mahalledeki karılar, kadınlar toplanırlar diye.
4: Karılar değil oğlum, kadınlar.
1: Kadınlar. Kırcalılar öyle diyor.
4: Kırcalı.
1: He,

0: Kadınlar, kadınlar. Hı. Mahalledeki bütün kadınlar toplanıyor, kısır günü yapıyorlar ya. Hı. Şimdi ben de biz de bayırda oynardık o zaman kızarken. Hı. Ben çok yılan bulan toplardım bayırdan. Koyardım onu pet şişelere, insanları korkuturdum. Hı. Olanın içine. Geldim eve, karnım aç, bir kokular geliyor evden. Dedim, anam dedim bir şeyler yapmış herhalde. Bunu da katayım buna da. Anam dedim bir şeyler yapmış herhalde. He. Bir sarkıldım içeri, ana baktım içeride kısır günü var. Daldım içeri, ana dedim benim karnım aç. Aa, var dedi kızım yiyecek. Doğru dedim mutfakta. Dur geçeyim dedim, dur sen geçme ben sana getireceğim dedi. Elimde de kutu kola var. Anam dedi ne var o kutunun içinde? Dedim yılan var. Ya solucandır o dedi. He. Vallahi dedim yılan var bak, bir boşalttım o ev birinci katta bizim. O göreceğin 65-70 yaşındaki
1: teyzeleri.
0: Teyzeleri. Tetemleri göreceğin hep camlardan atlayan mı istersin, kapıdan çiğnediler beni. Üstümden sanki böyle sürü geçti. Rahmetli. Avluda patinaj çekerken dizleri yandı anamın. Babam iki gün sopaladı beni. Ulan ne eve yılan getirilir mi?
1: Babamla çok mu dayak yedin sen?
0: Aa, ben kaşınıyordum ama.
1: Kaşınıyordun.
0: Tabii. Ben de ayağa çağırıyordum. Yapma sopalayacağım seni diyordu. Yine inadına yapıyordum ben.
2: Yapmak istiyorum şefim.
1: Çok mu yapmak istiyorsun? Hemen gel. Bak bak.
2: Ama dökerim diye çok.
1: Gel.
2: Evde çok deniyorum.
1: Ya korkma. Tamam. Bu bilek.
3: Aman biraz evet. Uzak.
1: Böyle tutarsan olmaz. Tamam. Böyle. Hı-hı. Böyle aldın, salla. Tavayı çek şöyle.
3: Biraz uzak dur şefim.
1: Tamam. Mi? Haydi. Al. Bak bak, senden önce yapmaya başladı. Göster Saffet.
4: Evet.
0: Yürü be Saffet abi.
4: Hadi oğlum,
1: aferin
4: Saffet,
1: bir daha.
4: Bak.
1: Göster.
4: Bak.
1: Bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika.
2: Kıskanç Saffet abi ya.
1: Bir dakika. Bir dakika. İkiniz aynı anda yapıyorsunuz.
4: Evet.
1: Üç.
2: İki.
1: Sıfır.
4: Hadi.
1: Abi sallasene.
0: Çocuk başla. Bak. Tavandan
1: topla. Aferin kız çevir. Sıfır. Salla. Aferin. Sıkıntı yok. Düştü. Abicim
4: şey. Çıkmıyor lan. Çıkmıyor.
1: Bu böyle olmaz. Böyle. Buradan. Buradan. Hani... Şöyle. Bak. Sen böyle tutuyorsun. Böyle olur mu abi? Bir daha.
4: Sen yıllarını vermişsin.
1: Yıllarla alakası yok. Bak bu.
2: Tamam, ben şey, yıllarımı yapıyorum. Verdim.
1: Al, işte bu. Çek bir daha.
4: Altını üst üste çevirdim. Abi çevir lan.
3: Saffet bir de hiç bilmedi halde bir şov yapmaya kalktı. Böyle tavayı fırlatıyor falan. Korktum bir ara yüzünü atacak diye. Alem adam ya, ne yapacaksın? Oyalansın öyle.
2: Saffet abi tamamen beni kıskandığı için başladı böyle tavayı çevirmeye falan da. Böyle tava çevrilmez. Beni kıskandı ama tabii ki kimin güzel tava çevirdiğini herkes gördü.
3: Kemal çok büyük bir hata yaptı. Çok mutluyum.
1: Bak sana da yardım ediyorum ha. Sonra kızma bana.
3: Valla kimseye yardım etmeseniz sevinirim. Bırakın kendi hallerine de çıkaramasınlar.
1: Çiğdem abla, bu ne işe yarıyor?
4: Vay.
3: Onu hazırladım, sarımsaklıyor orada. Ya,
1: unun içerisinden aldım da.
3: Yok, ben buraya şimdi koydum. Bunun için de miydi? Yanlış.
4: Hamur açacağız.
1: Pardon. Abi şey yapıyorum, tamam.
4: Senin hamur hangisiydi?
2: Benim büyük olan.
1: Büyük olan. Kemal'in hangisi? Büyük hatası ne acaba? Çok merak ediyorum.
3: Kulağınıza söyleyeyim mi?
1: Söyle.
4: Benimkisi bu işte, Allah Allah.
1: Neye? Ha. Allah. Vallahi haklısın.
3: Kaçmaz gözümden.
1: Çiğdem abladan kaçmaz. Doğru söylüyorsun.
3: Kaçmaz. Ne derler, bir gözümden.
1: Kemal ne oldu? Kaçırdın galiba koyduğunu. Yo. Ne yaptığını.
3: Kemal çok büyük bir hata yaptı. Kıymasını su koymadı. Sonra ben söyleyince şefin kulağına duydu ve suyu koydu. Keşke de söylemeseymişim. Kupkuru bir şey çıkartacaktı. Zaten şeyi de, hamuru da kupkuruydu.
0: Yok, onun söylemesini duymadım. Fark ettim hatamı. Yok, duysam duydum derim be, ne var onda yani.
1: Çiğdem abla şu Diyarbakır kadınını göstersene bir. Göster Çiğdem abla.
3: Görsünler Diyarbakır.
1: Peki ben sosyetik nasıl olabilirim ama açarım hamur.
3: Ya bunlar benim ayakkabımla falan uğraşıyorlar. Ben ne demişler şefim? Ayakkabı yürümeyi, para konuşmayı öğretirmiş insana.
1: Kime bu cümle?
3: Herkese. Ben vallahi çok iyi gidiyorum. Çarçabuk yapıyorum, ediyorum. Rakiplere bir bakıyorum. Hamur açmayı bilmiyorlar. Eller ayaklar birbirine dolanmış. Oh süperim.
1: Son 20 dakika.
2: Şaka mı?
1: Hoppa. Bu ne yapıyorsun burada? Burada ne yapıyorsun?
2: Pardon.
1: Bak bakayım millet ne yapıyor. Olan onu da attın buraya.
2: Ya harbi ya.
4: Kaç? 5 tane mi yapacaklar şefim?
1: Evet. 5 tane yapıyorsunuz.
2: Keşke biraz
1: burada verdim. Eksik var. Burada eksik var.
3: Hepsinde eksik var şefim. Ben hepsini
2: şefim,
3: görüyorum.
2: Şefim ben burada. Bir gezebilir miyim?
1: Gezebilirsin.
2: Gezemezsin. Teşekkür ederim.
1: Burada eksik
0: yok.
1: Yok.
3: Ha. Duydu size söylerken.
1: Duymadım. Yok vallahi. Bilmem. Koş koş koş koş.
2: Az koymuşum.
1: Kemal Aga. Tuzu karabiberi nerede bunun? Bunun tuzu karabiberi de yok.
0: Döktüm şefim.
2: Kondu.
1: Kondu mu?
0: Kondu. Ben gene azıcık daha koyayım da.
1: Yuvarlak olacak. Duydunuz mu? Kare mare istemiyorum hamurları.
4: Evet.

0: ocağı tavaya atın, yaptığınızı pişirin.
1: Tamam şef.
0: Saffet abi çıkacak mı bu?
2: Nasıl çıkacak mı? Yapıyorum işte hocam şefim ben.
0: Ne zaman?
2: Şimdi hemen böyle bir açayım şöyle.
0: Bunu fazla tüketme bak sonra. Hadi Çiğdem'den, ya. Abla Çiğdem abla ne yaptın ya? Yazık ettin Amur'a ya.
3: Amur'a yazık oldu vallahi, olmadı. Ben böyle yapacağım. Sonra keseceğim.
1: Kadar da
0: tamam
1: şey
0: nasıl söyleyeyim. İstiyorsun. Çünkü... Attık mı hamurları çöpe?
3: Yok atar mı?
2: Ben niye
0: bir ne oldu ayırdın hamurlar?
2: Manyak ya. Gibi var ya böyle nasıl bir adamım ben ya.
4: Allah Allah. Ne oldu gene Saffet'e mi?
2: Ya evde bir daha bundan sonra hamur yoğuracağım ya.
4: Saffet Agam gene iyi be. Yapma uğraşıyor en azından çabalıyor yani. Kimseye de çamur atmıyor.

0: Evet, güzel oldu.
1: Ben öyle bir güzel bak şey yapacağım size şimdi.
0: Biraz üstünü unlarsan, evet. Bazlama değil efendim. Biz bazlama istemiyoruz.
1: Tamam ya, tamam tamam şey.
0: Lavaş mı
1: Kayseri, olacak? Kayseri lavaşı.
0: He, Kayseri. Kayseri lavaşı. Tamam Kayseri. Oldu işte o.
1: Tamam.
0: Hemen yamuk yumuk oldu ama idare eder.
1: Havayı da yakayım. Sen tadına bak, tadına şefim.
0: Tadına mı bakalım?
1: Sen aşık olsun. Sen şimdi tadına bak. Bu tavaya koyduk ya mı ya?
0: Bilmem.
1: Yeterli mi bu?
0: Göster bakayım.
1: Olmaz abi.
2: Ya ben yapamıyorum ya.
0: Neyi yapamıyorsun?
1: Arkadaş.
0: Bunu önünü boşaltmadın da o yüzden yapamıyorsun.
2: Ya hayır ama...
0: Bak kaldır tezgahı. Şunun elinin altını bir boşalt.
3: Sevanur da sürekli böyle may may may çocuk gibi yapamıyorum, bilmiyorum, sarımsak sevmiyorum. Niye geldin kızım sen buraya?
2: Çiğdem Hanım puanlamadan sonra, yemekten sonra görecek kimin çocuk olup olmadığını, ona her şeyi göstereceğim ben.
0: Haydi! Oldu, vallahi, oldu, oldu.
1: Çiğdem Hanım bunu herkes beceremez yani. Bu işler ince işler.
0: Hangi işi?
1: Evet, evet. Bu hamur işleri falan yani. Sizler de böyle bayanız... Bak şimdi yine şey olacak da neyse ben...
0: Söyle, söyle tamam sıkıntı yok.
1: Hani bayanız diyorsunuz da...
2: Bir kere bayan kadın diye bir şey yok da.
0: Kadın dersek...
3: Ben baymıyorum.
1: Tamam şefim yani ha gelin Ayşe, ha Ayşe gelin. Kadınla bayan...
4: Ha kasap Ali, ha Ali kasap.
1: Şimdi yani... Oğlum saffet. Ah daha merdanı tutmasını bile bilmiyorsun. Senin Allah cezanı vermesin. Sen nasıl bir adamsın?
0: Çiğdem abla kaç kişiyle yarışıyoruz şu an burada?
3: İki kişi. Beraber.
0: Niye bu arkadaşlarımızı rakip görmüyor?
3: Yani görmüyorum ama saymıyorum. Yormayı bilmiyorum diyor buraya gelmiş.
0: Kim?
3: Öbürü zaten birbirine kattı
2: bilmiyorum her şey. Dedim ama ne kadar güzel yaptın. Belki de bu da bir taktik.
3: Sana göre güzel.

0: Sen ne yapıyorsun ya?
1: Olmuyor.
0: Bırak, bırak. Bu ne? Bu.
1: Durun.
0: Bu. Bu olur mu hiç?
1: Hayır, hayır, bir dakika.
0: Olur mu?
1: Olmaz.
0: Sen de hep bir dakika, bir dakika. Olur mu? Yapışmış. Tezgaha bu un at. Olur, un olur. At. Koy hamuru buraya. Hamuru koy. Üstüne tekrar un at. At, korkma. Şu, bir de şunu güzelce bir temizle. Bak, olur yapıştırır. Al. Git Çiğdem ablana bak nasıl yapıyor, öğren.
2: Semanur hamurun nasıl açılacağını bile bilmedi. Un koymadan yapıştı oraya. Yani rakibim olmasa kızım biraz oraya un at diyecektim ama demedim. Neyse şef birazcık yardım etti de bir şeyler çıkarttı ortaya.
0: Ya annenizin evine gidip hamur açmayı öğrenmezseniz böyle olur işte.
3: Ondan bahsediyorum ben.
0: Neden?
3: Benim hanım, benim kaynanam bir yarım kilo kıymadan 4 tane yemek çıkarıyor. Bunlar bir tane yufkayı açamalar yarım saat. Demek ki savaş olsa, kıtlık olsa, bir çuval unla yağ kalsa açlıktan öleceğiz.
0: Ya şu vallahi güzel oldu.
4: Vallahi bak.
0: Harbiden güzel oldu.
4: Ya kurban olurum lan, resmini çekip bunu bana Instagram'a koyacağım ya.
0: Nereye? Nereye?
3: Isırgana. Isırgana koyacakmış.
4: Abi ne? Instagram değil mi ya?
0: Un at üstüne, un.
4: Un atayım, hemen atayım. He. Kemal, az daha verir misin canım belki unla? Benim un bitiyor ya.
3: Ya sen de az daha verir misin, baz daha verir misin? Aldın bizim önümüzde ne varsa.
0: Evet, haydi.
4: Şefim bunu nasıl, elimle mi çeviriyorum?
0: Yok, bunu istiyorsanız bununla...
4: Allah'ına kurban senin be. Ya işte...
0: Altını diyorum, açarsa...
4: Abi bu niye pişiyor ya?
0: İyi de altını açmamışsın ki bunun.
4: Allah Allah.
0: Son 8 dakika.
1: Ben hala onun şeyle uğraşıyorum.
4: Ne oldu?
0: Neyle?
4: Hamurla.
1: Hamurla uğraşıyorum.
0: Çiğdem abladan yardım almak ister misin?
1: Çiğdem abla yardım eder mi bilmiyorum ki.
0: Yardım rica et canım, olabilir.
3: Belki yardım eder.
0: İnsafa gelir belki ya, bir şey olur. Yok. Efendim elimizde yemek yapmayalım. Orada kaşık var.
2: Yayıyorum ben.
0: Yay, kaşıkla yay. Niye elinle yayıyorsun?

0: Trafiğim hiçbir şey
1: var. Gel. Gel. Gel, ondan sonra bana sıfırı bas ama.
2: Kemal un veriyor. Kemal sen bugün pas un veriyorsun.
3: Valla bunlar bir bana karşı mı birleşmişler?
1: Yeter.
3: Anlayamadım ben.
1: Hadi bak. Sağ
2: ol. Bu hamur yandı burada, yandı.
1: Ya sen Saffet abi sen... Sen nasıl bir ayrıntısın ya?
2: Koy şunu şuraya ya, koy.
4: Bir dakika şimdi altı yandı.
2: Allah. Çevir bakayım bir çevir. Çevir. Yok yanmamış, ay, kurtardın.
4: Şey, neye koyacaktım bunu ben?
2: Getir cebime falan koy.
4: Şefim dur ya, kurban olurum.
2: Hızlı! Artık bundan sonra annenin yanına girip mutfakta bir şeyler öğrenir misin?
0: Ben hep bu tarafta oluyorum anne, biliyorsun. İşte ama ben anneme söylemiştim. Hamur ya gerçekten yapamıyorum.
2: O hamurları bir tabağa falan koysan diyorum.
0: Koyacağım.
2: Unladın ya hani.
0: Ya o yüzden.
2: Ya beni bahane etme.
1: Ya ne bahane be arkadaş, ne bahane be.
4: Vay vay vay.
2: Ama ablam ben... bitirdi, bitirdi.
0: Şimdi yemeğe özenmediği için otomatikman yemeğini erken bitirdi. Ve göreceğiz zaten, havalara da hiç girmesin. Yemeği çok kötü oldu bence tamamen. Sonunda göreceğiz.
3: Dilimle koydunuz yoğurdu. Ben üstüne mi koyayım?
2: Benim yaptığımın aynısını yap. Nasıl bir süsün?
3: Ama tek dilimdi sizinki.
2: Bizimki hepsinin üstüne koyman lazım.
3: Hepsinin üzerine koy. Tamam.
2: Yağlama. Tamam. Pasta dilimi gibi istiyorum.
5: Haydi oğlum Saffet yürü!
1: Yürü be Saffet abi. Tek olursun.
5: Gezi bağlarım.

0: Saffet abi bir anda böyle şarkı söylemeye falan başladı. Ben anlamadım. Büyük ihtimalle o şov yapmaya çalışıyor. Baktı yemek yapamıyorum falan. Neyse şuradan yürüyeyim falan dedi. Ama çok saçma.
1: Ben şarkı söylemeyi çok seviyorum. Benim yapım da var. Ben şarkıda söylerim. Türk halk müziği olsun, sanat müziği, pop müziği. Ya ben seviyorum. Benim içimden geliyor. Ne yapayım? Kendimi anca o şekilde deşarj edebiliyorum. Tamam, bize aracan. Aç! Şimdi ver, çevir, ver. Ya Allah'ın.
2: Çevir ben... bakayım onun altını çevir.
1: Hayır, gayet. Bak, kek gibi kızardı.
2: Efendim?
1: Canımsın Sefim, seni sevmeniyorsun ya vallahi.
2: Hani sen evde yemek yapıyorsun, açtın vallahi hamuru falan.
1: Ya hamuru açtım, ne bileyim ben nasıl açtım, ben de anlamadım.
2: Bak bu hamur kalın.
1: Bunu biraz da inceleyeceğim, bak.
2: Bunu incelt.
1: Aynen, tamam şef. Ha.
2: Hadi, hızlı.

0: Sen evde otur, dersine çalış. Bunlar senin işin değil.
1: Yeah.
2: Ben dersimi de çalışıyorum. Gördüğün gibi yemeğimi de yapıyorum.
0: Yani bu bağ işi, baden işi. Bunlar da bir
3: bağ işi. Zafet, işin bittiyse bir kahve yapabilir misin bana?
0: İşim bitmedi daha.
3: Yardıma ihtiyacınız var mı?
0: İşim bitmedi ya.
4: Yardıma ihtiyacın var mı diyor bak.
0: Ha, o yüzden mi diyorsun?
1: Ya sen her şeyi yanlış anlıyorsun be.
0: Vay vay vay vay. Yaparım iş bitince ben Çiğdem.

0: Hanım aşk olsun ya.
1: Son iki dakika. Abicim şey yapmıyoruz ya, lahmacun gibi yapma, bak şunları ıslat. Bu kıymaların hepsini kullanman lazım.
0: Döküyorum işte Sevim ya, döküyorum.
1: Nereye döküyorsun? Arasından nerede bunun suyu? Ne? Suyu nerede?
0: Ne suyu?
1: Bak bunların hepsi sulu. Yağlamanın hadi özelliği kıyma biraz sulu olması lazım ki Sevim, ıslatsın. Son bir dakika.
2: Şefim bakabilir miyim oraya?
1: Bakabilirsin. Tezgahlar temizlenmezse evet, puan kıracağım.
0: Evet.
1: Tezgah temizlenmezse 2 puan kıracağım. Yoğurt dökülmemiş, tezgahlar pis Kemal Bey.
2: Saffet Bey senden daha iyi yapmış. Hiç sorma.
0: Vay vay vay. Ana arasına şey koymadık, bir dakika.
2: Ah kimlerle yarışıyoruz burada, kimlerle?
3: Çiğdem Hanım'ın yanıma gelmesi hiçbir sorun teşkil etmiyor. Sonuçta benden öğrenmesi gereken şeyler var.
1: 30 saniye. Evet. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Haydi.

0: Umarım istediğim puanı alacağım şefimden de, kendi yememde bulacağımdan da eminim.
1: Ben şimdi puan vermeye gidince asla Kemal'e puan vermeyeceğim. Asla vermeyeceğim.
2: Geçelim Kayseri yağlaması tadımına. Hadi bakalım. Benim yemeğim. İlk tadımı Kemal, Çiğdem ve Saffet. Toprağım sen de yapmak istiyorsun. Küs müyüz? Evet. Nasıl buldun yemeği?
0: Kavuçuklu gres gibi olmuş bu. Gres ya be, bu hidrolik pompalar basıyoruz ya.
3: Hep de mutlu var bu ya.
0: Şimdi ben yanlışlıkla gres tattım bir kere de oradan bir tadı.
4: Bu yemek kimin?
3: Aga bunun tadı güzel ya.
1: Bu yağını yakmış.
3: Kemal senin olmazsın bu.
2: Puanın gelsin. Aa, gel.
5: Üç.
2: Benim yemeğim. Günlerden bugün Kayseri yağlaması. Kayseri'ye gittik. Bakalım yağlamalar nasıl oldu? İlk tadımı toprağım sen de yapmak istiyorum.
3: Ama beni ilk... Lan ben bunu
2: hayat... İlk seni niye yaptık? Kura çektik. Kurada da ilk sen çıktın.
3: Şansım olsa anamla kız doğardım zaten.
2: He?
3: Şansım olsa da anamla kız doğardım ya.
0: O zaman da pek bir şeyin olacağını zannetmiyorum ama neyse.
2: Hazır mısın?
3: Hazırım. Abi bu pide şimdi ben hiç bunu bilemem. Bak ben de şimdi tutar şimdi Çiğdem Hanım'a veririm de şeyi bak.

0: Tut. Abicim ne oluyor?
1: Neyi tutayım?
0: Ağzını aç.
1: Açayım ağzını. Ha. Gel de çık şimdi işin içinden ya. Allah'ını sever. Tuzu yok. Ondan sonra... Hiç sandalye bir sallanma ya.
0: Nasıl bulduk Kayseri yağlamasını?
1: Yağlaması yağlı iyi de tuzu yok. Sabun gibi geldi ağzıma. Lan bu olsa benim olabilir mi ya? Ben tuz atmadım mı? Attım. Şimdi ben buna ne diyeyim ya? Ne
0: kimin olabilir?
1: Vallahi şefim kimin olabilir bu? Sema Nur'un da olabilir. O da çok böyle şaptıradı. O da pek beceremedi zaten o hamuru şimdi. Sağa sola benim gibi şaptıradı. Ama ben hamuru açtım ben, güzel açtım da tat. Bunun hiç tadı yok. Abi kıyması da tam pişmemiş. Soğan tadı almadım bundan. Hı. Allah Allah. Ne diyeyim ben şimdi ya? Ne diyeyim ya?
0: Küs müyüz?
1: Yok estağfurullah şefim.
0: Buradayım. Evet.
1: Bak şimdi. Yok estağfurullah şef.
0: Tamam otur, bir şey yapmayacağım.
1: Tamam,
0: vallahi
1: şöyle. Tamam. Ha şöyle duruyorum şefim.
0: Şöyle dur. Şöyle. Bak abicim bir dakika. Bak kafayı şu tarafa diyor. Bak şu tarafa, şu tarafa. Bak. Ya babacığım.
1: Tamam ha.
0: Üstadım Saffet abi kamera bak. Benim seni çevirdiğim yer. O taraf değil. Abi bedenin değil, kafanı çevirme.
1: Kafa şöyle mi dursun? Kafayı böyle mi çevireyim?
0: Tamam. Puanın gelsin.
1: Puanım gelsin.
0: Bak yine çevirdin kafayı oraya.
1: Abi buna ben ne diyeyim ya?
0: De artık zahmet olacak. Puanın gelsin.
1: 5. Artık yapacak bir şey yok. Benimse de başkasınsa da.
0: 5 verdin.
1: 5 verdim şef.
0: Ne oldu?
1: Bilmiyorum ya. Niye böyle olduk ya? Bu kıyma... Ya bunun aslında dilimin böyle bir tanesini komple yememiz gerekmiyor muydu ya? Bir kaşık veriyorsun şefim.
0: Şimdi sen bunu yemeye kalkarsan biz yarım saat bekleriz. Programın bitiminde ben sana vereyim hepsini ye. Senin sese karşı bir problemin mi var?
1: Sese mi?
0: Evet. Sese, böyle dokunmaya falan.
1: Ya dokunulmaya, sese karşı niye problem olsun? Hayır, ama yok. Ama sen aniden böyle bir işte hani bir anda beni huylandırdın sen şimdi dürtünce böyle.
0: Ben dürtmedim efendim, elimdeydi sadece. Açalım, ağzımızı açalım.
1: Hep de mi tuhaf? Hep de mi tuhaf? Pişmemiş. Bu da aynı ağzıma sabun gibi geldi.
0: Siz evde sabun mu yiyorsunuz?
1: Bunu öyle dediler, eskiden öyle dediler. Sabun gibi geldi böyle işte ağzına. Tuzu yok. Kıyması bunda pişmemiş. Soğan yok. Tuz yok. Biber yok. Oğlum Saffet, bu senin olabilir ya.
0: Kötü yemek yaptığına mı inanıyorsun?
1: Yok, inanmıyorum. Aslında benim yaptığım yemekler genelde hep lezzetli olur ya.
0: Şimdi ne yemek yapıyorsa, yapıyor musun?
1: Yaptığım işte bir menemen yaparım ara sıra. Bir yumurta kırarım. Hı. Başka da yaptığım bir de makarna pişiririm, doğru.
0: Evet, kimin olabilir?
1: Şefim, kimin olabilir? Bu... Sema Nur'un olabilir bu.
0: Puanın gelsin.
1: 0. Yapacak bir şey yok abi.
0: Niye bir ümitsizsin? Daha 2 tane daha yemek var. Su vereyim.
1: Ha şefim sana zahmet, kusura bakma, çok özür diliyorum.

0: Saffet abi. Şefim. Küs müyüz sırtını yok. Sürekli bana dönüyorsun?
1: Ya şefim sana küsemeyeyim ben aşk olsun ya.
0: Sırtını dönüyorsun tadım yapınca. Yarışmacılara doğru dönüyorsun da.
1: Ben en büyük hayranlarından biriyim ben senin ya. Şefim
0: teşekkür
1: benim.
0: Teşekkür
1: ederim. Aşk yani ciddi diyorum yani öyle şaka maka demiyorum. İlk baştan biraz korkmuştum senden ama sondan sonra bak tanıyınca sen gerçekten kalbi yumuşak, içi güzel, dışı güzel bir insansın ya. Kimin toprağı ya? Biz toprak demeyelim, toprak da bize hep sıfır veriyor ha. Abi bu da cıvık geldi. Bunun da bazlaması da cıvık. Bunun da tadı yok. Ondan sayayım ya sıfır. Ya ben demeyeyim dur tamam tamam. Hazırım şefim.
0: Kimin o?
1: Kat! Kat! Ya seni... Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Kulağımın zarını patlattın Allah canını almaya ya.
0: Nasıl buldun yemeği?

0: Himmel nur. Ya senin.
1: Toprağım, hadi bakalım.
2: Puanımı söyleyeyim şefim.
1: Puanı söyleme. Yemeği nasıl bu?
2: Yemeğin tadı yok, tuzu yok. Bu da aynı.
1: Kimin
2: bu
1: olabilir?
2: Da, kimin olabilir? Bu da olsa Çiğdem Hanım'ındır. Benim de mi olabilir ya? Yok. Çiğdem Hanım'ın bu.
1: Puanın gelsin.
2: 0. Bak önüm ne tarafa gidiyordu, arkamız ne tarafta hiç bilmiyoruz ki, ne bileyim.
1: Niye bilmiyor musun? Sağını solunu sen.
2: Sağımda şu anda sen varsın. Hı. Açayım mı?
1: Neyi?
2: Ağzımı.
1: Yok açma. Son bir tadım kaldı ya hani.
2: Biliyorum.
1: Büyük mü vereyim, küçük mü?
2: He? Orta olsun.
1: Açalım efendim. Bana biraz dönerseniz.
2: Aga bunun tadı güzel ya. Ulan bu bir de benim de olabilir mi ya? Bunun da tuzu yok ama bunun tadı güzel.
1: Kimin olabilir?
2: Benim olabilir mi? Ulan Kemal senin olmasın bu. Kemal'in olabilir.
1: Puanın gelsin. Puanın gelsin.
2: 3.
1: Peki, çıkartalım gözlüğümüzü. Niye terledin bu kadar ya?
2: Abi ben biraz hareket yaptım ya. Benim şeyler açılmaya başladı yavaş yavaş.
1: Neden?
2: Damarlar, organlar harekete geçti. Dur. Ve şimdi ben...
1: Dur bir dakika dur. Terini sileyim. Arkadaş, konuş ha.
2: Bana kime verdim şimdi ya?
1: Boş
2: son, son verdiğime 3 mü dedim ben şefim?
1: Bilmem. Bir bak istersen.
2: Evet, kalkabilir
1: miyim? Yerine bir geç, kalkabilirsin.
3: Bir yağ lambası yandı.
2: Yemin et.
3: Yani 3-5 yaptı ama doğru yaptı bu sefer.
2: Sahte senin yapacağın.
1: Yerine bir geç bakayım bir.
2: Çiğdem sana mı vermişim? Yok şeye.
4: Bana.
3: Çiğdem'i de unutmuş. Güzel Allah.
2: Arkadaş nasıl 5 verdim ben Çiğdem ana bak.
4: Saffet masaya giderken 5'i Çiğdem'e veriyormuşum dedi. İçine doğmuş. Onu ben duydum ve 5'i bana verdi. İlahi adalet böyle.
1: Gel Çiğdem ablacığım.
4: Ben mi geliyorum?
1: Gel. Oturabilirsiniz.
4: Evet.
1: Çok fazla sandalye çekmeyelim. Gözlüğümüzü takalım. Hazır mıyız?
4: Hazırım.
1: O zaman başlayalım.
4: Hadi inşallah bulacağım. Neredesiniz şefim? Yalnız mıyım burada ben?

0: Evet, açalım. Evet, nasıl bulduk Kayseri yağlamasını?
1: Valla bu benim bile olmuş olsa şefim beğenmedim. Ben böyle yanık bir yağ tadı aldım mı o yemeği hiç sevmiyorum. Bu yağını yakmış. Eğer benim de olsa bilmiyorum. Hiç beğenmedim. Olmamış yani.
0: Kimin olabilir?
1: Bu kimin olabilir? Bu Sema Nur'un olabilir diye düşünüyorum. Sema Nur pek beceremedi gibi geliyor bana bu yemeği ama bilmiyorum ya. Kararsızım ama Sema Nur diyorum ben.
0: Puanın gelsin.
1: Yani bana da gidiyorsa artık sıfır.